0: Kur'an-ı Kerim'e göre ilmin gerçek manada tahsil edildiği, öğrenildiği yer kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: Bir dua ederken yani çok ilimli insanlar var. Onların da bize aracı olacağını dünyada ona inanıyorum yani.
2: İnsanlara dini anlatan ya da dini konularda bilgi veren kişi, şahıs.
0: Onlara tabi olursak Allah'ın mürşitlerine ilmimiz artar mı?
1: Tabi demeyelim de yani şöyle bir şey. Bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Bana tesbihat veriyor. Kendim evde olsam bunu yerine getirmeyeceğim. Alıyorum o dersi de yani yapmaya da çalışıyorum.
3: Bunlara tabi olmak inşallah bize yani cennete ulaşmamızı sağlar.
2: Mürşide ihtiyaç duymak yerine biz kendimiz bir şeyleri öğrensek, okusak. Hani Kur'an-ı Kerim var sonuçta, ayetlerimiz var. Anlamıyla beraber okuduğumuzda zaten bütün surelerin içerisinde hayatımıza dair bir sürü bilgi var.
0: Siz de mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
3: Tabii.
0: Allah-u Teala Kehf 17'de bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış üzerimize. Sizce Kur'an ilmini bir mürşid olmadan öğrenebilir miyiz?
2: Artık insanlar dini kullandıkları için insanlarda bence güven kalmadı bu konuda. Sonuçta birilerine güvendiklerinde onun ne amaçla size geldiğini artık kestiremiyorsunuz. Çünkü birçok insan dini manevi duygularımızı kullanarak başka şeyler yaptıkları için artık o duygularımız öldü yani şu an. Herkes, yani benim duygum en azından öldü.
4: Sahibimiz sonuçta Kur'an-ı Kerim var. Mürşide ihtiyaç duymak yerine ayetlerin anlamıyla birlikte okuduğumuzda hayatımıza dair bir sürü bilgi var. Kur'an ayetlerinden doğru mesajları alabilmemiz için bir mürşidin devrede olup olmaması önemli midir? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliyeye tabi olan şakilerden olmaz. Yetmez. Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyede Kur'an'ı açıklayandır. Ve Kur'an'ı en üst seviyede açıklayan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birinci safa itibariyle 7 tane hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Mesela birinci hadis Cebrail Aleyhisselam iman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iman nikah Allah'tır buyuruyor. Ama günümüzün tatbikatında nikah Allah yok. İkinci hadis Allah kullarını dünya hayatıyla kendi nikahı arasında serbest bıraktı. Yani bir taraftan iki seçenek var. Allah'ın nikahı öbür taraftan dünya hayatı. Kim dünya hayatını tercih ederse o sınıfta kalır, gideceği yer cehennem. Ama kim nikah Allah'ı tercih ederse o kurtuluştadır. Üçüncü hadis. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı istemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse kulun iradesiyle Allah'ın istediğini dilemesi lazım. Allah zaten kendisine ulaşmamızı istiyor. Ulaşmamızı istediğini nereden biliyoruz? Bize ruhunu üfürmüş. Ve tekrar emaneti geri istiyor. Dördüncü hadis. Dünya hayatını dostlarım için acaba bulanık sıkıntılı yarattım ki bana ulaşmayı özlesinler, dilesinler diye. Hadis-i Şerif 5. Ölmeden evvel ölün. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah Teala size 1'e 700 versin. Altıncı hadis-i şerif, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Yedinci hadis, görüyoruz ki Peygamber Efendimiz en üst noktada Kur'an'ı açıklayan olması hasebiyle birinci safhada Allah'a ulaşma dileğini bu kadar hadiste açıklamış. Ayetlerde var mı? 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, gideceği yer cehennem olduğunu bildiriyor. 7 ayet. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah onları mürşitlerine ulaştıracağını Allah beyan ediyor. Öyleyse eğer olay buysa o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah o kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidi tayini Allah'a aittir. Hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidini sorması halinde Allah bunu da kanuna mürşid gösterir. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Hidayetle Kur'an'ı okumak, mürşide tabiyetle okumaktır. Mürşide tabi olmadan hiç kimse Kur'an'ı hidayetle okuyamaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki grup ayet olduğunu söylüyor. Mühkem ayetler, müteşabih ayetler. Bugün ayetler manası açık ve kesin ayetlerdir. Allah Teala namaz kıl diyor. Bu bir muhkem ayettir. Açık ve kesin olarak manası anlaşılıyor. Ama Allah Teala bazı ayetleri kapalı bir tarzda ifade etmiş. İşte müteşabih ayetler, çeşitli manalar çekilebilecek olan ayetlerdir. Herkes muhtevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunabilir ama bir kişinin dünyadaki bütün kitapları okuması o kişiyi müteşabih ayetleri açıklama yetkisine ulaştırmaz. Bu konuda en üst hükmün sahibi Allah ile konuşup ondan sormak yetkisine sahip olanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olsa bir sorum olacaktı muhterem hocam. Doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmini anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum efendim zimmetiyle inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz her mümin bulunduğu yerde vazifelidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Bu müminler için, ulaşmayı dileyen için. Ama öte yandan tebliğ açısından baktığımız zaman herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayan dini yok. Öyleyse herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Bir insanın aklı edebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesi. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri onlara sual soruyorlar. Selam hazanetua. Elem yetikum nezir. Size uyarıcı nezirler gelmedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Gâli velâkaz cehennem nezir. Nezirler geldi. Bunları bize söylediler ama biz onları yalanladık. Ve Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla onlar suçlaştık. Ama kâlû lev kunnâ nesme ev nâkilû. Eğer işitseydik ve aklıysaydık, yani Allah'a ulaşmayı dileseydik ve akletseydik. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek akletmektir. Dilemeyenler akletmeyenlerdir. Allah Teala da Yunus Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde akletmeyenlere, aklını kullanmayanlara, akletmeyenlere azap eder. Öyleyse akledebilmek mutlaka bir dilekle mümkündür. İşte لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَاقِلُ İşitseydik ve akletseydik. Kimi işitmek? Hikmet sahibi alimi. Hikmet sahibi alimi işitmek ve akletmek. Onun sözlerini kendimize mal etmek. Öyleyse doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmi anlatırken nelere dikkat etmeye, onların seviyesine uygun açıklamalarda bulunuyor. Aslında onlar farkında bile değiller ama doğrusunu öğrenmek üzere Allah-u Teala onları size gönderiyor. Onların doğrusunu öyle bir lisan anlatmazsınız ki onlara kızmazsınız, onları rencide etmek istemediğiniz açıkça belli olmalı. Ama hakikati de söylemekten gelmeyeceksiniz. Çekilmeyeceksiniz. Devamlı Allah'ın güzelliklerini, doğruları onlara anlatacaksınız. İnsanlara akılları nispetinde konuşun. Akılları ölçüsüne hitap ediniz. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah Teala kişinin zikir seviyesi arttıkça ilminin de artacağını açıklıyor ve irfan sahibi olmak için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın önemi nedir?
1: Günahtan alıkoymak bence kalbi de temizliyor.
3: Allah'ı anmaktır en başta. Yani zikir yapıyorsak zaten hakkını vererek de yapmalıyız bence. Yani Allah, tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız.
1: Ferahlık veriyor.
0: Müzemmil 8'de Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona Allah'a ulaş diyor. Rabbimizin ismi de Allah olduğu için Allah Allah diye zikretmemiz üzerimize farz kılıyor. Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
1: Evet ediyorum, bir geldiğinde onu da söylüyorum yani.
2: Mesela evladımı uyuturken sürekli Allah'ın isimlerini sayıyorum. Beni hem rahatlatıyor, sakinleştiriyor, daha sabırlı olmamı sağlıyor. Hem de böyle manevi bir huzur oluyor içerimde.
3: Zikir yaptıkça dinimize daha da çok ulaştığımızı hissediyorum ben kendim yaptığım zaman.
0: İrfan sahibi insanda neler değişir?
1: Kendisine çeki düzen verir. Rabbimin izin vermediği şeyleri daha iyi bilir ve bilinçli davranır.
6: Kalbi güzelleşir. Bakış açısı güzelleşir.
3: İnançlı biridir. Kendini Allah'a yakın hisseden biridir. O yolda ilerlemek isteyen biridir.
6: Hiç öyle de İrfan sahibi insan görmedim.
2: Bence daha anlayışlı. Olaylara karşı bakış açısı daha farklı. Tamamıyla tek bir yönden bakmak değil de geniş açıda düşünebiliyorsun o zaman. Bir de empati kurma biliyorsun.
4: Mesela zikir yapıyorsak hakkını vererek yapmalıyız. Tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız. Zikir yaparken devamlı Allah'a nasıl düşünmeyi nasıl başarabiliriz? Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. Zikir çekerken başka düşüncelerden kendinizi arındırın. Bu da bir anda tahakkuk eden bir şey değil. Sık sık kendimize geldiğimizde o anda Allah'ı düşünmediğimizi görebilirsiniz. Ama bu sizi sakın üzmesin. Herkes de başlangıçta böyle olmuştur. Kişinin zikir seviyesine paralel olarak Allah ile olan ilişkisi yavaş yavaş giderek artmıştır. Allah'ı düşünerek zikir yaptığımız zaman Allah'la hemhal olduğumuzu göreceğiz. Ne kadar Allah'ı düşünürsek, zikredersek o kadar Allah'ın yardımını alırız. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Daha üst seviyede derecat kazanmak da Allah'ı daha çok içtenlikle düşünmekle mümkündür, zikretmekle mümkündür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle o gülk okulu elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, bazı kesimler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur inşallah? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü. İyi ki varsınız hocam.
4: Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Bazı kimseler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur? Kesinlikle doğru değil. Bilim ne kadar ilerlese ilerlesin, ulaşabildiği sadece Kur'an'ın ifade ettiğidir. Bilimin hiçbir zaman Kur'an'ın önüne geçmesi mümkün değil. Bilim her zaman Kur'an'ı ispat edebilir. Bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfırdır. İlim bir geometrik dizi olarak her gün bir evvelkinin iki katı olsaydı, sonsuz bir zaman devresinde de artsaydı, gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Çünkü her ulaştığı alanda insanlık, o öğrendikleri kesimin bilinmeyen daha büyük bir boyutunu devreye almak mecburiyetinde kalacak. Yani bizim Allah-u Teala'nın bize verdiği beyin, akıl, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde sadece 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan kişinin muhtevası içerisinde değildir. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olan dalgalar algılayamıyor. 6 milime kadar olan kısım da yok. 11 milimden sonsuza kadar, artın sonuna kadar olan kesim de algılayabiliyor. Sadece algılayabildiği 5 duyu organıyla 5 milimin bir kesimi muhtevasını alıyor. Kur'an ilmi de, irfanı da, hikmeti de, hikmetin ötesini de hepsini içerdiği için Kur'an'da her şey var. En'am 38'de ve İlim ilerledikçe, keşifler arttıkça sadece Kur'an'dakini ispat edebiliyor. Kur'an her zaman gençleşiyor, her şeyin ihtilamasına karşın. Ama Kur'an daima gençleşiyor. Çünkü yeni bulunanların hepsinin 1400 evvel Kur'an'da yer aldığını görüyoruz. Evet, ilim, daha doğrusu bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfır. İlim bir geometrik diziyle her gün evvelkinin iki katı kadar olsaydı, sonsuz zaman devresinde artsaydı gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Allah razı olsun. Her an Kur'an'ın rahmet programı bir daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavat ve tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar, dünya hayatına önem veriyorlar ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor ünsiyetiyle. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِيْكَانَ وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَاتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilme inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.
4: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam. Pazar sohbetinizde buyurduğunuz, senin dışındaki her şey, kainatı senin için yarattım. Ama sen benim içinsin. Sakın ha sakın kendim için yarattığımı senin için yarattıklarımın seviyesine indirme. Sözünü açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, gerçekten de Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size müsahar emre amade kıldı. Görüyorsunuz ki her şey insan için. İnsan Allah ile varlıklar alemi arasında bir köprü. Varlıklar aleminin bütünü insan için ama insan Allah içindir. Öyleyse ne zaman kişi sakın ha sakın kendim için yarattım senin için, yani yer gözünü insan varlıklar alemine diker de nefsine uyarsa, o zaman kendisi için olur, Allah için olmaz. Halbuki varlıklar alemi her şey insan için ama insan kainat için. Allah'ın kendisi için yarattıklarına teslim olmayacak. Allah'a teslim olacak. Allah-u Teala'nın ilk insanla Adem babamızla başlattığı, kıyamete kadar yaşamasını ve farz kıldığı ezeli ve ebedi dinin 7 safhasına baktığımız zaman 7 safha teslimle Allah insana, Allah'ın, yani daha doğrusu insanın Allah'a teslim olmasını istiyor. Birinci safa teslim, Tevrat'ta da, İncil'de de ve Kur'an-ı Kerim'de. İkinci safa teslim, Allah adına mürşide teslim, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Dördüncü safa teslim, ruhun Allah'a teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Beşinci safa, dördüncü safa teslim, fizik vücut teslimi. Tevrat'ta, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de. Altıncı safa teslim, beşinci safa teslim. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Yani Allah-u Teala her safhada Allah'a teslim olmamızı istiyor. İşte aslında Allah'a teslim olanlar gerçekte Allah için olduğunun farkına varanlardır. Ama Allah'a teslim olmak yerine insan için yaratılana teslim olduğun zaman, dünyaya gözünü dikersen, zenginliğe, dünyadaki nesnelere gözünü dikersen, o zaman işte Allah-u Teala'nın Allah için yaratılanlar, kendisi için yaratılanların seviyesine inmiş oluyor. Allah-u Teala'nın bizden istediği, ezeli ve ebedi, her şeyin sahibi, vahid-ül kahar olan Allah'a teslim olmak. Allah razı olsun. Bu oğladan bir kardeşim, muhterem hocam, Tem Efendimiz bir sohbette hidayet çağının bütün insanlar için bereket ve mutluluk çağı olacağı müjdesini veriyor. Günümüzde ise insanların bir kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların mümkün olmadığını düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Öyleyse hidayet çağında kutsal kitaplardaki 7 safa hidayet yaşanacak. bu yedi safa hidayetin yaşanması, kavgaların bitmesi, dinlerin birleştirilmesi ve tek dinin bütün insanlar tarafından yaşanması manasına geliyor. Öyle olunca herkes kardeşçe bir dizayna ulaşacak. Kur'an'ın da ifade ettiği kardeşlik, herkesin birbiri için yaşadığı bir dizaynı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, siz Allah içinseniz, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. O zaman kendinizi değil, başkaları için yaşadığınızı düşünün. Allah'ın bereketi devreye giriyor. Ne zaman başkaları için yaşarsanız, o zaman Allah Teala sizi bırakmaz ve ihtiyacınız olanı da en güzel bir şekilde size takdim edecektir. İnsanların günümüzün büyük bir kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların yaşanmasını, mutlulukların yaşanmamasının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Çünkü nefsin gözlükleriyle bakıyorlar. Onlar için mutluluk, dünyevi imkanlara üst seviyede sahip olmak manasına geliyor. Zenginliktir, makamdır, şan ve şöhrettir. Halbuki hidayet çağında yaşanan mutluluk sevgiye dayalıdır. Bir kısa anlatılıyor. Bir kişinin evine üç şahıs geliyor. Birinci şahıs sevgiyi, ikinci şahıs başarıyı, üçüncü şahıs zenginliği temsil ettiğini söylüyorlar ev sahibine, kapıyı çalıyorlar ve diyorlar ki ben sevgiyim ömrü, ben başarı ömrü, ben zenginliği temsil ediyorum. Hangimizi eve davet edersen bundan sonra o konuda sizin hiçbir ihtiyacınız olmaz, Allah-u Teala mutlaka karşılar. İşte kendi aralarında düşünürken baba zenginliği çağıralım diyor. Evin hanımı başarıyı çağıralım diyor. Kız ise sevgiyi çağıralım diyor. Sonuçta anne baba çocuklarını kırmayarak zenginliği eve davet ediyorlar. Ve zenginlik eve girince diğer ikisi de peşinden geliyor. Ev sahibi gayri ihtiyar diyor ki hani bize böyle söylemiştin, hangimizi çağırsanız o girecek, diğerleri devre dışı kalacak. O zaman sevgi diyor ki bunların ikisi bana bağlı. Yani başarı da sevgiye bağlı, zenginlik de sevgiye bağlı. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ve eğer bu dizayn içerisinden meseleye bakacak olursak, hidayet çağının alamet-i farikası, herkesin birbirini sevmesidir. Herkesin birbirini sevdiği, birbiri için olduğu, başkasının öne geçirdiği, Allah için olduğu bir dizayn, elbette üst seviyede bereketi devreye koyar. Savaşlar bitecek, dinler birleşecek, başka savaşlara, silahlara harcanan paralar yatırıma dönüştürülüp de insanın refahına harcayınca o zaman elbette hidayet çağı bolluk ve bereket dönemidir. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Şura 38 ayetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Şura 38'de Allah'ın Muhterem Efendimiz Allah'ın ahdini yerine getirmek, bu muhtevada onlar Rablerine icabet ederler. Arkasından ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, kelime-i şehadet getirmek yaparlar ve istişare ederler. fizik vücudun zikriyle, fizik vücuda gelen selavatla rahmet, selavatla fazl isimli nurlar. Demek ki zikri yapan fizik vücut, ama zikri yapan fizik vücut olmasına rağmen fizik vücuda gelen selavatla rahmet, selavatla fazl isimli nurlar Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması sebebiyle göğüsteki o yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşırlar ve o kişi Allah'ın yolundaki bu ibadetiyle nefsini Allah-u Teala'nın verdiği rızıkla infak ediyor. Bu rızık manevi rızıktır. Selavatla rahmet ve selavatla fazıl nurlardır. İşte onlar Rablerine icabet ederler. Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve ondan sonra namaz kılarak Allah'ın kendini için taneti mürşide ulaşırlar. Onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. İstişare, insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam, nübüvvet makamı, nübüvvet makamı doğal olarak asaleten devrin imamlarını temsil ediyor. Ama onlar olmadığı durumlarda kavim resulü arasından vekaleten bir resul atanıyor. O hidayete erdirendir. Ama onun dışındaki Allah'ın vazifeli kıldığı veli resuller, veli mürşitler vesile olanlardır. Veli mürşitler, veli resullerin temsilcileri, vekil mürşitler, onlar da vesile olanlardır. Ve bir ihtilaf söz konusu olduğu zaman vekil mürşide, veli mürşide, veli resule sorarlar. Ama ola ki bunlarla sonuca ulaşmadığı takdirde o zaman Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَاتِيُوا اللّٰهَ وَاَاتِيُوا الرَّسُولَ وَاُولُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاَنْ تَنَزَّيْتُمْ فِي شَيْءٍ bir ihtilaf söz konusuysa, nizah söz konusuysa onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. İşte işlerin istişareyle olması bunu ifade ediyor. Onları rızıklandığımız şeylerde infak ederler de zikirle Allah'ın katından gelen selavat ve rahmet, selavat ve fazıl. Selavat bir taşıyıcıysa %2'lik rahmet kalbe giriyor ve arkasından %98 fazıl, toplam %100 kalp nura ulaşıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ana rahminde bebeğe henüz ruh üfürülmediği için nefs ve fizik vücudundan oluştuğunu öğrendik. Sevgi ruhumuzun bir hasreti, ruhumuzun hasretiyle seviyoruz. Peki ana rahmindeki bir bebek ruhu ve ruhunun hasretleri olmadığı halde nasıl annesine karşı sevgi duyuyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, serbest iradenin sahibi olmayan her şey tesbihtedir. Özellikle bütün nebatat, bütün hayvan, bütün canlı varlıklar, cin ve insanların dışındaki her şey külli iradenin kontrolündedir. Nitekim çocuğu çevreleyen plasenta vücutta şekillenen her şeyi frekanslar yoluyla gerçekleştiriyor ve bunlar tesbihin muhtevati içerisinde külli iradenin dizaynı içerisinde tahakkuk ediyor. külli irade ile tespitte olmak, serbest irade sahibi, cüz-i irade sahibi olmayan bütün varlıklar için geçerlidir. Kişi akil ve bali olmadığı noktada onun sorumluluğu iradesinden bahsedilemez. O tekliften muaftır. Böyle bir durum mutlaka külli iradenin kanunları içerisinde değerlendirilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Cabbar Hocam. Saygıyla, hürmetle Gülkok'un ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cabbar Hocam. Müsaade buyursanız bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar ve internet siteleri mevcut. Çoğu insan da bu tuzaklara düşüyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neler tavsiye edersiniz? Tekrardan saygıyla, hürmetle Gülkok'un ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cabbar Hocam. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar internet uygulamaları söz konusu. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor ve elindeki parayı da kaybediyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neler tavsiye edersiniz diyor. Şimdi Allah Teala ayet 90'da ya eyyühellezine amenu enemel hamru vel meysiru vel ensabu ezdamun şun ameli şeytan feştenibu leallekum tuflihun. Ey amen olanlar, şarap, kumar, yekili taşlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Şeytanın amelidir. Bunlardan kaçının, umur ki siz felah ararsınız. Yani şarap içen, kumar oynayan, putlar devrede, fal oklarıyla istikamet tayini yapanlar şeytanın kumandasında olan, şeytanın güdümünde olan kişilerdir. Onların yaptığı işler de şeytanın ameli, pis şeylerdir. Bunlardan kaçının. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Mutsuzluk üçgeni içerisinde olaya baktığımız zaman bir kenara şeytan, mutsuzluk üçgeni bir kenara şeytan, diğeri de nefsimiz ve kaybettiğimiz dereceler. Eğer Allah-u Teala bu fiillerin şeytanın ameli olduğunu ifade ediyorsa, o zaman şeytan %100 nefsin afetlerine tesir ediyor ve bu kişi, fizik vücudun içerisinde nefsi, ona kumanda eden şeytan. Ve şeytanın tek bir gayesi var, insanları bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme götürmek istiyor. O zaman kardeşimiz diyor ki, bu şekilde şeytani tuzağa düşenler, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için sürü kumar, internet uygulamaları var. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor, gerçekten öyle. Elindeki parayı da kaybediyor. Bu tuzağa düşmemek için ne tavsiye edersiniz? Ayet-i kerime belli. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Şeytandan İçtinab edin. Şeytandan içtinab edenin açıklaması ayet Zümer 17. Zümer 17'ye baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذِينَ اِنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçınırlar. Neyle kul oluyor? Kaçınıyorlarmış. وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte kişi şeytana kul olmaktan kaçınıp da Allah'a enabu illallah, Allah'a yöneldiği zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun için müjde vardır. O Allah'a kul olmuştur, kulları müjdele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri Kişi bir tek dilekle Allah'a dost olmuş mu? Olmuş. Ama henüz erimiş evliya olmamıştır. Allah'a dost olmuştur. Bir tek dilekle birinci kat cennete gidiyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Dikkat edersen bunların hiçbirisi henüz kendi ameli yok. Bunlar sadece kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an Allah'ın rahim esmasıyla o tecellisi ve peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırması ve mürşidiyle bütün vasıta emirleri tabi olduğu zaman vasıta emirleri sevdirmesi ve 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması hasebiyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına Allah ona ikram ediyor. Allah'ın lütfu keremi. Öyleyse herkes Allah'ın bu tuzaklara düşmemesi için kendisinin vaziyetini sunduğu korumayı, hafizin olmayı, evap olmayı Kaf 31'de, 32'de zikredildiği gibi yapabilir. Sadece neyle? Kalpten Allah'a ulaşma dilemesiyle. Uzilefetil cennetülün muttakine gayre bayin. Yani takva sahibi kullarımıza cennet yaklaştırıldı. Bir insanın takva sahibi olması için nedir lazım? Sadece Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yönelmesi lazım. Ve bu Allah'a yönelen kişi mürşidine ulaşacak, hafizin olacak, ruhunu Allah kendisine ulaştıracak, evap olacak. Bir tek dileğe bağlı. Allah razı olsun. Fransa'da birkaç muhterem hocam, hayvanların ruhları var mıdır? Yok. Ölen hayvanlara ne olur? Cennette veya başka bir aleme gider mi açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, hayvanlar toprak olup gidiyor. Bir nevi diğer varlıklar insan için yaratılmıştı. Ama ondan sonra vazifeleri bitiyor. Çünkü onların hesaba çekilmesi söz konusu değil. Serbest irade sahibi cin ve insanlar Allah'a hesap vermek suretiyle ya cennete mükafata veya cehenneme cezaya çarptırılacaklardır. Ama hayvanların bir sorumluluğu hesaba çekilmesi söz konusu değil. Ve toprak olup gidiyorlar. Nebe suresinin 40. ayet-i kerimesinde يَوْمَنْ يَنْزُرُ الْمَرْهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَاقُلُ كَافَرِي لَا اِلَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا. Muhakkak ki Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اَنْزَرْنَكُمْ عَزَابًا قَرِيبًا. Sizi yakın bir azapla uyardık, cehennem azabıyla. Ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak, işlediği şerlerle elleriyle takdim ettiği şeye bakacak ve kafir olan, ulaşmayı dilemeyen, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Yani hayvanlar gibi olsaydım, toprak olsaydım diyecek. Samsun'dan bir karşı muhterem hocam, Sebe suresi 18 ve 19. ayetler açıklar mısınız? Sebe 18 muhterem efendimizin tefsiri şöyle: Allah Teala bereketli kılınan ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler, şehirler oluşturuyor ve seyredilecek, üzerinde gezilecek yollar takdir ediyor. Orada emin olarak dolaşın, yolculuk edin diyor Allah Teala. Sebe 19 ayetinin tefsirindeyiz. Allah Teala şehirlerini birbirine yaklaştırıyor. Onlar da şehirlerin birbirlerine uzaklaşmasını istiyorlar. Ama kendilerine zulmediyorlar. Allah Teala birbirine yakın şehirler kurduruyor. Şehirler arası insanların emniyetle gidip gelmelerini sağlıyor ama onlar gene azıyorlar. Ve Allah Teala ondan sonra onların hepsini parça parça dağıtıyor. Tabii kendi nefsani taleplerine değil, ruhun talebine uymakla mükellefiz. Ordudan bir kardeş muhterem hocam dua etmek istediğim zaman aklım ve dilim tutuluyor. Dua etmekte zorlanıyorum. Bu yüzden duayı kağıda yazıp öyle dualarımı ediyorum. Ama sanki böyle değerli olmuyormuş gibi yapmacık oluyormuş. Allah kabul etmeyecekmiş gibi hissediyorum. Kağıda yazdıktan sonra duamı etsem Allah'ın katına değeri olur mu ve böyle dualar kabul olur mu? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz diyor ki, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. İşte sen eğer kalpten yapıyorsan ama dilinden yapıyorsan ve dilin söylediği kalpte yoksa, yani kalp bu talebinden gaflet içindeyse, dilinde bu talep var ama kalbinde bu talep yoksa, o duayı kabul etmiyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım diyor. İşte faydasız ilim Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan insanların ürettiği zanlardır. Ürpermeyen kalp zikretmeyen kalptir. Doymak bilmeyen nefs mutmain olmayan bir nefstir. Kabul olmayacak dua ben sana sorarım. Yani bir tarafta insanların elleri yazdıkları faydasız ilim var. Bir tarafta ürpermeyen bir kalp, yani kalbin ürpermesi cezbe sahibi olun. Ürpermeyen bir kalp, doymak bilmeyen nefs ve kabul olmayacak olan dua. Allah Teala buna karşılık kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Öyleyse kimin duasını Allah kabul etmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Kimin duasını kabul ediyor? Ulaşmayı dileyenin. O zaman senin kağıda yazman, şöyle yapman, böyle yapman önemli değil. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa, kağıda yazıp okursan da kabul ediyor. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa, hatipler gibi en üst seviyede dua edersen de, duan kabul edilmiyor. Açıkça ortada. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci sual, tasavvufta yaşayan bir kişinin Allah'tan dünyevi bir ihtiyacı ile ilgili talebi nasıl olmalıdır? Örneğin bir ev, bir araba açıklayabilir misiniz? Olabilir sevgili kardeşlerim. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve neyse insan illa masa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Sen o parayı helal yoldan kazanmışsan, araba almak istiyorsan gayet doğal. Hele bu arabayı konferans hizmetinde kullanırsan nurun ala nur. Başkalarını taşımakta kullanırsan. Ne diyoruz? Rabbena atina fid dünya hasenetin. Fırakti hasenem ve kıyın azabını. İşte Allah Teala sana o arabanın parasını veriyor. Ve sen de o arabanın parasını, o parayla satın aldığın arabayı başkalarının hizmetinde kullanıyorsun. Hayır kazanıyorsun. Öyleyse hiçbir engel yok. İkinci suali, insanlara Peygamber Efendimiz ve sahabeyi misal olarak gösterdiğimiz zaman bazen onlar tamamen dünya hayatından elini çektiğini çekmiş, sadece ibadetle meşgul olmuşlar gibi bir anlayışla karşılaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sahabe ailevi maişetlerini nasıl sağlıyor da açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazarda özellikle gidip ticaretten Pakistan Hazreti Ali diyor ki bugün nerede çalışsın ya Ali diyor. İşte bir kişinin bahçesinde kaç küfe hurma topladın? 5 küfe. Yarın 7 yapabilir misin? Tabii o zaman diyor yarın gittiğin yerde çalıştığın yerde 7 küfe yap ve daha fazla para kazan. Öte yandan yine Hazreti Ali'nin alışveriş yapılan bir yere daha fazla para kazanmak için gittiğini biliyoruz. Ama orada pazar yerinde iki kişi kavga ediyor. Hazreti Ali onların arasını ayırıyor ve barıştırmaya çalışıyor. Diyor ki, niye kavga ediyorsunuz? Birisi diyor, benim 40 dinar ona borcum var. Öbürü diyor ki, tamam bu borcum var ama benim elimde para yok. O zaman Hazreti Ali cebini yokluyor, 40 dinar ona veriyor borcun sahibine. Borcu al diyor, sana bu para ve borcunu öde. Tabii elinde, cebinde sıfır para kalıyor ve eli boş dönüyor. Para şey yerinde. Ama yolda Allah Teala'nın o başkası için olduğu Hazreti Ali'nin önüne bir kişi geliyor, elinde bir deve. O kişi diyor ki, bu devi sana satmak istiyorum. Ben diyor, param yok. Olsun diyor. Ben sana satmak istiyorum. Param yok diyor. O satınca verirsin diyor. Tamam mı? Tamam. Devenin fiyatı 100 dinarsa deve sahibi diyor ki, ben sana 50 dinar bu deveyi satıyorum. Ya diyor, bunun fiyatı 100 dinar. Niye şimdi öyle yapıyorsun? Olsun diyor, ben öyle istiyorum. 100 dinarlık deveyi Hazreti Ali'ye 50 dinar satıyor. Ve Hazreti Ali yola düşüyor. Bir başka şahıs tekrar geliyor önüne. Bu deveyi bana satar mısın? Satarım diyor. Ben 300 dinar sana vereceğim. Onun gerçek fiyatı 100 dinar. Niçin bana 300 dinar veriyorsun? Olsun diyor. Ve bu olayı yaşayan Hazreti Ali geldiği zaman Peygamber Efendimiz gülümseyerek, ne oldu ya Ali, ne yaşadın bugün diyor. Yaşadığını ifade ediyor ve Allah Resulü diyor ki, o birincisi Cebrail, ikincisi de Mikail diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse sahabeye böyle iftira atıp onlar çalışmıyorlardı, dünyadan el etek çekmişlerdi diyemez. Tam tersi, bugün baktığımız zaman Allah yolundaki hizmetleriyle en üst seviyede örnek insanlar olmuşlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah.
0: Seni çok seviyoruz. Sualimi bir kere daha tekrar etmek gerekirse, Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah dostu olmak için Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeliyiz. Allah dostu olmanın ilk şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kimdir kalpten ulaşmayı dileyenler? Nika Allah'ı dileyenler. Kimdir kalpten ulaşmayı dilemeyenler? Nika Allah'ı dilemeyenler şeytanın dostudur. Nika Allah'ı dileyenler Allah'ın dostu. Ama dilemek o kişiyi ermiş evliya kılar mı? Hayır. Ermiş evliya olabilmesi için o kişini Allah-u Teala mürşidine ulaştırıyor. Vasıta emirleri sevdiriyor. Zikri, namazı ve bütün ibadetleri ve onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve böylece ermiş evliya oluyor. Ama Allah'a dost olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. İşte Allah'a dost olanlar amenup takva sahibi olmuşlar. Vesaire. Bütün bunlar hepsi bu şekilde ifade ediliyor. Bir her an Kur'an, her an Mutfuran'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik, birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu, kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veciye lillahi ene ve men ittebani" ben ve bana tabir onlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya barışı. Allah-u Teala'nın dinle insanlara getirmek istediği hedef elbette mutluluk. Ama insanların bu mutluluğa ulaşabilmesi barış içerisinde bir hayatı yaşamalarına bağlı.

0: Bu da ancak Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefine ulaşmanın birinci merhalesi, nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi, barış içerisinde bir hayat, insanın diğer insanlarla olan ilişkilerinde barışa ulaşması ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan pillerin işlenmemesiyle dört başı mamur bir mutluluğu tek bir dilekle yaşayabiliriz. Birinci sual, düşmanlıkların kol gezdiği günümüzde bir dünya barışı sağlanabilir mi? %100 evet. Şu an dünya üzerinde gerçekten sıcak çatışmalar olmaktadır, harpler olmaktadır. Ve birçoğunda da harpler dinler arası bir çatışmanın da neticesinde oluşmaktadır. İnsanlar ayrı ayrı dinlerin mensupları diye birbirine düşman olmuşlardır. Oysa ki üç kitaplı dini incelediğimizde Allah'ın Hz. Musa'ya verdiği Tevrat'ı, Hz. İsa Aleyhisselam'a verdiği İncil'i ve Nebine Sultan Peygamber Efendimiz'e verdiği Kur'an-ı Kerim'i üç kitabı ayrı ayrı incelediğimizde üç ayrı peygamber tarafından Allah'tan alınan ilimle gerçekleşmiştir ve aynı esasları ihtiva ediyor. Yedi safa dört teslim. Evet. Birinci safa Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak Tevrat ayetleriyle. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Dördüncü safa fizik gücün Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Altıncı safa İhlasa ulaşmak Tevrat ayetleri ve yedinci safa iradenin teslimi Tevrat ayetleriyle görüyoruz. Aynı yedi safa dört teslim İncil'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, ihlasa ulaşmak iradenin Allah'a teslimi. Yedi safa dört teslim aynı muhteva Kur'an-ı Kerim'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek Rum 31, mürşide tabiyet Mumin 15, ruhun Allah'a teslimi Rad 21, fizik ruhun Allah'a teslimi Yasin 60-61 ve nefsin Allah'a teslimi Nisa 103, İhlasa ulaşmak Beyne 5 ve iraden Allah'a teslimi Enam 97. Aynı esaslar 3 kitapta da var. Kesin bir lisanla ayetlerle ispat edilmiş. Elimizdeki bu sağlam delillerle başkalarına ulaşıp onlara da anlatmak durumundayız. Bir tek din var. O din ne Müslümanlıktır, ne Hristiyanlıktır, ne de Museviliktir. Tek din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde Enne dine indallahi İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Rum 30'da Fâkime şekelle dine hanife fıtratallâhi elleti feteren nâse aleyha. Ve şimdi hanif olan dine yönel Allah'ın yaratmasıdır. Allah bütün insanları hanif fıtrat ile yaratmıştır. Zalike dinul kayyime, bu kayyum ezeli ve ebedi dindir. Lakin ekseren nasi la ya'lemun. Lakin insanların çoğu bilmez. İkinci sual, dünya barışının sağlanmasında herkes görev düşmekte mi? Evet. Sevgili kardeşlerim, dünya barışının sağlanmasında herkese kesin bir görev düşüyor. Allah'ın muhatabı daima insandır. Ama Allah Teala'nın muhatap olduğu insandan tek Allah'a inanmasını, tek toplum oluşturmasını ve tek dini, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edip esas alan tek dini yaşamasını istiyor. Yani Allah Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Ve teslim insana verilen emanetleri sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah Teala bunu buyuruyor. Dinlerin birleştirmesinin temelinde savaş için değil, dünya sulhu için Allah'ın etrafında toplanacak olan insanlar Allah'ın adamları olacaklardı. Mehdi Aleyhisselam da insanları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in haim dininde birleşecek olan kişidir. Böyle bir dizaynda hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet olmalıdır. Bu emrin gerçekleşmesi konusunda hepimizin bir gayretin sahibi olması gerekir. Evet, dünya sulhu hepimizin temel hedefi olması gerekir. Dünya sulhu çok zor mudur? Çok kolaydır, tek bir dilek. Bu nasıl oluyor? Evet, sadece biz dileyeceğiz. Çünkü toplumlar fertlerden oluşuyor. Her fert Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde kalpten Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve düşünün ki bir toplum düşünün. Üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olan fertlerden oluşuyor. O insan kesinlikle dünya saadetinin yarısı ve üç tane cennetin sahibi olarak dünya üzerinde de mutlu yaşayacaktır. Bu insanlar arasında kavga değil, tam tersi barış hakim olacaktır. İşte dünya sulhunun, kısacası dünyada yaşayan insanlar arasında barışın gerçekleşmesi zor değil, en kolay olan şey. Yeter ki insanlar Allah'ın temel emrine itibar etsinler, yerine getirsinler. Üçüncü sıra, dünya barışın sağlanmasında ritüellerin, merasimlerin önemi var mıdır? Hayır. Her kitap içinde bulunan devrin yaşantısına göre yeni özellikler taşıyabilir. Aradan geçen yüzyıllar, yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerde, yani merasimlerde büyük değişiklikler olmuştur. Ritüeller o peygamberlere göre devam etmiştir. Ama bileceğiz ki esaslar asla değişmez. O zaman onlar kendi ritüellerini, merasimleri gerçekleştirecekler. Biz de bizim merasimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bileceğiz ki Tevrat'ta da 7 sabah 4 teslim var. Ondan sonra gelen İncil'de de 7 sabah 4 teslim var ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim var. Allah Teala herkesten bu 7 safa ve 4 teslimi yaşamasını istiyor. Yaşanması halinde nasıl sahabe asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl havariler asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl Hazreti Musa'ya tabi olan asr-ı saadeti yaşadıysa, her devirdeki devrin imamına bağlı olanlar da, onlar da mutlaka asr-ı saadeti, hidayeti yaşayacaklardır. Kur'an'ın temel hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Dolayısıyla bütün kutsal kitaplar, Tevrat bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. İncil bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Kur'an bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak her zaman elimizde mevcut olacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Dünya barışının temelinde üç semavi dinin birbirine yaklaşması vardır ve dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta ise Allah'a teslim olmaktır. Sizce Allah'a nasıl teslim olunur?
2: Allah'a hakiki kul olarak.
3: Gönülden teslim olunur. Bilerek, hissederek, yani Kur'an-ı Kerim'i anlayarak olur.
4: Günah işlemeden, onun nimetleriyle, şükürle.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a teslim olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Öncelikle Allah'ın kanunlarını bilip ona göre yaşamak. Yani İslamiyet. Gene İslam'a açılan kapı.
4: Teslimiyet.
3: İnanmak yani. Gönülden inanmak.
1: Yaşarken, hayattayken Rabbimize nasıl ulaşabiliriz veya ona ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Efendimizin sünnetlerine bakıyoruz, yaşantısına bakıyoruz, ona uymaya çalışıyoruz, ona göre çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah.
4: Duayla, ibadetlerle, onun dilediği gibi Resulullah aşkıyla.
1: Allah'ın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları hepsi yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Siz de böyle bir duanın sahibi olmak ister misiniz?
3: Kesinlikle isterim yani, neden istemeyim?
2: Kim istemez ki? İsterim tabii ki de.
1: Bunun için Allah'a kalbimizden sıcacık bir talepte bulunmamız gerekiyor. Birlikte bulunalım mı?
4: Bulunalım ne olur.
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Ben de bütün ermiş ve evliyaların gibi yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
3: Beni de dostlarım ve velilerin arasına al.
2: Bu duayı kalbime indir Allah'ım.
1: Nasıl hissediyorsun?
2: Güzel hissediyorum, huzurlu hissediyorum.
0: Misafirimiz Allah'a kul olmak ve kul olarak teslim olmak söz konusu. Allah'a kul olmakla Allah'a teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Öncelikle 7 safa rıza, 7 safa amin olmak, 7 safa felah, 7 safa takva ve 7 safa hidayetin peşinden 7 safa kul olmak geliyor. Arkasından da 7 safa teslim. Öyleyse Allah'a kul olmakla teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Gerçekten de bu din Allah'a teslim olmayı içeriyor. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktan geçer. Bütün kurtuluş çizgisi hep Allah'a kul olmanın üzerine dizayn edilmiştir. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجَنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları bir cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Allah-u Teala insanları ve cinleri ruhlarını teslim etsinler. Ruhları kul olsun, fizik vücutlarını teslim etsinler. Fizik vücutları kul olsun, nefslerini teslim etsinler. Nefsleri kul olsun, iradelerini teslim etsinler. İradeleri kul olsun diye yaratmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kul olmanın, Allah'a takva sahibi olmanın, Allah'a teslim olmanın başladığı yerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Ruh ve sükun bütün dünyanın kurtuluşudur ve dünya sulhunun gerçekleşmesi herkesin mürşidine tabi olarak sırat-ı müstakimde olmasına bağlıdır. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben şu anda Hacı Bayram'ın yanına gidiyorsam bile Hacı Bayram'ı Allah'la beni buluşturmasını istemem yani. Kesinlikle direkt Allah'tan isterim ne isteyeceksem yani. Asla böyle kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor yani. Anlıyor musun? Direkt Allah'tan.
2: Allah'a giden yol. Yani Efendimizin soyundan gelenler, Allah'ın dostları. Diyelim ki bir şehirden bir şehire gideceğiz. Ama nasıl gideceğiz? Ya bir araç kullanacağız, ya yürüyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Ama mürşit demek Allah'a ulaşmak için en güzel yol.
4: Mürşit Allah yolu, Allah elçisi.
2: Nasıl bir öğrenci? Öğretmeni olmadan bir şey öğrenemiyor. Biz de Allah dostları olmadan, hocalarımız olmadan, mürşitler olmadan Allah'a ulaşamayız.
1: Peki günümüzde de var mıdır Allah dostları?
3: Var da biraz böyle siyaset bulaşmış gibi yani şu anki müritlere, bilmem nelere.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Gönülden aşkla bence her şey bağlanır ve doğru yolu Rabbim gösterir diye düşünüyorum.
2: Gönül aşkla herhalde, yani gönlün hissetmesi lazım bunu.
3: Yani gerçeği bulmak için o adamı iyi araştırmak lazım.
1: Rabbimiz bu istikamette bizlere hacet namazını vermiş.
2: Saf ve temiz kalbimizle Allah'a dua edersek Cenab-ı Allah dostlarını tabii ki gösterir rüya yoluyla.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ne isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Asla kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor. Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden yardım istemek yanlış mıdır? Allah-u Teala buyuruyor Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا رَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَى بِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْ زَلَمُوا اَمْسَبُوا نَفْسَنَا زُلْمَدَنْلَرْ جَاوْكَ سَنَا gelselerdi فَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ Allah'tan mağfiret dileseydi فَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ رَسُولٍ رَسُولُ onlar için mağfiret dileseydi Allah her kitabın tövbesini kabul ederdi. Şimdi bu Allah'ın ayeti kerimesi. Allah-u Teala bizzat diyor, günahlarınız için mağfiret talebinde bulunuyorsanız, siz Allah'tan talep edin. Ama Resulüm de eğer sizin için Allah'tan talep ederse, o zaman ben kabul ederim diyor. Yani bizim mağfiret talebimiz, Resulün bizim için mağfiret talebiyle gerçekleştiği an, Allah-u Teala bizim talebimizi kabul eder günahı. Öyleyse Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden yardım istemek yanlış mıdır? Hayır, kesinlikle değil. Bizzat Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yetmez. Günde 45 kere namaz kılan herkes Fatiha'yı okuyor. E Fatiha Allah'tan istenen özel bir yardım, mürşit. E biz mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. O zaman eğer mürşidimizi Allah'tan istiyorsak ve Allah emrediyorsa, 7 ayet-i kerimede benden istaneyi dileyin diyor Allah Teala. İstane de eşittir mürşitse o zaman Allah Teala şirki mi emrediyor? Böyle saçmalık olur mu? Yetmez Allah Teala Maide 35'te ya eyyuhellezine amittakullaha vebtagu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bizzat Allah emrediyor. İnsanlar Allah ayetleri bilmeden sadece ulu orta birilerinden işittikleri boş sözlerle gün geçiriyorlar. Yetmez Allah Teala bütün peygamberler bizimle Allah arasında Allah'ın tayin ettiği hidayete erdirenlerdir. Enbiya 73'te ve cealnahum eymeten yehdune bi emrina ve uhayna fi'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve lekanen abidin. Bizzat Allah tayin ediyor. Onların hepsini emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Allah kendisiyle diğer insanlar arasında hidayete erdiren imamları kendisi tayin ediyor. Her devirde nebi var mı? Yok. Nebiden olmadığı dönemlerde durum ne? Nebiler olmadığı dönemlerde durum, veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak secde 24'te açıklıyor. İrşadın temeli nimete dayalıdır. Bakın ne kadar güzel buyuruyor. Evet, irşad, himmet yoksa irşad yok. Himmet, mürşidimiz bizim için Allah'a yaptığı dualardan kabul edilmiş olanlarına denir. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Teslimleri hiç kimse başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Allah ile kul arasında kimse giremez sözü, iblisin bir hürafesi, bir tuzağıdır. Öyleyse şu esasları hiç unutmayalım. İştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Bunlar olmadan hedeflere ulaşmak mümkün değil. Yine Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah ile kul arasındaki işlerin Kur'an-ı Kerim'de 19 farklı isimle isimlendirdiğini buyuruyor. Nebi, Resul, İmam, Mürşid, Veli, Müjdeleyici, Nezir, Hidayetçi vesaire. Yani hepsi ayrı ayrı 19 tane isim söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam sizi çok ama çok seviyorum. Al-İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında nasıl bir ilişki mevcuttur? Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Al-İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleşmesi arasında bir ilişki mevcuttur. Nasıl bir ilişki mevcuttur? Al-İmran 193'te Rabbena inne semina münadiyen yunadil imani en amene bi rabbikum fa amenna Rabbena fafir lena zunubena ve kefi an seyyatina ve tevfena mehale bina. Al-İmran 194'te Rabbena atina ma vahattana ala rasulike la tuftuna yevmul kıyame enneke la tuflühü müyad. Rabbimiz Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak sen vaadinden dönmesin. Resulleri vasıtasıyla bize vaat ettiğin, Resuller vasıtasıyla Allah Teala neyi vaat ediyor? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Mürşidinize tabi olursanız ben yediğim mentibi size veririm. Ruhunuzu teslim ederseniz 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını ben size veririm. Fizik vücut teslim yaparsanız dünya saadetinin %81'i 4. cennet. nefsinizi teslim ederseniz dünya saadetinin tamamı 5. cennet. İhlasa ererseniz 6. cennet, dünya saadetinin daha ötesi ve iradenizi teslim ederseniz 7. kat cennet, an cennetleri ve üst seviyede bir dünya saadeti. Öyleyse Ali İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında bir ilişki var mı? Var. Eğer Allah Teala Hazreti Musa'ya vaat etmiş 7 safayı yaşamaları halinde 2 cihan saadeti söz konusu, Hazreti İsa Aleyhisselam'a havarinin 7 safayı yaşaması halinde 2 cihan saadetine ulaşacaklarının vaadini vermişse, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sahabe 7 safada teslim yaşayarak asr-ı saadet ulaştıysa, öyleyse Allah Teala biz neyi hak ediyorsak, hangi liyakatın seviyesindeysek onun mükafatını mutlaka Allah bize veriyor. Allah'ın vaadi ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenin karşılığında bize vereceği sonsuz dünya ve cennet saadetidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona 3. kat cennet ve dünya saadetinin %50'sini vaat eder. Kim fizik gücünü teslim ederse dünya 4. kat cennet ve dünya saadetinin %90'ını teslim ederse 5. kat cenneti, kim irşada ulaşırsa 6. kat cennet, kim iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cenneti ve dünya saadetinin %100'ünü Allah Teala vaat eder. Allah'ın vaadi hiç değişmemiştir. Tüm dinlerin başlangıcında aynı şeyleri söylemiştir. Zaten dinler mevcut değildir. Tüm peygamberler, onlara tabi olanlar kainatın tek dinini yaşamışlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Dünya sulhunun kurulmasındaki en büyük anahtar insanların nefslerini temizleyecek olan zikir adlı ameldir. Sizce insanlar zikirle nefslerini tertemiz yapsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
3: Savaşlar olmaz. Herkes olduğu yere razı olur. Yani herkes zaten olduğu yerde geçinebiliyor da, ama doyumsuzluk savaşlara, silahlara, ne bileyim o tür şeylere sevk ediyor insanları. Bir gerçeği bilinse hiç savaşta olmaz. Herkes olduğu yerde Allah'ın rızkıyla geçinir gider yani.
2: Tertemiz bir yer olurdu işte. O zaman İslam'ın nuru tamamlanırdı Allah'ın dediği gibi.
4: Çok güzel olurdu. İbadet dolu güzel olurdu bence.
1: Peki sizce o günler yaşanabilir mi?
3: İnşallah yaşanır yani. Tek dileğim yani. Ama çok zor. İnsanlar daha çok silahlanıyor. Ne yapayım, ülkeler, ne bileyim ben. Çok zor.
2: Yaşanır. Allah isterse tabii ki de olur. Tabii ki kul da çalışacak.
3: Zaten İslam'da büyük barış var ama bunu anlayarak bilmediği için insanların, hatta hangi dinden olursa olsun, İslam'ı yanlış anlayanlar var ya, onlar bile gerçek İslam'ı bilseler zaten barış olur.
4: Duamız o yönde. Neden olmasın? Kabul olur inşallah. Rabbim kabul eder ve olur.
1: Zikir yapan insanın Allah'la olan ilişkilerinde neler değişir?
3: Onu da şöyle söyleyeyim. Yani 20 yaşımıza kadar köydeydik. Orada iyi yetiştiriyorduk. Kur'an'la, camiyle ilişkimiz çok güzeldi. Çok huzurluyduk. Ama ondan sonra geçim bilmem ne olayları bizi şehirden şehire sürüklediği için, yani o şeyi, o ortamı zor buluyor.
0: Bir misafirimiz, İslam'da büyük barış var ama bunu anlamıyorlar. Hangi dinden olursa olsun insanlar gerçek İslam'ı bilseler, zaten barış olur. Herkesin gerçek İslam'ı öğreneceği günler gelecek midir? Evet. Kesin bilelim ki insanlık 3. milenyumda yeni bir safhaya girecektir. Allah'ın tek dini etrafında, bir tek çatının içerisinde bütün dinlerin tek bir dine dönüşmesi asıl olacaktır. Dünya sırf ve sükunu bu hedefe ulaşabilmemize bağlıdır. Çağımız hidayet çağıdır. Hidayet çağı bütün insanlara derece derece hidayetin öğretildiği, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin kurtulduğu bir yeni çağ olacaktır. Tüm dünyaya ve dünyanın ötesine, kainata hidayet yayılacaktır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, بَدَا الْاِسْلَامُ غَر۪يبًا سَيَعُودُ غَر۪يبَ كَمَا بَدَهُ وَتُوبَ لِلْغُرَبَى قَالَ مَنِ الْغُرَبَى يَا رَسُولُ اللّٰهِ قَالَ الَّذ۪ينَ اِلٰى يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَادُهُ مِنْ سُنَّتِ وَيْحُونَ مَا مَاتَهُ مِنْ سُنَّتِ İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlerdir o garipler ya Resulullah? Onlar ki insana dolan sünnetimi ıslah ederler. ortadan kaldırılan sünnetimle de ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle saracak olanlardır. Onlar ki insanlar arasını ıslah ederler. Onlar insanlar için az bir topluluktur. Onlara düşman olanlar sevenlerinden daima çoktur. İşte her devirde Allah'ın emrine itaat eden hayırlarda yarışanlar var. Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlarla beraber yeni bir toplum barış içerisinde, huzur içerisinde Allah'ın hakim olduğu, hükümlerinin hüküm ferma olduğu, herkesin huzur ve mutluluk içinde adalet içerisinde bir hayat yaşadığı günler olacaktır inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar Hocamız. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı inşallah. İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruluyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla oluşacağı söylenebilir mi? Tekrar sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İyi ki varsınız Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruluyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla ulaşacağı söylenebilir mi? Evet. Bir dünya dostluğu, dünya barışı insanların ancak birbirini çok sevmesiyle gerçekleşebilir. Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki İdlisav'a 4 teslimi gerçekleştirenler, başka insanlara yardım için yaşayan hüviyette olan insanlardır. Allah'ın da isteği budur. Başkaları için yaşamak. Ali İmran Suresinin 52. ayet-i kerimesine bakacak olursanız Allah-u Teala فَلَمَا أَخَزَ عِيْسَا عَمُونَ الْكُفْرَ Hz. İsa onlardan küfrü hissedince قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اللّٰهِ Dedi ki Allah yolunda yardımcıların kimlerdir? قَالَ الْحَوَارِيُنَا نَحْنُ اَنْسَارِ اللّٰهِ Havariler biz Allah'ın yardımcıları. اَمَنَّ بِاللّٰهِ فَشَّدْ بِنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a iman ettik. Şahit ol ya İsa biz ona teslim olanlarız. Öyleyse her devirde Allah'ın yardımcıları söz konusu. Kimdir Allah'ın yardımcısı? Allah-u Teala insanların ne istiyor? Mutlu olmasını istiyor. Öyleyse hangi insan insanları mutlu etmek için bir gayretin içindeyse o Allah'ın yardımcısıdır. Çünkü Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve Allah insanların mutluluğu için emirlerini vaaz ediyor. Hangi insan da insanları mutlu etmeye gayret ederse o zaman o Allah içindir. Ve Allah herkesten bunu istiyor. Ne diyor? Başkalarına yardım edin. Onları mutlu etmeye çalışın. Aslında buradaki büyük olmak isteyen kişi insanlara göre değil Allah'a göre büyük olmak isteyen. Allah yolunda bir yere ulaşmak isteyen kişidir. Bu büyüklük nefsin büyüklük talebinin neticesi değil. Ruhun yücelme talebi. Ruh zaten Allah'a geri dönmek üzere dizayn edilmiştir. Allah razı olsun. Matta 20-27-28'de aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. İnsanoğlu dediği Hazreti İsa Aleyhisselam. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için feda etmeye, teslim etmeye geldi. Gerçekten de Allah'ın tüm insanlardan istediği bu. Bilal Sultan'ı peygamber sahabesiyle birlikte ilk meşhidi inşa ederken bir grup Arap bedevi geliyor ya Resulullah'tan din öğrenmek üzere. Bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o da elinde kerpiç ve onlara taşıyor. Hatta biraz uzaktan seyrediyorlar. İbrikle Peygamber Efendimiz çalışan sahabesine su dağıtıyor. Tanımadıkları için o bedeviler geliyorlar diyorlar ki bu kavmin efendisi kim? Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin cevabı çok manidar. Bu bu kavmin efendisi ona hizmet eden. Öyleyse her devirde hizmet edenler, onlar efendi olanlardır. Biz hepimiz başkalarına hizmet etmekle vazifeliyiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın deyimiyle ben hepinizin ayağını yıkamaya geldim demekle hepinize hizmetmeye geldim mesajını veriyor. Hepimizden de buradan alabileceği bir ibret, bir ders var inşallah. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, bir kimseye hediye olarak karşı taraf mutlu olduğunda bu durum başkaları için yaşamak sayılıyor mu? Sevgili kardeşlerim, asıl olan niyettir. Siz başkasına hediye alırsanız karşı taraf mutlu olsun veya olmasın. Niyetiniz onu mutlu etmekse kesin o niyetin karşı olan mutluluğun siz de yaşarsınız. Ama karşı taraf mutlu olursa iki kat yaşarsınız. Nurun ala nur. Fakat siz aldınız, karşı taraf mutlu olmadı. Niyetinizden dolayı yine mutluluğu yaşarsınız. Allah razı olsun. İkinci suali, Efendimiz bir sohbetinde siz güzelliği dönmek istedikçe şeytanın üzerindeki nüfuzu sizi negatif istikamete yönetmek için giderek artacaktır. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet, iblis hiçbir zaman kimseyi kendisinden, daha doğrusu onun esaretinden insanların kurtulmasına engel olacaktır, mani olacaktır, istemeyecektir iblis. Onun için ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblis hep insanları küfürde tutmaya çalışıyor. Şükre gitmesine mani oluyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, Hicr suresi 27. ayetinde geçen can için halk arasında cinlerin babası diye söyleniyor. Böyle söylemeleri doğru mu? Açıklar mısınız? Evet, insanlar nasıl Adem babamdan türemişlerse, Adem'in zürriyetiyiz diyorlarsa, cinlerin de atası can. İnsanın yaratıcı topraktan, cinlerin yaratıcı kavurucu ateşten, bir başka ifade enerjidendir. Hicr suresi 23. ayetin kelimede Allah-u Teala hayatı kendisinin verdiğini, başka hiç kimsenin bu işe etkili olmadığını ifade ediyor. Hayatı başlatan da bitiren de, öldüren de dirilten de Allah'tır. Cinlerin atasının ilk cinin adı can. Nasıl insanlar Adem Aleyhisselam'dan geliyorsa cinler de candan gelmişlerdir. İkinci sual, Kur'an-ı Kerim'i hatmi indirmek istiyoruz. Toplumlarda bazıları Arapça harfleriyle okuyor, bazıları da Türkçe harfleri okuyor. Hatim için Türkçe okuyabilir miyiz? Kabul olunur mu? Elbette. Kur'an Kur'an'dır ama belki normal Arapça harflerinden mahreçleriyle okuduğunuz gibi olmaz. Ama kesinlikle diyoruz ya, niyetiniz çok önemli. Niyet amelden üstün. Allah razı olsun. Neyse, kabul olunur inşallah. Tekirdağ'dan bir kardeş muhterem hocam. Fizik vücut teslim olunca aile fertleri, örneğin eş, çocuk vesaire, dünyaya dair istek arzularına cevap verememek gibi bir durum oluyor mu? Yani benim yüzümden onları mutsuz eder miyim? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı? Hayır sevgili kardeşim, sen tam tersi, teslim oldukça Allah'a karşı teslimiyetin artarsa etrafındakileri daha fazla mutlu edersin. İki grup insan var her devirde. Ne kendi eylediği rahat, ne aleme verdiği huzur. Öbür tarafta da kendisi huzur içerisinde, etrafını da huzur eden bir grup. Allah'ın taraftarları hem kendilerini mutludurlar hem etrafı mutlu ederler. Şeytanın taraftarları hem kendisi mutsuzdur hem de etrafı mutsuz ederler. Seçimi buna göre yapın ve düşünün inşallah. Bu konuda düşüncemiz nasıl olmalı? Siz hem mutlu olmalısınız hem de etraftaki insanları mutlu ettirmelisiniz inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici Müslüman hocam, sizi takip etmeye başladım. Bu yolda mürşide bağlanmanın doğru yöntemi nedir acaba? Sizler mürşidinizi hepiniz istihalede mi gördünüz? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii ki hayır. Yani bunun standardı, herkes için genel kaide budur. Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra huşu sahibi olan kişinin perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istemesi ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Kişinin kendi mürşidinin seçim hakkı kendisinde değildir. Mürşidi Allah tayin eder. Dolayısıyla hacet namazıyla siz mürşidinizi Allah'tan istiyorsunuz. Ama Hazreti Yunus Emre ne yapmış? Bir kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gitmiş. Hacı Bektaş Veli'den buğday almak üzere gitmiş. Ama Hacı Bektaş Veli iki teklifi de yapıyor. Diyor ki her insan dünyayı da isteyebilir, ahireti de isteyebilir. Sen diyor buğday mı istiyorsun yoksa himmet mi istiyorsun? Himmet ahirete dönük olan mürşidin duası. Hangisini istiyorsun diyor. Yunus Emre tabi himmetin ne olduğunu bilmediği için buğday diyor. Ama yarı yolda kalbine bir şüphe düşüyor. Ya acaba bu Allah dostunun benden para almadan buğdayı bana vermesine karşılık olan bir şey daha teklif etmişti. Himmet, acaba himmet benim buğdayımdan daha mı hayırlı? Gerisin geri dönüyor ve diyor ki efendim sen bana bir himmet diye teklifte bulundun. Ben bazıca buğdayı anlıyordum. Buğday istedim ama himmetin ne olduğunu bilmiyorum. Himmet ne yapar? Çocuklarımın karnı doyurur mu, koyunlarımı güler mi? Ne yapar bu himmet? Himmet diyor seni güler, sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını gülersin. O zaman diyor bu himmet benim bu çuval buğdayımdan daha hayırlıdır. Gerisin geri bana diyor ben himmet istiyorum diyor. O zaman diyor anahtarın bende değil, tapduğa ve tapduğa yönlendiriyor. Dolayısıyla kimse hacet namazı kılarak mürşidinize Allah'tan sorur. Kimse Yunus gibi mürşide sormak suretiyle asıl mürşide ulaşıyor. Kimisi istihare namazıyla Allah'tan soruyor. Bunlar hepsi mümkün ama önemli olan sorun yani önemli olan nokta kişinin Allah'ın kendisi için taneti mürşide tabi olması. Allah'ın taneti mürşide tabi olmadan herhangi bir insana tabi olur. O herhangi bir insan mürşit değildir. Hiçbir fayda sağlamaz. Mürşittir ama kendi mürşidi değildir. Yine bir fayda sağlamaz. Ama eğer mürşit ve kendinin de mürşidiyse işte Allah-u Teala'nın da istediği bu ve hacet namazını kılarak ki 4 rekat bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gecede veya kandil gecelerinde kılınan bir namazdır. Boy abdestiyle kılınır. Birinci rekatte Subhaneke Fatiha 3 ayet-i kürsi. İkinci rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Üçüncü rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Dördüncü rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Okunduktan sonra namaz tamamlanır. Allah'tan mürşid istenir ve Kadir gecesi, kandil geceleri, perşembe-i cumaliye bağlayan geceleri de kılınır ve yatağını kıbleye göre dizayn edilir. Sağ taraf üzere yatılır. Yatmadan üç ayet-i kürsi okunur ve Allah Allah diyerek yatışa geçilir. Başını yastığın üzerine ileri geri hareket ettirirse kalbin atışlarını duyarak o atışa paralel zikirle uyur. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide gidip tabi olur. Allah Resulü'ne ne diyor Allah Resulü? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah mübeşşirat nedir? Mübeşşirat salih rüyadır. İşte hacet namazı kılınarak Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi aslında mübeşşirat müjdeli rüyaya sahip olmuştur ve Allah ona mürşid tayinmiştir. Onun da gidip bu salih rüyayı Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gidip tabi olması ve onun da tövbe etmesini gerektiriyor. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Efendimizin bir sohbetinde Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık diyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşim, Allah-u Teala insanı kendi suretinde yarattı ama Allah bir insan değil. Öyleyse olayları yaşayarak öğreneceksiniz Allah'ın izniyle. Bir gün daimi zikre ulaştığın an bu suali Rabbimize soracaksın. Alacağın cevabı ona göre hayatına tatbik edeceksin inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti üzere her perşembe günü oruç tutuyoruz. Borç olan oruçlarımızı hangi gün ve aylarda uygundur? Dilediğin zamanlarda borç tutabilirsin. Senin için en uygun o zaman en iyi bilen sensin. Ona göre tayinini yapacaksın inşallah. Her zaman borç kılabilirsin. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Tövbe 34 ayette din adamları ile ilgili Allah ne demiştir? Açıklar mısınız? Tövbe suresinin 34. ayet-i kerimesinde burada gerek Yahudilerden gerek Hristiyanlardan bazı bilginlerin ve rahiplerin altını gümüşü biriktirdikleri ve insanlardan haksız yere para aldıkları, bu parayı da Allah yolunda harcamadıklarını görüyor, söylüyor. Allah-u Teala onlara acı bir azabı müjdele diyor. Aradan geçen zaman parçalarında iblis tüm insanları derjenere etmek için elinden gelen gayreti göstermiş ve derjenasyon gerçekleşmiştir. Şeytana bu istikamette uymamak asıldır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki Allah yolunda hizmet verenler bu konuda kendilerine düşenleri yapmakla mecburiyetindedirler. Aradan zaman geçtikçe bütün dinlerde insanların büyük bir kısmı ne yazık ki bir yozlaşmanın içerisine girmişlerdir. Görünen dinlere baktığımız zaman sadece din adamların değil, insanların da %90'dan fazlasının Allah'ın kurtuluş reçetesini unuttuklarını, tatbik etmediklerini ve daha kötüsü yaptıklarının doğru olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Zaman içerisinde iblis dinlerinin muhtevasını bozmayı başarmış, İslam'dan, Hristiyanlıktan, Yahudilikten çok şey kopartmıştır. Aradan asırlar geçtikçe iblisin insanları adım adım Allah'ın yolundan ayırdığının kesin işaretini görüyoruz. Bu ayette, bu ayet-i kerime artık Yahudilere de, Hristiyanlara da, özellikle din adamlarına da ve rahiplere de her yozlaşmanın kesinlikle mevcut olduğunu işaret etmektedir. Bugün İslam'da da ne yazık ki aynı şeyler söz konusu. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, artık dinlerini yaşamıyorlar. Gerçekten de Tövbe Suresi 34. ayet-i kerimesi çok manidar. Ey iman edenler, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden, beruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere, haksız yere olarak yerler. Allah'ın yolundan engellerler. Mani olurlar. Altın gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler artık onlara elim azabı haber verir. Öyleyse Allah yolunda harcanması lazım gelen para mutlaka harcanmalıdır, infak edilmelidir, etrafa insanlara verilmelidir inşallah. Allah razı olsun. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman, ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansın da adından anlaşıldığı gibi emanet yoksa iman yok. Acaba dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de emanetin yeri ne? Baktığımız zaman, insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala insanı bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait. Allah insanı bir nefse dizayn etmiş. Nefsimiz berzah alemine ait. Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. İşte bu ruh, Allah'ın zatından üfürülen ruh, emanettir. Allah'ın bizdeki emaneti. Ve Allah-u Teala emaneti dünya hayatını yaşarken kendisine geri göndermemizi, kendisine ulaştırmamızı 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Bu konu o kadar önemli ki Kur'an-ı Kerim'de ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala hidayet olarak tarif ediyor. İşte iki tane ayet-i kerime. Bakara 120'de Allah Teala ve len terda yankel yahud ev nasara hatta tettebi'u milletehum. Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar. Sen onların dinine tabi olmadıkça. Kul inne hudallahi vel huda. De ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İşte ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah Teala hidayet olarak tarif ediyor. Alman 73'te de kul innel huda hudallah, de ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu konuda çok ayet olduğu gibi aynı zamanda bu ayetlere uyan hadisler de çok ve Allah Teala'nın ölmeden evvel Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu farzlardan bir tanesi de Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. Ennallâhe ya'murukum an tu'addil emanati ilâ ehliha. Allah emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve ruhumuzdan misak, fizik vücuttan ahd ve nefsimizden yemin alıyor. Ve bunları hayattayken kendisine teslim etmemizi de farz kılıyor. İşte bu dizaynda olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah-u Teala'nın 12 kere üzerimize farz kıldığı emirlerdendir ve Allah-u Teala Maide 7'de misakinizi de yerine getirin. Burada da iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor ki ruhun misaki, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması teslimi gerçekleşmeden fizik vücudun Allah'a teslimi olmaz. Fizik vücudun Allah'a teslimi olmadan nefsin Allah'a teslimi olmaz. Ve misak, ahd ve yemin yerine getirilmeyince otomatikman irade teslim olmaz. Ve Maide 7'de misakinizi yerine getirin.
Yani bir kere daha bize hatırlatıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Enam 152'de bu sefer Allah cephesinden, bizim cephemizden Maide 7. Allah cephesinden ve bi hatullahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin irademizi misakine eşdeğer olması hasebiyle bir kere daha ruhun Allah'a teslim olmadan ahdin yerine getirilmesi mümkün değil. Eğer Allah Teala ahdinizi ifa edin diyorsa o zaman bir kere daha ruhumuzun hayattayken Allah'a teslimini farz kılıyor. Yunus 25'te Allah Teala teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Teslim yurdu Allah'ın zatıdır. Arştır. Allah Teala alemleri 6 günde yaratmış. Allah Teala yaratandır. Yarattığını zıttıyla kaim kılarak çift yaratmıştır. Zahiri alemine karşı zahiri alemi 2 günde, gayb alemi karşı gayb alemini 2 günde, emr alemi karşı emr alemi 2 günde toplam

Bu ruhun insanda bir emanet olduğunu ve Allah-u Teala bu emanetin hayattayken sahip olan Allah'a iade etmesini, teslim etmesini emrediyor. İşte bu konudaki birçok ayete binaen Beyazid Bistami Hazretleri'nin de bir hadisi, bir sözü var. İnsan ölmeden evvel ölme sırrına erişince bedendeki ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mab olur. Emanet ruhtur. Mab de Allah'ın zatı sığınaktır. Allah Teala Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki dünya hayatını zikrediyor. Kadınlar, çocuklar, kantar kantar biriktirmiş altın, gümüş mallar, salma etler, ekinler. Bunların hepsi dünya hayatının metaıdır. İnsanlara güzel gösterildi. Ama bundan daha önemlisi Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Vallahu ende husnul ma'ab. İşte sevgili kardeşlerim, ölmeden evvel ölme sırrına erişmek, dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahip olan Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatına ruhun sığınması, Allah'ın zatı ruh için mehaptır ama ulaşan ruh evvap olur. Allah Teala bunu hayattayken gerçekleştirmemizi istiyor. Bu konuda tabii birçok hadisler söz konusu. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. Bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki Allah'ın emanetin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmasa ne yapmış olur? Sahibine kesinlikle ihanet etmiş olur. Bu konuda Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ey ameni olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse eğer emanetlerin sahibine ihanet etmek istemiyorsak Allah ve Resulüne ihanet olmaması lazım. İhanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken ruhu sahibi olan Allah'a iade etmeyen, teslim etmeyendir. Emanete ihanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken fizik vücudunu o Allah'ın bizde emanetidir. Eğer ruh Allah'a teslim olursa onu teslim etmeyendir. Sonra nefsi teslim etmendir. Yani kısacası eğer ait olduğu standartlar içerisinde Allah'ın ayetleriyle dini yaşarsak sırasıyla evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve en son olarak iradenin teslimiyle emanetlerin hepsi sahibi olan Allah'a iade edilmiş, teslim edilmiş oluyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi uyarıyor. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Gerçekten de insanın iki düşmanından bir tanesi nefsimizdir, diğeri de şeytandır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman iblisin Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamet gününe kadar Araf 16'da zikredildiği gibi ben senin sırat-ı müstakimini oturacağım. İblisin oturduğu sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. O zaman iblisin oraya oturmasının arkasında ne var? İblis bütün gayretiyle, avanesiyle birlikte nasıl Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmışsa iblis de bu ruhun Allah'a ulaşmaması istikametinde

0: gayret sarf ediyor. Ve diyor ki ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından gireceğim, sollarından gireceğim, önlerinden gireceğim, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların çoğu dünya hayatını yaşarken senin emanetini teslim etmeyecekler. Ruh her halükarda Allah'a ulaşacaktır. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması mükafatı, ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise mücazatı ifade ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde bunu şöyle buyuruyor. Şirkli olarak Allah'a ulaşana ceza, şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşana mükafat. Öyleyse ruh her halükarda Allah'ın bize emanetidir ve mutlaka sahibi olan Allah'a iade teslim olacaktır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşiyor ve şirkli olarak Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde o gün diyor kafir olanların imanı onlara fayda vermez. Hem Allah Teala kafir diyor hem de iman ediyor. İman nedir? İman ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaşıyor. O zaman ölümle ruhunu Allah'a ulaşması o kişi küfürde, kafirlerin imanı onlara fayda vermiyor. Fetih 29'da değil, Secde suresi 29. ayet-i kerimesi inşallah. Secde 29'a baktığımız zaman evet, Fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Yani ölümle ruhun Allah'a ulaşması onlara bir fayda sağlamıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması onlara mükafat sağlıyor. Üç tane cennet dünya saadetin yarısı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhsa o ümmetten kaldırılması nasıl olur? İşte günümüzde faydasız ilmin sahibi insanlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bu külliyen Kur'an ayetlerine aykırıdır. Bir kere daha üç vücudumuza işaret edelim. Bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenimiz var. Zahiri alem bizim dışımızda. Ama bir de berzah alemine ait olan bir vücudumuz var, nefsimiz. O da içimizde. Allah'ın zatından üfürülen bir ruhumuz var. Emanet, o da içimizde. İşte fizik vücudun içerisinde fizik vücut, nefs ve ruh için mekandır. Nefs de ruh da üç şekilde vücuttan ayrılabiliyor. Bu üç şekilde nefsin de ruhun da vücuttan ayrılması sadece bir şekilde fizik vücudun ölümüyle eşdeğerdir. O zaman şöyle söyleyelim. Ölmeden evvel nefsin de ruhun da vücuttan ayrılması iki şekilde gerçekleşiyor. Nefsin ölmeden evvel vücuttan ayrılması bayılma halinde. İki, uykuda. Her gece yatağınıza yattığınız an kesinlikle nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini yaşıyorsunuz. Rüya alemi nefsinizle yaşadığınız hayatın adıdır. Bayılma halinde belki operasyon geçirenler, ameliyat masasında olanlar narkozla uyutulurken birçokları bu olayı şahit oluyor, nefs vücuttan ayrılıyor ve kişi kendi nefsin gözleriyle ameliyatını seyredebiliyor. Nasıl kendisini yarıyorlar vesaire. Birçok bu şekilde olaylar vücuda geliyor. Çünkü artık nefs, fizik vücut bayılmıştır ve nefs de vücuttan ayrılmıştır. Akıl o zaman nefse kumanda ediyor. Ruhun da bunun dışında iki şekilde vücuttan ayrılması var ölümün dışında. Birisi fizik vücut ve nefs günah işlerken. Günahı işleyen sadece fizik vücut ve nefstir. Hiçbir zaman ruh günah işlemez. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın vücuttaki bizdeki temsilcisidir. Ama fizik vücut ve nefs birlikte günah işleyince ruh vücuttan ayrılıyor. Şahit oluyor bitiminden sonra işlediği günah miktarı kadar nefse azap ediyor. Allah da fizik vücuda azap ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki ölmeden evvel ruh vücuttan ayrılabiliyor ama kişi ölmüyor. Fakat Kur'an'ı bilmeyenler ruh insana hayat verir diyor. Halbuki hayatı bize veren Allah'tır, ruh değil. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kesinlikle değil. Fizik vücut ölüyor. Ondan sonra vücuttan Allah'a sahibine gidiyor. Bütün bunlar Kur'an'ın kimli ayetlerle net olarak ifade edilebilir. Öyleyse olay buysa Kur'an'daki ayetlerle muhtevaya baktığımız zaman emanetin ruh olduğunu biliyoruz. Nefs ise rehinedir. Fizik vücut da köledir. Kur'an'daki adlarıyla ifade etmek gerekirse. İşte Allah emanetin sahibine iadesini, teslimini istiyor. Teslimini istiyor ki rehine, rehinelikten kurtulabilsin. Allah Teala istisnasız kölenin azadını istiyor. Yani kölenin azadı, köle olan fizik vücudun Allah'a teslimini istiyor. İşte Beled suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Ona iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. O akabeyi sarp yokuşu aşamadı. Sarp yokuş fizik vücudun Allah'a teslimidir. Akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik vücudun Allah'a teslimidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikredilen fizik vücudun Allah'a teslimi. Allah Teala istisnasız bunu söylüyor. O zaman demek ki hayatı bize veren istisnasız ruh değil Allah'tır. Ölümle de değil fizik vücut ölür. Nefs ölümü tadar ve ruh vücuttan ayrılır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur olayı. Külliyen yalan. Allah Teala Bakara 46'da ellezine yezunnune enne mulaku rabbuhum, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve enne ileyhi raciun, ve ölümle de Allah'a mutlaka dönerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: İş emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz. Sahabe sual soruyor: ya Resulullah, emanet nasıl zayi olur? İş eline verilmeyince. İşte şu anda dini öğretenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Resulullah'ın deyimiyle bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yani iman kalplerine girmeyenler. Ne yazık ki öyle. Ulaşmayı dilemeyen, iman kalplerine girmeyenler, faydasız ilmin sahipleri ne yazık ki çoğu din öğretiyorlar. Öyle olunca da bidatlerle din yaşanmayacağına göre bunların öğrettiği dinin muhtevasında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Bunlardan öğrettiği dinin muhtevasında ibadetlerin sultanı zikir yok. Ama Allah Teala'nın da 12 kere üzerimize farz kıldığı hayattayken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İkinci basamağında olayları değerlendirir. Ve seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar ikiye ayrılır dünya hayatında. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Bir dünyadayken seçilmeyenler ve seçilenler var. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Doğmadan evvel seçilenlerin hepsi risaletle Allah'ın vazifeli kıldığıdır. Risaletle vazifeli olan belli Resullerin hepsi Allah'ın otomatik koruması altında dinin 28 safhanın 28'ini de Allah'ın kontrolünde yaşarlar. Yani Resullerin bir fire verme yetkisi söz konusu değil. Doğmadan evvel seçilmişlerdir. 40 yaşında Allah Teala onları vazifeye tayin ediyor. Sonra bu söylediğimiz 28 basamak İslam merdiveninin bütününü Allah'ın kontrolüne gerçekleştiriyorlar. Ve bu kavim resulleri her kavimde ardı arkası kesilmeksizin fetret dönemi olmadan devamlı Allah tarafından tayin ediliyor. Bir kavim resulü vefat edince anında yerine yenisini Allah tayin ediyor. Dolayısıyla kavim resulleri arasında fetret dönemi yok. Ama Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği resuller arasında fetret dönemi var. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz'e Hazreti İsa arasında 600 yıllık bir fetret dönemi var. Mesela Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Öyleyse bu olaya baktığımız zaman veli resuller arasında bir olay bu şekilde değil. İşte kim o dünya hayatını yaşarken seçilmiyorsa bunlar insan şeytanlar, cin şeytanlar. Bunlar tağutun adamları. Bunlar ne yazık ki faydası ilmin sahipleri ve bunlar devamlı insanlara vesvese vermek suretiyle insanları Allah'ın dininden uzaklaştırırlar. Kur'an-ı Kerim'in son bir suresi var. Nas suresi. Diyoruz ki Rabbinin, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Kimden? Cin ve insan şeytanların şerrinden. Öyleyse cin ve insan şeytanlar bunlar dünya hayatını yaşarken seçilmeyenler. Allah'ın kendilerine hayır görmediği. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Ve seçilenlerden bir kısmı da o Resullerin davetiyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onların üzerinde delalet hakkı oluyor. İki grup da gideceği yer cehennem. Ama kendisini cehennemden kurtaranlar kimlerdir? Kendisini cehennemden kurtaranlar bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ölenler, yani ruhun talebine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, abdesti olmayanın namazı nasıl yoksa emanete ihanet edenin de kesinlikle imanı yok. Abdest fizik vücudun huzurlarıyla gerçekleşir. Eğer o kişi abdest almazsa namaz olmaz. Tıpkı bunun gibi o kişinin ruhun talebine uyması, Allah'a ulaşmayı dilemese, dünya hayatını yaşayan ruhuna Allah'a ulaşmayı dilemese o kişide iman yoktur. Ölümle ruh Allah'a ulaşır ama hayattayken Allah-u Teala bunu istiyor. O sebeple emanete riayet etmenin imanı yoktur. İman yoksa din olabilir mi? Hayır. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani evvela kişi kalü bela gününde ruhun verdiği misaki yerine getirmez. O yerine getirmezse o kişinin dini de olamaz. Ahdini de yerine getirmez. Misakini ahdini yerine getirmeyen bir insanın yemini yerine gelebilir mi? İmkansız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kere daha bir salayetimiz var. Ayetlerle ve hadislerle emanet. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe 7 furkan vermek suretiyle o kişinin gözü açılıyor. Aç gözünü gafletten uyan diye bir ilahi var. Ne demek istiyoruz? Demek ki gaflet zikirsizlik halidir. Aç gözünü gafletten uyan, yani gözün açılmasından sonra kişi zikre başlayacak. Eğer göz açılmıyorsa, yani Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyorsa, irşat makamına baktığı zaman onu alelade bir insan olarak görüyorsa, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. Evet, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. O zaman İncil'deki bir ayet aklımıza geliyor. Gördüğü kardeşini sevmeyen bir kişinin görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Öncelikle kesinlikle insanı sevmek asıldır. Bu insanların içerisinde de en üst noktada Allah'ın taneti mürşidi sevmek asıldır. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Gerçekten. Ben Allah'ı seviyorum ama gördüğü kardeşini sevmeyen. Şimdi bunu gidin din öğreticilerine sorun. Çağımız hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı muhterem efendimiz mürşitlerin en üst noktasında, en üst noktasında. Ama gelin görün ki din öğreticileri efendimizin ismi geçince felik felik kaçıyorlar. İşte Allah'ı seviyorum diyor. Ama gördüğü kardeşini ne yapmıyor? Sevmiyor. Sevmiyorsa o kişi Allah'ı sevdiğini iddia edebilir mi? İmkansız sevgili kardeşlerim. Allah Teala 7 Furkan vermek suretiyle anında hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor ve kalbe giden nur yolunu açıyor ve böylece o kişi huşu sahibi oluyor. Ne diyordu Allah Resulü? Ümmetimden ilk kaldırılan şey emanet ve huşu. Emanet yoksa huşu da yoktur. Çünkü emanetin talebi ruhun talebine uyulması halinde kişi huşu sahibi oluyor. Eğer emanet yoksa huşu da yoktur. Ama kişi huşu sahibi olduğu zaman hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor ve 7 nimetin sahibi oluyor. Mürşide tabiyet tövbeyle gerçekleşir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki tövbe sona ermedikçe hicret, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse gerçekten tövbe ile mürşide tabiyetle ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatı ruh için mab ama ulaşan ruh ise evap oluyor. Allah Teala Nebes suresinde zalikel yevmul hak fe men şa'ata kaza ila rabbi ma'a. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi Rabbine giden yolu sırat-ı müstakim yol itaz eder ve Allah'ın zatı o ruh için kesinlikle muhabdir, sığınaktır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi 4 kalp şartının sahibidir. Ama müşrine tabi olduğu zaman Allah kalbindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartıyla o kişi nefs eskesine başlıyor. Ama aynı zamanda 7 nimetin de sahibi oluyor. İşte emanete riayet etmenin imanı yok. Gerçekten de kimdir mümin? Kalbine iman yazılan kişi. Eğer o kişi ruhun talebine uymasaydı Allah ona mürşid gösterir miydi? Göstermezdi. Göstermeyince o kişinin kalbine iman yazılır mı? Hayır. Ömrü boyu kalbinde küfür olarak kalır. Onun için Yunus ne diyor? İçi kafir dışı Müslüman çok. Tamam dıştan gerçekten ibadetleri yapıyor. Ama iç yapıda küfürde mürşidine tabi olmadığı için. İçi kafir dışı Müslüman çok. İşte Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bunu açıklıyor. Ne diyor? Kâletel arabu amennâ. Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İman girmedi. O zaman kalbine iman yazılmayan kişi mümin değildir. Emanete, emanet ruhsa, ruhun talebine uymayanın imanı yok. O kişi asla kalbine iman yazılmaz. O kişi ilelebet küfürde kalır. Ama ne zaman kalbine ulaşmayı dilerse, ölmeden evvel emanet olan ruh hayattayken sahibine ulaştırmayı dilerse ki Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fille açıklıyor. Evet, 19 fille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve bunu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Yani imanın sahibi olabilmemiz için görüyorsunuz ki çokça ayet Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş ve Allah Teala bizden bu ruhu kendisine ulaştırmamızı istiyorum. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, ya Rabbim, sahabenin, bütün Allah dostları sana hayattayken nasıl ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu kendine ulaştır diye bir kalbi talibin sahibi olan kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması imkansız. 7-8 aylık süre içerisinde olay tamamlanıyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Hidayete eriyor. Hidayete ermek hayattayken Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demektir. İşte bu da mürşitle gerçekleşiyor. Mürşitsiz olmaz. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde "Men yahdillahu fehuvel muhted." Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. "Ve men yudlil," ama kimi dalalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her kim ki bu dünya hayatını yaşarken mutlu, huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsa tek bir dilek. Bu dilek emanet olan ruhun hayattayken sahibine ulaşması. Eğer bu olay yoksa, emaneti sahibine kişi ulaştırmıyorsa, o zaman onun imanı yoktur. Ancak kimin imanı vardır? Ölmeden evvel ölen, mutu kable temutu hadisini gereğini yerine getiren, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve gerçekleştiren kişinin imanı vardır. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerle baktığımız zaman emanetle alakalı birçok ayet ve ona uyan hadisler var. Bunların bir kısmını söyledik. Mümin 8. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Evet, kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse o zaman emaneti teslim etmiş olur. Ama o zaman fizik vücut emanet olur. Onu teslim eden kişi bu sefer nefs emanet olur. Onu teslim eden kişi irade emanet olur ve onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Yani ruh emanetini teslim ettiği zaman misakini yerine getirmiş olur. Fizik vücut emanetini teslim ettiği zaman ahdini yerine getirmiş olur. Nefs emanetini yerine getirdiği teslim ettiği zaman yeminini yerine getirmiş olur. İradesini teslim ettiği zaman iradenin misakini yerine getirmiş olur. Mâric 39'da, 32'de onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ahzab 72'de de ruhun bir emanet olduğunu söyledik. Ve bu emanetin sahibine ulaşmasını Allah Teala 12 kere üzerimize farz kılıyor ve bu meyanda birçok hadis de söylemiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yok. Ümmetimden kaldıracak şey emanet ve huşudur. İkinci hadis, emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yok. Üçüncü hadis, şüphesiz ki Allah ilmi insanlardan söküp almaz. Fakat alimlerin ruhunu kabzederek alır. Öyleyse ilmin insanlardan alması, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına önderlik edecek olan mürşidin kabzedilmesi olayıdır. O zaman ilim onlardan alınıyor. Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanetin kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybolur ya Resulullah? İşler ehil olmayana teslim edildiği zaman. Şu anda kişi Allah'ın bir mürşidi değil. Ama etrafında insan topluyor. İş ehil olmayan kişide. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmazsa o zaman olabilir mi? Hayır, mümkün değil. Münafığın 3 alametinden bir tanesi. Yalan söylemesi, emanete ihanet etmesi ve ahde vefa etmemesi. Münafığın 3 alametinden bir tanesi yalan söylemek. Söz verince sözünde durmaması ve emanete ihanet etmesi. Ve Allah Resulü diyor ki sana ne emanet verilmişse onu mutlaka ver, geri ver. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki emanete riayet etmenin, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenin imanı yok. İstediği kadar insanlar amel yapsınlar, amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا بَيَاتِ رَبِّمْ وَلِكَائِ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ Onlar likallahı ve ayetleri inkar ediyorlar. Likallah ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar ederse o zaman otomatikmen ayetleri de inkar etmiş olur ve o zaman ne amel yapsa yapsın ameller boşa gidiyor. Öte yandan Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ O nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Yani çok günah işlemiş, iblisin vesvesesiyle artık senin için iş bitti. Bu noktadan sonra senden ne köy ne kasaba olur düşüncesi tamamen yanlış. Rahmetten ümit kesme, kalben ulaşmayı dile. Kalben ulaşmayı dilediğin an Allah'ın sana verdiği söz gereğince Ankebut 5'te men kane yercu lika Allah fe ne acra lehad kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır ve hayattayken müşridine tabi olan kişi emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskek kademelerini bir bir geçerek her kademede kişinin kalbi %7 fazıl biriktirmek suretiyle %49 fazıl, %2 rahmet toplam %51 nura kalp ulaştığı zaman ruh da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Öyleyse ermiş evliya olmak bir dilektir. Dünya hayatını yaşarken kim ruhunu hayattayken sahibine Allah'a ulaştırırsa, teslim ederse o kişi 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarısına sahip olur. O zaman ne güne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tek bir dilek, bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an ermiş evliya olmanız Allah'ın garantisinde. Allah söz vermiş, Allah'ın sözünde yok, hurf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan kalben ulaşmayı dilediyseniz, hazırsanız, ben de tövbemi almak istiyorum, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diye istiyorsanız o zaman ayağa kalkmanızı istirham ediyoruz ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancak taht nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde fiziki tövbenizde vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir konferansla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. Yine internete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an Allah Teala Furkan Suresi gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutlu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cehalet ve kemalat. Birinci sual, cehalet ne demektir? Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Cahil, ilimsiz olandır. Herkes hayata geldiği zaman nefsinde cehalet afeti mutlak olarak mevcuttur. Allah-u Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اَنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا بَشْمَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْلًا. İnsan zalim ve cahildir. Bilse başlangıç noktasında cehalet afeti herkeste var. 19 afetten bir tanesi. Ve ruhunda da bunun zıttı olan ilim, kemalat sahibi olmak var. Cahillerin temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Allah'ın ayetlerini bilmemektir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اَتَغَذَ اِلَٰهُ وَهُ وَعَذَلَ اللّٰهُ عَلَى عَلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانَ مُكْشَابَ. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Bir ilim üzere Allah onu faydası ilmi üzere delalette bıraktı. Onu işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassas züngeşe atadı, perde çekti. Bir ilim üzere. Bu sağır, dilsiz ve körler aynı zamanda bir ilmin sahibiler. Fakat bu ilim Kur'an-ı Kerim'e uymayan, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ters düşen faydasız ilim. Faydası ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul edilir. İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında cehalet vardır. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir, zanna dayanır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik, 19 tane zan, 19 tane hürafe, ne derseniz deyin, bunlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman cahiller zanna tabi olanlardır. 7 ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Cahiller zanlara tabi olanlardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Bana hepsinin batıl olduğunu Allah Resulü bu hadisiyle de açıklıyor. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir. Zana dayanır. Yani insanların Kur'an'a muhalif olan zanlarını, bidatleri, hürafeleri insanlar fetvalaştırmışlar ve dini insanlar bunlarla yaşıyorlar. Bidatlerle din yaşayanın kendisini şirkten kurtarması mümkün değil. Zanlarla din yaşayanın kendisini bundan kurtarması mümkün değil. Kur'an-ı Kerim dinin birincil kaynağıdır. İkincil kaynak bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklayan, iradesini Allah'a teslim eden, teslim-i külliye teslim olan Allah'ın mürşitleridir. Öyleyse biz Allah Teala'nın hakikatlerini yaşamak istiyorsak, Allah'ın kanunlarına uyup huzurlu mutlu bu dünyada bir insan olmak, ölüm sonrası ayette de cennetin sahibi olmak istiyorsak kesinlikle zandan sakınmamız lazım. Zan sözlerinin en yalanıdır. Allah Resulü zandan sakının hadis-i şerifinde buyuruyor. Zan sözlerinin en yalanıdır. Ve bir başka hadis-i şerifinde de zancılardan önce ilim öğrenin. İster bu hadisler, ister yaratılışta Allah Teala'nın nefsimizde var etti 19 afetten bir tanesi zan olsun. Bütün bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. Zandan kurtulup hakikatleri yaşamak hepimizin vazifesidir. Allah razı olsun. İkinci sual, cehaletten kurtulup kemalata, manevi olgunluğa nasıl ulaşılır? Nefsin afetlerinin giderek azalması, ruhun hasletlerinin çoğalması standartları kemalatı ifade eder. Daha doğrusu nefsin afetlerinin giderek azalması yerine faziletlerin gelip yerleşmesi, ruhun hasletlerinin de bu faziletlerle birlikte bütünü kemalatı ifade eder. Cehaleti cimriliğe, zulmü isyanı, her türlü afeti yok ederek edecek olan tek şey Allah'ın zikridir. Cehaleti, cimriliği, zulmü, isyanı, her türlü afeti yok edecek olan tek şey Allah'ın zikridir. Kemalat ilk meyvelerini ruhun Allah'a ulaşması noktasında verir. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra yükselme işlemi bitmiştir. Yücelme başlayacaktır. 7 tane makam bir insanı kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemaletin en üst safhası daimi zikirde bütün afetlerin yok olması yerine ruhun bütün faziletlerinin faziletler şeklinde dolmasıdır. Bunun ötesi kalbin tezyin edilmesidir. Allah Teala'nın emri bu istikamettedir. Öyleyse hepimiz bu hedefe ulaşmak istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Üçüncü sual, insanın kemal derecelerinde olgunlaşmasında zikir ehlinin rolü nedir? Zikir ehli hikmet sahibi alimdir. Zikir ehli muhlislerden birisidir. Zikir ehli salihlerdendir. Kısacası daimi zikir üstü, daimi zikir, ihlas ve salah makamların hepsi zikir ehlini de ifade ediyor. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? وَمَا يَزَكَّرْ اُلَا الْاَلْبَابِ Bilenlerle bilmeyenler tabii bir olmaz. Ul-elbab bilenleri ifade ediyor. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا يَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık, bilmiyorsanız zikir eline sorun. Öte yandan Al-Mü'minun suresinin 7. ayet-i kerimesinde ise Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabi ayetlerdir. Kalbinde zey olanlar müteşabi ayetlere tabi olmak suretiyle insanlar arasında fitne yayarlar. Ama müteşabi ayetlerin manasını sadece Allah bilir. وَمَا يَعْلَمُ التَّوِيلِ اِلَى اللّٰهِ الرَّاسِخُونَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا Ama ilimde rüsul sahibi olanlar, kökleşmiş olanlar hepsi hüküm müteşabi ayetler, hepsi Allah katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. İlla ul-elbab. Yani zikir ehli olan ul-elbab tezekkür edebilir. Ul-elbab her şeyi bilir mi? Hayır. Ul-elbab bilmez ama Allah her şeyi bilir. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ve Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın gaybi kendisine bildirdiği asaleten devrin imamının 5 görevinden bahsediyor Allah-u Teala. 5. görev وَعَلِمُكُمْ عَلَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ 5. görev daha ötede bilmediğin şeyleri size öğretir. Bütün kavim Resullerin görevi 4 olmasına karşın devrin imamlar ise asaletin ister vekaletin olsun hepsinin 5 görevi var. Allah-u Teala'nın bizlere açıkladığı Kur'an-ı Kerim cehaletten kurtaran en büyük faktördür. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kim zikir ehline sorarsa zikir ehli ona mutlaka bir kurtuluş yolunu sağlık verecektir. En basitinden başlayalım. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın cennetine mutlaka girileceğini bilmeyen kişi cahildir, bilmeyendir. Kişi en azından zikir halinden hacet namazını öğrenecektir ve Allah'a ulaşmayı dilemesini öğrenecektir. Dilediği an kişi zaten kurtulmuştur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde buyuruyor ki, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Bir başka hadis-i şerifinde ümmetimden ilk kaldırılacak olan ilim emanet ve namazdır. Ümmetimden ilk kaldırılacak olan şey emanet ve huşudur. Diğer bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldırılacak olan ilim ve namazdır. Yani o hadiste var. Buradaki ilimden murat kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Namaz da hacet namazı olarak ifade edilir. Öyleyse her ikisinde de istisnasız evet, ümmetimden ilk kaldırılacak olan şey emanet ve huşudur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan bir tek adam bulmayabilirsin. Konumuzla ilgili bir hakkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala cehaletten kurtulup manevi olgunluk basamaklarında ilerleyebilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak, dua etmek, namaz kılmak, ibadet etmek.
3: Allah'ın ibadetlerini yerine getirmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
4: İlim anlıyorum, ilimi geliştirmek lazım. Eğitimi, okumu okuyarak.
1: Bu dünyadayken ölmeden önce ulaşabiliyor muyuz sizce?
2: Tabii ki ulaşabiliyoruz. Tabii ki ulaşabiliyoruz. Yerine getirirsek dini vecibelerimizi ulaşabiliyoruz. İsteklerimizi cidden kalben dua ettiğiniz zaman o kadar çabuk ulaşıyor ki.
4: Zaten ibadetini yaparsan Allah'la birebir olduğunda hissediyorsun yani. Ulaşmak için hissetmek yetiyor.
3: Ulaşabiliriz tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirirsek, dürüst bir Müslüman olursak, Peygamberimizin sünnetini yaparsak ulaşırız elhamdülillah.
1: Siz de ister miyiz bir Mevlana gibi olmak, Hacı Bayram Veli gibi
2: ya,
1: olmak?
2: Öyle diyorum, keşke diyorum ya. Gerçekten istiyorum.
3: Tabii ki isteriz. Ne mutlu olur bize ama zor işi.
1: Rabbimiz diyor ki Şura 13'te, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani dilememizi bekliyor bizden.
3: Dileyelim elhamdülillah. Allah'ım seni çok seviyoruz.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım yaşarken.
2: Ruhumu yaşarken sana ulaştır. Amin.
1: Mutlu oldunuz mu?
2: Çok oldum. Ben çünkü dergaha gidiyorum. Orada bu ölümü falan anlatırken benim hemen o anda ölesim geliyor.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ölümü anlattıkları zaman ölesim geliyor dedi. Allah-u Teala insanların ölümü temenni etmesini mi ister? Hayır. Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Allah'ın talebi ölmeden evvel ölmektir. İrci emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Bu hayatı Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Hadis-i şerifte mutu kable temutu. Mutu kable en temutu. Yani ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün çünkü ölmüş olsaydık emanet olan ruh Allah'a ulaşacaktı. Nefs de berzah alemine gidecekti. Ama ölmeden evvel bunu yapın. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Nitekim Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak şirksiz Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Ölümle Allah'a ulaşmak ise şirkli olarak Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Şirksiz Allah'a mülaki olanlara cennet, şirkli Allah'a mülaki olanlara cehennem vacip oluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cehaletten kurtulmanın yolu Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere danışmaktan, onlara tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Zaten kalp gözü açık insanlar. Onlar Allah dostu. Onlar zaten kalbi Kur'an'la bütünleşmiş insanlar.
2: Ya mürşit öğreten, yani doğruyu söyleyen. Tabii ki onlara biz tabi olacağız kuzum. Tabi olmamız lazım ki bir şeyler öğrenelim.
1: Bu zamanda da var mıdır böyle Allah dostları?
3: İnşallah vardır. Bulmaya çalışalım inşallah.
2: Tabii ki var. Tabii çok. Onların sayesinde zaten bu dünya ayakta duruyor tatlım.
4: Ben yurt dışında yaşıyorum, Almanya'da. Dinimizi buradaki Müslüman bir İslam ülkesinde yaşayanlardan belki daha iyi diye yaşayabiliyoruz oralarda da.
1: Nasıl bulabiliriz?
3: Arayacağız. Arayan bulur.
2: Doğru insanla arkadaşlık ederek. Müslüman mahallesinde salyongaz sattırmayarak.
4: Zaten kalbin seni Allah yönüne yöneldi mi, sen onlar kendiliğinden gelip seni buluyor.
1: Onda Rabbimiz bir de hacet namazını emrediyor. Evet. Hacet namazı kıldığımızda göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Tabii ki başka bir şeye diyorum, vakit ayırıyoruz, televizyon izliyoruz, telefonlarla saatlerce uğraşıyoruz. Ama ona geldin mi böyle beş vakit namazı kılıp ayrılıyoruz.
4: Aynen öyle, hacet namazı gerçekten çok önemli. Bazen mesela hayatın telaşlarına kapıyoruz. Aa, şu iş niye şöyle olmadı, bu iş niye böyle olmadı diye bahtüs derken, orada o insanlarla olunca dünyayı bir kenara bırakıyorsun.
0: Bir misafirimiz, ben yurt dışında yaşıyorum. Oralarda dinimizi İslam ülkesinde yaşayanlardan daha iyi yaşıyoruz dedi. Günümüz İslam ülkelerinin dini yeterince yaşamadıkları söylenebilir mi? Evet. İslam'ın bugün kendi arasında birçok fırkaya ayrılması ve bu fırkaların bir tanesi hariç diğerlerinin Allah'ın hedeflerini gerçekleştirmemesi İslam ülkelerini en geri ülkeler haline getirmiştir. Hep şunu hatırlayalım. İslam deyince ilk aklımıza gelen şey sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin o yedi sapanın yedisini de geçirdiğini kesin olarak ispatlıyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, Zümer 17. Hepsi mürşitlerin hası olan Peygamber Efendimiz'e tabi olup biat etmişler, Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş, Rad 21. Fizik ucu teslimi yapmış, Alinan 20. Nefs teslimini yapmış, Zümer 18. İhlas irşada ulaşmış, Bakara 139, Hücrat 7 ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler, Tövbe 100. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, irşat makamına ulaşıp tabiyetten geçen ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan, irşada ulaşan bir merhaleyi içeren bir vetire, bir bütünü ifade ediyor. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Onlar 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele eden Allah'ın sevgilileri oldular. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cevbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı inşallah. Mehdeleselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan bir kişi, onun irşadı ile alem cömert ve cesur olacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan birisinin onun irşadıyla aynı anda alim, cömert ve cesur olacağı doğru mudur? Evet. Bir insan elbette tabi olduğu anda alim, cömert ve cesur olmaz. Ama tabi olduğu anda bunların başlangıç seviyesindeki bütün altyapısı onlarda oluşmuştur. Kalplerinin 7 şartı tamamlanmıştır. 7 açıdan onlar inançlarında tamamlanmıştır. Mürşitlerine ulaştıkları anda 3 ayrı cepheden hidayet başlamıştır. Bütün bunlar onların cimri, cahil ve korkak olan birisi olmaktan cömert, alim ve cesur kişiler olma noktasına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, cahil, cimri ve korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala manevi olgunluğa yani kemalata erişmemiz için en önemli

0: gezerek de zikrini yapar, ibadet ederken de zikrini yapar, alışveriş yaparken de zikrini yapar. Şimdi inşallah biz zikir yaptık elhamdülillah.
1: Bizim davranışlarımızı da etkiler mi?
2: Tabii ki mutlaka etkiler. Zikir uzak durmayı, kötülük, kötü sözlerden uzak durmak için insana kalkan oluşturur dilinde.
3: Tabii ki etkilerimiz olur mu? Diyoruz bizi bir yaradan var, bizi bir yargılayacak var, kendimize dikkat edelim diyor.
0: Güzel duygular paylaşırsın, güzel insanlar edinirsin, güzel arkadaş edinirsin. Bir kahveye gidenle bir Hacı Bayram Veli Hazretlerini ziyaret eden biri olur mu yavrum?
1: Bunlar esnasında nasıl düşünürüz zikrettiğimizde? Başımıza sıkıntılar geldiğinde.
3: Başımı sıkıntında geldiğinde sadece diyorum ki sıkıntıya girdiğimizde Rabbime yalvarmayalım. Rabbimin huzuruna gelmeyelim. Her zaman Rabbimden isteyelim ki hazır bir şeylerimiz olsun diyor.
4: Misafirimiz insan yürüyerek de zikrini yapar, konuşarak da zikrini yapar. İbadet ederken de zikrini yapar. Şimdi biz zikir yaptık elhamdülillah dedi. Allah'tan bahsetmek de zikir midir? Evet. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü zikirdir. Zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek zikrullah'ı ifade eder. Zikir sohbeti de Allah'ı zikretmek demektir. Allah'tan bahsetmek demektir. Bizim sohbetlerimiz onlardır ki hep Allah'tan bahsederiz. Biliriz ki insanların mutluluğu oluşabilmeleri Allah'la kesin kes ilişkili bir konudur. Kim Allah'ı devreden çıkarmışsa o kişinin mutlu olması, saadete ulaşması asla mümkün değildir. Ama kim ki Allah'la bir ilişkinin içine girmişse, ulaşmayı kalben dilemiş, mürşidine 12 tane insana tabi olmuş, zikrini yapıyorsa 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın garantisinde o kişiye 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala müjdeliyor. Öyleyse Allah Resulü boşuna yesiru ve la tuassiru, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz demiyor. Eğer diyorsa bir hakikati söylüyor demektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Müsaadeniz olursa size bir sorum olacaktır efendim. Maide Suresi 3. ayet, dinin kemale ermesi ne demek? Sizi çok ama çok seviyorum Kaptan Efendimizin nimetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
4: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Maide Suresinin 3. ayetine göre dinin kemale ermesi ne demektir? Maide Suresi'nin 3. ayet-i kerimesi El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekum İslam'ı dinen. Dinin kemale ermesi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dini tamamlaması manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim dini bütünleştirmiştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten irayı Allah'a teslime kadar tüm kademeler dinin içinde yerli yerine oturmuştur. Dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Dinin kemale ermesi kişinin ruhunu teslimiyle etmesiyle birinci etabını oluşturur. Kesin fizik vücut teslimini edecektir. Mutluluğu %90'a 80'e ulaşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütününü yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın hepsinin bu hedefe dönük insanları yarattığını ve Resulullah'ın Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var ettiğini buyuruyor. İşte ruhun teslimi bir dilektir. Fizik vücut teslimi vasıta emirlerin bir hakkın yerine getirilmesidir. Nefsin teslimi ise nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle mümkündür ki bu 3 teslim mutlak surette kişiyi ihlasa, irşada ulaştırır ki ihlas aynı zamanda Allah tarafından o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Eğer Allah muhlisleri tövbe-i nasuha davet ediyorsa bu muhlislerin Allah'ın koruması altına girdiğini de kesin ifade eder ki kişi varlıklar alemin son noktası olan sistem-i mütehani de Allah kalp gözüyle kendisine gösterdiği zaman bu ihlasın da bitirişidir. Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilmemizdir.

0: tövbeyle sonra tövbe edebilenler, onlar salaha geçerler ve salahın ilk beş kademesinde o kişi irşada memur ve mezun kılınır. Birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurunun verilmesi, üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi, dördüncü kademe iradenin teslimi ve beşinci kademe kişinin irşada memur ve mezun kılınmasıdır. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala kavim Resulleri tayin ediyor. Nebilerin olmadığı bir dönemde kavim Resulü arasında seçilen bir kişi o vekaleten devrin imamıdır. Secde-i 24'e göre. Öyleyse her devirde devrin imamı, kavim Resulleri ve o kavim Resulü'nü temsil eden veli mürşitler, 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler ve onun dışındaki vekil mürşitler, yani muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 grup insan söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, herkes ermiş evliya olabilir mi? Yoksa sadece eskiden mi evliyalar var? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkesi kalü bela gününde kendisine ermiş evliya kılmak üzere yarattığını bilmemiz lazım. Ruhumuzdan almış olduğu misak, dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a teslim etmektir. Bu da bir dilektir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir diyor Yunus. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Evet, herkes serbest iradenin sahibi olarak bunu dileyebilir. Dilediği an geri kalanını Allah-u Teala ona garanti sağlıyor. Çünkü Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Rad 27 ve Şura 13'te Allah-u Teala bu garantiyi bize veriyor. Allah yudilli men yaşavu ve yehdi ile iman enab. Allah dilini delalete bırakır ve enab olan kendisine yönelen kişiyi de hidayete erdirir. Şura 13 Allah'u yeştebi ile iman yaşavu. Allah dilini seçer ve yehdi ile iman enab. Ve enab olanları da kendisine ulaştırır buyuruyor. Tokat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, ailece her yıl Kur'an hatmi yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama Kur'an-ı Kerim'i yaşayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim yaşamak için ne yapmamız gerekir? Açıklayabilir misiniz? Evet, herkes Kur'an okur ama asıl olan Kur'an'ı okumaktan ziyade Kur'an'ı öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde öyle buyuruyor. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Devrin imamı her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenendir ve Allah'ın emriyle öğretendir, aynı zamanda yaşayandır. Kavim Resulleri kesinlikle her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen, devrin imamından öğrenen, öğreten ve yaşayanlardır. Onun dışındaki veli mürşitler, onlar Kur'an-ı Kerim'i mürşitlerinden öğrenen, ister devrin imamı ister kavim resimler öğrenen, yaşayan ve öğretenlerdir. Öyleyse yaşamak istiyorsak, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin bir ve üçüncü basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama üçüncü basamaktan itibaren kişi kalben ulaşmayı dilerse 21. basamağa kadar olan düzlem içerisinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de onu mükafatlandırır 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla. Fizik vücut teslimini yaptığı zaman 4. cennet dünya saadetinin %80 ile, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 5. cennet dünya saadetinin tamamıyla. Ve ihlasa ulaştığı zaman 6. kat cennet, dünya saadetinin tamamı, irşada salaha ulaştığı zaman 7. kat cennet, dünya saadetinin bütününe sahip olmasıyla gerçekleşir. Burdur'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a iman etmek, cennete gitmek için yeterli diye öğrendik. Cennete gitmek için iman sahibi olmak yeterli mi? Açıklayabilir misiniz? İnsanlar inanç şartlarıyla iman şartlarını birbirine karıştırıyorlar. Ağızlarıyla iman edenler inanç itibariyle mümindirler ama kurtuluşta olan mümin değillerdir. İşte Allah Teala Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde ve daha birçok ayet-i kerimelerde öyle buyuruyor. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Öyleyse ağızlarıyla iman ediyorlar ama kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani Yunus'un ifadesiyle içi kafir, dışı Müslüman. Diliyle iman ediyor. Diliyle kişi inanç sahibi olabilir ve inanç itibariyle mümin olur. Ama kalp şartları itibariyle mümin değildir. Kurtuluşta olan mümin kalp şartları itibariyle mümindir. İşte Allah Teala Haç suresinin 34. ayet-i kerimesinde fe ilahukum ilahun vahid fe eslimu lehu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun ve ihbat muhbitleri müjdele. Kimdir muhbitler? Muhbitler Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah Teala'nın kalbinde bu talebi gördüğü, kulaklarda ve gözlerdeki engelleri kaldığı, kalbindeki engelleri kaldığı yerine ihbat koyduğu ayetleri algılayan kişidir. Öyleyse ayetleri algılayan kişi, kalbinde ihbat olan kişi, o kalben ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluştadır, birinci kat cennetin sahibidir. Bütün birinci kat cennete gidenler, onlar muhbitlerdir. Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu kişilerdir. Ondan sonra sağ kalırsa 12 ihsanla mürşidine ulaşır. Mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olduğu anda ömrü sermayesi yeterse vasıta emirleri yerine getirir ve zikir yapmaya başlayarak kalbi temizlenir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs eskesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliği cennete girerler. Bu Allah tarafından herkese garanti verilmiştir. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Öyleyse dördüncü kat cennet fizik vücut teslimiyle elde edilen cennetin urafa Müslümanlar olan merhametle onlara yapılan yardımla cennete girmek söz konusudur. Beşinci kat cennet daimi zikirle, altıncı kat cennet külli zikirle, yedinci kat cennet tesbihle gerçekleşir. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, nefsimizin negatif taleplerinden kurtulmak için nasıl bir yol izlememiz gerekir açıklayabilir misiniz? Negatif taleplerden kurtulmak için daimi zikre ulaşmak lazım. Daimi zikirle afetlerin arasında bir illet rabıtası var. Zikir artarsa afetler azalır. Afetler artarsa zikir azalır. Öyleyse çok zikir, çok zikir ve daimi zikir her zaman zikir artışını ifade ediyor bize ve buna paralel de teslimlerimizi gerçekleştirmemizi Allah'a tarafı istiyor. Bir Ankara'da bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Arapça bilen bir çok insan hidayet ve sırat-ı müstakim için doğru yol diyor. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, sırat yoldur. Ama alelade bir yol değil. İstikamet üzere olan yol. Yol varsa yolcular da var. O zaman şu suali sorun, sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Bu yolcular nereye gidiyor? Yani yolcuları, bu yol yolcuları nereden alıyor ve nereye götürüyor? İşte ona bakarsanız sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerin yolu. Allah'a ulaşmak açısından sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ama mürşitler açısından baktığımız zaman sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerin yolu olarak tarif edilir. Hidayet de yol değildir. O yol üzerinde bir hedefi gerçekleştirmektir. İnsanlar el yazması kitaplardan öğrendikleri zanlarla yine onlar da zanda bulunmuşlar. Ama elhakumun rabbike fela tekun mümterin. Zandan sakın, hak Rabbindendir, sakın şüphe edenler olma ve zandan sakın, zan sözlerin en yalanıdır. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam. İnsanın daimi mutluluğa yaşaması nasıl olur? Başımızda musibetler, sıkıntılar olsa da yine de mutlu olabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Kesinlikle kesintisiz bir mutluluğu yaşayabiliriz. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil. Nefsimizin içerisindeki afetlerdir. 19 afet. Allah Teala kutsal kitaplarda Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan dünya hayatına gelmiş olan her kimse kendisinden evvela nefsin afetlerinin kontrol altına alması bu ruhun teslimiyle bir dilektir. Daha sonra nefsin tasfiyesiyle nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine Allah katından ruhun hasletlerin eş değeri olan faziletlerin gelip yerleşmesidir. İşte kim 19 faziletin sahibi ise ruhunda da 19 tane haslet varsa o kişi istisnasız daimi mutluluğun içindedir. Senin daimi mutlu yaşaması nasıl olur? İşte böyle olur. Yani nefsini evvela tezkiye ederek Allah'a ulaşma dileğiyle daha sonra tasfiye ederek Allah'ın zatının görülmesiyle daimi bir mutluluğu yaşayabilir daimi zikirle inşallah. Konya'dan bir kardeş muhterem hocam. Dinimizde duanın önemi nedir? Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Dua Kur'an'ın da cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an'ın cennetin giriş kapısı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek bu aynı zamanda bir duadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öte yandan Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız yoksa Allah katında bir kıymetiniz yoktur. Öyleyse insanı Allah katında kıymeti kalan o kişinin Rabbine yaptığı duadır. Evet, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalpte yapılan duaları Allah mutlaka kabul eder. Zamanını Allah tayin eder. Vaktini Allah tayin eder ama mutlaka kabul eder. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en büyük şey duadır. Zikir, ibadetlerin sultanı en üst seviyedeki bir duayı ifade eder. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fatiha ma as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam. İnsanların sevgisizliğinin, mutsuzluğunun ve huzursuzluğunun sebebi nedir? Açıklar mısınız? İnsanların sevgisizliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun sebebini anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. İnsanlar Hicr 26'da buyurulduğu gibi Allah hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Fizik beden bizim kalıbımız. Allah-u Teala'nın fizik bedenden kâr-ı bela günde istediği an şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefse vermiş bize şems dediği de ve nefsine ve masavaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle mahrum olan nefsimiz dizayn edilmiş ve şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Allah zatından bize ruhu üfürmüş. Ruh 19 tane hasletle mücehaz. Allah'ın zatından bize üfürmüştür. Herkes ruh itibariyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman bu yapıdaki bir insan şeytanın da nefsin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle ruhla nefs arasında afet ve hasetler denge içinde olmasına karşılık afetleri azdıran dıştan bir şeytan var. Herkesin çevresinde şeytanlar var ve devamlı onların nefsin afetlerini azdırıyor ve nefs aklı ikna ediyor. Mevlana ne diyor? Ruh için iman bir çoban, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurt. İman çoban güçlü değilse kurt kuzuyu yiyor. Yani her seferinde tabii ki burada da şeytanın tesiri var ve aklı ikna ediyor. Her seferinde kişi şer işliyor. Her şer mutlaka peşinden ruhun nefse yaptığı azap var. Allah-u Teala'nın da fizik vücuda yaptığı bir azap var. Ruh nefse azap ediyor. Fizik vücutta Allah-u Teala da fizik vücuda azap ediyor. Ama sebep nefsimizin afetleri. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben hep size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben nefsinizin taleplerini davetiye çıkarttım. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte Allah-u Teala'nın fizik vücuttan almış olduğu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, nefsimizden almış olduğu yemin, şeytanın etki edebildiği 19 afeti kalbimizden temizlemek, Allah'ın zatından üfürülen ruh da Allah'ın bizde bir emaneti hayattayken sahip olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Ama başlangıç noktasında herkes nefse emarede ve şeytanın tesiri altında nefs, kurt, aklı kuzuyu yiyor, aklı ikna ediyor ve kişi şer işiyor, devamlı bir azap. İşte iş dünyasında huzursuz ve mutsuz olan bir insan çevresiyle birlikte devamlı bir sevgisizliğin içerisinde. Bundan kurtulmak istiyorsa ruhun talebine uyması lazım. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhtan Allah'ın ezelde aldığı misak, dünya hayatını yaşarken fizik vücut ölmeden evvel emanet olan ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. İlk insandan başlayan bu olay kıyamete kadar da böyle devam edecek. İlk insan o Adem olmamız Allah-u Teala Taha 120'de eşiyle birlikte onu cennetine koyduktan sonra şeytanı da yeryüzüne gönderiyor. Ama cennetteki Adem babamız ve eşine vesvese buyuruyor iblis. Böylece şeytan ona vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacına sona ermeyecek bir saltanata davet edeyim mi? Halbuki zaten insanın ölümsüzlüğü söz konusu. Cennet ve cehennem hayatı, cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. Ama iblis sanki bu yokmuş gibi vesvese veriyor ve onları kandırıyor. Taha 121'de baktığımız zaman, Taha 121'de bunun üzerine ikisi de Adem babamız ve eşi ondan o ağaçtan, Allah'ın yasak ettiği ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladı. Adem Rabbine asi oldu. İsyan etti. İşte şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bir ona meylediyor. İşte bu Allah'ı bilen Adem babamız asi olduğu zaman kime itaat etmiş oluyor? Şeytana vesvese veren şeytana itaat etmiş oluyor. Şeytan ne yapıyor Hicr 39-40'ta? Beni azdırmana yemin ederim. İblis de Allah-u Teala'nın kendisini azdırdığını, Allah'ı suçluyor, beni azdırmaya yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Ama hepsini saptıracağım. Allah-u Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kulları müstesna. İşte kimdir ihlas sahibi kul? Taha 122'de Allah-u Teala 122'de ne yapıyor? 122'de Taha 122'de Sümeştebâhu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Rabbi onu seçti. Adem Aleyhisselam'ı seçti. Onun tövbesini kabul etti. Ve onu hidayete erdirdi. Hidayete erdirdi. İşte bu ilk insan olan Adem babamız hem ilk insan hem Allah'ın ilk Resulü, ilk Nebisi, sahife verilen kişi ve hidayete erdiriyor ve hidayete erdirdikten sonra da Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Adem babamızın çocuklarına hidayetçi olarak Allah kimi gönderiyor? İlk Resul, ilk babası Allah'ın Resulü, Nebisi Adem Aleyhisselam'ı. Adem Aleyhisselam Allah'ın dinini çocuklarına anlatıyor ve bu anlatımdan da bir sonuca ulaşıyorlar. Kim hidayetime tabi olursa, buradaki ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o delalette kalma şakilerden olmaz. Allah-u Teala mutlaka onu tövbesini kabul ediyor. Ama kim zikirden yüz çevirirse, daveti kabul etmezse, işte ona dünyada dar bir geçim var ve ahirette de kör olarak karşılayacağız. Gideceği yer cehennemdir diyor. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizi kalıcı şekilde artırmak için neler yapmalıyız? Bu konuda ne buyurursunuz? Efendimizin sohbetlerini dinlemelisiniz ve zikrinizi artırmalısınız. Ama zikrinizin artışı Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın yardımının alma sebebiniz başkalarına yardımdır. O zaman başkalarına hangi oranda hizmet ederseniz Allah Teala da o kadar size yardım eder ve zikriniz bu şekilde artar inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, tazim, teyit ve tevhid konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tazim Allah-u Teala'nın irşat ve vazifeli kılışına itaattir. Teyit her zaman iblis de ilham verebilir. Allah-u Teala da ilham verebilir nefsin muhtevası içinde. Hangisinin Rabbani, hangisinin zülmani olduğunu Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı mürşide sormak, ondan hakikati öğrenmek gerekiyor. Tevhid ancak bu şekilde kurulabiliyor. Yani tevhidin var olabilmesi mutlak surette mürşide teslimiyettedir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah-u Teala Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimede bunlar adaletle Allah'ın zatına şahit oldular buyuruyor. Buradaki adaletle Allah'ın zatına şahit olma. Adalet, Allah cihetiyle her şeyi yerliğine oturtmaktır. Zaman ve mekan itibariyle. O zaman Allah'ın zatına adaletle şahit olanlar, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Zaten her şeyin sahibi Allah'tır. Daha evvel bu noktaya gelmemişlerse, demek ki eksiklik vardır. Ama Allah'ın zatına şahit olan kişi her şeyle Allah'a teslim olmuştur ve adaletle bu gerçekleşiyor. Burada Allah-u Teala Allah'tan başka ilah olmadığına kendisini de şahit gösteriyor. Allah ilk şahittir. Ondan sonra buna melekler, ilim sahipleri de şahitlik ediyorlar. O ilim sahipleri kendilerine verilen ilmi hazmetmiş olan o ilmin sahibi olmak yetkisine Allah-u Teala tarafından sahip olan insanlardır. Burada son derece önemli bir faktör var. Allah'ın tekliğine düşünce platformunda ve görerek sahip olmak söz konusudur. Bir insanın şahit olabilmesi için görmesi gerekir. Rüyet baş gözüyle görme işleminin tahakkuku basiret, kalp gözüyle görme işle hassasının çalışmaya başlaması halidir. Ulu'l-ilm basiretin sahibidir. Bu basiret Allah'ın zatına da ihata etmiştir. İşte bunu gören insan ulu'l-ilmin en üst kademesi olan hakkul yakin kademesindedir. Ulu'l-ilmin Allah'a şahit olabilmesi iki standardın sadece bir tanesini kapsar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar tahakkuki imanın sahibi değillerdir. Allah'ı görmemişlerdir. Gaybi imanın sahibidirler ama Allah kime kendi zatını kalp gözüyle basiret aslında gösterirse onlar Allah'a şahit olanlardır. Onlar Allah'ın varlığına şehadet edenlerdir. İşte onlar görürler ki indi ilahide Allah'tan başka ilah yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Kıyametin küçük alametleri gerçekleşti mi? Kıyametin küçük alametleri nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Emanetle alakalı ayet ve hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala ayetler çerçevesinde emaneti sahibine iade ediniz. Emanetle alakalı ayetleri görüyoruz. Ama sana birisi emanet verirse ona ihanet etme, sahibine ver diyor Allah-u Teala. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybedilir diye soruyorlar. İşler ehli olmayanlara teslim edilince. O zaman bugünkü durum bu haliyle ortaya çıkıyor. Çünkü Enesire'deki kanun Allah-u Teala'nın liyakat ve mükafat kanunu. Ehil olanlara iş teslim edilmelidir. Bir kişi eğer layık değilse, o işe ehil değilse onu oraya tayin etmek elbette Allah'ın kanunlarına terstir. Bugün de ne yazık ki böyle oluyor. Evvela kıyametin büyük alametleri nelerdir? Deccal fitnesi, Dukhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Deccal fitnesi biliyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Resulullah'ın başka bir hadisi, asıl Deccal'dan ziyade imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Bunlar kimlerdir? Ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani Nisa 167, 168, 169'da açıklanan kişiler. Araf 146, 147'de zikredilenler. Araf 146, Sehâsifâ nâyetillezîne ellezîne tekebbînefler gibi gayri hakkın. Haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırır. Onlar bütün ayeti görseler inanmazlar. Rüşt yolunu görseler yol edilmezler. Gay yolunu görseler yol edilirler. Öyleyse bunlar gay yolun yolcuları. Gay yoluna kimler giriyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve başkasının dilemesine mani olan insanlar gay yoluna kılavuzluk ediyorlar. İşte bu da aynı şekilde gay yolunda olanlar Allah'ın yolunda olanlara Nisa 167-168'de onlar zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Kimleri mağfiret etmez? Gay yolunda olanları mağfiret etmez. Velayetim tarika, tarik-i müstakim onları ulaştırmaz. İle tarik-i cehenneme. Yani gay yolunda olanları tarik-i cehenneme ulaştırıyor. Sırat-ı cehime ulaştırıyor. Duhan fitnesi de Allah'ın kutsal kitaplarda belirttiği hidayetin unutulması, kutsal kitapların unutulması, hidayetin din tatbikatından çıkartılması ile gerçekleşiyor. İşte burada da ayet-i kerimeler o gün diyor, göğün apaçık bir dumanla fitne getireceği gün gözetle. Fitne nedir? Herkesin dünya hayatını talep etmesi. Yakşan nasıl azabın edeyim. Bu fitnenin içerisinde olanlar devamlı bir azap içindedirler. Ve Allah'a inandığını söyleyen bu fitnenin içinde olanlar Rabbimizden bizden bu azabı kaldı. Biz müminleriz. Bunlar diliyle iman edenler ama kalbiyle iman etmeyenlerdir. Allah Teala da diyor ki kalbiyle iman etmeleri için biz size her şeyi açıklayan Resul göndermiştik. Ama siz ibret almadınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlara Allah'ın Resulü ne diyorlar? Ona şeytan tarafından vahiyler öğretilmiş deli dediler. Yani şeytanın taraftarları Allah'ın hidayetçisini bu şekilde iftira ediyorlar. Bu Kur'an'ın din tatbikatından çıkartılması manasına geliyor. Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ تَحَذُ هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُرًا. İşte buradaki Resul, Furkan 30'daki bahsi geçen Resul, burada da Allah onu göndermiş olmasına rağmen her şeyi açıklayan Resul kendilerine gelmişti ama ibret almıyorlar. İbret almayınca Kur'an'ı terk etmiş oluyorlar. Duhan fitnesi davetülerz Resulullah'ın da geleceğini bizden müjdelediği ümmetin aynısı diye buyurdu. Mehdi Resul, Mehdi Aleyhisselam. O Kur'an'ın bütününü bizlere lafzı ve edir ruhuyla açıklıyor. Ama ibret almıyorlar. Davetüres Muhterem Efendimizin Kur'an açıklamaları yerdeki kayıt altına alınan yayınların satellite yoluyla herkese ulaştırılması lisanı, onu ifade ediyor Nur TV. Ve güneşin batıdan doğması. Güneşin batıdan doğması tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani Mehdi Resul'ün öğretisiyle İl-i Sava 4 teslimi yaşayan Sabikunal ahalinin devreye girmesi. Ve de Hazreti İsa Aleyhisselam. Öyleyse Ebiye Sultanı Peygamber Efendimiz başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz buyuruyor. Bunlar kıyametin büyük alametleri. Ama küçük alametlerde işte iş eline verilmeyince kıyameti bekleyiniz buyuruyor. Buradan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, müşride tabiyetten sonra ibadetlerde nasıl bir farklılık vardır? Allah bütün vasıta emirleri sevdiriyor sevgili kardeşlerim. Kime sevdiriyor? Kalben ulaşmayı dileyenlere. Kim kalben ulaşmayı diler de bu talebin sahibi ise Allah o talebi onun kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi kapalı sistemleri Allah'ın Rahim esmasıyla açması manasına geliyor ve o güne kadar işlediği bütün günahların artısına örtülmesi demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetimin velileri kendi ameline değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ulaşmayı dilemeyen kişi kim olursa olsun hangi ibadeti yaparsa yapsın daima kaybettikleri kazandıklarından fazladır. 500 yıl ibadet yapan bir kişi aynı durumdadır. Allah Teala soruyor benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi? Kişi 500 yıl ibadet yapmış kendi amelin deyince cehenneme atın. Çünkü kanun şu hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ya Resulullah sen deme evet Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek ne demek? Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahların örtülmesi manasına geliyor. İnsanı cehenneme götüren günahlar eğer günahlar örtülmüşse o zaman mutlak surette sevaplar günahlardan fazladır ve birinci cennet Allah'ın rahmetiyledir. Birinci cennet o kişinin günahların örtülmesidir. Günahları örtülen kişinin sevapları günahlardan fazladır. Müminin 102'ye göre ve o sebeple kazandıkları kaybettikten fazla olduğu için gideceği yer cennet. Hiçbir amel şu bu değil. Günahların örtülmesiyle size bir ikinci kat cennet. İkinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. O da mürşide tabi oluyor. Günahların sevaba çevrilmesi. Üçüncü kat cennet nefs tezkiyesi. %51 oranında kalbin nurlanmasıyla tahakkuk ediyor. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam kalbinde hardal tanesi imanı olan cehennemden sonra cennete gidecek diye bir duydum. Kalbimizde bu imanın sahibi nasıl olabilir açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerimede cennete giren kişinin bir daha cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması cennete giren kişinin de cennetten çıkması mümkün değil. İşte cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme dolduktan sonra onların arasında ölüm getirilir ve kesilir. Ve cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. 58 tane ayet-i kerimede cehennemden cennete bir transfer olayının mümkün olmadığını ayetler net olarak bize söylüyor. Bunlar hep insanların safsataları. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hacet namazı sonrasında görülen rüyalarda şeytanın etkisi var mıdır? Hacet namazını gördüğümüzde tüm rüyalar Allah'tan mıdır? Evet, hacet namazının kılınması halinde Allah-u Teala o kişi kendisine Allah vekil tayin ettiği için vekil tayin edilmene 4 ayet-i kerimede şeytanın sultanlığı yok. Şeytanın bir tesiri yok. 4 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yani İsra 65 şeytanın sultanlığı yok. Nahl 9 vekil kılanan şeytanın sultanlığı yok. 142 kullarıma senin bir sultanın yok. Allah kul olanlara. Sebe 20 ve Zümer 17. Bilse iblis devreden Allah tarafından çıkartıldığına göre hacet namazının kılması halinde mürşidi Allah'tan soruyorsa hayır tabi. Ona bir negatif şeyin ulaşması söz konusu değil. Rusya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Asap suresi 50 ayetinde Allah ya Nebi amcanın kızları, dayının kızları, halanın kızları bazıları sana helal kıldık ama başka müminlere haram buyuruyor. Birçok insanlar amca kızıyla, dayı kızıyla, helal kızıyla evli bu haram mıdır? Hayır, haram değil sevgili kardeşlerim. Eğer öyle olsaydı Peygamber Efendimiz kendi kızını, amcasının oğlu Hazreti Ali'ye vermezdi. Ama burada farklı bir durum var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarruf kanunlarına tabi. Şimdi 7 ayet-i kerimede Resulullah'ın tasarrufta olduğunu bakın Allah-u Teala nasıl açıklıyor. Resulullah'ın iradesi yok. Resulullah'ın iradesi Allah'ın iradesidir. Allah da diyor ki ben Resulüme irade, ilahi irade, Resulullah'ın iradesi, ben amca kızı, dayı kızı, hala kızı bunlar eğer hibe ederlerse ve ben almak istesem bana helal. Yani Allah ona helal kılıyor. Ama diğerleri tasarrufta değil. Bakın, tasarruf kanunları Allah'ın dilemesi hariç. Ben kendime fayda ve zarar vermeye muktedir değilim. Öyleyse kendi iradesi yok. Enfal 17. Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine atıyor. Allah-u Teala diyor ki onu sen atmadın, onu biz attık. Allah attı diyor. Fetih 10'da da keza öyle. Bütün bu ayetler bize Resulullah'ın tasarrufta olması hasebiyle tabi olduğu kanunlar ayrı. Öyleyse eğer olay buysa diğer müminlerden farklı bir statüye sahip. Diğer müminlere nikah etmeleri halinde şartlar el veriyorsa evlenebilirler. Haram değil. Ama Peygamber Efendimiz amca kızı, dayı kızı, hala kızı kendisini Peygamber Efendimiz'e hibe ederse alabilir. Kendisi isterse alabilir. Bu kanunu ifade ediyor inşallah. Nitekim Muhterem Efendimiz'in tefsirinde kendisini hibe eden bir kadını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikah etmek istediği takdirde ona eş olarak vermesi nikah işlemini bir zaruret haline getiriyor. Oysa ki bir kadın kendisini hibe etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmi bir nikahın yapılması halinde de Allah'ın huzurunda kıyılan nikah halinde de nikah geçerlidir. Nasıl ötekiler Allah-u Teala'nın helal etmesi söz konusu ise kendisini hibe eden bir kadını da helal kılması söz konusu derece sahabe tabidir. Peygamber Efendimiz'in bütün nikahları 7. gök katında 4. alemde makam-ı Mahmud'da kıyılıyor. Bütün 7. katta ulaşan sahabenin huzurunda kıyılmıştır. Allah'ın katında asıl önemli olan nikah bu makamda kıyılan nikahtır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. Daha önce deist olup da tövbe edip Müslüman olan bir kişi dini görevlerini yapmakta zorlanıyorsa ne yapmalıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Daha önce deist olup tövbe edip Müslüman olan kişi dini görevinde zorlanıyorsa ne yapmalıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, eğer doğru düşünme alışkanlığı ait olduğu seviyede değilse bunlar normaldir. Ama kardeşlerimizin yardımıyla çok kısa sürede bu aşılabilir. Ne olacak? Deist kardeşimiz daha önce dergah hayatı ve dergah topluluğuyla tanışık bir hayatın içinde değil, yeni olarak devreye giriyor. O zaman kardeşlerimizin dıştan bu kardeşimize destek olması gerekir. Zaman içerisinde dergah hayatı ve dergahta yer alan kardeşlerimiz bu kardeşimizin çevresini oluştururlarsa normal rutin hayat şartları içerisinde etrafındakiler kardeşlerimiz olurlarsa çok kısa süre içerisinde dergah hayatına adapte olur ve dergah hayatının kendisine sağladığı yardım, Allah'ın yardımı ve kolaylıklarla çok üst seviyede mutluluğu yaşar. O zaman da ikisinin farkını görür. Dayıstken ki hayatıyla dergah hayatını yaşamaya başladığı zamanki mutluluğu kesin fark edecektir ve bir daha asla o deist hayata dönmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bütün insanların arzuladığı şey sevgi, saadet, huzur ve mutluluktur. Bu da ancak Allah yolunda gerçekleşir. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan bunu gerçekleştirmek mümkün değil. O zaman görevlerinde zorlanan bu kardeşimize çevre şartlarında da dıştan da örneğin Efendimizin sohbetinin dinlenmesinde tatbikatta özellikle birlikte mesela tek başına namazın kılınması zor gelebilir ama cemaatle kılınan namazlar cemaate Allah'ın yardımı daha fazla olduğu için kolaylıkla yapılabilir. Öyleyse mümkün olduğu kadar beraber yapılması istikametinde kardeşlerimiz yardımcı olmalılar inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha Mahsarva. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
5: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
6: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
7: Ölümden sonraki hayat.
8: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
9: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
10: Ölünce.
11: Öldükten sonra.
12: Ölünce mesela, evet.
13: Bademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
14: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştıran hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölüm, mutu kable temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri Allah Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Hazreti İbrahim'in hanifliğini. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen hanifliğinin muhtevası nedir? İnsanların mutluluğa ulaşacakları yol, Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim olarak belirtilmiştir. Bu yol hanif dinini işaret ediyor. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Aynı zamanda 7 sabah 4 teslim olan babamız İbrahim'in hanif dininin yaşandığı bütünü de ifade eder. Başka bir din hiçbir zaman olmamıştır. Her dilde bu dinin bir karşılığı vardır. Arap dilinde ismi İslam'dır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında da adı Hanif'tir. Nitekim bütün insanlar sadece bir tek dini, Hanif dinini, yani Kur'an'daki İslam dinini yaşamak üzere yaratılırlar. Bu dinin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. İkinci özelliği Allah yolunda tek bir cemaati oluşturmaktır. Üçüncü özelliği ise Allah'a teslim olmaktır. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala bu ikinci suale geçmeden evvel bu konudaki ayetleri şöyle de ifade edebiliriz. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Dinde fırkalara ayrılmayın. Siz birbirinize düşmandınız. Allah Teala kalplerinizi birleştirdi ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Evet, gerçekten hanif dininin esası Allah'ın ipine sarılmak, fırkalara ayrılmamak. Dinde fırkalara ayrılanların bir başka özelliği de şirkte olanlar. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala فَاَقِمَا شَكَلَ د۪ينِ حَن۪يفَ ve Çin'i fizik vücudunu hanif olan dine yönel. فِتْرَةَ اللّٰهِ اَنْ اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın yaratmasıdır. Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla, yani bu dini yaşayabilecek özellikle yaratmıştır. لَا تَبْدِيلَ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Zalike dinu kayime, kayım olan, ezelden ebede var olacak olan din sadece bu dindir. Haç suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Hünefâ illallâhi gayri müşrikine bihi. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar olun. Onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş ve böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana atmış gibi olur. Hanif dininin insanlar cephesinden esası ihlastır. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti.
İhlas tamamıyla Allah için olmak, Allah için yaşamayı ifade eder. İkinci sual, Allah-u Teala Hanif dini için neden babamız İbrahim'in dini tabirini kullanıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an'da zikrettiği Ulul Azm nebilerine baktığımız zaman bunların başına Hazreti Nuh geliyor, sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. وَاَنَّ مِنْ شِيَاتِهِ لَاِبْرَاهِمْ Hazreti Nuh'un dininden, muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Öyleyse Allah-u Teala Hazreti Nuh'a hangi şeriatı vermişse o dinin şeriatı Hazreti İbrahim'in de şeriatıdır. Ama günümüzde Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen Kur'an-ı Kerim ve bu dinin müntesipleri sanki farklı dinmiş gibi şeytan devreye giriyor. Halbuki Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiş. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti İbrahim'den sonra geliyor ve son Nebi Nebi Resulhani Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Nahl 123'te baban İbrahim'in dinine tabi ol. Aynı emir Hazreti Musa'ya da verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi ol. Aynı emir Hazreti İsa'ya verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi ol. Çünkü bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Babaların dinini yaşıyorlar. Allah-u Teala da onlara cevap vermiş oluyor. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız onlar değil, Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası odur. Onun dinini yaşayın. Ne zaman Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Müşriklerden olmaktan kurtulan kişinin yaptığı şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine girer. Gerçekten Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İbrahim'in Yahudi Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen ve lâ Nasrani

Al-İmran suresinin 95. ayet kelimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Al-İmran 95'te Kul sadakallahu fetebi'u milleti İbrahim'e hanife. De ki Allah-u Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olan. Yunus suresinin 105. ayet kerimesine bakıyoruz da görüyoruz. Yunus suresinin 105. ayet kerimesi ve en akim ve şekele dini hanife la tekunu miyel müşrikin. Ve şimdi hanif olan dine yönel ve müşriklerden olma. Anlıyoruz ki Allah'ın hanif dininin dışında din yaşadığını söyleyenlerin hepsi şirkte babaların dinini yaşayanlardır. Şirkten beri olan tek din babamız İbrahim'in hanif dini. Yani tek Allah'a inanan. Ne zaman Allah-u Teala işte Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden değildi. Şirkte olanlar babaların dinine tabi olanlardır. Şirkten beri olanlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar. Tek bir dilekler. Üçüncü sual, Hanif dini Arapça adıyla İslam sadece Müslümanlara ait bir din midir? Hayır değil, tüm insanlığın dinidir. Al-İmran suresi 67. ayet-i kerimesi, Haç 67'de bütün bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Kutsal kitapların hepsi hidayet ve nurdur ve 7 Safa 4 teslimi ihtiva ediyor. Maide 44'te Tevrat'ın hidayet ve nur olduğu, Maide 46'da İncil'in hidayet ve nur olduğu, Şura 52'de Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğu zikrediliyor. Ve hepsi 7 Safa 4 teslimi ihtiva ediyor ki babamız İbrahim Hanif'in 7 Safa 4 teslimden oluşuyor. İnsanlar kendi aralarında Müslümanlık diye bir din var, Hristiyanlık diye bir din var, Müslümanlık diye bir din var. Bu dinler arasında farklılık var diyerek ayrı ayrı gruplara ayrılmışlar. Oysa ki bu şeytanın insanlığa oynadığı en büyük oyundur, en büyük tuzaktır. Dünya dinlerinin birleştirilmesine doğru gittiğimiz bu günlerde mukaddes kitaba sahip olan üç dinin mensupları biliyor ki dinleri Hazreti İbrahim'e hanif dinidir. Yeni temelleri dikkate alındığında aralarında hiçbir farklılık yoktur. Tüm peygamberler hanif dininin temsilcileridir. Evet, gerçekten de insanlar şeytanın dış tesiriyle evvela dinde fırkalara ayrılmışlar. Ama aynı dinin içerisinde mezheplere ayrılmışlar. Mezhepler farklı bölümlere ve iblis her seferinde insanları asıldan uzaklaştırmak suretiyle Allah'ın dinini unutturmayı başarmış. Ama Allah Teala da her dönemde mutlak surette Allah'ın dinini insanlara hatırlatacak olan en üst noktada peygamberler, her peygamber huzur namazının imamıdır. Yeryüzündeki halifesidir. Ama aynı zamanda onun dışında Allah Teala her kavimde resuller tayin ediyor. Her devirde ister Nebi Resul ister Veli Resul olsun. Nebi Resul ise Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Veli Resul ise bu şeriat kitabı ile amel edendir. O Allah'ın aynı zamanda yeryüzündeki halifesidir ve aynı zamanda huzur namazının da imamıdır. Her devirde hayatta olanların arasında vardır. Ama onun dışında ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var. Onların çevresinde onları temsil eden veli mürşitler var vesaire.

0: Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Hanif dini Arapça adıyla İslam dini Allah'ın kainattaki tek dinidir. Ve Hanif dininin giriş kapısı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ibadet etmek, güzel salih amelleri işlemek. İbadet yaparken bunun kalpten yapılması gerektiğini düşünüyorum.
3: İbadet etmek, Allah'ın emrettiği gibi yaşamak.
4: Namaz kılmak. Dua etmek, camilerde ibadet etmek.
5: Allah'ın emirlerini tutup neyinden kaçmak.
6: Rabbimin yolunda gitmek. İnanın. Peygamber Efendimiz Allah'ın mesela Seyyidine Muhammed emrettiği şeyleri yoluna getirmek, ibadetimizi yoluna getirmek lazım.
1: Allah-u Teala hem bu dünyada hem de ahirette sonsuz mutluluğa ulaşabilmemiz için bir dileğe bağlamış. Bu dileği siz de kalpten yapmak ister miydiniz?
3: Tabii ki. Allah diyor ki kullarım bana dua etsin. Onların isteğini bileyim yani. Onları isteklerini ben yerine getireyim. Dua etsin ister yani Allah'tan.
4: Aslında çok isterdim ama yaşam şartlarımız mesela bir de ortamımız hiç buna uygun değil. İslam istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Aslında gerçekten isterdim yani.
1: Peki bunun için bir ermiş evliyalık duası var. Birlikte yapalım mı?
3: Ey yüce Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhumu.
6: Ermiş evliyalar gibi sana ulaştırma.
2: Senin dostun olmak istiyorum. Beni de dostluğuna kabul eyle. Beni de mürşidime ulaştır.
4: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul eyle. Amin.
0: Bir sahibim ise İslam'ı istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Dinin yeterli boyutta yaşanmamasında çevremizin etkisi var mıdır? Evet. Çünkü yaratılışımıza baktığımız zaman bay bay herkes üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında yaratılmıştır. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Çevremizdekiler Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işliyorlarsa o zaman şeytanın da dış tesiriyle nefs, aklı ikna ederek fizik vücudu hep şer istikametinde kullanır. Ama çevre şartları, aklın şuurlandığı çevre, Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmediği bir muhtevada şuurlanmışsa o zaman ruh aklı ikna ederek akıl fizik vücudu hayır istikametinde kullanır. Şer mutsuzluktur, huzursuzluktur, kaostur, kavgadır. Ama hayır mutluluktur, huzurdur, sevgidir, dostluktur. Etrafımızdaki insanlarla bizlerin arasında hep bir davranış biçimleri alışverişi vardır. Mütemadiyen çevremizden etki alırız, mütemadiyen onlara tepki veririz. Etkiler ve tepkiler hep birbirini kovalar. Her akıl bulunduğu ortama göre o ortamın şuurunu sahibi olur. Mutlak saadete ulaşmanın yolu ise irademizi de nefsimizi de doğru davranış biçimlerine ulaştırmaktır. Unutmayın, dilediğimiz şeyi yapmakta serbest olan bir iradenin sahibiyiz. Dolayısıyla herkes gideceği yere aslında kendi iradesiyle ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme imzasını atıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insan cennete imzasını atmış bir kişi olarak hayatı yaşıyor. Yani iki tane yol var. Birisi Allah'a ulaştıran yol. Ondan sonra Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Diğeri de şeytana götüren yol. Şeytanın dış tesiriyle o kişi negatif bir hayat içerisinde ömrünü tüketiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların Hanif dini çatısı altında birleşmesini sağlamak için her devirde Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani tam bilmediğim için bir yorum yapamayacağım bu konuda.
3: Yani o konu hakkında bilgim yok.
5: Ben Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım. Ben şeyhten, mürşitten anlamam.
4: Mürşit toplum bence. Yani insanlar din mesela ayırt etmeksizin hepsi bir arada mesela namaz kılması.
1: Peki Mevlana Şems Hazretlerine, Yunus Emre, Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuş. Siz de inanıyor musunuz bu devirde de bir Allah dostu, Allah'ın bir hak mürşidi vardır?
5: İlla ki iyi insan da vardır, kötü insan da vardır. Onlar da Allah'ın iyi elçileridir diyelim. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuduğumdan onda ne yazarsa, Türkçesinde ne yazarsa, hangisini emretmişse onu uygulamak isterim.
6: Vardır. İlla ki vardır. Rabbimden kalbini onu biz bilemeyiz.
1: Her devirde Allah-u Teala bizi hidayete erdirsin diye Allah dostlarını tayin ediyor. Bunu da biz Kur'an-ı Kerim'de hacet namazıyla Allah'a soracağız. Siz de hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
4: Evet, isterdim.
1: Hakikati daha iyi öğrenebilmek için hakikati yaşayan bir kapıya tabi olmak ister miydiniz?
4: Evet, olmak isterdim aslında.
2: Tabii herkes ister, bir öncünün olmasını herkes ister.
0: Misafirimiz Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım şeyhten, mürşitten anlamam dedi. Kur'an-ı Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Vardır tabii. Evvela Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala derelette bırakıyor. Onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama aynı onun tam zıt istikametinde yine ayetlerle 7 ayette Allah'a ulaşmayı kalben dileyenleri Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Mürşide tabiyet farz. İşte Alimran 31, Alimran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mümin 38, Zuhruf 61, Cuma 2. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ama Allah'a teslim olmanın öncesinde mürşide teslim olmak söz konusu. Mürşid aralede bir insan mıdır? Hayır. Mürşid Allah'ın dinini bütün boyutlarıyla yaşayan, %100 Allah'a teslim olan kişidir. Allah'a teslim olmak ve Allah'ın teslim olduğuna teslim olmak aynı muhtevayı ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mürşit var mıdır? Evet, ayetlerle sabittir. Allah-u Teala Bakara 256'da irşat yolu, gay yolu diye iki yoldan bahsediyor. İrşat yolu mürşitlerin üzerinde bulunduğu yol, Allah'a ulaştıran yol. Gay yolu iblis ve tayfasının üzerinde bulunduğu yoldur. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o mürşide tabi olmuştur. Men yahdillah fehuvel muhted. Ama Allah kimi derelette bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşide. Şimdi hemen bakalım 7 ayet-i kerimede Allah kimi kendisine ulaştırırsa o mürşidine tabi olmuştur. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diliyor? Ulaşmayı dileyeni. Ama Allah kimi derelette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. İşte Ra'd 27'de İnnallâh yudillim men yeşâhu ve yehdi ileyhi men enâb. Allah dilediğini derelette bırakır. Allah'ın derelette bıraktığı insanlar için, ulaşmayı dilemeyenler için, onlar için mürşit yok. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ama Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ulaşmayı dileyenleri de Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Her devirde öğrenen ve öğretenler var. Kur'an-ı Kerim'de 19 ayrı isimle Allah mürşidi tarif ediyor. Evet. Her Allah'ın nebisi Allah'ın mürşididir. Huzur namazının imamı mürşittir. Halife, Allah'ın yeryüzündeki halifesi mürşittir. Bütün veli resuller, nebi resuller mürşittir. Nezir, hidayetçi, veli ve diğer isimlerle. Ehl-i zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim vesaire, bütün bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki mürşitlerin ismidir. Allah-u Teala'dan mürşidimizi mutlaka istiyoruz. Mürşit irşad edendir. İnsan var olduğu sürece hep öğreten ve irşad eden, Allah'a ulaştırmaya vesile olan veya ulaştıran kişi olmuştur. Hidayetçiler, her mürşitlere, nezirlere, resullere, nebilere mutlaka tabi olmamız açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Eğer tabi olmazsa cehennemden kurtuluş da söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Muhterem hocamız, mübarek ellerinizden hürmetle, saygıyla öpüyorum. Size bir sorum olacak inşallah. Allah insanları hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinden tekrar öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah insanları hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Evet. Allah Teala hanif diniyle hanif dininin gereği olan kişileri takva sahibi olmaya davet ediyor. Ama başlangıç noktasında ne var? Allah'a kul olmak, kul olmakla takva sahibi olmak aynı şeydir. Kim takva sahibi olursa o Allah'a kul olur. Kim kul olursa o takva sahibi olur. Allah'a yöneldiğimiz anda takva sahibiyiz. Ayetlere göre gene Allah'a yöneldiğimiz anda Allah'a kul olmuş oluyoruz. İşte Rum suresinin 31. ayet kelimesi minübine ileyhi Allah'a yönel ve takuhu, takva sahibi ol. Zümer 17 ise وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelmek kişi takva sahibi kılar. Allah'a yönelmek kişi Allah'a kul kılar. Kul olmak, takva sahibi olmak işte. Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesi ve İbrahim'e iskâle li kavmi ya'budullah ve attakuhu zâlikum hayrin lekum in kuntum ta'lemun. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Bu sizin için daha hayırlıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Hanif dininin asıl amacı insanların mutluluğu yaşamasıdır. Ve mutluluğu kesintisiz yaşamak istiyorsak Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce Allah'ın adını Allah Allah diye anmanın insandaki faydası nedir?
3: İnsanın içine yani Allah'a iman katar yani. Sürekli onun ismini zikretmek yani işlerimiz yolunda da koyar. Allah bize yardım eder yani her konuda.
2: Sürekli Allah'ı hatırlamak, bir hareket yaparken onun günah veya sevap olduğunu düşünerek yapmak, yani bunları getirir aklımıza.
5: Her şey. Hani dinin direğe namazı derler ya, bana göre de zikretmek o günün mutluluğudur. Her zaman zikretmeye çalışırız, Allah kabul etsin. Onun isimlerinden, onun dualarından, ona ettiğimiz dualarla ayakta durduğumuzu zannediyoruz.
6: Faydasını gördüm. Daraldığım zaman, başıma bir şey geldiği zaman Rabbim açıp Fetih Suresi, Rabbime sığınarak okudum yani. Allah'a bir şükür faydasını da gördüm yani.
4: Öncelikle insanın huzura, zikir çektiği zaman huzura ulaşması, kendini mutlu hissetmesi.
1: Siz de böyle sürekli hayatınızda Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye sürekli zikrediyor musunuz?
4: Evet, oluyor. Günlük zikirlerim var zaten, evet çekiyorum.
2: Tabii bazı durumlarda zikrediyoruz.
1: Sizce sürekli zikreden bir insan kötülüklerden geri kalır mı?
2: Yani tabii ki de geri kalır. Çünkü sürekli Allah'ı düşündüğü için onun yasaklarını düşünerek bazı şeyleri yapmaktan kaçınır.
0: Bir misafirimiz dinin direği namazdır. Zikretmek de o günün mutluluğudur. Mutluluğumuzu sağlayacak ibadet zikir midir? Evet. Allah üç çeşit zikirden bahsediyor Ankebut 45'te. Cehri zikir, Kur'an tilaveti, namaz bir zikirdir ve zikrullah Allah isminin ard arda tekrarı yine bir zikirdir. Dinin direği namazdır. Ama en büyük ibadet bu sebeple namaz değil, zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı. Sadece zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Nefsimizin kalbindeki nurların miktarı zikirle artar. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetlerin miktarı zikirle azalır. Bu işlem devam ettiği süre içerisinde bir gün daimi zikirle tamamen afetlerden temizlenmiş, 19 faziletin sahibi, ahiret ve dünya mutluluğuna bulaşmış bir kişi oluruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: İstanbul'dan Erdem Yıldız, ellerinize hürmet öpüyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir söylem olacaktı. İnsanlardaki hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İnsanlardaki hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Hanif fıtratı ile yaratılmak başka şeydir. Hanif olmak başka şeydir. Herkesin hanif fıtratının sahibidir ama başlangıçta herkes şirktedir. Delalettedir, küfürdedir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hanif fıtratın gerekleri Allah-u Teala tarafından bir bir gerçekleştirilecektir. Hanif fıtratı öyle bir fıtrattır ki irade önde gelir. İnsanlar eğer kendi serbest iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse hayatları boyunca hep şeytandan telkinler alırlar ve onları yerine getirirler. Böylece Allah'tan uzaklaşarak, her gün biraz daha yozlaşarak, huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamaya başlarlar. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği hedef mutluluktur. Mutlu, huzurlu bir hayatı yaşamak, hanif dininin yaşanması ile mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an'ın Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi, mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres, kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Din, Allah'ın ezeli ve ebedi insanlar üzerine farz kıldığı ve yaşanması halinde tüm insanları mutlak surette sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştıran yegane kaynaktır. İnsanlar dinin dışında başka şekilde bir mutlu olması imkansız, mümkün değil. Dinin dışındaki diğer bütün insanların tükettikleri, kullandıkları her ne varsa belli noktada insanın ihtiyacını gideriyor. Ama mutluluk bir takım arzuların yerine getirildiği bir muhteva değil. Tam tersi, mutluluk üç şarta haiz olan bir olaydır. Mutluluğun olabilmesi için bir daimi olması lazım. İki, sülh ve sükun her saniye, her an insanın barışık içerisinde hem kendisiyle, hem Rabbiyle, hem diğer insanlarla barışık halde olması lazım. Ve Allah Teala'nın biz insanlar için farz kıldığı ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. İşte Allah Teala Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve cahidu hak billahi hakka cihadi huve iştebakum ve ma ceala aleykum fiddini min kharac millete abikum İbrahim huve semakul müslümine min kabli ve fiyaza liyekunu resulü şehiden aleykum ve tekunu şuaday alen nas. Okudum Haç suresinin 78. ayet-i kerimesi. Arapça ayet-i kerimin maali şöyle. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da ve Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahitler olasınız. Öyleyse görüyorsunuz ki insanoğlunun en üst seviyedeki ihtiyacı dindir. Çünkü bütün insanlar bu hedefle yaratılmışlardır. Yaratan Allah'tır, emretmek de Allah'a aittir, hükmetmek de Allah'a aittir ve Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği ezeli ve ebedi Hanif dini, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça dili İslam, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, Allah tektir. Teslim, insanın Rabbine teslim olmasıdır. İnsan deyince aynada kendimizi tek olarak görüyoruz. Ama tek olan bizlerin bileşenleri var. Tek olan insan hangi bileşenlerden oluşuyor? Hem nefsi var, bir bileşen, hem ruhu var, ikinci bileşen, hem fizik vücudu var, üçüncü bileşen, hem de bütün bunların idaresi ettiği serbest irade, cüz'i iradesi var. Ve her şey aklın kumandasında bir hayatı yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın farz kıldığı ezeli ve ebedi dinin açıklayıcıların başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Peygamberler babaları bir, anneleri ayrı kardeşlerdir. Dinleri ise tektir. Evet, demek ki Kur'an'da ismi zikredilen ne kadar peygamber varsa babaları bir,
anneleri ayrı kardeşlerdir ve dinleri tektir. Eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim diyorsa ve eğer peygamberler babaları bir, anneleri ayrı kardeşlerdir diyorsa, aslında dinde hepimizin babası babamız İbrahim Hanif'tir. Hanif dini. Yani babamız İbrahim. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de böyle buyuruyor. Dinleri ise tektir. İkinci bir din yoktur. Adem Aleyhisselam ilk peygamber, dini babamız İbrahim Hanif dini. Nuh Aleyhisselam dini babamız İbrahim Hanif dini. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam dini babamız İbrahim Hanif dini. Nuh Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın dinindendi. Aslında Allah Teala Saf Suresi'nin 83. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu buyuruyor. Saf Suresi'nin 83. ayet-i kerimesine bakacak olursak Allah Teala öyle buyuruyor. O İbrahim'in, Hazreti Nuh'un dinindendi. Herhalde tekrar internet çalışırsa belki size gösterebilirim ayet-i kerimeyi. Lokman Aleyhisselam'ın babasına olan övüdünde, eğer annem baban bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme, dünya hayatında onlarla iyi geçin, ama baban İbrahim'in dinine tabi ol. Evet, şu anda ayeti kardeşimiz verdi. Neden? İnternet sebebiyle gecikmeler oluyor herhalde. Muhakkak ki o dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Kimin dininden bahsediyor Allah Teala önceki ayetlerde? Nuh Aleyhisselam'ın dininden. Öyleyse Ali İmran Suresi'nin 33. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran Suresi'nin 33. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne Allah istafake Adem'e. Allah Adem'i seçti. Ve Nuh'un, ve Nuh Aleyhisselam'ı seçti. Ve ala İbrahim'e, ve İbrahim Aleyhisselam'ı seçti. Ve ala İmran'ı alel alemin, ve İmran ailesini seçti. Öyleyse dikkatle bakın, bütün peygamberler bir bir zikrediliyor. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve İmran ailesinden gelen Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, bunların hepsi tek bir dini insanlara vaaz etmişler. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Sonra annesi babası onu Yahudi, Hristiyan ve veya Mecusi yapar. Evet. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla, yani tek bir dini yaşayabilecek standartlarda dünyaya geliyor. Dünyanın neresinde, kainatın neresinde bir çocuk doğsun, mutlak surette o doğan çocuk Hanif fıtratıyla yaratılıyor, İslam fıtratıyla, yani tek bir dini yaşayabilecek standartlarda yaratılıyor. Ama eğer anne baba Allah'ın dinini yaşamıyorsa, doğal olarak kendi geleneksel din tatbikatını çocuğuna aktaracaktır. Öyle olunca adeta o anne baba tarafından çocuk Yahudi yapılıyor, Hristiyan yapılıyor veya Mecusi yapılıyor veya putperest yapılıyor. Hep anne babadan kaynaklanıyor. Ama eğer anne baba Allah'ın dinindense, o zaman doğal olarak o anne baba çocuğuna o dini öğretecektir. O din üzere bir din hayatı olacaktır o kişinin.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَابِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَابِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَقُوا. Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği farz kıldığı şeriatı dini ikame edin, dini dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın Allah'a ulaşmayı dileme daveti müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Yani dünya hayatını yaşarken kim Allah'a yönelirse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Şeriat tek. Bu tek şeriatın üç esas üzerine bina edildiğini söylemek durumundayım. Tekrar ediyorum. Şeriatın muhtevasında Allah'ın tekliği vardır. Vahdet. Şeriatın muhtevasında teslim vardır. Ruhu, veçin, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve şeriatın muhtevasında tek cemaati, tevhidi oluşturmak var. Öyle olunca eğer bu dini hakkıyla biz yaşayabilirsek istisnasız bu dünya hepimize cennet olacaktır. İnsanlar arasındaki kavganın sona ermesi, içimizdeki kavganın sona ermesi, Allah'la ilişkilerimizdeki kavganın bitmesine bağlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ben İsa Meryem oğluna dünya ve ahirette insanların en yakını, en evlası durumundayım. Onunla benim aramda bir başka nebi olmadı. Evet, gerçekten de Hazreti İsa Aleyhisselam'la Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz arasında geçen 600 yıllık bir dönem içerisinde başka bir peygamber, nebi yok. Ayrıca bütün peygamberler evladu alattırlar. Yani anneleri başka başka ama dinleri ve babaları bir. Öyleyse peygamberlerin anneleri farklı ama dinleri ve babaları bir. Tek bir din var ve babaları bir. Babamız İbrahim'in hayim dinine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tam 7 tane ayet söz konusu. Bu ayetlerin hepsinde Allah'ın bir hakikati var. Ben müşriklerden değilim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinini şirkli yaşamak mümkün değil. Şirk varsa Allah'ın dini yoktur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmayacak, aya tapmayacak, yıldızlara tapmayacak, elleriyle yonttukları putlara tapmayacak. Ama ümmetim için korktuğum şey, kanıncanın ayak sesinden daha sinsi olan gizli şirk. İşte ümmeti Muhammed'in en büyük tehlikesi gizli şirktir. Gizli şirk nedir? Gizli şirk kişinin nefsini ilah edinmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizden evvelki ümmetlerde, Muhammedi ümmetin önündeki diğer insanlarda da açık şirk vardı. İnsanlar güneşe tapıyorlardı. İnsanların bir kısmı aya tapıyor. İnsanların bir kısmı yıldızlara tapıyorlar. İnsanlar putlara tapıyorlar. Bunların hepsi açık şirk. Ama Allah Resulü müjdeliyor. Artık ahir zaman peygamberi, ümmetim olan ahir zaman peygamberi için artık açık şirk kesin yok. Yani kalkıp bir insan gidip güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz ve elleriyle yontuklarına tapmaz. Ama neye tapar? Kendi nefsine tapar. Yani içimizde bir nefs var. Bu nefs 19 tane afetle mücehaz. Şimdi hanif fıtratı, insan fıtratına baktığımız zaman yaratılışa Allah Teala Necir suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı
bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Şu anda zahiri alemde yaşıyoruz. Bu fizik bedenimiz zahiri aleme ait. Doktorların ihtisas alanı. Fizik bedenin kumandanı akıl. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Öyleyse bütün kararlar akıl tarafından alınıyor. Tek birisi hariç, tasarrufta olan devrin imamı hariç. Tasarrufta olan devrin imamının dışındaki bütün Resuller de, veli mürşitler de, insanlar da ancak akıllarını kullanırlar. Allah Teala'nın her devirde veya daha doğrusu bütün peygamberlere indirdiği kutsal kitapların hepsinin tek bir gayesi var. İnsanların aklını nasıl kullanması gerektiğine dair kanunları içeriyor. Yani bir insan Allah için aklını kullanmak istiyorsa A'dan Z'ye kadar aklını mutlaka nakle yani vahye tabi kılması lazım. Her konuda adım atarken acaba benim kararım Allah'ın kitabına uygun mu? Yani Allah'ın emir ve nehirlerine uygun bir hayat mı yaşıyorum? Bedeni bu istikamette mi kullanıyorum? Diye kendi kendine sorması lazım. Bu açıdan fizik bedenimiz Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi istikametinde bir teslimle Allah'a teslim olması gerekir. Ama insan sadece fizik bedenden ibaret değil, insanın diğer ikinci bileşeni nefsimiz vardır. Nefs berzah alemine aittir ve muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şu anda slaytta da gördüğünüz gibi insanların baş düşmanı olan şeytan da bu afetlere %100 tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Hangi konuda nefsimizin talebine uyarsak aynı zamanda o konuda biz şeytanın emrini yerine getiriyoruz. Yani 19 tane afet demek şeytanın 19 açıdan bize tesir etmesi demektir. Mesela kin ve nefret. Siz birisinden ben senden nefret ettim diyorsanız aslında onun arkasında kim var? Şeytan var. Şeytan o anda sizi kullanıyor. Ben birisine yalan söylediniz. Nefsinizin afeti yalan var. Şeytan da tesir etmek suretiyle aktif hale getiriyor. Aslında o anda size kumanda eden kimdir? Şeytan. Zulüm. Birisine zulmettiniz. O anda size kumanda eden kim? Yine şeytan. Yani her seferinde ne kadar azap gerektirici negatif şeyler yapıyorsanız arkasında kesinlikle kim vardır? Şeytan vardır. Bu sebeple biz insanların iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şimdi olaya bakalım. Şeytan denilen insanların baş düşmanını müsaade veren, kıyamete kadar ona hayat hakkı tayinleyen kimdir? Rabbimiz Allah'tır. Öyleyse biz iblisi değiştiremeyiz. O noktada bir seçeneğimiz yok. Hadi iblisi değiştirelim, bize tesir etmesin, olay imkansız. Kıyamete kadar hayat hakkını tanıyan Allah. Öyleyse kesinlikle Allah sözünü yerine getirir mi? Evet. Allah'ın sözünde huf yok, Allah katında söz değiştirmez. İblis hep var olacaktır. O hep çalışacaktır. Allah müsaadeyi vermiştir. Ama Allah Teala bizi iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratmamıştır. Allah Teala iblisin elinde nefsimizi kurtarmamız, ihlasa ulaşmamız için bize din farz kılmıştır. Din vaaz etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evet biz şeytanı değiştiremeyiz ama ne yapabiliriz? Nefsimizi değiştirebiliriz, kendimizi değiştirebiliriz. Kendimizi değiştirirsek ne olur? O zaman şeytan
zerre kadar bize tesir edemez. İhlasa ulaştığımız gün, kim ihlasa ulaşmışsa şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Hangi ayet bunları söylüyor? Hicr 39-40. Ne diyor Hicr 39'da? قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Allah dur diyor. İhlas sahibi kulları müstesna. Öyleyse iblisin asla negatif istikamete tesir etmediği kullar var mı derseniz, evet, onlar kimlerdir? Onlar muhlis kullar. İşte Allah Teala ihlasa ulaşmak için üzerimize Kur'an ayetleriyle tam 7 tane hedef emir farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak 2. Ruhun Allah'a teslimi 3. Fizik ucunun Allah'a teslimi 4. Nefsinin Allah'a teslimi 5. Ve ihlasa ulaşmak 6. 6 tane hedef emri yerine getirmek. Yedincisi ne? Yedincisi salah. Her zaman Efendimiz ne buyuruyor? 6 tane alem var. Bir de yedincisi var. Yedincisi Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması. Her şeyi ait olduğu kanunlarla idare etmesi. Dolayısıyla kim ihlasa ulaşırsa, ihlasa ulaşan kişi yerin göğün melekütünü Allah'ın yakın sahibi kıldığı kişidir. Ve mutlak surette seher vaktinde o ihlas sahibi kulu Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuhla tövbe edenlerin hepsi mutlaka salaha ulaşıyor. Allah-u Teala bu tövbeyi nerede anlatıyor? Hangi Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesinde? Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukefir ankum seyyatikum. وَيَدْخُلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا يَوْمَ يَحْصُلُ النَّبِيُّونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ O gün diyor, nurları önlerinde ve sağlarında parladığını göreceksin. Ve derler ki, Rabbena etmim lena nurena, Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Vaghfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Bizim günahlarımızı mağfiret et, sen her şeye kadirsin. İşte kim Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilmişse, istisnasız salahın birinci kademesinde o kişinin günahlarını Allah-u Teala örtüyor. Bunlar neyin günahı? Kişi mürşidine tabi olduğu an nefsinin manevi kalbinde %2 rahmet, %98 afet vardı. O afetler var olduğu süre içerisinde mutlaka kişi günah işler. Ama bir gün ihlasa ulaşırsa artık o kişi için günah söz konusu değil. Ama o güne kadar müşidine tabi olduktan sonra işlediği günahların hepsini var ve onları Allah-u Teala bir kere daha örtüyor. Salahın birinci kademesi günahların örtülmesi. İkinci kademesinde salah nurunun verilmesi. Allah Teala salah nurundan bahsediyor mu? Evet, işte bu salah nuru bu ayet-i kerimede Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Çünkü daha evvel devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşmiştir. Devrin imamının ruhu salah nuruna sahiptir. Salah nuru hem önünü hem sağ tarafını aydınlatıyor. Ama üçüncü bir nur lazım. İşte Allah Teala o nuru veriyor. Kim salaha ulaşmışsa Allah onu aynı zamanda İkinci kademede salah nurunu veriyor. Üçüncü kademede mürşidine tabi olduktan o güne kadar işlediği ne kadar günah varsa bir kere daha sevaba çeviriyor. İhlasa ulaşan bir insan bir daha günah işler mi? İmkansız. Çünkü bize günahı işlettiren nefsimiz ve iradedir. Ama o noktadan itibaren artık nefsin afetleri yok. Yetmez. İrade neydi? İrade de nefsin afetlerine karşı koyan gücün adı. Afetler yoksa o zaman böyle bir gücün de artık fonksiyonu kalmamış demektir. Dördüncü kademesinde de Allah-u Teala o kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. Yani artık tamamiyle Allah'ın emriyle iş görüyor. Sevgili kardeşlerim, biraz daha bu
Allah'la insan arasındaki irşat makamını mücessem bir örnekle size ifade etmek istiyorum. Şu anda biz Alman devletindeyiz. Alman devletinde çeşitli mesleklerde çalışan insanlar var. Ama devletin işini gören memurlar da var. Herkes çalışırken özel olarak çalışıyor ama devletin memurları kim için çalışıyorlar? Devlet için çalışıyorlar. Tıpkı normal kainatta Allah'ın da memurları var. Kainatın sahibi kim? Allah. Yani kainat tamamen Allah'a aittir. Ama bu kainatın idaresinde özellikle işlerin hedefe ulaşması istikametinde onun da tayin ettiği memurlar yok mu? Tıpkı insanlar gibi. Evet, var. İşte Allah'ın mürşitleri de bu Allah'ın mülkünü idare eden memurlarıdır. Evet. Neyle iş görürler? Sahibinin emriyle. İrşada memur ve mezun kılındın. Allah Teala müsaadeyi veriyor ama bir tek şartta, benim emrimle. Nitekim bugün şu anda buradaki insanlar da, memur olanlar da neye göre iş yapıyorlar? Buradaki kanunlara göre iş yapıyorlar. Yani evet diyor, sen, ben sana bu işi verdim, memurumsun ama bu kanunlara uyacaksın. İşte bizimle Allah arasındaki ilişkide de Allah'ın memurları vardır. Bu memurlar Allah'ın mürşitleridir. Onlar da neyle iş görüyorlar? Allah'ın kanunlarıyla, Allah'ın emirleriyle iş görüyorlar. Bunların en başında kim geliyor? Bunların en başında başkan olan devrin imamı geliyor. İşte eğer Allah'ın peygamberi yaşıyorsa istisnasız asaleten devrin imamı kimdir? Allah'ın peygamberidir. Allah Teala bakın Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fe'l hayrati ve ikam salat ve atu zekat ve kanu lena abidin. Allah Teala buyuruyor ki onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Şimdi dikkat edin. Allah'ın en üst seviyedeki memuru imam. Onu imamlık makamına tayin eden kimdir? Allah'tır. Ona ne iş vermiştir? Ona şu iş vermiştir. Benim kullarım var. Onların ruhları bana ulaşacak. Seni ben bu konuda vazifeli kılıyorum. Emrimle hidayete erdiren imamlar. Yani emrimle insanların ruhlarını bana ulaştıracaksın. Allah tayin ediyor. Öyleyse devrin imamı bir memur mudur? Evet. Kesinlikle. Kim adına iş görüyor? Allah adına iş görüyor. Onu tayin eden kim? Allah Teala. Şimdi bazı zavallı insanlar diyorlar ki ya kitap da var, şey de var, peygamberim de var, ben kimseyle, ben Allah'la kendi arama hiç kimseye koymam. Aslında bugün devlette işi çıkan kişi ne diyelim, diyelim ki girip oturum arayacak. Oradaki memuru ben sana tanımıyorum. Ben seni tanımıyorum. Ben kendi işimi görürüm derse sittiğim sene bekler, hiçbir sonuca ulaşamaz. İşte muhterem efendimizin devamlı olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, mürşidine tabi olmayan insanların kıyıya bağlı bir kayın kürekleri çekmesinin esbabı mucizesi bu. Yani onlar diyor kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Bekliyorlar sadece. Farkında değiller. Ancak vazife görenler Allah'ın mürşitleridir. Vazife görenler bu mürşitlere bağlı olan Allah'ın kutsal kitapları öğrenen Allah'ın müritleri, Allah'ın murad edenlerdir. Onlar bu dünyada gerçekten ait olduğu kanunlarla hayatı yaşıyorlar. Öyle olunca kanunlara uygun bir hayat insanlara mutluluk getirir. Şu anda kaliteli bir şoför eğer yol güzergahında trafik işaretlerine uyarak arabayı sürerse ne olur? Valla mutlu huzurlu bir yolculuk yapar. Ama eğer ehliyeti yoksa ve normal kanunlara uymasa yüzlerce musibet ve bela yolda yaşayabilir. Kendisini yakabilir, bindiği arabayı mahvedebilir vesaire vesaire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin kesinlikle bir idaresi, o idare edildiği kanunları vardır. İşte
Allah'ın tayin ettiği memurların başında en üst noktada devrin imamı geliyor. Daha sonra her kavmin içerisinde tayin ettiği başkan olarak tayin ettiği veli resuller geliyor. Bütün aslında görseniz de bilseniz de bilmeseniz de ne kadar kavim varsa Allah o kavimden resul tayin etmişse o kavmin insanların hepsi Allah Teala diyor ben kanunum şu. Siz o resule itaat edeceksiniz. İşte Nisa 64. Ve ma arsalna min resulin illa yuta biiznillah. Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Adamın zahirde şahitsiz makamı çok büyük. Resul de hiç öyle. Zengin değil vesaire vesaire. Diyor ki sen kimsin? Ben burada dururken aslında sen değil, ben sana değil, sen bana itaat edeceksin diyerek isyan ediyor. Ve isyan edince de artık o kişinin hayatını siz varın düşünün. Yani normal standartlarda kanuna uyması gereken kişi isyan edince başını musibetlerden asla şey edemiyor, kurtaramıyor. Devamlı bir hengame, devamlı bir hercümeş, devamlı bir savaş, devamlı bir kavga. Kısacası Muhterem Efendimiz'in misal vererek ya sen buna hayat mı diyorsun? İşte bunlar için ne yazık ki Allah'ın istediği bir hayat, mutlu, huzurlu bir hayat yok söz konusu değil. Ama güzel bir şey, gerçekten anladığınız zaman çok güzel. Yani bugün hangi kavimde yaşıyorsa kişi bilse ki kesinlikle Allah'la ilişkilerinde imzayı son olarak kim atması lazım Allah'a ulaşabilmesi için? Kimin atması lazım? O Resulün atması lazım. Allah diyor ki ben o Resulü sen ona itaat etsin diye gönderiyorum. Ve ma arsalna min Resulün ila yuta'abizunla. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye. O kavmin içerisindeki birisi hayır ben seni tanımam derse tamam varsa düşün. Ama bütün bizim işlerimiz kimin tarafından görülüyor? Allah tarafından öyle değil mi? Yani bizim Allah'a ihtiyaç duymadığımız bir nokta var mı? Yok. Sürekli Allah'a ihtiyacındayız. Ama sürekli dilekçelerimizin Allah'a ulaşabilmesi neye bağlı? O Resul'ün imza atmasına bağlı.

insanların işini görmesinde. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki insanlarla Allah arasında elçilik görevini yapan insanlar vardır. Onlar kimlerdir diyorlar ya Resulullah. Onlar azaptan kurtulan salihlerdir diyor. Onlar için azap yok. Niye azap yok? Onlar için vicdan azabı yok. Çünkü nefslerinde afet yok. Onlar için kabir azabı yok. Çünkü kesinlikle amel defterinde bir günah söz konusu değil. Allah-u Teala her şeyi örtmüş. Onlar için cehennem azabı yok. Çünkü en üst noktada pozitif derecatın sahibidirler. Evet. Onlar kimlerdir? İnsanla Allah arasında elçilik görevini yapan insanlar kimlerdir? Onlar azaptan beri olanlardır. Eğer o kardeşimiz bu sefer internet çok geç çalışıyor veya sesimi duyamıyorsun sevgili kardeşlerim. Yani neden öyle söylüyoruz ama gelmiyor. Bir başka hadiste Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Nebile Sultanı Peygamber benim dostum kimdir diyor. Benim dostum Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindiği İbrahim'dir. Evet. Öyleyse babamız İbrahim, atam dediğine göre neydi? Peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır deyince. Eğer Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyorsa ki benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindi. Atam deyince ne demiş oluyor? Babam demiş oluyor. Öyleyse peygamberlerin babaları birse o zaman diğer peygamberlerin babaları kim? Yine İbrahim Aleyhisselam. Gerçekten de Allah Teala iki ayeti kerimede bunu açıklıyor, ifade ediyor. Hangi ayetler? Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesi. Hadid suresinin 27. ayet-i kerimesi. 27 Hadid suresi, 26 Hadid suresi, 27 Ankebut suresi. Şimdi Ankebut suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şöyle diyor Allah Teala. Biz ona İshak'ı, Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Onun zürriyetine diyor. Peygamberlik ve kitap verdik. O zaman bütün peygamberler kimin zürriyetinden geliyor? Evet Hazreti İbrahim, yani ayetler bize kesin bunu ispat ediyor. Bir kere daha söyleyelim. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. İşte peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklar demesinin arkasında bu ayet var. Hadiste söyleniyor. Mesela bugün Nuh Aleyhisselam'ın babası kimdir derseniz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Süleyman Aleyhisselam'ın babası kimdir derseniz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Yani peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de ayetlerde baban İbrahim'in dinine tabi olur. O zaman dinde hepimizin babası kim? Babamız İbrahim Aleyhisselam. Ve Allah-u Teala kitabı ve peygamberliği kimin zürriyetinde kaim kılmış? Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hem o var, hem de bir kere daha Hadid 26'da şöyle buyuruyor Hadid 26. An lakat ersene Nuhan. Biz Nuh Aleyhisselam verdik. Ve İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam'a ve cealna fi zürriyetihim nübüvvete. Ve onların zürriyetinde nübüvveti, peygamberliği ve kitabı kaim kıldık. Onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir. Feminhum muktet ve kesirin minhum fasikun. Ve insanların ekserisi onların zürriyetinden de nedirler? Fasıktırlar. Yani evet zürriyetlerinden hidayete erenler de var. Ama kesinlikle fasıklar da var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Ahir zaman peygamberinin dinde babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın onun için vaaz ettiği din de tek bir din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Babamız İbrahim Hanif dininin birincil kaynağı nedir?
Allah'ın indirdiği kutsal kitap.

0: kitaplar. Babamız İbrahim Hanife'nin ikinci kaynağı nedir? Allah'ın bu kitapları açıklamakla vazifeli kıldı. Onların en üst seviyesinde peygamberler, sonra kavim resulleri, sonra veli mürşitler. Allah'ın bizzat tayin ettiği. Her devirde vekaleten devrin imamı ya asaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Her devirde o devrin imamını temsil eden kavim resulleri var. Her kavim resulünü de temsil eden kimler var? Her kavim resulünü temsil eden veli mürşitler var. O veli mürşitleri temsil edenler de vekil mürşitler var. Yani Allah Teala silsile-i meratiple devamlı olarak insanların başına bir kişi tayin ediyor ve onu ona bağlı kılıyor. Onun için Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz için Allah ne buyuruyor? مَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ مُرِجَالِكُمْ وَلَاكَنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Ben Muhammed'im diyor. Nebilal Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde. Ben Muhammed'im, Ahmed'im. El-Mukafi'yim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. El-Haşir'im. Nebiyür Rahme'yim. Rahmet ve şefkat peygamberiyim. Ve tövbe nebisiyim. Bakın özelliklerini söylüyor. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Yani Muhammed ismi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu dünyadaki ismi. Ama ben Ahmed'im diyor. Ahmet ismi ise devrin imamlığından kaynaklanan ismi. Nitekim Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ve iskale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm musaddikin lima beyne yedeyye minet tevrat ve mubeşşiren bir resulün yetimin min ba'di ismu Ahmet. Yani benden sonra gelecek olan ismi Ahmet ismindeki bir Resulle de sizi ne yapıyorum? Müjdeliyorum. Öyleyse Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin dünyadaki ismi Muhammed. Huzur-i İlahi'deki ismi ise Ahmet. Ama Seyri Sülük'teki ismi ne? Makam-ı Mahmud. Yani Resulullah'ın üç tane ismi. Ahmedi, Mahmud'u, Muhammed. Üç isim de Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin ismi. Şimdi Peygamber Efendimiz sadece ben Muhammed'im, ben Ahmed'im demiyor. Bir şey daha söylüyor. Ben mükafiyim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. Yani son nebi. Peygamber Efendimiz'den sonra nebi gelmeyecek. Aynı zamanda ben el-Haşir'im. Yani ilk haşr olunan peygamber kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve ben Nebiyyü Rahme'yim. Rahmet ve şefkat peygamberiyim. Ve tövbe nebisiyim. Öyleyse ancak ve ancak istisnasız tövbe-i nasuhla tövbe edebilenler o gün Allah'ın nebisiyle beraber olurlar. Öyle değil mi? Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde bir kere daha okuyalım. Ekrana eğer taşıyabilirsek tahrim altı. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nesuha asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum ve yedhulekum cennatin tecri min tahtiha el-enharu yevme la yusallallahu nebi vellezine amenu ma'hu. Bakın yevme o gün diyor. Tövbe-i nasuh günü. La yusallallahu nebiye vellezine amenu ma'hu. O gün Allah nebisini ve onunla birlikte olan amenu olan tövbe-i nasuhla tövbe edenleri mahzun kılmayacaktır, mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar görürsünüz. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Bize katından bir yardımcı kıl. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim. Allah'ın bütün insanlar için, iki cihan saadetine ulaşabilmeleri için, bütün insanlar için vaaz ettiği tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala kitabı da dinin iki kaynağından bir tanesi kitap ve bu kitabı her devirde hangi peygambere indirilmişse öncelikle onu açıklayan bir peygamber ama onun olmadığı dönemlerde ne var? Onun olmadığı dönemlerde yine vekaleten bir devrin imamı var. Allah Teala hangi ayette bunu söylüyor? Al-İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde o gün yaşayan kavim resulleri arasından bir tanesini Allah seçiyor. Ona gaybı bildiriyor. Haliman 179. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gaybe müteallik edecek de değildir. Lakin Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybi o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. İşte buradaki ayet-i kerimedeki Resul, kavim Resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı. Allah Teala gaybi vekaleten devrin imamına bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, gaybi bilen sadece Allah'tır. Ama gaybi Allah dilediği kuluna, yani dilediği kul her devirde kim? Devrin imamına bildirir. Kavim Resulleri gaybi bilirler mi? Kavim Resulleri gaybi bilmezler. Hangi ayet bunu söylüyor? Maide suresinin 109. ayet-i kerimesi. Maide 109'da ne diyor? Allah Teala bakın hemen. يَوْمَ يَجْعُمُ اللّٰهُ الرَّسُولَ O gün Resulünün hepsini toplayacak Allah Teala. فَيَاقُلُوا Onlara söyleyecek. مَاذَا اُجُبْتُمْ Size ne cevap verildi? قَالُوا لَا اِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلِيمُ الْغَيُّبُ Bizim ilmimiz yok. Gaybi bilen sensin ya Rabbim. Ne söyleyip söylemediğini biz bilmiyoruz. Öyleyse her devirde, bütün zaman parçalarında gaybi bilen Allah'tır. Ama her devirde o Allah'ın bildiği gaybi dilerse kime verebiliyor? Devrin imamına verebiliyor. Devrin imamı Allah'ın o Allah'tan aldığı o gaybi bildiği yine Allah'ın izniyle dilemesiyle açıklayabilir. O açıklama izni vermedikçe açıklayamaz. Mesela bugün birçok kavim resulleri arasında kavim resulleri var. Allah Teala onlara açıklama izni vermeyince onlar biz resulüz diyebiliyorlar mı? Hayır. Ama bizzat muhterem efendimiz Mehdi Resul devrin imamına bizzat Allah tasarruf ettiği için Allah'ın tasarrufu ile ne dedi? Ben Allah'ın ahir zamanda göndereceği Mehdi Resulüyüm dedi. Yani Allah tasarruf ettiği için Allah bildirdiği için o bunu söyledi. Ama tasarrufta olmayana Allah izin vermezse yapabilir mi? Hayır, mümkün değil. Bugün her kavmin içerisinde yine veli resuller var. Ama o ve resuller Allah izin vermedikçe kendilerini açıklayamazlar. Ancak ama devrin imamının böyle bir seçeneği var mı? Devrin imamının iradesi yok. Yani Allah Teala Kasas 68'de ne diyor? Rabbuke yahluku men yasha'u ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik onların değil. Öyleyse devrin imamının iradesinden bahsedilemez. İradesi olsaydı belki söylerdi. Ama iradesi yok. İradesi kimin elinde? Allah'ın elinde. Aklıyla Allah'a teslim, iradesiyle Allah'a teslim, nefsiyle Allah'a teslim, fizik vücuduyla Allah'a teslim, ruhuyla Allah'a teslim. Yani her zerresiyle Allah'a teslim. Öyle olunca da sadece Allah'ın dilediği kadarını açıklayabilir. Bütün devrin imamları, ister peygamber ister vekaleten devrin imamı olsun, Allah'ın tasarrufunda ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. Peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğuna dair 7 tane ayet-i kerime. Bakın, ister asaleten ister vekaleten devrin imamı olsun. Araf 188. Allah dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Yunus 49. De ki Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Enfal 17. O yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın. Onu biz attık. Yani onları siz öldürmediniz. Ama onları Allah öldürdü. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu atıyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır, onu sen atmadın. Onu biz attık. Ve onları sen öldürmedin. Onları biz öldürdük diyor. Öyleyse anlıyoruz ki tamamen devrin imamına hükmeden kim? Allah. Yaratan odur. Emir veren de odur. Hükmeden de odur. Tamamen Allah'ın tasarrufunda. Fetih 10'da aynı şey söylüyor Allah Teala. sana tabi olanlar gerçekte Allah'a biat etmişlerdir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in eli Allah'ın eli olarak zikrediliyor. Neden öyle olarak? Peygamber Efendimiz daimi tecellide. Daimi tecelli Peygamber Efendimiz'in her zerresine hükmettiği için o zaman onun eline de tecelli ediyor. İşte o el suretindeki tecelliyat Allah'ın bizzat eli oluyor. Necm 26'da devrin imam ile birlikte olan arşı tutan meleklerin şefaat yetkisi var mı? Hayır, yok. Ancak devrin imamı izin verirse yani. Yine Necm 3'te sen diyor kendinden bir şey söyleyemezsin. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى sen nefsinden konuşamazsın. Biz sana ne söylersek sen onu söyleyebilirsin. Onun için devrin imamları Allah'ın kendisine söylettirdiğini söyleyenlerdir. Yani mürşit kimdir? Mürşit Allah'a davet edendir. Yusuf 108'e göre. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'ın kendisine söylediğini söyleyen kişidir. Hac 54'e göre. Mürşit kimdir? Mürşit irşada davet edendir. Hücret 7'ye göre. Hepsini ayetlerle Allah Teala bir bir açıklamış vaziyette. Ama ne yazık ki bu ayetlerden haberi olmayan insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle Kur'an'ın bir kısım ayetlerine muhkem ayet tabi olmak suretiyle fırkalara ayrılmışlardır. Asıl olan dinde fırkalara ayrılmayanlar o Allah'a davet edendir. O kötülüğe karşı hayırla mukabel edendir. O istisnasız Allah'ın emriyle iş görendir. İşte her devirde bir tek fırka var. Bu fırka Fırka-i Naciye Sırat-ı Müstakim üzerinde olan fırka. Müminun suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Venneke letad'u ila sirat-ı müstakim." Sen sirat-ı müstakime davet ediyorsun. Gerçekten Allah'ın daveti ile sirat-ı müstakime davet arasında bir ilişki var. 7 ayet-i kerimede Allah Teala insanları kendisine davet ediyor. İşte Enfal 24 Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108 ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25 Vallahu yedi ula darisselam teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet et. Nahl 125 hikmetle Allah'ın zatına davet et. Hac 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Fusilet 33 sen Rabbine davet et. Öyleyse sevgili kardeşlerim bugün her insanla Allah arasında bir yol var. O yolun üzerinde davetçiler vardır. Davetçiler Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler ilk adımı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve ilk adımla sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala En'am suresinin 87-88. Ayet-i kerimesinde ne diyor? وَمِنْ آبَاهُمْ وَزُرْيَتُمْ وَاَخْوَانُهُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah Teala'nın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, demek ki bu dinin muhtevasında istisnasız dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki ruh emanetini sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek var. Bu 73 ayeti kerimede 19 fiille Allah bize açıklıyor ve 12 ayette bize farz kılıyor. Evet, 73 ayeti kerime 12 kere farz kılınmış ve bütün ne kadar peygamber varsa, evvela devrin imamı başta, sonra kavim resulleri, sonra veli mürşitler, sonra vekil mürşitlerin hepsi Allah'a davet ediyorlar. Allah'a davet ediyorlar. Bunların hepsi Allah'ın sözünü söylüyorlar. Yani kendilerinden söz söylemiyorlar. Devrin imam Allah'ın tasarrufunda neyi söylüyorsa Allah'ın kendisine söyletirdiğidir. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Onlar da emri kimden alıyor? Devrin imamından alıyorlar kavim resulleri. Kavim resulleri veli mürşitler emri kimden alıyor? Veli mürşitler de kavim resulünden alıyorlar emri. Normal. Yani biri diğerini Allah-u Teala bağlı kılmış ve bütün mesele ne? Bütün mesele hepimizin bu dünya hayatını yaşarken Allah adına iş görmesi. Yani hepimiz sonuçta hedefimiz ne olması lazım? Allah'ın köleleri olmalıyız. Eskiden kölelik sistemi vardı. Köle sahibi var. Dilediği zaman onu bir başkasına satardı bir bedel karşılığında. Ama eğer bizim sahibimiz Allah'sa, biz onun kölesiysek, o noktadan itibaren biz kendi yani kendi emrimize, kendi adımıza bir iş görebilir miyiz? Göremeyiz. Sahibimiz ne derse biz onu yapmakla mükellefiz. İşte yaratılış gayemiz bu. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yani abdlık evvela kul olmak ama onun ötesi irade tesliminde ne oluyor? İrademizi teslim ettiğimiz zaman artık o noktada Allah'ın kölesiyiz. Allah'ın emriyle iş görüyoruz. İrademiz var olduğu süre içerisinde kuluz. Ama irademizi de teslim ettiğimiz zaman o zaman neyiz? Doğrudan doğru emri Allah verdiğine göre, biz de onun emrini yerine getirdiğimize göre o zaman neyiz? Allah'ın kölesiyiz. Hem de muhterem Efendimizin buyurduğu şekliyle biz neyiz diyor? Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Neden azatsız kölesi? Geri dönüşü olabilir mi? Ben oraya gelip de ben buradan hoşlanmadım tabi haşa. Ben buraya geri dönüyorum, kendi irademle iş görüyorum deme imkanı yok. Çünkü o noktaya gelen mutlak surette Allah'a öyle bir hayranlık duyar ki çok daha ötesine, çok daha ötesine gider. Evvela kişi Allah'tan hoşlanır, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra Allah'ı sever, mürşidine tabi olanlar. Sonra Allah'a aşık olur, Allah'a hayran olur. Yani geri dönüşü mümkün olmayan Allah'ın bir azatsız kölesi. İşte Allah Teala herkesten istisnasız bunu istiyor, bunu bekliyor. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala'nın bize farz kıldığı tek bir din var. Bu dinin şeriatı tek. Bu dinin sahibi de tek. Rabbimiz tek. Onun benzeri yok. Ve bizden ne istiyor? İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdivenin birinci basamağında herkes olayları yaşıyor. Kainatın hangi gezegenine, hangi zaman diliminde yaşamaya başlarsanız başlayın, akil ve bali olan herkes için birinci basamak aynı, olaylar yaşanıyor. Sonra herkes tarafından olaylar değerlendiriliyor. Ama bu değerlendirme sistemine baktığımız zaman yanlış değerlendirenler var. Bir de bu olaylardan ders alıp doğru değerlendiren. Doğru değerlendiren kim? Allah-u Teala'nın başımıza amir olarak tayin ettiği Resul'ün davetine uyanlar. Yani ne yaparsanız yapın, siz Resul'ün davetine uymazsanız, siz dilekçenizi Allah-u Teala'ya ulaştırmazsanız, Allah'ın Resulüne tabi olmazsanız imkansız. Siz evet, bu dünya hayatında insanlardan başka yaşayanlar yok mu? Ne diyorsunuz? Çeşit çeşit hayvanlar var. Ama daveti kabul etmeyenleri Allah neye benzetiyor? Evet. İnne şerre devâbi andallâhi sümmün bükmün ellezîne la yâkulûn. Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki, yeryüzünde dolaşan hayvanların en kötüsü nedir? Sağır dilsiz ve akletmeyenlerdir. Kimdir sağır dilsiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Mümin kulağından sulanır. Gelmiş Resul konuşmaya başlamış. Ama o kulağını tıkamışsa, o işitmemişse Resulü, Resulün davetini de kabul etmemiştir. Davetini kabul etmediği için akletmesi mümkün müdür? Evet, çünkü evvela işitecek, sonra işittikten sonra kalbe indirip akledecek. Akletmek akıllıdır. Allah Teala Haç suresinin 46. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Haç 46'da. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla aklettikleri kalpleri olsun. Onunla işittikleri kulakları olsun. Öyleyse görüyorsunuz ki akletmek neyle oluyor demek ki? Kalple. İşittikleri kulakları olsun. Yani öncelikle istisnasız biz Neye kulak vereceğiz? Arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Evet, arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Mümin kulağından sulanır. İşitenler, sulayanlar kimlerdir? Daveti kabul edenler. Resul insanları Allah'a davet ediyor. 7 ayet-i kerimede işte Allah'ın davetini bir kere daha söyleyelim. Allah'a davet ettiğine dair. İşte bu davet noktasında biz de onların içerisindeysek, Resul'e kulak verir de onun söylediği ayetlere iman edersek, o zaman biz de kulağımızdan sulanan birisi oluruz. Allah Resulü buyuruyor ki, kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Öyleyse evvela işitmek, ayetlerin manasına varmak, sonra o ayetleri kalbe indirip idrak etmek. E şimdi hem Resulü işittik, söylediklerin manasına vardık, hem de kalbimize indirdik, idrak ettik. O zaman o insanla diğer insanlar arasında bizim için artık bir fark var mı? Var. Onun sözleri alelade sözler değil. Haç 54'te Allah ne diyor? O hakkın söylediğini bize söylüyor. O zaman ona mürşit diyor. Evet, bu alelade birisi değil. Bu mürşit. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer siz hidayetçiyi delalette olarak görürseniz, o zaman siz zanda bulunuyorsunuz. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir geldi mi gelmedi mi? Hepsi geldiler diyor. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve bir şey daha söylüyorlar. Seni delalette görüyoruz. Yani Allah'ın hidayetçi olarak tarif ettiğini ne yapıyor? Biz seni delalette görüyoruz diyor. O zaman hidayetçi delalette gören kişi zanda bulunuyor mu? Evet, zanda bulunuyor ve bu zan onu cehenneme götürüyor. İşte cahiller zanlarına tabi olanlar. Zanda bulunuyor ve cehenneme götürüyor. Ama siz hidayetçi delalette görürseniz zanda bulunursunuz. Ama siz hidayetçi görürseniz o zaman hakikati yakalarsınız. İşte Allah Resulü Haç 54'te diyor ki وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki Resulün ve Nebi Resulün, Veli Resulün söylediği hakkın söylediğidir, Allah'ın sözleridir. Yani bize o Allah'ın sözlerini söylüyor. فَآمَنَ بِهِ, ona iman ederler. Allah Teala da onların kalplerine ihbatı koyar. فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ, Allah onların kalbine ihbatı koyar. اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمَ. Allah Teala amel olanları ne yapıyor? Sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime. İşte birinci basamakta olaylar, ikinci basamakta olayların değerlendirilmesi. Bazıları olayları yanlış değerlendiriyorlar. Doğru değerlendirenler onlar kimlerdir? Onlar Resul'ün davetine icabet edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, daha doğrusu her olay nedir? Her olay onun için ya şerdir ya hayırdır. Şerse derecat kaybıdır. Hayırsa derecat kazanmıdır. Öyle değil mi? Yani Allah'a ulaşmayı dileyen her insan o noktadan itibaren her attığı adımda olayları nasıl değerlendiriyor? Kafasında acaba ben derecat mı kazandım yoksa derecat mı kaybettim? Ben nefsime mi uydum yoksa ruhumun talebine uydum? İşte ruh için şu kainatta tek bir hedef vardır. O Allah'tır. Ruha evler verin, ilgi duymaz. Ruha dünyayı verin, ilgi duymaz. Ruha cennetleri verin, ilgi duymaz. Ruhun ne cennetle ne dünyayla, ruhun şu kainin varlıklar alemindeki hiçbir şeyle ne yok? İlgisi yok. Ruh nereden bize verilmiş? Allah'tan. Neyi istiyor tekrar? Allah'ı diliyor. Evet, ruhun Allah'tan başka bir talebi yok. O sebeple sevgili kardeşlerim, Allah Teala evvel emirde bütün gönderdiği peygamberleri, resulleri, veli mürşitleri o insanları Allah'a davet ediyor. Belki kişi diyebilir ki ya benim bileşenlerim, nefsim var tamam, fizik vücudum var tamam, ruhum var tamam, iradem var tamam, aklım var. Bunlardan hangisi Allah'a ulaşıyor? Evet sevgili kardeşlerim, bunlardan Allah'a ulaşan sadece ruhunuzdur. Çünkü sadece ruh size Allah'tan verilmiştir. Nefsiniz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. İradeniz vücut değil, Allah'a ulaşmaz. Ulaşan sadece ruhunuzdur. Ve Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ne yapıyor? Bize farz kılıyor. İman nedir? İman nikallah'tır. Genelde insanlar inancı iman olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanç ayrıdır, iman ayrıdır. Yani siz Allah'a inanırsınız. Tamam. Meleklere inanırsınız. Tamam. Kitaplara inanırsınız. Bunların varlıkları, evet bunlar vardır diye inanırsınız. Ama bunların sizin hayatınıza yön verebilmesi iradenizin kullanılmasına bağlı. Allah'a inanıyorsunuz. Meleklere inanıyorsunuz, kitaplara inanıyorsunuz, peygamberlere inanıyorsunuz, yevmil ahire inanıyorsunuz. Bunlar hepsi tamam tamam tamam ama siz iradenizle lika Allah'ı dilemedikçe bu inanmanız sadece sizi inanç seviyesinde tutar. İnanç itibariyle müminsiniz ama iman sahibi değilsiniz. Bu dünyada en üst seviyede iflas edenler kimlerdir? Münafıklar. En üst noktada iflas eden münafıklar. Münafıklar nasıl insanlar? Münafıklar inanıyorlar. İşte Maide suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühe Resul, ey Allah'ın Resulü. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Demek ki münafıklar inanıyorlar. Biz Allah'a da inanıyoruz. Melek. Hepsi inanıyor ama kalpleriyle inanmıyorlar. Kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. E kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince kalp kapalıysa o zaman diğerleri açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın kulağı açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın gözü açık olabilir mi? Hayır. Hep sağır, dilsiz ve kör. Öyle olunca da hep zanda bulunuyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim gözümüzün, bizim kulağımızın, bizim kalbimizin açılabilmesi mutlaka Resulü işitmemize bağlı. Onun için Allah Teala Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde feiza kuryel kur'anu festemi'u lehu ve ensitu leallekum terhamun. Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Kur'an okunduğu zaman feiza kuryel kur'anu festemi'u lehu ve ensitu leallekum terhamun. Ama kafirler var. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, ateşe çağıranlar var. Onlar ne diyorlar? Onlar da Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesine bakın ne diyorlar. Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesi. قَالُوا الَّذ۪ينَ كَفِرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْعَانِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِيُونَ Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın. Kur'an'ı dinlemeyin diyor. Allah Teala bize ulaşmayı dileyenlere feiza kuriyel Kur'an'ı festemi'u lehu ve ensitu leallekum terhamun. Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin ki rahmete kavuşursunuz. Ama bu kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kafirler. Yani İnsan suresinin hangi ayet-i kerimesinde 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde ne diyorlar? İnnellezîne keberu ve seddu an sebîlillâhi. Bunlar kafirdirler ve insanlar Allah'ından saptırırlar. Nasıl saptırıyorlar? قَالَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْعَانِ Bu Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın diyor. Gürültü yap, umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. İşte bunu söyleyen şeytanın taraftarları. Allah'ın taraftarları ise Kur'an'ı dinleyin, işitin, böylece rahmete kavuşursunuz. Şeytanın taraftarları Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, umulur ki siz galip gelirsiniz. Şeytanın biz insanlara galip gelmesi olabilir mi? Hayır, daima galip gelen Allah'tır. Onlar hep mağlup olmaya mahkumdurlar. Belki şu anda ne diyelim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Galip gibi görünüyor. Aslında onlar neyin galibidirler? Kaybetmenin galibidirler. Onlardan daha üst seviyede kaybeden kimse var mı? Yani her şeylerini tamamen kime satmışlar? Şeytana satmışlar. Amelleri boşa gitmiş, iflas etmişler. Hiçbir şeyleri kalmamış. Yani tarifi gayrimümkünsüz bir iflastalar. O sebeple münafıklar dilleriyle iman ediyorlar ama kalpleri iman etmiyor. O kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Yunus Emre bunlar için ne diyor? İçi kafir, dışı Müslüman. Evet. Yunus Emre bunlar için ne diyor? Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle ne? Kalbiyle cahil. Diliyle alim, kalbiyle cahil olan insan işte bunlar münafıklardır. inandığını zannediyorlar, dini yaşadığını zannediyorlar ama gerçekte dinle alakaları yok. Asıl din Allah'ın dinidir, tek bir dindir. Şu dünya üzerinde sadece bugüne mahsus değil. Adem Aleyhisselam döneminde, Nuh Aleyhisselam döneminde, İbrahim Aleyhisselam döneminde. Hangi zamanı incelerseniz inceleyin. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yeryüzünde sadece tek bir din var olmuştur. O babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Ve bu dinin açıklayıcıların en başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Bunlar peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden geliyor. Allah onlara kutsal kitapları kaim kılmış. Ve bu dinin 3 esasından bir tanesi vahdet, Allah tektir, tevhid, tadı teslim ve tevhid, tek cemaati oluşturmak. Ama eğer bugün insanlar şirkli inanıyorlarsa onların Allah'ın dinini yaşaması imkanı var mı? Hayır. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi Allah'ın dinini yaşayamıyor. Evet, babaların dinini yaşıyorlar. Ama Allah'ın bize farz kıldığı bizim kendi babamız değil. Babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşamamız lazım. Kendi babamız değil, babamız İbrahim dinini yaşamamız gerekir. Allah Teala'ya sonsuz hamd döşük ederiz. Bugünkü babalar günü, ha bugün de babalar günü değil mi? Evet. Bu vesileyle Türkiye'deki kardeşlerimiz için konuşuyoruz. Bu vesileyle ekranları başında bizi izleyen, dinleyen sevgili kardeşlerim, ey babalar, hepinizin babalar gününü tebrik ediyorum. Ama bir kere daha bu babalar gününde asıl babamız olan, babamız İbrahim Hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Nebila Sultanı Peygamberimiz ve bütün peygamberlerin babalarının babalar gününü tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve ne diyoruz? Evet, ötede pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz sual soruyor. Özellikle yazın yatsı namazı 22.30'da kılınıyor. İmsak vakti ise 3.50'de son buluyor. İki vakit arasında süre çok azaldığı için teheccüd namazı ve zikir namazı, zikir için zamanlama açısından bize nasıl bir yol tavsiye edersiniz diyor. Kardeşimiz sanki burayı tarif ediyor. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, her zaman muhterem efendimizden duyduğum bir söz var. Azimetlere sarılın. Zor gibi gelse dahi zorlukta çok büyük kolaylık var. Ne ile kolaylık var? Allah ile. Allah ile bilirseniz nerede zorlukla karşılaşırsanız hemen imdadına zakim yetişecektir. Allah, Allah'tan dileyin. Allah'a sığının, Allah'a yalvarın. Yapabildiğiniz kadarıyla vaktinde hem teheccüd namazları hem zikirlerinizi en güzel şekliyle yerine getirin. Allah yardımcınızdır. Dua ediyorum. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada zaman bu şekilde, biz burada bir değiştirme yapabilir miyiz olayı? Hayır. Biz Efendimiz'den ne aldıysak onu mutlak surette yerine getirmek durumundayız. Allah'ın izniyle. İmkan var mı? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için nedir? Çok kolay. Öyleyse Allah bizimle beraberse, sahibimizden biz yardım istersek, o zaman bize zorluk yok. Kolaylık var Allah'ın izniyle. Isparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, nefs afetlerinden öfke ve gayz arasında bir fark var mıdır? Sevgili kardeşlerim, öfke, öfkelenmek, sinirlenmek var ama gayz bunun daha üst versiyonu. Nereden biliyoruz? Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor Allah Teala. Ha entum haulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kullihi. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sizinle karşılaşınca biz iman ettik dediler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını de ki öfkenizden ölün. O zaman aslında gayz bunun iç versiyonu, dışarıya taşan kesimi ise öfke olmuş oluyor. Öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sizlerde olanı en iyi bilendir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, abdestsiz yapılan zikrin nefsi tezkiye edici özelliği bulunmakta mıdır? Sevgili kardeşlerim, derecat kazandırıyor ama bunun ıslahı kısmı yok. Islah kısmının da olmasını istiyorsanız, Efendimiz'den duyduğum kadarıyla yanlışmıyorsam, mutlaka abdesti, namaz, zikir yapmanız lazım. Onun için bütün tasavvuf ehli bir şeyi daha çok üzerinde titizlikle dururlar. Daimi abdestli olmayı. Efendimizin sohbetlerinde dikkat edin, kendisi için bir şey anlattığı zaman biz devamlı abdestliyiz. Abdestimiz bozulduğu zaman yeniden abdest alırız. Yani dolayısıyla arada bir boşluk yok. Allah-u Teala'nın Resulleri için, Allah-u Teala'nın o Resul'ün yolundan giden insanlar için gösterdiği şey ne? Daimi abdestli olmak. Biz de diyelim ki su bulamadınız. O zaman teyimle abdest alın ama mutlaka abdestinizi alın. Diyelim ki sizinle çeşme arasında 20 metre mesafe var. Teyimle alın. Ondan sonra o su başına gidince tekrar ne yapın? Su ile normal abdestinizi alın. Hacı Bektaş Veli müritleriyle bunu gerçekleştirmiş. İşte Kırşehir'den bir başka yere giderken kendisiyle çeşme arasında 100 metre bir mesafe kalıyor. Atından iniyor, teyemmümle abdest alıyor ve tekrar su başında abdestini yeniliyor. Onu bu halde gören müritleri diyorlar ki ne oldu efendim? Evet diyor, bu çeşme ile şu saniye arasında ben ömrümün garantisine sahip değilim. Belki Allah-u Teala bu arada ne yapar? Emaneti alır. O zaman ben emaneti aldığı zaman Allah'ın huzuruna abdestli olarak çıkmak istiyorum Allah'ın izniyle. Öyleyse abdest zikir kadar önemli Allah'ın izniyle. Abdesti olmayanın namazı var mı? Namazı yok. Mürşidi olmayanın da dini yok. Yani dolayısıyla her halükarda bunlar birbirine bağlı şeyler inşallah. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam birinci suali, bazı kardeşlerimiz hayatlarında zorlandıkları konuları mürşidine sormaktan ve çözüme ulaşmakta geri duruyorlar. Bahaneleri ise Allah'tan gelecek cevabı yapmak zorundayım. Ya yapamazsam, itaat edemezsem şeklinde. Bu konuda sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar Allah'ın hangi emrine itaat ettiysek neyle itaat ettik? Allah'ın yardımıyla. Evet, kesinlikle bilin. Sadece bizim için ne vardı? Allah'a ulaşmayı dilemek irademizde vardı. Ama burada da bize yardımcı olan kim? Allah'ın Resulü ve o Resul'ün bize delil gösterdiği Allah'ın kitabı. Allah-u Teala bütün insanlara Resul gönderiyor mu? Allah-u Teala bütün insanlara kitap gönderiyor mu? Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında din tamamen Allah-u Teala'nın katından bize uzattığı bir can simidi. Yani dolayısıyla biz kesinlikle bu şekilde düşünüyoruz. O zaman hangi konu olursa olsun biz Allah'a müracaat ederiz ve aynı zamanda o verilen emrin yerine getirilmesi istikametinde de talepte bulunuruz. Onu yapması halinde o kardeşlerimizin hiçbir problemi olmaz. Diyelim ki ne diyor Allah-u Teala? En zor olan, Kur'an'da zikredilen dik yokuş fizik vücut teslimi. Biz fizik vücut teslimi için talepte bulunduk. Kardeşimiz de diyor ki bu konuda ben istemiyorum. Ya emir gelirse ben yapamazsam. O zaman işte Allah'tan talepte bulunanlar o emrin yerine getirilmesi istikametinde de yardımı Allah'tan talep edenlerdir. Mesela haccet namazıyla biz Allah'tan yardım istiyoruz. Çünkü burada bir hedef var. Evvela hedefi Allah tespit ediyor ama bir de başka bir olay var o hedefe gitmek. Ne diyelim? Diyelim ki biz haccet namazıyla mürşidimizi sorduk. Mürşidimiz falan ülkede çıktı. Pasaport almamız lazım. Ne diyelim? Vize almamız lazım. Bir sürü şeyle falan şu bu. Allah-u Teala oradan bize gösterirken mutlaka bu zarfın içlerine neyi koymuştur? Pasaportu da koymuştur. Kesinlikle vize almayı da koymuştur. Bu yardımı bütünüyle paket olarak bize sunuyor. Öyleyse o zaman bizim mürşidimiz burada görülürse o zaman ben oraya gidemem. Ben mürşid sormam. Bu bir tamamen şeytanın tuzağı. Kusura bakmayın. İblisin tuzağı. Yani siz Allah'tan bir şey söylediğiniz zaman mutlaka ama mutlaka Allah Teala'nın size verdiğini yerine getirebilecek kapasitedesiniz. Allah'ın bir 10 emirden kanunu var. Nedir o kanun? Enam 152'de söylüyor Allah Teala. La nükellifullah nefsen illa vus'a. Kimseye kaldıramayacağı yükü ne yapmam? Yükletmem yani. Oleyse siz kaldıramayacağınız yükü Allah size asla yükletmiyor. Eğer verdiyse mutlaka bilin Allah'ın yardımıyla onu yapabilirsiniz. Bu sebeple ben kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Hiç çekinmesinler, sorsunlar inşallah. Bir ikinci suali var kardeşim. Peygamber Mevlid okunması olayı Peygamber Efendimiz ve sahabe döneminde olmayan bir uygulama. Günümüzde ise çok önemsenen bir uygulama. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, varmış veya yokmuş o konu beni ilgilendirmez ve bilmiyorum. Var mıydı, yok muydu? Onun tartışmasına girmem. Ama Allah'tan bahsedildiği zaman ayetler okunuyor Mevlid'de. Ayetlerin okunması zikir midir? Zikirdir. Siz okuduğunuz zaman derecet kazanıyor musunuz? Kazanıyoruz. Mesela bugün Babalar Günü. Peygamber Efendimiz'in dönemi. Babalar Günü kutlaması var mıydı? Yok ama biz kutluyoruz. Kardeşlerimizin bir kere daha bu vesileyle babaların Babalar Günü tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Bunu karşı tarafa bu şekildeki güzel bir taleple ulaştırıp onu mutlu etmek bize derecat, bize güzellik kazandırıyorsa bundan ne şeyi var yani? Dolayısıyla üzerinde durmayın. Olayı şöyle analiz edin. Bize derecat kazandırıyor mu? Kazandırıyor, tamam. Bize derecat kaybettiren şeylerden uzak duracağız. Allah'ın izniyle. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde ölülerinize Yasin okuyunuz buyuruyor. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Kabirdeki ölülere mi yoksa hayattaki diri olan ölülere mi? Sanıyorum hayattaki diri olan ölülere okuyun diyor Yasin'i. Çünkü neden? Allah Teala Yasin suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. O bunu ona yakışmaz. O ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Ve Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek için. Ölüler değil. Kur'an kim için indirilmiş? Hayatta olanları uyarmak için. Öyleyse Kur'an ölülere değil, kime okunuyor? Hayatta olan ölülere okuyun. İnzar edin. Bak bunları yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Ama insanlar gerçekten de değiştirmişler. Kardeşimiz aslında çok güzel bir şey söylemiş yani. Herkes diyor ölülerinize Kur'an okuyun. O zaman ne yapmış oluyorlar? Gidip türbelere herkes cüzler alıyor ve Kur'an okumaya başlıyor. Aslında hangi ölülere okunması lazım? Yaşayan ölülere. Dünya hayatını yaşayan ölülere Yasin'in okunması lazım. Hangi ayet gereğince? Yasin 69-70. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin yaşantılarını oldukça detaylı bir şekilde buyurmuşlar. Örneğin Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı burada. Yüce Rabbimizin müradi ilahisi nedir? Bizler de peygamberin hayatı tilavet edilirken neler dikkat etmeliyiz? Murad-ı ilahi muhakkak ki neyi murad etsen güzel odur. Peygamberlerin kıssalarında bizim için ahsen örnek var sevgili kardeşim. Allah Teala Yusuf suresinin 111. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor bakalım beraberce. Andolsun ki onların kıssalarında yani peygamberlerin kıssalarında ulul elbab için sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir. Lakin onların ellerindeki kitapları tasdik eder, her şeyi açıklar. Yusuf 100-110'a bakalım. 109 ve 110'a. Yusuf 109-110'a bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ma arsalna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi min ehlil qura felem yesiru fil ardi feyenzuru keyfe kani akibetil lezine min qablihim ve daril ahiretu khayrin lezine takva fela takirun. Senden önceki kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının. Demek ki köy var, şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu. Takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka dünya hayatından hayırlıdır. Hala akletmiyor musunuz? Bir tarafta dünya hayatı var, bir tarafta ahiret yurdu. Ahiret takva sahipleri için daha hayırlı. Yusuf 110, Resuller umutlarını kestikleri zaman, hatta yalanladıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimse kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, esmaları okurken zikir yapmış oluyor muyuz? Evet. Yoksa hem esma okuyup hem içimizden zikir yapmaya devam mı etmeliyiz? Tabii öyle de yapabilirseniz nurun alınır. Bu konuda ne buyurursunuz? Esmaları okuduğunuz zaman da zikir yapabilirsiniz. Esmayı yaptığınız zaman da zikir olmuş oluyor. Yeter ki siz Allah'a deyin, esmaları söyleyin, Allah'ın ayetlerini söyleyin. Devamlı Allah'la bile olun. Bunu yapmanız halinde bütün güzelliklerinin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en çok bu dünyada olduğumuz için dünyanın tesiri altındayız. Dikkat edin, biz hep fizik vücut için 3 öğün yemek yiyoruz. Hayati öneme ait. Ama bundan çok daha önemli olan bizim nefsimizin rızkını verebilmek. İnfak etmek, bu da neyle mümkündür? Zikirle mümkündür. Zikir yoksa hayat yok. Evet, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha babalar gününüzü tebrik ediyorum. Bütün babaların babalar gününü tebrik ediyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'assalamu aleyküm. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i.
1: Amin. 60.
0: Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönüp. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür,
2: sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Valla ben Allah'la kul arasında, hani tamam Peygamber Efendimiz bunların dışında, ama Allah'la kul arasında herhangi birinin olacağına inanmıyorum.
1: Beş vakit namaz kıldığımız zaman her zaman Allah'la baş başayız zaten. Araca gerek yok bana göre.
2: Bence Allah Teala'nın aramızda hiç kimseye şey gerek yok. Elimizi açtığımız zaman Allah Teala'nın her zaman itibarda geçebiliriz. Ulaşmam için bir kişiye ihtiyacım yok. Zaten doğru olmaz.
3: Fatiha muassalavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'la kul arasında kimsenin giremeyeceği iddiasına değineceğiz. Bakalım bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberlerin Allah ile kullar arasında imam tayin ettiğini Rabbimiz buyuruyor. Nebilerin olmadığı dönemlerdeki nebiler arasında fetret dönemi var. Bayde 19'a göre Peygamber Efendimiz Hazreti İsa Aleyhisselam arasında 600 yıllık bir dönem var. Nebi yok,

imamı 2, yeryüzünün halifesi Allah'ın halifesi 3 ve bunların hepsi Allah'ın Resulüdür. İşte her devirde bu devrin imamını temsil eden Maide 35'e göre 7 grup vesile var. 7 grup varis. Ekrana getirebilirsek o 7 grup varisin başında veli resuller, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulelbab, muhsinler, zahitler. Allah-u Teala bunların hepsini Allah ile insan arasında tayin ediyor. Belli resuller ard arda kesilmeksizin Allah-u Teala koyuyor. Mürşitler 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkese öyle. İradesini Allah'a teslim eden salihler öyle. Muhlisler öyle 7 grup insan. Bunlar aynı zamanda sadıklardır. Ve Allah-u Teala Tövbe 119'da Ya eyyühellezine aminu takullaha ve kunu ma'a sadikin. Sadıklarla beraber olun. Allah-u Teala emrediyor. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse baktığımız zaman mürşidi olmayan, yani mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gereğince delalettedir. Şimdi misafirlerimizin söylediğine bakalım. Peygamber Efendimiz bunların dışında ama Allah'la kul arasında herhangi birinin olacağına inanmıyorum. Güzel de sevgili kardeşim, sen inanmıyorsan, Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılmışsa ve 10 tane ayet gerimence mürşidine tabi olmayan delaletteyse sen buna ne diyeceksin? Bu ayetlere inanmayanlar, ayetlerin bir kısmına inanmayanlar Bakara 85'e göre ne yazık ki azaptan kendilerini kurtaramazlar. Bir başka izleyicimiz, 5 vakit namaz kıldığım zaman Allah'la baş başayım zaten. Sen öyle zannediyorsun. 5 vakit namaz kıldığın zaman mürşidine tabi olmayanlara gök kapıları açılmaz. Sen sadece namaz kıldığını zannediyorsun. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لِوَاَنَا تُفَتُوا أَبْوَابِ سَمَائِ. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanlar, kimdir kibirli olanlar? Mürşide gerek görmeyenler. Allah-u Teala onlara gök kapılarını açmıyor. Sen sabahtan akşama kadar namaz kıl. Kehf 105'e göre o yaptığın amellerin hepsi boşa gider. Mürşidine, Allah'a ulaşmayı deleyip mürşidine tabi olmazsa. Bir başka misafirimiz, Allah-u Teala ile aramızda hiç kimseye gerek yok. Elimizi açtığımız zaman Allah'la irtibata geçeriz. Yine bir başka zan. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Sen elini açıp Allah'tan mağfiret dilediğin zaman, o resul de senin için Allah'tan mağfiret dilese, o zaman Allah senin duanı kabul ediyor. Allah'la kul arasına kimse giremez sözü asırlardan beri insanların dilinde pelesenk gibi dolaşıyor. Oysa ki Allah-u Teala kullar arasına özellikle insanları tayin ettiğini, Allah'la insan arasına kimse gireme sözü bir batıl hürafedir. Allah-u Teala mutlaka kavimlerde Allah insan arasına hidayete ersin diye Resuller vazifeli kılıyor. Nebi Resuller ayrı, Veli Resuller ayrı. Bu Resullerin hepsi Allah'la insanlar arasında bir vasıtadır. Hemen Resuller haritasını çıkartırsak, insanla Allah arasına giren Resul olmayan insanlar da var, Veli Mürşitler. Allah-u Teala bunların da 7 safayı yaşadıklarını buyuruyor. Allah'la kul arasına girmek Allah-u Teala tarafından emrediliyor. Allah mürşidi tayin ediyor. Allah-u Teala mürşitlere benimle onlar arasına gireceksiniz, onları bana ulaştıracaksın diye farz kılıyor, emrediyor. Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Bütün insanlar da Allah'tan sorarak mutlaka mürşidini bulacaksın diye hacet namazıyla bana sorun diyor. Öyleyse bir farz emirle karşı karşıyayız. Allah'tan mürşidimizi istemek mecburiyetindeyiz. İnsanla Allah arasına birisini sokmak üzere aramak mecburiyetindeyiz. Bu bize farzdır. Hidayet her devirde mutlaka olacaktır. O hidayete getiren hidayetçidir.
Allah-u Teala kim o hidayet

tabi olursa onların üzerine bir korku yoktur. Onlar masum da olmayacaklardır diyor. Fakat her kavimdeki Resullerin inkar edilmesi Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Resulünü inkar eden kişinin ameli ne olursa olsun ameller boşa gidiyor. Hadis benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Benim mürebbim olmasaydı ben de Rabbim marif olamazdım diyor. Allah Resulü 7 grup hadiste benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar ve halifeler gelecek. Benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler ve alimler gelecek. Benden sonra nebi gelmeyecek. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet edersiniz. Benim sünnetime benden sonraki raşid halifelerin sünnetine tabi olun diyor. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar var. 7 grup hadiste Allah Resulü diyor ki mürşidinize tabi olun. Bizim zat-ı muhteremler kullarla arasına kimse giremez zannına tabidirler. Öyle olunca da bunlar için ne yazık ki kurtuluş yoktur. Biz Allah'a ulaşmayı dileyin ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorun diyoruz. Ve mürşidinize tabi olun. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimiz Hizmeti ve Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah razı olsun. Fatiha maassara vaat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha maassara vaat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamdle şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mürşide tabi olmak. Birinci sual, halk arasında mürşit kavramı ile ilgili birçok görüş var. Kur'an-ı Kerim mürşit için ne diyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah tarafından mürşitlere indirilen bir kitaptır desek aslında doğruyu söylemiş oluruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i mürşitten öğrenmemizi emir buyuruyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz zaten bunu açıkça ifade etmiş. Kendisinden sonra vaaz ettiği hadislerde bunu açık tutmuş. İşte benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Her devirde Allah'ın yeryüzündeki halifesi, her devirde Allah-u Teala'nın bütün kainat için tayin ettiği imam hep vardır. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Yine her devirde Resulullah'ın alim dediği daimi zikre ulaşmış olan ulul elbab, muhlisler, veli mürşitler ve Allah-u Teala'nın veli resulleri. Size ruh verenler gelecek, onları arayın, bulun. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. Yetmez. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Resulullah'ın bu açıklamalarına ek olarak Allah-u Teala 19 ayrı isimle Kur'an-ı Kerim'de mürşit tarif ediyor. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de mürşit için kullandığı kavram nebi. Bütün nebiler Allah'ın mürşitleridir. İşte nebilerin Allah'ın mürşidi olduğunu Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ali İmran 81'de dile getiriyor ve halife olarak zikredilen yine Allah'ın mürşidi söz konusu. Veli Resul olarak zikredilen birçok ayetlerde var. Nezir, hidayetçi, veliyün nesir, veliyün şefi, veliyün hamim, veliyün mürşid. Bu isimlerin hepsi ehli zikir, münadi mehdi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit olan mürşidlerin ayetlerdeki ismi. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Bu 10 ayetten bir tanesi. İkisini birlikte zikretmek istiyorum. Rad 27'de "İnnallâhe yudilli men yeşâhu." Bir kere Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özelliği başlık olarak öyle değiştirelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, evet zaten var, 19 negatif özelliği. Bunun yanında da kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 tane pozitif özelliği. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi delalettedirler herkes. İşte bu delalette olanları Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'a davet etmek üzere Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve daveti kabul edenler hidayet üzere oluyor. Daveti kabul etmeyen Allah onları derahatte bırakıyor. Kabul edenleri ve yeti ileyhi menab açıklamasıyla onların ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ama bu ayetten, bu ayetle Kehf 17'yi beraber zikredersek men yatillahu fevel muhted, Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil, ama kimi derahatte bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. O zaman kimler için veli mürşid yok? Ulaşmayı dilemeyenler, delalette olanlar için mürşid yok. Evet, delalette olanlar için mürşid, ama hidayet üzere olanlar için kesinlikle mürşid var. Ve Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. Diğer mürşidler de hep hidayete vesile olanlardır. Halk arasında mürşide tabi olmak şirktir deniyor. Bu bir hürafedir, bir bidattır. Mürşide tabi olmak yedi ilhala inmektir. Keza öyle. Mürşide tabi olmak farz değildir deniyor. Bu tamamen bir hürafe. Mürşid yoktur deniyor ama sadece Allah'ın Kur'an'ına atılan bir iftiradır. Mürşid insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Mürşid irşad eden demektir. İrşad kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. İrşadın temel unsuru tövbedir. Mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emrini yerine getirmektir. Ve eğer mürşide tabi olmak tövbe ile gerçekleşiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret, seyri sülük, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse irşada ulaşmazsak, mürşidimize ulaşmasak söz konusu olan şey derahatte kalmaktır. 10 ayette derahatte olanların 7 grup ayette derahatte olanların gideceği yer cehennem. Evet, derahatte olanların gideceği yer cehennem. Allah razı olsun. İkinci sual, tabi olacağımız mürşidi nasıl bulabiliriz? Bir kere mürşidin seçimi kişinin kendisine bırakılmış değildir. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Her devirde Allah'a çağıran imamlar var ve ateşe çağıran imamlar var. İşte ateşe çağıran imamlar, onlar fesat çıkaranlardır. Onlar saadet ve küberalardır. Hidayeti gizleyenlerdir. Resul ve ayetlerle alay edenler, zulmani ilmerle amel edenler. Ama bir de Allah'a çağıran imamlar var. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerin Allah'a davet eden, hidayete erdiren imamlar olduğunu buyuruyor. Secde 24'te nebilerin olmadığı dönemlerde de Allah Teala istisnasız kavim resulleri arasından seçtiği bir vekaleten devrin imamını yine Allah'a davet eden imamlar zinciri içerisinde mütalaa ediyor. Öyleyse cin 14'te bizden teslim olanlar var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar var. Yani seçilmişlerdir bu insanlar ama ölüme kadar kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kalbi kasiyet bağlayan birisi oluyor. Ama seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'a teslim oluyor. Allah Teala Mümin 38'de وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَيْدِكُمْ سَبِيلَ اَرْشَادِ Allah'ın irşad ve vazifeli kıldığı kişi kavmine sesleniyor. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşad yoluna ulaştırayım. Bu o kavmin içerisinde bir mürşid. 7 tane ayet-i kerimede ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli resulleri var. Allah Teala Nisa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı resuller der ki Allah onları vazifeli kılıyor. Müjdeleyen, uyarıcı Resuller olmadan Allah hiçbir kavme azap etmez. Her kavmen içerisinde o eli Resulü onun insanıyla gönderiyor. Nahl 36, İsra 33, bütün bu ayetler bize her kavmin içerisinde mutlaka bir veli Resul vardır. Ardı arkası kesilmeksizin. Ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidin sorulması söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda mürşide tarif eden özel yardım istihane ile tarif ediliyor. İstihanenin yani mürşidimizin kim olduğunu sorulabileceği tek makam Allah'ın zatıdır. Bunun da yolu hacet namazı kılarak Allah'a sormaktır. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek yetkisine sahibi kılınmamıştır. Bunun iki tane temel sebebi vardır. Birincisi, Allah-u Teala insanlara mürşidini kendi seçme hakkı vermemekle insanların yanlış bir kapıya gitmelerini engelliyor. İkincisi, herkes kalbindeki afetlere göre onu tedavi edebilecek bir mürşide Allah-u Teala tarafından gönderiliyor. Birçok hastalıklar var, farklı ama o hastalıkları tedavi edebilecek doktoru da Allah tayin ediyor. Hastalıkları da bilen o. Dolayısıyla mutlaka mürşidin hacet namazıyla Allah'tan istenmesi gerektiğini ayetler net olarak bize söylüyor. Mürşid önünde tövbe etmek kişiye ne sağlar? Mürşid önünde tövbe etmek o kişi yedi inanç şartının sahibi kılar. Mürşid önünde tövbe etmek o kişi yedi kalp şartının sahibi kılar. Mürşid önünde tövbe etmek o kişiyi yedi nimetin sahibi kılar. İşte mürşid önüne yapılan tövbe dört tane ayet-i kerimede zikrediliyor. Bir, Nisa 64, Ekehut 112, 13, Furkan 73, Mümtehine 12, 4. Bu ayetlerde zikredilen tövbenin kişinin tek başına yaptığı bir tövbe değil, Allah'ın mürşidiyle yaptığı bir tövbedir. İşte eğer olay buysa, o zaman biz Resullerimizi Allah'ın izniyle kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Allah'ın izniyle itaat Resul'e, Resul'e itaat Allah'a itaattir. O zaman Resul Allah'ın tasarrufunda, dolayısıyla Allah'ın tasarrufunda olan Resul, Allah'ın önünde tövbe etmiştir. Ve böylece her iki tarafın tövbesini kabul etmekle günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi, devrin imamı ile Allah arasında mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaat olarak Kur'an'da zikrediliyor. Tüm mürşitler evvela bir mürşidin rahle-i tedrisinde hayatı, tasavvufu öğrenmiş ve yaşamışlardır. Yaşatma zamanına gelince de başkalarını yaşatmaktadırlar. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önünde tövbe ettiği gün küfürden kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbe yaptığı anda Allah Teala onun bütün günahlarını örter, mağfiret eder. Allah mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor. Öyleyse tabiyet nitekim mürşide tabi olmak imanın tapusudur. Onun için Yunus taptuğun tapusunda, kul olduğu kapısında Yunus miskinçiydik işte elhamdülillah. Nasıl her şeyin bir tapusu kişiyi o noktaya sahip kılıyorsa gerçekten mürşide tabiyet de imanın tapusudur. O onu elde etmiştir. Benim sahabem gökteki zar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. O gökteki zara benzetilen sahabe, irşada ulaşan sahabe, ona tabi olanlardan da şakilerden olamayacağı zikrediliyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Allah dostları diyeyim yani.
2: Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Fen bilimleri var, manevi, din üzerine bilimler var. Bunların hepsinden insanoğlu faydalanmalı. Bu ilmi de davranışlarımızda, sözlerimizde gösterebilmeliyiz.
3: Peygamber Efendimiz'in döneminde gerçekten güvenilir, arkasından hiçbir şekilde düşünmeden gidebileceğimiz alimler. Bunlardan en sonuncusu da benim için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ydi.
2: İlim sahibi olan profesörler var, hocalar var ta Elmalı'dan beri. Bunlardan almalıyız. Kimden alabiliriz?
1: Allah Teala İbrahim 4'te buyuruyor ki biz her kavmin içinde kendi lisanıyla konuşan resuller beyaz ederiz. Siz de bu Allah dostlarını bulmak ister miydiniz?
3: Ben bulmak istedim. Çok yere de gittim. Fikirlerime çok aykırı geldi. Çünkü ben sahabe hayatlarını, dört büyük halifemizin hayatlarını yakından okudum. Onların hayatlarına bakarak yani çok büyük yanlışlarla karşılaştım ve bu da benim dinime olan güvencime aykırı geldi.
1: Allah-u Teala hacet namazını kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasını bütün insanların üzerine farz kılmış ve her mizaca göre ayrı bir çözüm oluşturmuş. Hacet namazıyla mürşidinize ulaşmak konusunda siz ne düşünürsünüz?
2: Böyle bir farzdan benim haberim yok. Farz mı? Yapılırsa sevap olan, kabul olan. Böyle bir farz duymadım ben.
0: Kimse hayatta en hakiki mürşit ilimdir dedi. Alman alınan her ilim insana mürşitlik yapar mı? Sevgili kardeşlerimiz, evvela bunu söylemekle insanın yaratılışlarından haberleri yok. İnsan yaratılan mahlukatın içerisinde meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün mahlukattan üstün olarak yaratılmış. Ve üç vücudun sahibi, bir zahiri aleme ait olan fizik beden, iki berzah alemine ait olan bir nefs, üç Allah'ın zatına üfürülen bir ruh. İşte Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, bütün fitnelerden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin, aranızdakinin ve sizden sonrakilerin hükmü vardır. Kur'an-ı Kerim fizik vücutla ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim nefse ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim ruhla ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Şimdi bizi yaratan Allah'tır. Üç vücudu bize boşuna vermemiştir. İnsanlar o hayattan hakiki mürşit ilimdir diyen kişi ilim ve tekniğe bakarak o ilmin ve tekniğin gerektirdiği bir takım kazanımları elde eden kişinin Allah katında daha değerli olacağı zikrediliyor. Bu doğru değil. Bu dünya hayatına gelmeden evvel ezelde Allah-u Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın zarında yaratmış ve bizimle bir anlaşma yapmış. İşte fizik vücudumuzdan alt almış, fizik vücuttan Allah'ın istediği Allah'a kul olmak. Fizik vücudu yaratan Allah'tır. Hangi gayeyle fizik vücudu yaratmış, bize vermiş, onu Allah Teala Kur'an'da bildiriyor. Hedef Allah'a ulaşmak. Hedef Allah'a ulaşmak deyince aya ulaşmak, diğer gezegenlere ulaşmak değil. İnsanlar buraya ulaşabilir ama eğer yaratılış gayemize uygun, onu yaratan Allah'ın hedefine uygun davranmasa o zaman o vazifesini yapmamış olur. Allah Teala nefsimizi 7 kademede dizayn etmiş ve nefsimizden yemin almış bu afetlerden temizlenmek ve faziletlerin sahibi olmak. Bunun ilmi de Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala ruhumuzu zatından bize üfürmüş 19 hasretin sahibi. Bu fizik vücuttan ayrılarak emaneti sahibine teslim etmek. İşte bütün bu ilimlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ama hakiki mürşit ilimdir diyen kişilerin sorduğunuz zaman işte fizik alemdeki bir takım teknolojide yapılan kazanımları ilim addediyorlar. Bu ise teknolojinin üst seviyede olması refah sağlar, kişiye refah sağlayabilir ama kişiyi Allah-u Teala'ya yakın kılamaz. Allah'a kişiyi yakın kılan Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ile elde edilir. Allah'ın her ilim insana mürşitlik yapar mı? Hayır, değil işte. Allah-u Teala Bakara 256'da dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla gay yolu. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi ilmin sahibi olursa olsun zahiri alemde o kesinlikle gideceği yer cehennemdir ve o ilimle hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Ancak davete muhatap olduktan sonra Allah'ın kendisine ilim verdiği ki katından gönderdiği hidayetçilerle insanlara ilim veriyor. İşte Taha 123 bu hakikatin bir parçasıdır. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Hidayet nedir? Ruh için hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır dünya hayatında. Fizik vücut için şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Nefs için yedi kademede tezkiye ve tasfiye olmak. Tüm bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Ve Allah Teala Anam 38'de Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmamış. Dolayısıyla her devirde hidayete erdiren devrin imamı ve vesile olanlar var. İlim de bir öğreticidir ama irşat etmek demek sadece öğretmek demek değildir. Rüştü muhtevi bir olaydır. Bir insanın rüştünü ispat edebilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Rüşt yolunun sahipleri mürşitlerdir. Onların görevi Allah'a ulaştırmaktır. Ancak bu ilim dedikleri şeyi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeymiş gibi ifade ediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala hayatta en hakiki mürşid Allah'tır, Kur'an'dır diyor. Evet, Allah-u Teala hayatta en hakiki mürşid Allah'tır ve Kur'an'dır. Kur'an da Allah'ın ilmidir. Kur'an-ı Kerim ilimlerin hepsini muhtevidir ifade ettiğimiz gibi. Aklınızda ne kadar ilim geçiyorsa hepsi onun içerisinde yer almış durumda. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her devirdeki insanların mürşitler vesilesiyle hidayete ereceğini açıklamış ve hidayetin giriş kapısının da Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade buyurmuş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok geniş, derin, sanki bize uzakmış gibi görünen bir şey ama çok da yakınımızda, çok da içimizde. Müthiş bir şey yani.
3: Rabbime ulaşmanın yolu mürşitten geçiyordur, geçmiyor diyemem. Ama bir akıl vermiş, bir mantık vermiş ve size yol gösterici göndermiş, kitabı göndermiş, sünnetleri göndermiş, Peygamber Efendimiz'i, diğer peygamberleri göndermiş. Hani bunları araştırıp yanlış yol, doğru yol, hani bir aklı selim insan bunları bilmeli zaten. Hani Allah'a ulaşmanın yolu zaten kitabımız, sünnetimiz, hadislerimiz.
1: Allah-u Teala ruhumuzun bize emanet olduğunu evet. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman o ruhu Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz zaman ruhumuzun Allah'a ulaşacağını buyuruyor. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunuzu yaşarken Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
4: Bahtın saatin tamam oldu muydu? Bir an dakikasını geçmez. Her an hazır.
1: Ölmeden önce de ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
4: Ulaşmaz canım ya.
2: Onun için yaşıyoruz zaten. Onun için hırsızlık yapmıyoruz, dedikodu yapmıyoruz, iftira atmıyoruz. Sırf ona ulaşmak için. Vuslat.
4: Ey Yüce Allah'ım ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım kalpten olsun inşallah.
0: Misafirimiz Rabbime ulaşmanın yolu mürşitten de geçiyordur. Ama Allah bize bir akıl vermiş, mantık vermiş, yol gösterici kitabı, sünnetleri göndermiş dedi. İnsanoğlu kendi aklını ve mantığını kullanıp Kur'an ve hadislerle hedefe ulaşabilir mi? Mürşit olmadan hayır, nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Duhan 11, 12, 13, 14'ü okuduğu zaman İlmin insanlardan alındığı zamandır. Orada sahabelerden bir tanesi, ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğreniyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Resulullah'ın maniler cevabı, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki sadece kitabın olması, insanların da o kitabı okuması onları hedefe ulaştırmıyor. Mutlak surette bir mürşitle bunun öğrenileceğini, yaşanacağını ve öğretileceğini buyuruyor. Allah Teala'nın dizaynı bu. Öğrenmek mürşittedir. Yaşamak mürşittedir. Öğretmek de mürşittedir. Sahabeye Allah Resulü onlara bir sual sorduğu zaman sahabenin hepsi biz bilmeyiz, Allah ve Resulü bilir. Her sualin cevabını Resulullah'tan alırlardı. Gün gelir ilim insanları terk eder, insanların onda hiçbir nasibi kalmaz. İlim bizi nasıl terk edebilir? Biz Kur'an okuyoruz, bundan böyle de vallahi okuyacağız. Hanımlarımıza, okullarımıza da okutacağız. Peygamber Efendimiz işte o zaman Yahudilerde Tevrat, İncil ve İncil var. Ama onların bir işine yaramıyor. Çünkü o Tevrat ve İncil'in öğrenmiyorlar. Dinde fırkalara ayrılmışlar. Yaşamıyorlar. Mürşide tabi değiller. Öğretmiyorlar. Sünnetleri tamamen din tatbikatından çıkartmışlar. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde وَدِرُبَتْ عَلَيْهِمِ زِلَّتُ اَيْنَمَا سِقُوا فَحَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ حَمْلٍ مِنَ النَّاسِ Allah-u Teala diyor ki insanların üzerine zillet damgası olmuş. Allah'tan biri ve insanlardan bir müstesna. İşte Allah'tan biri sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de mürşit. Bu yoksa herkesin üzerine zillet damgası var. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına Ya Abeti kad cani minel ilmi malim yetike ve tabiani ehdikim sirat-ı seviye. Ben ona tabi olur ki sirat-ı seviye ulaştırayım seni. Bu Kur'an'ın ayet-i kerimesi, bu Allah'ın sözü. Al-İmran 104'te de aynı şeyi ifade ediyor. Sizin içinizden hayra çağıran, maruf ve emreden münkerden nehyeden bir ümmet bulunsun. İşte onlar hayra, onlar felaha ulaşanlardır. Akletmek, Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Nitekim ayetler insanlar aklesin diye açıklanır. Ama insanları cennete ulaştıracak olan yeminlerin yerine getirilmesi ise bir kişi tarafından kendi kendine mümkün olan bir olay değildir. Allah'ın bizi akıl eden hale getirmesi Allah'a ulaşmayı dilememize bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın ipine sarılanlardır. Evet. Demek ki akletmek Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın ipine sarılanlardır. Yani sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Muhatap sadece bir ipi yeterli görmüyor. İnsanlardan bir ipi de mutlak olarak gerekli görüyor. İnsanlardan bir ip mürşittir. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı ve Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti. Size iki emaneti bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi ise Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Görüyorsunuz ki tamamen dinin hayata geçirilmesi, öğrenilmesi, yaşanması, öğretilmesi mutlaka iki temel kaynağa bağlıdır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Tabiyet anında neden mürşidin eli öpülür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tabiyet anında neden mürşidin eli öpülür? Allah Teala bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Rıdvan biatında Hazreti Osman'ın biatını alırken Allah'ın Resulü söylüyor. Mürşide tabiyette el öpmek, mürşitteki onun adı da kendi mürşidine aldığı cereyanın o kişiye geçmesi için mutlak olarak zaruri bir davranış biçimidir. Mürşid olmak sadece öğretmeyi ifade etmez. Öğretmen öğretir ama mürşid hem öğretir hem yaşatır. Mürşid olmak gerçek bir mürşid için tövbe edenlere Allah'ın cereyanı ulaştırması imkanını ona sağlamak demektir. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de bizi huzursuz ve mutsuz eden nefsimizin tezkiye olabilmesi, temizlenebilmesi için bir mürşide tabi olup onlardan zikir dersi almamız farz kılınmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Allah'ı anmak yani, bağlı olmak.
2: Ben her gün la ilahe illallah çekerim. Binlerce, milyonlarca. Yakınlarımda ve şeyde cenaze olduğu zaman onlara bağışlarım. İşte İhlas okurum, İnna Teyna okurum ama bunun dışında başka bir zikir yapmam.
3: Zikir yapmanın önemi gerçekten bir kalp Allah'ı ne kadar anarsa o kadar günahlardan geri çevriliyor. Ne kadar zikredilirse Allah'a o kadar çok yaklaşılıyor. Yani bir şeyi, bir haramı, bir günahı ya da bir mekruhu işleyeceğiniz zaman, hani Allah'a sığındığınız zaman, zikrettiğiniz zaman kalbiniz huzursuz oluyor onu işlerken, onu yaparken.
1: Allah'a zikrettiğimiz zaman bizde neler değişir?
4: Zikretmezsen için ölüyor, kalp ölüyor. Zikredersen kalp canlanıyor.
1: Rabbimizin ismini Allah, Allah, Allah diye hiç zikrettiniz mi?
2: Allah, illallah, ne Allah'ı?
1: Peki bunları yaptığınızda mutlu oluyor musunuz?
2: Tabii ki. Namazı hemen bitirmek istiyorum ki tevhid çekeceğim diye.
1: Sizce Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin nefsimizin temizlenmesindeki etkisi nedir?
4: Bir mürşide bağlı olduğu zaman onun gittiği yoldan, yaptığı dualardan, ibadetlerden yararlanıyor yani, öğreniyor.
2: Nefis işi çok zor bir şey kızım. Onunla baş etmek çok zor bir şey. Onun için ben orada fazla konuşmuyorum.
0: Bir misalimi zikretmezsem kalp ölüyor, zikredersen kalp canlanıyor. Zikirle kalbin canlanması neyi ifade ediyor? Gerçekten Peygamber Efendimiz zikretmek diriye, zikretmemek de ölüye teşbih edilmiştir. Zikretmeyenlerin kalbi kasiyet bağlıyor, zikredenlerin kalbi huşuya ulaşıyor. Allah'ın zikri kalplere rahmet, fazıl ve selavat nurlarını ulaştırır. Bu nurlar kalpte huşu oluşturur. Zikir yapılmasa kalpler katılaşır. Bizi güzele ulaştıracak olan şey nefsimizin afetlerinden temizliğine arınmaktır. Diş temizliği yapan nasıl sabun ve su ile kalbi temizleyen temizlerse, kalbi temizleyen de iman ve zikirdir. Zikir nefsindeki afetleri azalttıkça ruhun hasretleri nefse yerleşeceği için mutluluk oranı giderek artacaktır. Sürekli bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk ancak daimi zikirle elde edilir. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Nefsin tezkiye olmasında mürşitlerin etkisi nedir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Nefsin tezkiye olmasında mürşitlerin etkisi nedir? Allah Teala en üst seviyedeki Allah'a yakın mürşidin hidayete erdiren devrin imamları olduğunu buyuruyor. Beş görevle vazifeli. Bu beş görevden birincisi ayetlerin tilaveti, ikincisi nefs tezkiyesi. Sizin içinizden size bir Resul gönderdik, o size ayetleri tilaveti diyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse tezkiye Allah Teala bize farz kılmış ama bu farzı yerine getirmek tek başımıza mümkün değil. Ancak mürşide tabi olmamız da gerçekleşebiliyor. Ayetlerin tilavet görevi Allah Resulüne vermiştir. Tezkiyen Allah Resulüne vermiştir. Unutulmaması lazım gelen bir nokta Allah'ın nurunu mutlaka bir mürşitten geçirtiğidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ona gerçek yardımlarda bulunur. O kişinin kalbini Allah'ın nurlarının girişi, o kalbi aydınlatması, nefsinin kalbini aydınlatması, hazır hale getirmesi tamamen mürşitle gerçekleşiyor. İşte bundan sonra kişi mürşidine ulaştığında veya zikir yapmaya başladığında Allah'tan gelen rahmet, fazıl ve selavat ismindeki üç temel nur kişinin nefsinin kalbini aydınlatmaya başlar. Mürşitsiz nefs tezkiyesi hiç kimse için mümkün değildir. Evet. Mürşitsiz ayetlerin tilaveti de mümkün değildir. Nefs tezkiyesi de mümkün değildir. Kitabın öğretilmesi de mümkün değildir. Hikmetin öğretilmesi de mümkün değildir. Hikmetin ötesinin de mümkün değildir. Dikkat edin, Allah Teala ayetlerin tilaveti için katından hidayetçiler gönderiyor. Onlar, mürşitlerin bütün birincisinin görevi, birinci görevi ayetlerin tilaveti. Öyleyse biz kendi kendimize ayetleri tilavet etmekle hedefe ulaşamayız. Ancak mürşidin ayetlerin tilavetiyle biz hedeflere ulaşabiliriz. Ayetlerin tilavet görevini Allah Resulüne vermiştir. Nefs tezkiye görevini de Allah Resulüne vermiştir. Kitabın öğretilmesi de Allah Resulüne vermiştir. Yani kısacası dinimizi öğrenmek mutlak surette mürşide tabiyette gerçekleşir. Ve Allah Resulü de size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın ipi insanlardan biri. Hep bu ikiliği Allah Teala Kur'an'da zikrediyor. İkisi olmasa hedefe ulaşmak söz konusu değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı ve bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin İçinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da, bir nefse dizayn etmiş Şems-7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'yı teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle Allah ile ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha mahassalavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz, beraberiz. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah konferansımıza başlamak istiyoruz. Çağımızın en büyük düşmanı gizli şirk nedir? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık kimse güneşe tapmayacak, aya tapmayacak, yıldızlara tapmayacak, elleriyle yonttukları putlara tapmayacak. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şehvet, yani riya ve gösteriş duyguları, hepsi bu gizli şirkin muhtevası içerisinde. Sevgili kardeşlerim, hangi sual din adına sorulursa sorulsun, cevabı mutlaka Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. O zaman şirkin iki türlüsünden bahsedebiliriz. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk tamamen devre dışı kaldığına göre, acaba Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde gizli şirk nedir? Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Evet, bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. İşte çağımızın en büyük hastalığı, gizli şirk en büyük fitneyi oluşturuyor. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde bakın gizli şirki nasıl tarif ediyor. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ لَعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بِسَنِ مُحْشَابَهِ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassasının üzerinde gışavetli bir perde var. O halde gizli şirk nedir? Kişinin nefsini ilah yerine koyması. İkinci bir ilah ihdas etmesi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir varlıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Aynı zamanda doktorların ihtisas alanı. Çoğunun bilmediği iki vücudumuz daha var. Birisi berzah alemine ait olan nefsimiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde dile getiriyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan nefsimizde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz,
İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, işte kim hevasını, nefsinin 19 afetini ilah edinmişse, hevasına tabi ise, o gizli şirktedir. Gizli şirk ne demektir? Kişi hangi nefsin afetine tabi olursa, Rab mevkinden onu indiriyor, nefsinin o afetine tabi olarak şeytanın emrine giriyor. Şeytanın insanlar üzerinde bir sultanlığı yok. Bir gücü yok şeytanın. Birçok ayet-i kerimede bu dile getirilmiş ama bir tanesini hemen ifade edelim. Sebe 20-21. Evet, şu anda geldi Sebe 21. Dikkat ederseniz bu ayetlerde üzerinde durmamız gereken şey ne? Allah-u Teala benim kullarım üzerinde senin bir sultanın yok. O zaman şeytanın sultanlığı kimin üzerindedir? Gizli şirkte olan, nefsini ilah edinenlerin üzerindedir. Allah'a tevekkül edenlere senin bir yaptırım gücün yok ey iblis. Benim kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Asıl önemli olan Sebe 20-21'e gelelim. لَقَدْ سَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İblisin onlar üzerindeki zannı doğrulandı, gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı var mı? Hayır. O zaman buradan neyi anlamamız lazım? İblisin onlar üzerinde bir gücü, bir sultanlığı olmadığına göre Sebe 21'de مَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ اِلَّا نِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ هُوَ فِي شَكٍّ Ahirete iman edenle etmeyeni ayırt etmek için. Kimdir ahirete iman edenler? Ruhun talebine uyanlar. Kimdir ahiretten şüphe duyanlar? Nefsin talebine uyanlar. İşte sevgili kardeşlerim, şüphe gerçekten varsa iman yoktur. Yani ruh devrede değildir. İki tür insan var bu dünya hayatında yaşayan insanlar. Şirkte olanlar ve şirkten kurtulanlar. Şimdi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisine bakmamız lazım. Şirkli olarak Allah'a mülaki olana cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olana cennet vacip olur. Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana cehennem. Biliyorsunuz ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a şirk koşmadan Allah'a mülaki olmaktır, ulaşmaktır. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, otomatik olarak ölümle onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah'a şirk koşarak mülaki olan statüye girerler onlar. Çünkü insan ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanların ruhu, mutlaka ölümle Allah'a ulaşır. Secde 29'da Allah şöyle buyuruyor. Fetih günü
kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, şirkte olanlara imanları bir fayda vermez. Yani kişi şirkte, kişi küfürde, kişi 19 negatif özelliğin sahibi ama öyle olmasına rağmen 19 negatif özelliğin sahibi olan insan da öldüğü zaman emanet olan ruhu Allah-u Teala vazifeli melekleri yedeğine alarak Allah'a ulaştırırlar. Asıl gaye hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar şirkten, gizli şirkten kurtulanlardır. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, onlar hayatlarını gizli şirk içerisinde geçirenlerdir. İşte gizli şirk, kişinin hevasına, hevesine tabi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, o halde İblis insanları nasıl kandırmış? Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de zandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce öğrenin, ilim öğrenin. Öyleyse bir tarafta insanların zanları var, bir tarafta da Allah'ın hakikatleri var. İşte gizli şirk, faydasız ilmin sahibi olan insanlar. Bu faydasız ilim ne menem bir şey? 19 tane zan devreye giriyor. 19 tane bidat.

Eğer kulak mühürlüyse o işitme hassası üzerinde engel var ve o Allah'ın ayetlerin manasını asla işitmeyecektir, manasına varamayacaktır. Kalpleri de mühürlüdür. Ayetleri asla kalbine indirmeyecektir. Baş gözlerinin üzerinde icab-ı mestüre vardır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyecektir. Ama Allah Teala dinin tamamını nebilerine verdiği 5 tane görevle Kur'an'da açıklıyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. Bütün Allah'ın peygamberleri aynı zamanda şeriat kitabının sahibidirler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hiyerarşi sistem içerisinde olaya baktığımız zaman en üst noktada nebiler var, Allah'ın peygamberleri. Her peygamber asaleten devrin imamıdır. Ayetler bize onu söylüyor. Enbiya 73'e göre. Ama her imam nebi değildir. Her imam kesinlikle halifedir ve Allah'ın Resulüdür. Ama her halife imam değildir. Daha doğrusu her imam halifedir. Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul halife değildir, imam değildir. Ve bunun peşinden gelen Allah'ın veli mürşitleri var. İşte sevgili kardeşlerim, Câsi 23'e baktığımız zaman gizli şirkte olanların hasalarına engeller olduğunu görüyoruz. Hasaları engelli olan insanların sağır, dilsiz ve körlerden oluştuğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yapmış olduğumuz araştırmada sağır, dilsiz ve körler var. Bir de işiten, gören ve idrak edenler var. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar hepsi gizli şirkte olanlardır. Gizli şirkte olanlar aynı zamanda kendi zanlarına tabi olanlardır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır ve zancılardan önce ilim öğrenin. İlim Allah'ın ayetleri. Acaba bu kör, sağır ve dilsiz olanlar neden kör ve sağır dilsiz olmuşlar? Hayatta herkes gizli şirk içerisinde başlıyor. İşte herkesin doğuştan beraberinde getirdiği 19 tane negatif özellik var. Ayetlerle size söylüyoruz. 19 negatif özellik. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Nahl 78'e göre herkes gizli şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zulümdedir, cahildir, fitnededir, sağır, dilsiz, kördür, şeytanın kulu, dostudur vesaire. 19 tane negatif özellik. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların da yine gizli şirkte olduğunu görüyoruz. Ve gizli şirkte olanların hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Şimdi tekrar o slaytımıza dönecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğumuz araştırmada kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlara davet ulaştığı zaman daveti dikkate almazlar. Onlar için dünya hayatı daha önemli. Onun için Hazreti Ömer şöyle buyuruyor: şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte bu gizli şirkte olanlar, onlar şeytana itaat edenlerdir. Gizli şirkte olanlar, onlar dünyaya meyledenlerdir. Gizli şirkte olanlar, onlar Allah ve Resulüne isyan edenlerdir.

0: Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere bize farz kılıyor. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşmasını 12 kere farz. Ruh Allah'ın bize bir emanetidir. Allah Teala emaneti sahibine Allah'a iade etmemizi emrediyor Allah'a hayattayken. Misakinizi yerine getirin, ahdinizi yerine getirin. Teslim ürdüne Allah Teala davet ediyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı emrettiği ruhu Allah'a ulaştırın. Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşan kişinin yoluna tabi olun. Zümer 54. Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Asıl üzerinde durmamız gereken Şura 47. Rabbinizin davetine icabet edin. Rabbimizin daveti ne? Rabbimiz daveti Allah-u Teala bütün insanları ruhen kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. İşte Allah Teala Şura 47'de daveti icabet. Allah İstecib li rabbikum min qabli en yetiye yevmin la mereden lahu minallahi ve ma lekum yevme izin min melcen ve ma lekum fin nekir. İşte Şura 47 Allah'ın davetini bize ifade ediyor. Allah'ın daveti hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Yani Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Enam 36'ya göre davete icabet edenlerdir. İnnemâ yestecibu ellezîne yesmaun. Davete icabet edenlerdir. Allah kimin duasını kabul ediyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah kimin duasını kabul ediyor, kimin duasını kabul etmiyor? Davete icabet edenlerin duasını kabul ediyor. Davete icabet etmeyenlerin duasını kabul etmiyor. Bu davet hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Evet, o zaman hikmet sahibi alim bütün insanları 7 safa davet gereğince Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz gizli şirkten kurtulursunuz. Bakın, Enfal 24, davete icabet edin. Yusuf 108, ben ve bana tabi olan Allah'a davet ediyoruz. Teslim ürdü olan Allah'a davet. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmetle sirat-ı müstakime davet, Rabbine davet, Rabbine davet ve Allah'a davet edenin en güzel sözlü olduğu. İşte Allah'ın Resulleri bu meyanda bir görevin sahibidirler. İnsanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar gizli şirkin sahipleridir. Gizli şirkte olanlar hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Evet, bir kere daha o slaytımıza dönecek olursak, gizli şirkin sahibi olan insanlar bu ayetler muhacesinde hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Ama her devirde insanların %90'dan fazlası gizli şirkte. Bu sebeple diyoruz çağımızın en büyük düşmanı gizli şirktir diyoruz. Evet, çağımızın en büyük düşmanı gizli şirk. İnsanların %90'dan fazlası gizli şirkin içinde. İster kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar olsun. İster kendisi ulaşmayı dilemeyen olsun. Dilemeyen herkes gizli şirkin içerisinde. Ve gizli şirkte olanlar, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Adamın titri profesör. Hiç önemli değil. Allah-u Teala kanunu koymuş Yunus 7'ye göre. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا. Bize ulaşmayı dilemeyenler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutlu olacaklarını zannediyorlar ama onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olanların varacağı yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, cehennemliklerin hepsinin ortak özelliği nedir? Onlar hepsi sağır, dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir başka özelliği nedir? Ayetlerden gafil olanlardır. Cehennemlerin bir başka özelliği nedir? Davete icabet etmeyenlerdir. Yani birçok noktadan Allah'ın ayetlerini söyleyebiliriz. Cehennemliklerin başka bir özelliği ne? Duası kabul edilmeyenler. Onlar sabahtan akşama kadar dua ediyorlar. Hatta böyle insanlara rastlarsanız ne münasebet ya, ben her gün dua ediyorum. Hamd eder, şükür ederim. Allah benim duamı da kabul ediyor. Hangi duanı kabul etti canım benim? Söyler misin? Ben diyor Allah'tan ev istedim. Bana Allah ev verdi. Araba istedim. Araba verdi. Çocuğumun imtihan kazanması istedim. Onu verdi. Verdi oğlu, verdi. Evet, gerçekten de Allah Teala bunu söylüyor. Kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. İşte 7 tane ayet-i kerime. Dünyayı isteyenlere veririz ama onların ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse biz ona dünyayı bedava veririz. O zaman akıl sahibi kişi kimdir? Akıl sahibi kişi Allah'tan ahireti dileyen kişidir. Onun için Yunus diyor ki, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Yunus daha ötesine geçmiş. Yani ahireti talep etmenin de ötesine, bana Allah'ım gerek diyor. İşte hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar bana Allah'ım gerektir diyenlerdir. Kim kalben ulaşmayı dilerse, bana Allah'ım gerek, ben Rabbime ulaşmak istiyorum diye bir kalbi talebin sahibi olursa, o Allah'ın davetine icabet edendir. Yani duası kabul edilen kişidir. Bakara 186'ya göre. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse Allah Teala tüm insanlardan ilk kabul ettiği dua nedir derseniz, o dua hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileme duasıdır. Kim bir duanın sahibi olursa, ki o mutlaka kalpten yapmıştır, o zaman istisnasız Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte duası kabul edilenler hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Vallahi Resulü, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin manevi dualarının kabulü neye bağlı? Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeye bağlı. Kimlerdir onlar? Onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar kendilerini gizli şirkten kurtaran kişilerdir. Tekrar ediyorum, ruh iki şekilde Allah'a ulaşabilir. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Onlara cennet. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması, onlar şirkli olarak Allah'a ulaşanlardır ve onların da gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayetlerden gafil olanlar, onların gideceği yer cehennem. Şimdi ne söylemiştik? Bu gizli şirk faydasız ilmi içeriyor. Onlar kitabı bilmiyorlar, Kur'an'ı bilmiyorlar. Allah Teala Bakara 78'de وَمِنْهُمْ الْاُمِّينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا مَانِ. Onlar kitabı bilmezler, sadece insanların zanlarını bilirler ve zan ederler. Veil o elleriyle kitap yazanlara. Sonra derler ki bu allar Allah'ın katındandır. Sırf bir dünyalık satın almak için. Veil yazdıklarına, veil kazandıklarına. İnsanlar ne yazmışlar, emaneyi nasıl üretmişler? Geçen yıllar boyunca zanlarına tabi olarak din adına birçok bidatleri devreye koymuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, bir tanesini söylemiştik. Diğer 18 tane bidat daha, 19 bidatı tekrar devreye alacak olsak, Nebi olmadan Resul olmaz. Bu 19 bidatı Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman bunların hepsinin birer kuyruklu yalan olduğunu görüyoruz. İnsanlar diyorlar ki bütün Resuller peygamberdir. Kur'an'la karşılaştırıyoruz, yalan. İnsanlar diyorlar ki Nebi olmadan Resul olmaz. Kur'an'la karşılaştırıyoruz, yalan. İnsanlar diyorlar ki Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Kur'an'la bakıyoruz, yalan. Belki bunlarla ilgili dayandığı ayetleri bir iki tanesini de buraya ilave edelim ki söyleyelim. Vahiy peygamber efendimizle sona ermiştir. Kuyruklu bir yalan. Allah görülmez. Kuyruklu bir yalan. Nefs tezkiyesi kalbe nurların ulaşmasıyla oluşmaz. Yalan. Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürşide tabi eşittir. Yalan. Sevgili kardeşlerim, mürşidine tabi olmayan gizli şirktedir. İşte mürşidine tabi olmayan tam 10 ayet gereğince delalette. Hemen bakalım beraberce 10 ayet. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Ali İmran 164. Ondan evvel gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Bu delalette olanlar gizli şirkle bağlantılar var mı? Evet. Her delalette olan kişi gizli şirktedir. Hangi ayet gereğince? Câsiye 23. Bu slaytımız kalsın, o ayeti bir kenara alalım. Bak, beraberce inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi her delalette olan kişi gizli şirkte. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ الْعَلْمِنْ وَخَتَمَ عَلَى سَمِي وَقَلْبِهِ. Bu ayet-i kerimede hevasını ilah edinen kişi kimlerdir onlar? Onlar sağır dilsiz ve körlerdir. Sağır dilsiz ve kör olanların hepsi nedirler? Delalettedirler. فَمَنْ يَعْتِهِمْ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ. Artık delalette olan kişiyi hidayete erdirmesi Allah-u Teala kim hidayete erdirebilir? Öyleyse gizli şirkte olanlar, sağır dilsiz ve körlerin hepsi delalette ve delalette olanlar da gizli şirkte. Evet, Allah-u Teala Alimran 164'te tabi olmadan evvel delaletteydiler demek ne demek? Onlar gizli şirktedirler. Araf 186. Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Onun için bir mürşit yok. Nahl 36. Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün ümmetlerin içerisinden Resuller bahsettik. Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Her gizli şirkte olanlar aslında nedir? O şeytanın kuludur. Kehf 17. Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Adamlar ne diyorlar? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Farkında değil aslında, kendisi gizli şirkte ama şeytan o sözü ona söylettirmek suretiyle kendisini iblis gizliyor. Halbuki Kehf 17'de men yatillahu fevvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşide. Ama Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123. Hadi siz ve şeytan hepiniz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Resul hidayeti getiriyor, hidayetçi getiriyor ve diyor ki duyduk duymadık demeyin, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhun hidayeti hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Nefsin hidayeti, nefsin 7 kademede tezki olmasıdır. İradenin hidayeti, iradenin %51 oranında güçlenmesidir. 4 tane hidayet neyle başlıyor? Mürşide tabiyetle başlıyor. Ama o mürşide ulaşabilmek ise mutlaka Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine tabi olmayan herkes gizli şirkte. Hangi ayet? Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Kasas 50'de Allah'tan buyuruyor. Bakalım beraberce. فَاَنْلَمْ يَسِيْجِبُ لَكَ. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek, eğer senin davetine icabet etmezlerse, Allah'ın daveti, Allah'ın zatına ulaşmayı dileme davetidir. Ama Resul'ün daveti kendisine tabi olmaya davettir. Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi Allah'a ruhunuzu ulaştırayım. Öyleyse tabiyesiz bir ruhun Allah'a ulaşması imkansız. Tabiyesiz şeytana kul olmaktan kurtulmak imkansız. Tabiyesiz nefs tezkiyesi imkansız. Tabiyesiz iradenin güçlenmesi de imkansız. Allah Teala Kasas 50'de Eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar hevalarına tabi oluyorlar. Men edelle memmen ittebi hevan bi gayri müden lahi. Allah'tan bir hidayetçi, bir mürşit olmadan hevasına tabi olan kimseden daha delalette kim vardır? Öyleyse hevasını ilah edinen herkes delalette ve aynı zamanda gizli şirkte. Allah zalimleri hidayete erdirmez. Sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye kadar olayı incelediğimiz an gerçekten gizli şirk çağımızın en büyük düşmanı. Ve insanlar ne yazık ki farkında değiller ve bu televizyonu parselinlerin hepsi ne diyorlar? Kulla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kendi zanlarına tabidirler. Sağır, dilsiz ve kördürler. 19 negatif özelliğin sahibidirler. Ama farkında değiller. Ve bu farkında olmayan insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Fakat dinle bir alakaları yok. Ayetlerden gafil olmaları sebebiyle ne yazık ki hepsinin gideceği yer cehennem. İşte bunları nereden öğrendin derseniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu Mehdi benim soyumdandır. Benimle insanlar o benim ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, yani Kur'an üzere bir mücadele verdiysem o benim sünnetim üzere, Kur'an üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. İşte 19 tane fitne, 19 tane zan, 19 tane bidat ne derseniz deyin, 19 tane şeytanın öğretisi. Çünkü bu 19 bidatın arkasında şeytanın fısıltıları, şeytanın öğretisi var. Şeytan insan düşüncesini taklit ederek sanki o vesveselerin sahibi aklımızmış, bizmişiz gibi bize yutturuyor ve bizi ne yazık ki Allah'ın yolundan saptırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle ki sevgili kardeşlerim şunu hiç unutmayalım. Bir Kur'an'ın lafzı manası var, bir de kesinlikle ruhu var. Kur'an'ın lafzı meali ifade ediyor, ilmel yakini. Ama bir de Kur'an'ın ruhu var. Kur'an'ın ruhu, yedi ruhu tefsiri ifade ediyor. Tefsir, Kur'an'ın ruhunu açıklamaktır. Her devirde Kur'an'ın ruhunu açıklayanlar, onlar sadece ve sadece Allah'ın huzur namazının imamı olarak tayin ettiği Allah'ın veli resulleri veya nebi resulleridir. Nebi resuller asaleten devrin imamlarıdır. Kur'an'ın ruhunu devrin imamı Allah'tan öğrenir. Hiç kimse Allah'ın öğretisinin dışında Kur'an'ın ruhunu açıklama yetkisine sahip değildir. Ve ben yapıyorum dediği zaman da olmuyor. İşte ne yazık ki bugün İslam aleminin içine düştüğü tuzak bu tuzak. Herkes zannediyor ki ağzı olan konuşur. Konuşursa dini anlattığını zannediyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu farkı şöyle ifade ediyor. Sizi kibirden, riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Öyleyse faydasız ilmin sahibi olan zanlarına tabi alimler vardır, gizli şirkte olanlar. Bir de gerçekten Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı hikmet sahibi alimler de vardır. Her hikmet sahibi alim mutlak surette sizi riyadan ihlasa davet eder. Her hikmet sahibi alim mutlak surette sizi kibirden tevazuya davet eder. Her hikmet sahibi alim mutlaka düşmanlıktan nasihate davet eder. Her hikmet sahibi alim şüpheden yakine, her hikmet sahibi alim dünyaya rağbetten zühte. Hiç kimsenin dünyayla abat olması, mutlu olması imkanı yoktur. Mutluluk Allah iledir. Mutluluk Allah'ın sevdiğini sevdiğiyle beraber olmaktadır. Allah'ın sevgi kanunu şudur. Allah yaratıp mahlukatın içerisinde en çok kimi seviyor? İnsanları seviyor. Allah Teala biz insanlara sesleniyor. Ben sizi seviyorum. Bütün mahlukatından daha fazla sizi seviyorum. Siz de beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Allah ikinci bir sual soruyor. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman Allah Teala bütün insanları seviyor. Evet, çünkü bütün insanları sevdiğini nereden biliyoruz? Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarı. Bütün kutsal kitaplarını hep bu gaye ile indirmiş. Bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. İnsanlar Allah'ın kitaplarını, mutluluğu tek adres olan Allah'ın kitaplarından öğreneceklerine ne yazık ki onun bunun zanından öğrenmeye çalışıyorlar. Zanlarla hiç kimsenin de mutlu olması imkanı yoktur. O halde ne yapıyoruz? Bakın hadiste Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı Allah filanı seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cebrail Aleyhisselam da o kulu sever, sonra gök halkına yani meleklere Allah filanı gerçekten seviyor, onu da siz de seviniz diye hitap ediyor. Göktekiler de o kimseyi sever. Yani evvela Allah seviyor, Cebrail Aleyhisselam'a bildiriyor, Cebrail Aleyhisselam seviyor. Yeriye aleyhisselam de meleklere bildiriyor, göktekiler seviyor ve yeryüzündekiler de sevmeye başlıyor. İşte kalplerin telifi, birbirlerini insanların sevmesi ve tamamen hedefe kilitlenmesi. Sevenler mutlu olanlardır ama nefret edenler onlar mutsuz olanlardır. Onlar şeytanın kuyruğuna takılanlardır. Onlar dini yaşadıklarını zanneseler dahi asla Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlardır. Evet, çağımızın en büyük düşmanı gizli şirkten kurtulmak konulu nedir? Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada da tamamlanıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve fiziki tövbenizi bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve
1: münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var, kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor, intihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha maasalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk oranında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvuf ve İslam. Birinci sual, İslam ve tasavvuf birbirinden farklı kavramlar mıdır? Hayır. Tasavvuf İslam'ın tatbikatıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Yani nasıl Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Birinci tarafta ikisinde de Allah'ın kitabı var. Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın bütünü. İkinci denklemin ikinci tarafında Resulullah'ın sünneti var ve Ehl-i Beyt. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların Kur'an'daki adı Ehl-i Beyt. İşte Resulullah'ın sünneti nasıl sahabeyle beraber Kur'an'daki İslam'ın yedi safa tatbikatı ise tıpkı bunun gibi Allah'ın kitabı na İslam ve tasavvuf diye söylenebilir. Öyleyse ikisi birbirinden farklı kavramlar mı? Hayır. 14 asır evvel Resulullah'ın sünneti olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe birlikte 7 safa Kur'an'daki İslam'ı yani tasavvufu yaşadılar. 7 safa Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman öncelikle sahabe hepsi birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci safa itibariyle Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi oldular. Ve üçüncü safa ruhun teslimi, dördüncü safa fizik vücut teslimi, beşinci safa nefsin teslimi, altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimi. Yani bu neyle eşdeğerdir? Yedi safa İslam'la. Evvela Allah'ın ayetlerine iman ederek birinci safa teslimi gerçekleştirdiler. Daha sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide teslim oldular Allah adına. Ve daha sonra ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Böylece sahabe Resulullah'la birlikte Kur'an'da yedi safa İslam'ı yaşadılar. İslam ve tasavvuf birbirinden hiçbir zamanda da ayrılmaz. İslam daima eşittir, tasavvuftur. Eğer buna bir tane daha eşitlik arıyorsanız o da Kur'an-ı Kerim olur. Kur'an-ı Kerim eşittir. Kur'an'daki İslam eşittir, tasavvuftur. Peki nasıl olmuş da zaman içerisinde bu iki kavram birbirinden ayrılmış? İnsanlar zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayı unutmuşlar. İslam ve tasavvufun temel işareti Allah'a ulaşmaya, Allah'a teslimi devreden çıkartmışlar ve bu teslim tamamlandığı gün tasavvufu siz bütünüyle yaşarsınız. Yedi safa İslam'ı yaşayan, tasavvufun bütününü yaşayan kişidir. İşte 14 asır evvel sahabe ile Resulullah'ın birlikte yaşadığı olay bu 7 safa İslam, Kur'an'daki İslam ve o da eşittir tasavvuf. Bu tatbikat sahabeyi hep İslam kılmıştır. Allah'a bütünüyle teslim olma noktasına ulaştırmıştır. İslam öğretisi yani tasavvuf, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabesinde sonra mı ortaya çıkmıştır? Kesinlikle hayır. Yani ezeli ve ebedi din tek bir dindir. Bu din babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam. Aslında bu din Adem Aleyhisselam'ın da dinidir. Bu din Nuh Aleyhisselam'ın dinidir bu din. İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir bu din. Musa Aleyhisselam'ın dinidir bu din. İsa Aleyhisselam'ın dinidir. Ve bu dinin tatbikatı, uygulaması da tasavvuftur. İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen tek din İslam, 9 tane ayet bunu söylüyor. Bakara 136'da onlar arasında hiçbir fark gözetmeyiz, biz ona teslim olanlarız diyor. Kimler diyor? Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, torunlarına, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a verilenlere ve Rableri tarafından verilenlerin hepsine iman ettik. Onlar arasında bir fark gözetmeyiz. Âl-i 19'da Ennedine Andal İslam. Âl-i 52'de Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarileri biz Allah'a teslim olanlarız. Âl-i 84'te bizim Müslüman olduğumuza şahit ol. Ali İmran suresinin 83. ayet-i kerimesine gökler ve yerler hepsi isteyerek ve istemeyerek ona teslimdirler. İslam'dan gayri bir din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Bütün bu ayetler bize bir hakikati söylüyor. Tek bir din var. Bu din Allah'a teslim olma dini. Ali İmran zaten 19 bunu söylüyor. Ne dini andalar İslam. Tasavvuf bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dinin hayata geçirilmesinin adıdır. Tasavvufta murat İslam'dan murattır. Allah-u Teala hepimize İslam olmayı şimdiye kadar indirdiği bütün kutsal kitaplarda farz kılmıştır. Şu anda da tarikat ehli dediğimiz kişilerin yaşadığı hayat, vaktiyle Bektaşilerin, Mevlevilerin, Kadirilerin, Cerrahilerin, aklınıza gelen bütün tasavvuf kollarının yaşadığı bütün güzellikler hepsi Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesidir. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Üçüncü sual, Kur'an'daki İslam'ı yani tasavvufu yaşamak insana ne sağlar? Tabii ki ahiret ve dünya saadetini sağlar. 14 asır evvel sahabe birbirlerinin can düşmanı iken, alabildiğine fıçılarla içki içerken, kız çocukları diri diri gömerken, herkes elleriyle yontuklarına taparken, öyle bir cahiliye standardı içinde olanlara Allah-u Teala son Nebi Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i vazifeli kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı, öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i sahabeye hem öğretti hem yaşattırdı. İşte 7 sabah İslam'ın ayetlerle şekillenmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Resulullah'tan önündeki dönemin adı cahiliye dönemi. Ama Resulullah'la sahabenin birlikte yaşadığı dönem asr-ı saadet. Öyleyse tasavvuftan murat kesinlikle iki cihan saadetine ulaşmaktır. Ahiret saadeti ve dünya saadeti diye insanları bekleyen İki mutluluk söz konusu. İki mutluluğun iki kanadı söz konusu. Ahiret saadeti bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah-u Teala onu birinci kat cennetine alıyor. Kişinin günahı ne olursa olsun kalben dilediği an Allah'ın vaadi gereğince Enfal 29'a göre Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse insanları cehenneme götüren yani ahiret saadeti veya ahiretteki azabın ölçüsü günahlar sevaplardan fazla ise cehennem, sevaplar günahlardan fazla ise cennet. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyorsa, yani günah miktarı kadar sevap buna veriyorsa o zaman tek bir dilekle o kişi mutlak surette Allah'ın cennetine girer. İkinci kat cennet, mürşide tabi olduğu zaman günahların sevaba çevrilmesiyle oluşuyor. Üçüncü kat cennet, ruhun teslimi. Dördüncü kat cennet, fizik vücut teslimi. Beşinci kat cennet nefsin teslimi. Altıncı kat cennet ihlas. Ve yedinci kat cennet iradenin teslimi. Dünya saadeti nasıl gerçekleşir? Dünya saadeti iş dünyamızdaki kavganın bitirilmesiyle, dış dünyamızdaki kavganın sona ermesiyle, Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Tasavvuf ve İslam bize olaylar üzerindeki tesirini vermemeye çalışır. Bunları önlemek konusundaki bilgiyi bize aktarmaya çalışır. Bunu nasıl yapabiliriz? Onun tatbikatını öğretmeye çalışırız ve bütün boyutlarıyla bu güzellikleri yaşamamız için Allah bize hep yardımcıdır. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın rahmetinin içine dahil eder. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltip bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tasavvuf adı verilen sistemi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve tasavvufun yani İslam'ın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak için ancak dua edebiliriz. Elimizi açıp yalvarmak gerekiyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince dua etmeyi daha çok aklıma geliyor.
4: Tasavvuf hiçbir kimseye incitmemek, hiçbir kimseden de incinmemek yoludur. Tasavvuf aslında bir aşk yoludur. Allah'ımıza ulaşma yoludur tasavvuf.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Bütün dileklerimiz, isteklerimiz Allah'a ulaşabilir.
1: Allah'a ulaşmanın yolları nelerdir?
3: Namaz kılmak.
4: Allah'a aşkla, samimiyetle, muhabbetle ulaşırız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Elbette. Yer gök duayla etmeye çalışıyorum açıkçası.
4: Evet. Seher vaktine kalkıp Allah'ın aşkına sımsıkı tutunup ağlarsak biz de Rabbimize ulaşabiliyoruz.
3: Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah'ım dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
4: Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğun ruhunu sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Misalimiz bütün dileklerimiz, isteklerimiz Allah'a ulaşabilir dedi. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Allah'a ulaşma kavramı Allah'a dua etmek anlamına mı gelir? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Hatta Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul olmak ki sahabede görüyoruz bunu. Birinci safa itibariyle Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْوُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَا عَبِلَ اللّٰهِ اِلَى اَمْلِ بُشْرَ فَبَشِرْ بَعْدِ Başlangıç noktasında tağutun kulu durumunda olan insanlara tebliğ ulaşıyor, davet ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diye Allah'a davet ediliyor. Daveti kabul edenler şeytana tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Bu da Allah'a yönelmektir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Gerçekten de bu Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek bir duadır. O sebeple kul olmak, ruhun yükselerek duanın, kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse bu dua mutlaka Allah-u Teala kabul ediyor. O zaman ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. O kişi de şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine baktığımız zaman kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakın dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Demek ki Allah'ın da bir daveti var ve kullar dua ederken Allah'ı davet ediyorlar yardıma. Ama Allah Teala da diyor ki onlar da benim davetime icap etsinler. Yani benim onların duasına icabet etmem, onların da benim davetime icap etmesine bağlı. İlk adımı biz atacağız. Biz Allah'a ulaşmayı kalben dileyeceğiz. Allah Teala da bu duamıza icabet ediyor ve garanti tahtında 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhumuzun hayatta ulaşmasını Allah gerçekleştiriyor. Allah herkesi kendisine de davet eder. İnsanda bir emanet olarak bulunan ruhun Allah'a geri dönmesini ve böylece kişinin hidayete ermesini emreder. Dua ile dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. Allah-u Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırız. Allah'ın dualarımızı kabul edebilmesi için ilk işimiz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olmalıdır. Eğer kalbimize bir talebimiz olmuşsa Allah-u Teala bunu mutlaka kabul edecektir. Söz vermiş. Bu noktada cenneti kazanmış, cehennemden mutlaka kurtulmuşuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Allah'a razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Tasavvufun yaşanması mutlak bir nefs tezgahisi gerektirir ve mürşit olmadan hiç kimse nefs tezgahisi gerçekleştiremez. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit ilimdir.
3: İlk defa duydum desem acaba yanlış bir şey söylemiş olur muyum?
4: Allah'tan, Resulullah'tan sonra emir alanlar insanın olgunlaşmasını nefsi raziyeden başlıyor, nefsi mutmanniye kadar olgunlaştırıp Allah'a ulaştırma noktası.
1: Mürşit bu zamanda da var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Tabii ki de vardır. Her an her yerde. Bir sürü hocalarımız vardır. İlim sahibi hocalarımız vardır.
3: Vardır bence ya. Yani düşünüyorum. Bence vardır. Bize yol gösterecek birçok kişi olacağını düşünüyorum.
4: Tabii vardır. Çünkü 124 bin Evliyaullah Hazaratı'nın olduğu şu kainat aleminde, dünyada onlar sakalsız, bıyıksız mutlaka varlardır. İlla sakallı olacak diye bir kaide yoktur. Çünkü onlar kalplere bakıyorlar. Hep Allah'ın nurunu taşıyorlar.
1: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuştur. Siz de Allah'ın bir dostuna tabi olmak ister miydiniz?
2: Elbette.
3: İsterim, tabii ki isterim. Bunu isterim.
4: Tabii. Çünkü ladikli hacı babamız Ahmet Hüdayi Hazretleri Hızır Aleyhisselam'ladır. Onu Hızır Aleyhisselam hocası yetiştirmiştir. Hazreti Mevlana'yı da Şems yetiştirmiştir. Hep bir ikili var bak. Düşünebiliyor musun?
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda insanı nefsi raziyeden başlayıp nefsi mutmainiye kadar ulaştıran Allah'a ulaştırma noktasıdır. İnsanın manevi olgunlaşması için mürşidin etkisi nedir? Mürşit himmeti olmadan nefs tezkiyesi olmaz. Ne ruhumuzu Allah'a ulaştırabiliriz, ne fizik vücudu Allah'a teslim edebiliriz, ne nefsi Allah'a teslim edin, ne de iradeyi. Çünkü mürşid Allah-u Teala'nın önümüze koyduğu bir örnek ve biz o daha önce 7 safayı yaşamış, öğrenmiş, yaşamış ve bize öğreten, bize örnek durumda olan insandır. Allah-u Teala dinin sahibidir. Ama dinin sahibi Allah-u Teala bu dini yaşamamız mayanında ikinci safhada mürşide tabi olmayı farz kılmıştır. İşte Maide 35 Ya eyyühellezine amenu takullahu vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa onların içerisinden onların ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Resuller ve Resuller var. Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bu veli Resullerin görevi 4 noktada şekilleniyor. 1. görev ayetlerin tilaveti, 2. görev nefsi tezkiye etmek, 3. görev kitabı öğretmek, 4. görev hikmeti öğretmek. Şimdi baktığımız zaman özellikle nefs tezkiyesi ruhun Allah'a teslimi, kitabın öğretilmesi, bizi bunun Allah'a teslimi ve hikmetin öğretilmesine nefsin Allah'a teslimini ifade ediyor. Ayetlerin tilaveti nedir? Ayetlerin tilaveti de iradenin teslimiyle şekilleniyor. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette insanlar apaçık delalet içerisinde. Ve Allah-u Teala ilmi onlara yayıyor ve ruhumuzun Allah'a teslimini, fizik ruhun Allah'a teslimini ve nefsimizin Allah'a teslimini açıkça Allah-u Teala bize söylüyor. Her devirde devrin imamı 5 görevli vazifeli. 5. görev hikmetin ötesini öğretmek onlara. Kimler için bu geçerli? Hikmetin ötesini öğretmek. Hikmetin ötesini öğretmek ruhunu, fizik vücudunu, nefsini teslim eden insanlar için bir görev. Allah razı olsun. Nefs tezkiye kademelerine baktığımız zaman şu şekilde şekilleniyor. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülheme, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiye. Dolayısıyla nefsi raziyeden nefsi mutmaineye gelme olayı değil. Evvela başlangıçta herkes nefsi emmarede. 15 bin zikirle nefsi emmare geçirir %7 nurla. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur. Nefsi mülheme 19 bin zikirle %21 nur. Nefsi mutmaine 21 bin zikirle %28 nur. Ve böylece sıralanıyor. İnsanları Allah'a götürecek olan bir kılavuz bütün devirlerde mutlaka vardır. Görevlerine baktığımız zaman 1. görev Allah'ın ayetlerini okumak. 2. görev nefse tezkiye etmektir. Kişinin Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu nefsin tezkiyesine paralel gerçekleşir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Tasavvufu yaşamakta mürşidin yeri o kişiyi hedefine ulaştırmaktır. İşte yeni tane ayet-i kerime nefs tezkiyesini mürşit olmadan nefs tezkiyesi hiçbir zaman gerçekleşemez. Bakara 29 o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151 o sizin nefsinizi tezkiye eder. 160'da o tezkiye eder. Nisa Cuma 2 o tezkiye eder. Görüyorsunuz ki mürşitler tezkiye eder. Ve Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Ama Allah Teala kimi vasıta olarak kullanır? Mürşidi vasıta olarak kullanır. Rahmet ve fazıl olmadan da nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Ve Allah Teala takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder buyuruyor. Bütün bunlar birbiriyle ilmiyet rabıtası içerisinde mutlak surette bizi hedefe ulaştıran unsurlardır. Nefs tezkiyesini mürşid kesinlikle vesiledir ve gerçekleştirir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Bir sualim olacak da arz ediyorum. Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların örnek insanlar olma vasfının öneminden bahseder misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: yaşadılar ve yeni safhayı yaşayan bu sahabe asr-ı saadete ulaştılar. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarıldılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ama En'am 197'de Allah'ın Resulü'nün ifade ettiği gibi gökteki yıldızlar oldular. Her davranışınızın başkası için bir şifredir. Onlara bir tasavvuf mensubu olduğunuzu ben tasavvuf mensubuyum demekle ispat etmezsiniz. Davranışlarınızdan bu anlaşılmalıdır. Örnek insan olmak hiç de zor değildir. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Yunus diyor ki ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostu nevi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Şunu unutmayın, sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi olduktan sonra her şeyleri adım adım değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Bizler de bugün sabikuna lalin olarak Allah'a ulaşmayı diler sahabe gibi Kur'an'daki İslam 7 safa itibariyle yaşarsak aynı şekilde bizler de Kur'an'ın belirttiği sabikuna lalin örnek insanlar olabiliriz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hadis-i şerifte benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet edersiniz. Nasıl gökteki yıldızlar oldular? 7 safayı yaşayarak. Allah razı olsun. Evet, bir videomuz daha var inşallah. Dinliyoruz.
1: Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır ve zikir konunun esasını teşkil eder. Yani tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Her şeyden önce inancı, imanı gelişir. İstediği dileklere, hedeflerine ulaşabilir. Allah'a yakınlaşır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rüyasında görebilir.
3: Bir bahçede güller, ağaçlar, dikenler, kuşlar, bütün cıvıl cıvıl her şey bu kainat aleminde Rabbimizin rüzgarı estiği zaman hepsi sallanırlar böyle. Hep zikrederler. Eğer insanlar da bizler de Allah'ı zikredersek bütün her şey güzelleşiyor. Rabbimizin bizden istediği de zikirdir aslında. Namaz da bir zikirdir bak.
1: Zikir yapan insanın başka insanlarla olan ilişkileri nasıl olur?
2: Daha samimi, daha insancıl, daha anlayışlı, daha hoşgörülü.
3: Daha güzel olur. Allah'ın boyasına boyanmış olur. Resul Efendimizin ahlakıyla ahlaklanırlar. Hiçbir insan onu incitmezler, incinmezler.
1: Sizce zikir değil ibadetlerden farkı nedir?
4: Bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
3: Zikir aslında Rabbimizin bir aşkıdır. Aşk diyoruz ya hani zikrederek insan aşka geliyor sonra Rabbimizi buluyor.
1: Sizce zikirle kesintisiz mutluluk mümkün mü?
2: Tabii ki mümkün.
3: Tabii ayetler var bak. Estağfirullah muhakkak ki en büyük zikir Allah'ı zikretmektir diyor Rabbimiz. Sadakallahu lazım.
0: Misafirimiz zikir aslında Rabbimizin bir aşkıdır. Zikrederek insan aşka geliyor. Sonra Rabbimizi buluyoruz. Zikir yapmak Allah'a olan sevgimizi artıracak mıdır? Evet. Başlangıç noktasında insanlar Allah'tan hoşlanır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu konumdadır. Sonra Allah'ı sever. Allah'ı sevenler müşriklerine tabi olanlardır. Sonra Allah'a aşık olanlar fizik vücut tesliminden sonra nefs teslimini yapanlardır. İrade teslimiyle de Allah'a hayranlık söz konusu. Allah'a olan sevgi boyutu kişinin zikriyle paralel bir şekilde gerçekleşir. Bir insanın Allah'ı mı daha fazla sevdiği yoksa kendisini mi daha fazla sevdiği, onun bir günlük zaman parçasında Allah'a ayırdığı zikir saatlerinin zikirsizlik saatlerine oranıyla anlaşılır. Allah'a duyulan aşkın kalplere yerleştiği en kesin nokta daimi zikir noktasıdır. Bu kişinin Allah-u Teala'ya aşkı daha çok artacaktır. İrşad makamına tayin edildiği gün o artık Allah'a aşık değildir. Ötede bir noktaya ulaşmıştır. O nokta hayranlık noktasıdır. Dolayısıyla irade teslimini gerçekleştirenlerin hepsi Allah'a hayrandırlar. Nefs teslimi yapanlar Allah'a aşıktır. Fizik vücut teslimini yapanlar onlar Allah'ı sevenlerdir. Al-İmran 31'de in kuntum tuhibbunallaha Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın bizi sevmesi bizim insanları sevmemize bağlıdır.

0: Allah Teala Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de insanları mutlu edersek Allah'a yardım etmiş oluruz ama seven mutlu eder. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hasret ve hürmetle Ergül okulun mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendim Mehmet değil inşallah. Uygunsa bir sual edeceğim inşallah. Kişi tasavvuf yolunun neresinde olduğunu kendi anlayabilir mi? Arz ediyorum. Tekrar hasret ve hürmetle Ergül okulun mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişi tasavvuf yolunun neresinde olduğunu kendi de anlayabilir mi? Evet, etraftaki insanlara gösterdiği davranış biçimiyle anlayabilir. Üç tür davranış biçimi var. Kısas şeriatı, affetmek tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati ifade ediyor. Dolayısıyla bu noktadaki davranış biçimleri o kişiyi kesinlikle ispat ediyor. Yolun neresinde olduğunuzu sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim oluyorsunuz, ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Bizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır Allah. Evet, davranış biçimi. Onun yolun neresinde? Mesela kişi kendisine yapılan, çevresindeki insanlardan kendisine yapılan bir haksızlığa cevap veriyorsa, kötülüğe karşı kötülükle cevap veriyorsa bu kısastır. Bu henüz o kişinin nefs tezkiyesi yapmadığı ifadesidir. Ama eğer kişi böyle bir durumla karşılaştığı zaman affedebiliyorsa bu nefs tezkiyesi yaptığının işaretidir, tarikattadır. Daha ötede kötülüğe karşı haliyle mukabele ediyorsa o nefs teslimini yapan daimi zikirdeki bir insanın durumunu ifade ediyor. Allah Teala teslim olduğumuz zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak bize şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona güven duymanın, ona muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. Gerçekten de öyle. Öyleyse hedef Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olduğumuz zaman ölümden de her şeyden Allah'a iltica etmek, Allah'a sığınmak, Allah'a teslim olmak asıldır. Evet, programımız sizden gelen suallerle devam ediyoruz. Ya da bir kardeş muhterem hocam, mutmain nefs ne demektir? Hangi aşamada gerçekleşir? Açıklayabilir misiniz? Nefs teskik kademelerini sırasıyla ifade edecek olursak, bir nefsi emmare, iki nefsi levame, üç nefsi müleme, dört nefsi mutmaine. Nefsi mutmainede kişinin kalbindeki nur miktarı %30. %70 karanlık var, %30 nur var. %30 nura ulaştığı zaman nefsin manevi kalbindeki 19 afetten bir tanesi de hırs ve şehvettir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet. İşte bu hırs ve şehvet afetini kişi kontrol altına alıyor. Ne diyor? Diyor ki, Ya Rabbim, iyi ki daha fazlasını vermedin. Verseydin ben azardım. İyi ki daha azını vermedin. Vermeseydin isyan ederdim. Yani Allah'ın her zaman kendisinden haberdar olduğunu, bütün optimal şartlar neyse mutlaka Allah'ın kendisine verdiğini, onu istisnasız idrak eden ve doyuma ulaşan birisi. Daha evvel nefsi emmaredeyken nefs tezkiyesine başlamayan bir insan, şu dünyada sahip olduğu her şeyi ne varsa hepsini yetersiz gören. Bu durumda Allah'ın dostları şu benzetmeyi yapmışlar. Susuz bir insan, susuzluğunu gidermek üzere nasıl tuzu deniz suyunu ne kadar içerse içsin, hiçbir zaman susuzluğu gitmiyorsa, bu hırs ve şehvet afeti altındaki insanların da durumu bu. Neyi ne kadar fazla kazanırsanız daha fazla, açlığı daha fazla artar. Ama bu doyuma ulaşabilmek ancak nefs sezgisini mutmainne kademesinde gerçekleşir. O zaman kişi bunun farkına var. %30'luk nurla, ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin. Hani halk arasında fazla mal göz çıkartma. Ne yazık ki göz çıkartır. İşte karının gözünü çıkartmış, öbürünün gözünü çıkartmış ama asıl olan kalbimizdeki Allah'ın nurları söz konusu. O nurlarla biz huzur ve mutluluğu yaşarız. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, çok iyi anlaşamadığımız, tartışmaya meyilli olduğumuz kardeşimizle mesafeli durmak, çok samimi olmamak doğru bir davranış biçimi midir? Hayır. Yani biz onlarla olan bir itirafımız varsa mutlaka sorunun bizden kaynaklandığını kabullenmemiz ve neşteliği kendimize vurmamız ve zikrimizi arttırmamız lazım. Ve o konuda ondan yana olmamız lazım. Hatta bütün haksızlığı kendi üzerimize alarak gidip ondan o konuda, benlik konularda özür dilememiz lazım. %100 sen haklısın. Ben muhakkak ki yanlışım var. Ben senden özür diliyorum. İnşallah bu konuda daha yapmayacağım diyebilmeyi. Ben de haklıyım diye tartışmaya girerseniz, dinimizde tartışma yok. Tartışan taraflar daima her iki taraf da kaybediyor. Öyleyse asıl olan diğer tarafı mutlu etmek. Onun şunusuna diyor, ben gelmedim dava için. Ben kendi hakkımı ispat etmeye gelmedim. Benim işim sevi için. Ben şartlar ne olursa olsun karşı tarafı sevmek. Yani seven mutlu edendir. Sevmek, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Dolayısıyla ben onu sevmeye geldim diyorsanız, ben onu mutlu etmeye geldim diyorsunuz. Bu konudaki davranış biçimimiz mutlaka ona ulaşmak, ona olan sevgimizi bildirmek, onu mutlu etmenin gayreti içinde olmak lazım. Sparta'da bir kardeş muhterem hocam, Bakara 156'da buyrulan "İnne lillahi ve inne ileyhi raciun" ifadesi günümüz toplumunda sadece yakınları ölenler tarafından, sadece ölüm başa geldiğinde kullanılıyor. Ölüm bir musibet midir? Bu ayetteki Allah için olmayı ve Allah'a dönüşü açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah-u Teala ruhun Allah'a tesliminden bahsetmektedir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak teslimlerden ilkidir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler üzerimize 12 defa farz kılınmıştır. Huşu sahipleri Allah'a ruhlarını ölmeden evvel yakin hasil ederek ulaştıracaklarına ve öldükten sonra da tekrar ruhların Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a geri döndürüleceğine kesin şekilde inanırlar. İnsanoğlu Allah için yaratılmıştır. Allah için yaratılmak, Allah'a teslim olmak için yaratılmak demektir. Ancak teslim olunca da yaratılış gayesine uygun hareket edilmiş olur. Ruhun Allah'tan geldiğini, mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım geldiğini, yani insan Allah'ın asli hedefine ulaşmıştır. Allah için olmak, üç vücudu ve iradeyi de içine alan ruh, fizik vücut, nefs ve iradeyi Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim etmek için yaratılmışlardır. İnsan her şeyiyle Allah'a aittir. Ruhu Allah'a teslim ettiği zaman sahibine teslim etmiş olur. Fizik vücudu teslim ettiği zaman sahibine teslim etmiş. Nefs teslim ettiği sahibine, irade teslim ettiği zaman onu sahibine teslim etmiş olur. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanların diğerlerine göre daha çok sevmemiz Allah'ın da o insanları daha çok sevmesiyle ilgilidir diye açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala sevgi kanunu, sevgi Allah kaynaklıdır. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Olay buysa, daha fazla seviyorsak böyle bir paralellik söz konusu. Yani biz Allah'tan aldığımız sevgiyle varlıkları severiz. Ve eğer kime duyduğumuz sevgi Allah'tan bize geliyorsa, o zaman evet, rahatlıkla diyebiliriz. Kastanonu'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın rızasını kazanmak nasıl mümkün olabilir, açıklayabilmişsiniz? Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci safa rızanın sahibidir. Rıza da yedi safhada şekillenir. Birinci safa rıza Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci safa rıza mücrüde tabi olmakla, üçüncü safa rızanın teslimi, dördüncü safa rıza fizik vücut teslimi, beşinci safa rıza nefsin teslimi, altıncı safa rıza ihlas ve yedinci safa rıza iradenin teslimiyle şekillenir. Ayetler bize bunu gösteriyor inşallah. O zaman Allah'ın rızasını kazanmak nasıl mümkün olabilir? Eğer birinci safa rızayı kazanmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz Ömer 7'ye göre. İkinci safa rızayı kazanmak istiyorsanız mürşidinize tabi olacaksınız. Üçüncü safa rızadan bahsediyorsanız o zaman ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bu da nefs tezkiyesiyle gerçekleşir vesaire. Bu sırada bir kardeşimiz bazı durumlarda çok öfkelenip kötü şeyler aklımıza geliyor. Bu durumu nasıl yenebiliriz? Nefsimize karşı çıkabiliriz. Aç çıkar mısınız diyorum. Sevgili kardeşlerim, öfke vagayı zafetti Nebiyer Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı yudum öfkesini yutandır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesinde öfkesini yutanlardan bahsediyor. Kimlerdir onlar? Onlar nefs tezkiyesini yapanlardır. Kimlerdir onlar? Onlar 18 saat zikri gerçekleştirenlerdir. Onlar muttakiler bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutanlardır. İnsanları affedenlerdir. Allah muhsinleri sever. Allah razı olsun. Öyleyse affetmek, öfkeyi yutmak ve bollukta da, darlıkta da infak etmek asıldır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Talak suresi 12. ayetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin tefsirinde Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah yerli gökleri 7 kat olarak yaratmıştır. Allah her şeye kadirdir, Allah her şeyi ilmen ihata etmiştir, kuşatmıştır. Emir 7 kat göklerle 7 kat yerler arasında kesintisiz olarak iner. İnenler nötronlardır. Devamlı dönerek elektronlara ulaşırlar. Ve karşıt nötronlarda karşıt elektronlara ulaşırlar. Onların kesintisiz olarak dönüşünü sağlarlar. Evet, Talak suresinin 12. ayet. Allahu lezzi halaka sab'a semavatin ve minel erdi mislehun. 7 kat gökler yerler. Etenezzelel emru beynehunne. Yani Allah'ın emri götürüyorlar. Bunlar arasında yine li ta'lemu enne Allah ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeye kadir olduğunu. Ve enne Allah kat ahata bi kulli şeyin ilme. Ve Allah'ın ilim ve rahmetiyle de her şeyi kuşattığını bu ayette bize ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlulukunun sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlulukunda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali Allah-u Teala'nın Rahman esması ve Rahim esması insan üzerinde nasıl tesir ihtiva eder? %2 rahmet nuru kalbe giren kişiler ile girmeyen kişiler arasında farkı açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Rahman esması, Allah-u Teala'nın bu fizik alemde bize bahşettiği her şey Rahman esmasının tecellisidir. Ve onlara karşı, Allah'ın bize verdiklerine karşı şükrümüzü eda etmemiz lazım. Ama Rahim esması fizik ötesi olan muhtevayı ifade ediyor. %2'lik rahmet nuru kalbe girebilmesi için kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Ama bu %2'lik rahmet nuru bile Rahim esmasının tecellisi olmadan olmaz. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Allah-u Teala'nın her olaydan muradı bizim Allah'a yaklaşmamız. Çünkü Allah-u Teala'nın bize bahşettiği mutluluk Allah'a olan yakınlıkla paralel şekilde artar. Ruhunu teslim eden kişilerin mutluluğu dünya saadetinin yarısı, 3 tane cennet. Fizik ucunu da teslim edenlerin mutluluğu dünya saadetinin %81'i, 4. kat cennet. Nefsini teslim edenlerin mutluluğu ise %100 dünya mutluluğu ve 5. kat cennet görülüyor ki Allah'a olan yakınlık, Allah'a teslimiyet sadece bizim mutluluğumuzu arttırıyor. İşte bu sebeple kişilerin olayları yaşamasından sonra Allah'ın muradı Tövbe 126'da 2 sene senede bir 2 kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Buradaki tövbe tabi Allah'a yönelmiyorlar. Tövbe bir dönüşü de ifade ediyor. Onlar zikir yapmıyorlar. Ama öte yandan Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesi sizi korkuyla açlıkla maldan candan eksmeyle imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. Bu sabredenler yaşadıkları imtihanlardan ders alanlardır. Diyorlar ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابُ مُسِبَتٍ Bakara 156 onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar. tövbe ediyorlar, Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve zikre başlıyorlar. Tövbe 126'da tövbe etmiyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Bakara 156'da Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve zikir yapmaya başlıyorlar. İşte %2 rahmet durum kalbe girebilmesi Allah'a ulaşmayı dilek ve zikire bağlı. Dilemeyen kişiye bu %2 rahmet nuru oluşmaz. İkinci suali, Allah'ın emir ve yasakları kutsal kitaplarda açıkça beyan edilmiş. Günümüzde birçok insan bunları yerine getirerek mutlu olurum diye düşünüyor. İnsanlar kendilerini tanımadıkça Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirebilir mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ilmi farz. İlim olmadan olmaz. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Nedir ilim? İlim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı hidayettir. İki ayeti kerimede. Birisi Bakara 156, Bakara 120 pardon, diğeri de Alimen 73. Kul de ki inne şüphesiz hüdallahi, Allah'a ulaşmak ya huve o el hüda hidayettir. Ama Alimen 73'te ise kul innel hüda hüdallah, şüphesiz ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Şimdi hidayetin Allah'a ulaşmakla ilim arasında bir ilişki var mı? Var. Çünkü Allah Teala burada buyuruyor ki: "Velen tebata avam ba'dallazi ca'ke min el-ilmi." Bu ilim, yani hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu ilmi, sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, maleke minallahi müveyyin ve la nesil, senin için Allah'tan bir mürşit yok. Demek ki kimler için mürşit var? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, onlar için bir hidayetçi yok buyuruyor Allah-u Teala. 7 ayet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor ve onlar için bir hidayetçi yok. Ama 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah onları mürşitlerine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse insanların kendi kendine Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, Allah'a ulaşma dileğinden gafil olması onları hiçbir yere götürmez. Ne Rahim esmasıyla Allah tecelli eder, ne de zikir söz konusu. Nebide Sultan-ı Peygamber Efendimiz saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan ve devam ediyor. Mutlu olmak isteyen, şehit olmak isteyen, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenin. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. İşte Rahman esmasının tecellisi ancak Allah'a ulaşmayı dilememizle tahakkuk eder. Rahim esmasının tecellisi ise zikirle birlikte Allah'ın katından gelen nurların kalbimize girmesiyle gerçekleşir. Rahman'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır ve amel terazisini ağırlaştırandır. Ne kadar kişi amel işlese işlesin, kitabın hükmü devreye girmeden o kişinin sevapları günahlarından fazla olamaz. Kişi cennetlik amel işler ama kitabın hükmü devreye girdiği zaman o kişi cehennemlik almış. Kitabın hükmü Allah'a ulaşmayı, ne kadar amel yaparsa yapsın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu yok. Öte yandan kişi cehennemlik amel işler ama kitabın hükmü devreye girer ve Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve o kurtuluşa erenlerden oluyor. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Haç suresi 32. ayette ile Maide suresi 28. ayette göre kişinin takva sahibi olması kalbi yapısındaki duruma bağlıdır. Açıklar mısınız? Haç 32'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Haç suresinin 32. Zalike ve men yuazzim şairallahu. İşte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine ve farzlarına hürmetle uyarsa, bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde kalplerin takvasından bahsederken, 3 kere göğsüne işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır deyince kalplerin takvası eliyle göğsünü işaret ederek 3 defa takva buradadır buyurmuştur. Burada zikir manasında ifade ediliyor. Fe elhamâ bücura ve takva. O nefsin manevi kalbine fücuru ve takvayı ilham edene. Nefsin manevi kalbindeki takva zikri muhtevasını alıyor. Allah-u Teala Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَعُوا قُلُوبُهُمْ ذِكْرُ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرُ اللّٰهِ تَتْمَعِنَا الْقُلُوبُ. Onlar ki amin oldular ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Öte yandan Arap 35'te Ya beni Adem'e اِمَا يَتِنَكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَقْسُنَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِ فَمَنِتْ تَقَى وَاَسْلَحَ. İşte burada فَمَنِتْ تَقَى وَاَسْلَحَ yani takva sahibi olan ıslah edici amellere başlayan. Islah edici amel zikir manasına geliyor. Burada da kalplerin takvası bununla alakalı. Kardeşimiz diyor ki kişinin takva sahibi olması kalbi yapısındaki duruma mı bağlı? Evet. Zikretmeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Kalbi kapalı olan kişidir. Kalbinin açılabilmesi mutlak surette bu kalbi dileğe bağlı. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, iş ortamında da sosyal yaşantımda da sıkça Allah'tan bahsetmek, iletişimde olduğum herkese Allah'tan bir şeyler anımsatmak istiyorum. Arkadaşıma Allah'tan onu ahirette istersek dünya hayatındaki güzellikleri zaten bize yaşatır dedim. Bu konuda hangi ayetleri anlatırsam kalbine dokunabilirim. Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama öte yandan yine 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Yani bizim önümüze iki tane seçenek konuluyor. Biri dünya, diğeri de ahiret. Ve tekrar kişi dünyayı isterse Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede biz dünyayı veririz bize. Ama onun ahirette nasibi yok. Fakat Allah-u Teala nasihatte bulunuyor. Ahiret sizin için dünya hayatında hayırlıdır. Ahiret yurdu dünya hayatında hayırlıdır. Burada da biz ahireti istersek o zaman Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Ama sadece niyeti dünya olana ahireti vermiyor. Bu Allah'ın kanunu. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşması için zikirse zikri sevdiriyor, namazsa namazı sevdiriyor, oruçsa orucu sevdiriyor, zekatsa zekatı sevdiriyor ve bunlar hepsi dünya hayatında. Bunları birleştirdiğimiz zaman bizim dünyevi mutluluğumuzu ifade ediyor. Öyleyse sadece bir tek Allah'a ulaşmayı dilememiz bu ahiret hayatıyla alakalı ama dünyada mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bunu da bize sağlayan Allah Teala. Allah razı olsun. Dolayısıyla bu ayetleri gösterebilirsin. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Allah bize nasihatte bulunuyor. Bu ayetler burada. Ama kim dünyayı isterse Allah Teala veriyor ama ahirete nasibi yok. Antalya'da bir kardeşim muhterem hocam, Allah Teala Asr suresinde asra yemin olsun, muhakkak insan gerçekten hüsrandadır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e göre hüsranda olan insanlar kimlerdir? Bu ayet-i kerime ile Yunus 7-8 ayetleri arasında ile tabitası var mı? Var. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu buyuruyor. Bakara 27'de günahları onlar işte onlar hüsrandadır. Sebep ne gösterilmiş? Onlar Allah'ın ahdini bozarlar misaklarından sonra. Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Onlar yeryüzüne fesat çıkarırlar. İşte onlar hüsranda olanlardır. Nisa 119. Kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse o hüsranda olan kişidir. Fesat çıkaranlar Kübera ve Saadet'te Araf 9. Hidayeti gizleyenler kimin sevap tartıları hafif gelirse onlar ayetlerimize zulmetmeleri den dolayı nefslerini hüsrana düşürmüşlerdi. Araf 128. Allah kimi hidayete erdirirse onun ruhunu kendisine borçlu ama kimi hidayete bırakırsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Tövbe 69. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar amelleri boşa gidenlerdir. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. İşte geçecek hüsran bu şekilde ifade ediliyor. Yunus 7-8'de de ilgili rabıtası var. Var çünkü Yunus 7-8'de ayetlerden gafil olanların yaptıkları her şey boşa gidiyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Sizlere bir sorum olacaktı inşallah, müsaadeniz olursa. Yaşadığımız şeylerin mutluluk olduğunu sanıyoruz ama kısa sürüyor. Bir insan için gerçek mutluluk ne zaman başlar? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, zikrettiğimiz ve Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz her noktada mutluluğu yaşarız. Ama mutluluğun daim olduğu nokta, ki mutluluk üç alemde kavganın tamamen bittiği, suf ve sükun halini yaşadığımız yeri ifade ediyor. Bu da daim zikir. Şimdi slaytımız var, onu göster. Evet. Mutluluğun üç şartı. Birinci şart, üç alemde mutluluk. İç dünyamızda mutluluk, iç dünyamızda mutluluk, Allah'la ilişkilerimizde mutluluk. İkinci şart, mutluluk daimi olmalıdır. 24 saati içeriyor. Üçüncü şart, üç alemde sırf ve sükunu ifade ediyor. Beraberliği ifade ediyor. Ama başlangıç noktasında insanlar öyle midir? Değildir. Mutsuzluğun dizaynına baktığımız zaman görüyoruz. İnsan neden mutsuz? Evet. Nefs ve ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. Başlangıç noktasında %100 bakın. Biri diğerinin tam zıttı istikametinde. Ama ruh teslim olduğu zaman bu kavga %49'a iniyor. Fizik vücut tesliminde %81'e iniyor. Mutluluk %81 ve nefsin tesliminde ise %100'e ulaşıyor. Bizimle diğer insanlar arasındaki kavga. Bir kişinin kendisi var, bir de diğer bütün insanlar var. %100 nefsine uyması hasebiyle diğer insanlar devamlı kavga halinde. Ama ruhun tesliminde kişi %51 uzlaşmaya ulaşıyor. Fizik vücut tesliminde %81 ve nefsin tesliminde ise %100 bir yardımlaşma noktasına geliyoruz. Allah'ın emirlerine itaat noktasında da baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaat için mutlu değiliz. Başlangıçta yerine getirmediğimiz için. Ama ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman %51, fizik vücut tesliminde %81 ve nefsin teslimimizde %100 noktaya ulaşıyoruz. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, muhterem efendimiz Adalet isimli sohbetinde bana karşı olan davranış biçimlerinizi aslında benden değil, Cabar hocanızdan dinlemeniz gerekirdi. Buyurun, mürşide karşı davranışlarınız nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, aslında bizi diğer insanlardan, şu anda dışımızdaki huzursuz ve mutsuz olan insanlardan ayıran tek fark bizim mürşide tabiyetimizdir. Dikkat ederseniz Yunus'a gelen kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek bile bir kamil mürşitten olması olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gelen kardeş, şimdi gelen böyle nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir Ahmet'e bile, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Yani Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Yunus Emre bundan mana var dedi, bir kamil mürşide var, sen de var dedi. Hazreti Musa'yı Hazır'a var dedi, bir kamil mürşide varmasın olmaz. İşte manevi hayatımızın %100'ü mürşitle gerçekleşiyor. Mürşide olan itaatimiz, mürşide olan sevgimiz bizim Allah indindeki durumumuzu belirliyor. O zaman gerçekten de muhterem Efendimiz Allah'ın tasarrufunda yedi ayet gelince Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı neyi söylüyorsa Allah'ın söyletirdiği, neyi yapıyorsa Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. O zaman o bizim için her yönüyle örnek. Ne yaparsan bak, onun en zirve noktasını, dahaki muhtevayı Efendimiz'de görüyoruz. İşte ister asaleten, ister vekaleten devrin imamı. Arap 188'de Allah'ın dinlemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Yani Efendimiz Allah'ın dileğiyle hareket ediyor. İradesi ilahi irade. Enfal 17, onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz atıyor ama Allah Teala da öyle buyuruyor. O zaman Peygamber Efendimiz'e tecelli eden kim? Allah Teala. Hazreti Ali hatırlayın, savaşta kalenin kapısını kalkan olarak kullanıyor. Herkes hayretler için nasıl yaptın bunu? Çok basit diyor, kolay. Baktığı zaman ağırlığına bile dokunamıyor. İşte Allah Teala onu biz yaptık. Demek ki Allah tecelli ederse farklı bir durum söz konusu. Fethi onda da herkes Peygamber Efendimiz'e biat ediyor ama tabi oluyor ama muhakkak ki sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olanların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için eline de tecelli ediyor ve Allah'ın eli var diyor. Necm 26'da da Allah'ın dilediği, razı olduğu tasarruf rızası kimseye devrin imamı izin vermesinden sonra, yani devrin imamı dua ederse o zaman arşütan meleklerin de onu tekrar ettikleri için faydası oluyor. Ama devrin imamı söylemese arşütan meleklerin bir yardımı olamaz. Bu ayetler bize Efendimizin Allah katında nasıl bir konumda olduğunu bize gösteriyor. Öyleyse bu açıdan, bu ayetlerle Efendimiz'i düşünmemiz lazım inşallah. Ve ona tabi mürşide karşı davranış biçimimiz, sevgi, muhabbetimiz en zirve noktada olmalı. Elbette en çok Allah'ı seveceğiz ama Allah'ın en çok sevdiğini de seveceğiz. Ağrı'dan Ayşe Demir, muhterem hocam, Duha suresi 10 ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Duha suresinin 10. ayet-i kerimesi, bir şey isteyen kişiyi artık bundan sonra azarlama. وَمَنْ سَائِلَ فَلَا تَنَهَرْ. Ama sahili bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Evet, isteyen kişi hangi isteğin sahibi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinde ve Efendimizin sünnetinde bir tebessüm dahi olsa onun karşılığını vermeyi gerektiriyor. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ Rum suresi 31 ayeti verdiğimizde zaten yönümüz kıbleye ve niyet ettik Allah rızası için diyoruz. Bu zaten Allah'a yönelmedir diyorlar. Ayeti ki yönelmenin Allah'a yönelme olduğunu onlara nasıl açıklayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, buradaki yönelme ruhumuzun Allah'a ulaşması ve kalbi talebimizle bunu olması gerekiyor. Akıl, fizik ucunun kumandanı akıl. Akıl karar veriyor, sen yöneliyorsun. Ama senin fizik ucunun yönü o taraf. Fakat nefsinin kalbi yönü şeytanın tesiri altında olduğu için başka taraf. Hani ne diyor Yunus? İçi kafir, dışı Müslüman çok. Herkes seni dışarıda gerçekten kıbleye yönelmiş olarak görüyor. Ama kalben ulaşmayı dilemediğin takdirde o sağır, dilsiz ve kör ve kalbi kapalı. Kalp kapalıysa o zaman yaptıklarının bir hükmü var mıdır? Ameller boşa gidiyor. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi ve 145. Ulaike lezine kefir ba'atın min likai. Lika Allah'ı inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, amelleri boşa gidiyor. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hidayete eremiyor. Hidayet yoksa zaten din yoktur. Ayetteki yönelmenin Allah'a yönelme olduğunu. Rum 31 suresi ayetini verdiğimizde zaten yönümüz kıble ve niyet ettik Allah rızası için diyoruz. Münibine ileyhi Allah'a yönel ve takuh, takva sahibi ol. Yani Peygamber Efendimiz Hac 32 ile bir hadiste takvanın kalpte teşekkül ettiğini görüyoruz. Hac 32: Men yuazzim şairallahu fennehu min takval kulub. Allah'ın emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa bunun sebebi kalplerinin takvasındandır. Yani kim Allah'ın emrini yerine getiriyorsa kesinlikle o kalp, kişinin kalbinin takva sahibi olmasından kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz de hadisinde göğsüne işaret edin, takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Yani kalbinde takvanın teşekkül ettiğini ifade ediyor. Öyleyse fizik vücut kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan kişi istediği kadar namaz kılsın. Takva sahibi olmayanların amelleri boşa gidiyor. Hatırlayın bakalım. Habil ve Kabil. Habil Allah'a sunuyor. Kabil de, ama Allah-u Teala Kabil'inkini kabul etmiyor, Habil'inkini kabul ediyor. Habil diyor ki Allah takva sahiplerinden kabul eder. Öyleyse konu kalbe sirayet etmeyince, dil kalbe inmeyince kişi Allah'ın hakikatlerini yaşayamaz. Hatay'dan bir kardeşim aşırı alınganın bundan kurtulmak için ne yapmalıyım? Zikrini arttırmalısın. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocamız. Efendimizin ümmetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizin inşallah. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir insan cehennemde yandıktan sonra çıkar mı, açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz Efendimizin ümmetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Bir insanın ki tekrar cehennemde yandıktan sonra cennete gitmesine dair hiçbir ayet yok. 58 tane ayet-i kerime bunun mümkün olmadığını ifade ediyor. Bir Meryem suresinin, işte 58 tane ayet-i kerime, Meryem suresinin 71-72 ayet-i kerimesinde bunu yanlış yorumluyorlar. Bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala başlangıç noktasında herkes, illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız, herkes, hepiniz. Bir kişi bile hac olmakta herkes cehenneme gidecek. Bu Allah'ın kesinen bir hükümdür. Ama Allah-u Teala takva sahiplerini kurtarıyor ama zalimleri de orada cehennemde bırakıyor. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Rum 31'e göre Münibine ili ve takvu Allah'a yöner ve takva sahibi o kalben. İşte onlar kurtuluşa eriyor. Cennetlerden oluyor. Öte yandan yanlış yorumlanan başka bir ayet de Hud suresinin 106, 107, 108. ayetleri. Orada da tekrar bir giriş söz konusu değil. Orada da cennet ve cehennem hayatının sona erdiğinden bahsediyor. Şakir olanı gelince yani ateşte olan cehennemlikler daha ateştedir. Onlar orada yüksek sesle çok zor şekilde soluk soğan nefesine verirler. Onlar semalar ve yeryüzü. Cehennemin semaları ve arzı durdukça orada kalacaklardır. Rabbinin dilediği şeyi cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Burada da aynı şekilde cenneti yok etmeyi dilemesi hariç. Bu ayetlerin hepsinin manası bu. Dolayısıyla hiç kimsenin cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevapları bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, ben istemeyeyim.

0: bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye gidiyor. Kitabın hükmü devreye gidiyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onlara mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.
1: Fatiha ma'as-salawat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz edebe riayet etmek. Bugüne kadar tasavvufu yaşayan herkes şöyle demişti: tasavvuf adaptır, edepten ibarettir. Bu açıdan tasavvufun çekirdeğini oluşturan edebe riayet etmek önemli bir konu insan hayatında. Birinci sual, tasavvufu yaşamakta edebe riayet etmenin önemi nedir? Tasavvuftan murat her şeyden evvel adaptır. İki kanadı söz konusudur. Allah'la ilişkilerimizde ve insanlarla olan ilişkilerimizde hep bu çizgiyi muhafaza etmek, korumak durumundayız. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki veşe gösterir. Adab, sevginin nişanesidir. Her zaman muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Alimlerle Allah dostlarının harifleri birbirinden ayıran örtü burada kendini gösterir. Alimler Allah'tan korkarak Allah'ı severler. Bu korkudur. Arifler Allah'ı severek Allah-u Teala'ya tazimde bulunurlar. Adab tasavvufun temelidir. Gerçekten edebe riayet etmek her şeyden evvel tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan insanlar arasında da farklı bir veşe gösterir ve muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Padişah bu tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan cami cemaati arasında ne fark var diye sual sorar. Yakın vezirlerinden bir tanesi, padişahım müsaade edersen bunu size en güzel şekilde anlatmak istiyorum ve müsaadeyi aldıktan sonra sarayda bir yemek veriyor ve geldiği yerin, yemek verdiği salonun, binanın etrafını kireçle örtüyor. Cami cemaati her bir yerden binanın giriş kapısına geliyor. Yemeğe iştirak eden 100 kişi ise ayrı 100 ayak izini insanlar etrafında

0: yanında görüyorlar. Yemekleri yiyorlar ve ayrılıyorlar. Padişah diyorum ki padişah yani sadrazam olan yakın veziri. Padişahım diyor şimdi bak bakalım burada ne görüyorsunuz? Gördüğü şey padişahın yüzlerce ayak izi. Şimdi diyor tasavvuf ehlini adaba riayet eden, edebi en önde tutan tasavvuf ehlini çağırıyor. Ve onlar da yemeklerini yiyorlar. Oradan ayrıldıkları zaman tekrar padişaha soruyor. Şimdi bakın tekrar aynı şekilde bir tek ayak izini görüyorlar. İşte tasavvufun bir adab edep olduğu ve Adanza'ya kadar Allah'ın en üst seviyede taniyeti mürşidin ayak izini takip etmek olduğunu bu misal bize en güzel şekilde gösteriyor. İkinci sual edebin öğrenilmesinde mürşide itaatin rolü nedir? Mürşidin ayak izi kıssası işte belki daha önce bunu anlatmış oldum. Edebin öğrenilmesinde mürşide itaat asıldır. Mürşide ulaşmak o kişinin tasavvuf adamına girmesini icap ettirir. Kişinin başka insanlara karşı, mürşide karşı, Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıldır. Demek ki kişinin adabı olması üç veçe gösterir. Kendi dışındaki başka insanlara karşı, Allah'a yeryüzünü temsil eden mürşide karşı ve Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıl. Adabın yerli yerine oturtabilmesi mutlaka saygıyı gerektirir. İtaati gerektirir. Edep bir insanın tevazu öğrenilmesiyle gerçekleşebilen bir müessesedir. Tasavvufa giren insan tevazuyu öğrenir. Tasavvufun adabına riayet edin ve bu riayeti hiçbir şeyle değişmeyin. Abdülkadir Geylani Hazretlerine iyi müritlerin hali malum ya, kötülerinki ne olacak diye sorduklarında iyi olanlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere gelince biz de kendimizi onları kurtarmak için adadık buyurmuştur. Gerçekten çok manidar bir cevap. İyi olanlar, onlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere ise biz kendimizi onlara kurtarmak için adadık buyurmuştur. Üçüncü sual, edebe riayet etmek aynı zamanda başkaları için yaşamanın bir göstergesi midir? Evet. İster tasavvufun içinde olun, ister tasavvuftaki kardeşlerimize adab açısından davranış biçimleri sergileyin, ister dışarıda olun, başka insanlara davranış biçimleri sergileyin, hepsinde aynı esaslara riayet etmek mecburiyetindeyiz. Doğru olan, bize derecat kazandıran olaylardır. Öyleyse o olaylara ait olduğu yerlere, ait oldukları standartlarda oturtmanız hepimizin asli vazifesidir. Hep içimizdeki sese kulak verelim. Tasavvuf, adabı herkesi mutlaka başkaları için yaşamaya sevk eder. Tasavvuf mensupları başkalarına mutluluk ulaştırmakta birbiriyle yarışanlardır. Gerçekten de bugüne kadar bu konuda çok örnekler verilmiştir. Onların tasavvufi hayatını okuduğumuzda onların sergiledikleri en üst seviyedeki adam takdire şayandır. Mürşide karşı, Allah'a karşı ve diğer insanlara karşı adab asli vazifemiz olmalı inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili arkamıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah ile olan ilişkilerimizde edebe riayet etmek, yani adab, son derece önemli bir konudur. Ve edebi öğrenmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki siz Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua ediyoruz.
3: Ben Allah'a ulaşmak derken namaz, ibadet, onu anlıyorum.
4: Namaz kılmak, Kur'an okumak, oruç tutmak, Allah'a dua etmek, baş başa kalmak. Biz canım sıkıntı, Allah'a dua ediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak için ne gibi dualar ediyorsunuz?
2: Bitirik Allah'la, zaten Allah her zaman her yerdedir. Bizimle birliktedir. Direkt her zaman bizi duyar. Ve ona duaları, ayetleri okuyarak ona dua ediyoruz. İşten dua ettiğimizde sanki ulaşıyoruz. Yani bize öyle geliyor.
3: Bolca dua okuyorum. Sürekli evin içinde abdestli olmaya çalışıyorum. Böyle ibadetler, kendimce bir şeyler yapıyorum. Bir yerlere yani bağlı değilim, evin içinde elimden geldiği kadar.
4: Dua ile ulaşıyoruz ki. Ağlayarak. Çocuğun annesine mesela, ben bunu isteyeyim anne diye. Ay çocuk. Nasıl ağrı annesi dayanamıyor? Ben de Allah'ıma yalvarayım. Allah'ım ben bunu isteyeyim. Allah'ım hayırlısı verdim. Kurban oldum oğlum. Ben bir isteyeyim. Bak Allah'ım beş veriyor.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün velileri, bütün mürşitleri hepsi yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bu güzel duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
2: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
3: Benim de ruhumu sana ulaştır.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Beni de dostlarım velinin arasında al. Allah'ım ne olursun Allah'ım. Mübarek günler gecelerin sürmetine yarabbim. Allah'ım sana yalvarıyorum. Sana sığınıyorum.
1: Peki bu duadan sonra nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bir dua?
4: İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlatılmaz. Sanki kalbeye gitmiş bir şey diyorsan benim dua edincik yani.
0: Misafirimiz, bir çocuk nasıl annesine ağlayarak ben bunu istiyorum diyor. Annesi de dayanamıyor dediğini yapıyor. Ben de Allah'ıma öyle yalvarıyorum dedi. Allah'ın dualarımızı kabul etmesinde samimiyetimiz kadar ısrarcı olmamız da önemli midir? Evet. Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Dua kulluktur. Öyleyse Allah'la ilişkilerimiz hep duanın üzerine bina edilir. Allah'a giden yolun giriş kapısı kalben ulaşmayı dilemek bir duadır. Mutlak surette Rabbimize dua etmemiz gerekir. Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Dua ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de buna dair birçok ayet var. Ve duanın mutlaka kabul görmesi, Allah'ın gönderdiği Resul'e kişinin iman etmesini gerektiriyor. İnsanlar başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özelliğe baktığımız zaman kişi ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, cahildir, fitnededir, sağır, dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, fırkalar ayrılmıştır, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, gideceği yer cehennemdir. Bu 16 tane negatif özellik, onların takva sahibi olmadığını, mümin olmadığını, hidayette olmadığını açıkça ifade ediyor. Ama kim Allah'ın katından kendisine gelen hidayet tebliğiyle gelen Resul'ün davetini kabul ederse, ki Resulullah'ın hadiste hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o ameni olur. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o aynı zamanda takva sahibi olur. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam'ın ben bu yanımda ameni olanları kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Ameni olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Rum 31'de münibine ileyhi ve takuhu, Allah'a yönelik böylece takva sahibi olun. Takva sahiplerinin de mutlak surette Allah'a ulaşacakları ruhlarını Allah-u Teala'nın kendisine ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Hem Ra'd 27'de hem de Şura 13'te. Öyleyse asıl olan duadır. Duamızın mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Adab mutlaka saygıyı gerektirir ve Allah başka insanlara karşı, özellikle mürşitlere karşı en saygılı davranış biçimini göstermemizi ister. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şeyhler, mürşitler onlar sanki yol gösterir. Günümüzde biz her şeyi adabıyla yerine getirmiyoruz. Onlar edebiyle, adabıyla her şeyi yerine getirdiği için bize yol gösteren gibi oluyor.
3: Allah dostları, işte adı üstünde Allah dostları, çok güzel bir şey.
4: İşte Allah'a yakın insanlar, bana onlar rehber. Bir mürşidi tanırsam ben de o mürşide takılmak isterim ki beni Allah'ın yoluna götürsün.
1: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan Allah dostları, veli mürşitler?
2: Vardır belki bizim bilmediğimiz.
3: Çok nadirdir. Parmakla sayılacak kadar az diye biliyorum.
4: Evet var. Çok var ama benim evlerim hep uzaklar, evler hep uzak. Keşke komşum olsan diyorum onlara.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Duayla.
3: Hiçbir bilgim yok, hiç uğraşmadığım için bulmak için. Kendimce, kendim ben alanımda yaptığım için ibadetimi.
4: Vallahi buluyoruz yani, çıkıncık buluyoruz. Yani bakıncık görüyoruz aslında.
1: Allah-u Teala bu istikamette bizlere hacet namazını buyurmuş. 4 rekatlık bir namaz. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece veya mübarek günlerde kılıp Rabbimizden sorduğumuz vakit bize hakiki dostunu göstereceğini açıklıyor.
2: Allah'a ulaşmak, Allah'ın dostuna ulaşmak ne güzel bir şey. İsterim tabii ki.
3: Çok da denedim ama olmadı. Olmadı yani, rüyada falan görülüyor diye böyle çok söyleyenler oluyor. Duyduğumu da hep uyguladım ama olmadı artık, bilmem neden.
0: Sen şut konusunda çok nadirdir, parmakla sayılacak kadar azdır diyor kardeşimiz. Günümüzde müşteri yok denecek kadar az mıdır? Hayır, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her kavimde, her devirde ardı arkası kesilmeksizin Resuller tayin ettiğini buyuruyor. İşte Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولَ اَنِيَ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَهُ تَعُودَ. Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağutta kulmaktan iştinab etsinler diye Resuller bahsettik. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ. İbrahim 4'te her Resulün o kendi kavminin lisanıyla ayetlerimizi açıklasın diye gönderiyoruz. En'am 48'de ardı arkası kesilmeksizin bütün gönderilen Resuller müjdeleyici, uyarıcı olarak görünüyor. Ve Nisa 165'te müjdeleyici, uyarıcı Resuller'dir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Bir mazeretleri kalmasın. Öyleyse her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Resuller gönderiyor. Nitekim bu dünya hayatını yaşayan herkes ya cennete ya cehenneme gidecektir. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde Zümer 71'e göre cehennem ökçeli sual soruyorlar size. Ayetleri tilavet edilen Resuller geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Neden itiraf ediyorlar? Çünkü amel defterlerine bu olay geçmiş. Resul gelmiş, tebliğde bulunmuş, ayetleri tilavet etmiş ama o dikkate almamış. Almadığı için cehennemi hak etmiş. Cennete gidenler de Resul'ün davetine muhatap olmuşlar. Onlar da kabul etmişler. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kendilerini cehennemden kurtarmayı, tağuta ve şeytana dost olmak ve kul olmaktan kurtarmışlar, başarmışlar ve cennete müjdesine kavuşmuşlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü, kıymetli Cappur Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbinizden inşallah. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Allah sohbetlerini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah sohbetlerini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sohbetin adabı konuşmamak, mümkünse ortalıkta dolaşmamak, oturmak ve sükunetle Allah'ın sohbetini dinlemektir. Hatta mümkünse hiç kımıldamayın. Başkalarının dikkatini çekecek olan hareketleri yapmaktan sakının. Can kulağıyla sohbeti dinleyin. Hem sohbetin hem de hizmetin beraber olduğu devrede sessizce hizmet yapılırken sohbet de dinlenmelidir. Sohbet dinlerken zikir yapıyorsanız o sohbetin mahiyetini anlamak istikametinde mutlaka zikir lehine farklar vardır. Onun için sohbetleri zikirle dinlemeniz en güzelidir. Sohbette not almak, tezekküre katılmak bu işi daha ötede bir güzelliğe kavuşturuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Edebe riayet etmek, yani adab, sevginin de bir nişanesidir ve bu sevgi Allah'a zikretmemize paralel olarak artacaktır. Sizce zikirle sevgisi artan bir insanda neler değişir?
4: O insan biraz daha masumlaşıyor, daha olgunlaşıyor, mesela karşıyı daha anlıyor.
3: Bence vücut sağlığı salır, ruh sağlığı verir. Yani ne bileyim, Allah'a bir adım daha yaklaştığını, cennete belki kapıları da açtığını falan, öyle bir şeylerdir, bilemiyorum.
2: İmanı daha kuvvetlenir, imanı güçlenir. Zikir yaptığınız zaman çekerken bile insan kendine huzura eriyor. Kalp çarpmaya başlıyor, heyecanlanıyorsun, daha mutlu oluyorsun, daha kendini huzurlu hissediyorsun.
1: Peki sizce herkesin çok zikrettiği, birbirini çok sevdiği, Allah'ı da çok sevdiği bir dünya kurmak mümkün mü?
3: Değil. Şu zamanda değil diye düşünüyorum. Kendi yani ailenle bile kuramazsın diye düşünüyorum artık. Bırak bir dünyayı.
4: Maalesef çok zor, komşuluk yok. Hiç komşuluk yok. Karşı komşuyu tanımıyor. Yan komşuyu tanımıyor. Yani çok zor ama çok da güzel yani. Ulaşırsak çok da güzel bir şey yani.
2: Yani mümkün, insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa, peygamber efendimizin sünnetine uyursalar tamamen güzel, Allah'ı seven bir dünya olacak.
0: Bir misafirimiz, insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa tamamen Allah'ı seven bir dünya olacak diyor. Tüm dünyanın Allah'a dost olması peygamberlerle itaatten mi geçer diye soruyor. Evet. Peygamber insanla Allah arasındaki ilişkide en üst makamı işgal ediyor. Peygamberler arasında fetret dönemi vardır ama onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesine vekaleten devrin imamı, yani peygamberin varisi olarak bulunuyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte her devirde beni temsil eden bir kişi, Hazreti İsa kardeşimi temsil eden üç kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi ve Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi bulunuyor. Hadiste bir ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa meşrebi üzerinde, 1 kişi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşrebi üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. O halde eğer olay buysa ne yapılması lazım? Yapılması gereken, ister Veli Resul, ister Nebi Resul, ister 7-4 teslim yaşayan Veli Mürşid, Allah'a davet ettiği zaman dinleyenlerden kim daveti kabul ederse, Allah-u Teala'nın verdiği söz gereğince mutlaka Şura 13'te o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Ve yoluna devam ederse ruh tesliminden sonra 7-4 teslimi yaşayan, Allah'ın dünyadayken seçilen insanlar için en üst seviyede vaaz ettiği hedef, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, bu noktaya gelen herkes Allah'ın emrettiği sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşır. Bütün kutsal kitaplar hidayet ve nur olarak ayetlerde yer alıyor. Tevrat'ın bir hidayet ve nur olduğu Maide 44, İncil'in bir hidayet ve nur olduğu Maide 46, Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğunu Şura 52 ve Ahkâf 12 açıkça beyan ediyor. Bunların gereğini biz yerine getirebilirsek o zaman bu mutlak surette üst seviyede birbirini seven, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbiriyle yardımlaşan mutlu bir toplum, huzurlu insanlardan oluşan bir toplum oluşturabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız, hasretlere, hürmetle gün kokan mübarek ellerinize bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Çocuklara tasavvuf edebini nasıl öğretebiliriz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah.
0: Selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tasavvuf ve özdeğimini çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz? Bunun %100 başarıya ulaşan kesimi bizim davranışlarımızdır. Davranışlarımızla örnek olabiliriz. Öğüt vermek, davranışlarımızla örnek olmak ve yapılan yanlışları, sonuçlarını o kişiye belki göstermek, onu yapanın mutlak surette karşılığını Allah'tan alacağını ona anlatmak en seviyede bir tesir oluşturacaktır. Biz onlara her an tasavvufta olan bir annenin, babanın davranışlarını sergileyebilmesini, onlar için kendimizi harcarsak onlar da bunun farkına varacaklardır. O zaman onlar da bizim gibi olmak gereğini duyacaklardır. Diyelim ki öğrendiniz tasavvufu ama yaşamıyorsunuz. Çocuklarınızın da tasavvufu yaşamasını istiyorsunuz. Bunun gerçekleşmeyeceğinizi bilmeniz lazım. Tıpkı bu sigara içen bir baba evladına oğlum sigara içme demesine benzer. Kendisi sigara içiyor ama çocuğuna sigara içme derseniz bu söz o çocuğun kulağından gider, öbür kulağından çıkar. Çünkü bu söz kişi kendisi yaşamıyor. Dilden çıkan kulaktan düşer. Ama kalpten çıkan kalbe işler. Eğer baba sigarayı bırakmışsa ve sigara içmiyorsa, yani daha sigara içiyor ama bırakmışsa ve bunu hayatına tatbik etmiş, bunu başarmışsa, çocuğuna da bu yönde örnek olmak istiyorsa, o zaman hedefe ulaşabilir. Çocuklar bize bakarlar. Nasıl bir baba kendisi sigara içiyorsa ve çocuğuna diyorsa ki sakın sigara içme, sigara kötü bir şeydir. Çocuk dışında bir şey demese de içinden madem sigara kötü bir şey, sen niye içiyorsun diyecektir. Dolayısıyla görüyoruz ki yine etrafımızdaki insanlara karşı sergilediğimiz davranışlar çok önemli. Öğüt vermek bu işin birinci adımıdır. Ama öğütten nasibini almayanları bekleyen şey musibettir. Kulağa musibet gelmez, hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kul azmayınca. Eğer kişi öğütü dinlemese, yaptığı yanlışlar sebebiyle mutlaka canı acıyacaktır, musibete düşer olacaktır. Bunun ötesi ise musibetten ders alıp bunu hayatımıza tatbik etmek ve davranışlarımızla da içinde bulunduğumuz toplumda örnek olmak asıldır. Aile içindeyse ailede örnek olmak asıldır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul.
7: O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşsen mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an'ın muhatabı insandır. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Sadece insan Allah tarafından üç vücutla yaratılmıştır. İşte İncil suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi yaratıyor. Fizik bedenimiz nefse, ruhun mekanıdır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, bürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bize derecat kaybettiren her şey bu afetlerden kaynaklanıyor ama bu afetlere tesir eden de şeytandır. Şeytanın afetlere tesir etmesi sebebiyle biz derecat kaybediyoruz. Başlangıç noktasında her insan için, bütün insanlar için iki tane düşman var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah Teala secde 9'da zatından bize ruhu veriyor. Summa sawaha ve nafaha fi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın emrindendir. 19 tane hasletle mücehizdir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane hasletler ruhta var. Ve insanın başlangıç 3 vücutla müteşekkil, aynı zamanda serbest irade sahibi, insanın kendi seçimi kendisi yapacak. Akıl nefsin talebine uyabilir. O zaman şeytanın kulu ve dostu olur. Akıl ruhun talebine uyabilir. O zaman Allah'ın kulu ve dostu olur. Allah-u Teala yaratılış gayesi hepimizin Allah'a kul olmak ve Allah'a dost olmak olduğunu buyuruyor. Evet. Bütün insanlar için Allah'ın muradı Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. O zaman hayatımızda her an ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman daima Allah'a kul olur, Allah'a dost oluruz. Aynı zamanda mutluluğu yaşarız. Nefsin talebine uyduğumuz zaman şeytana kul oluruz, şeytana dost oluruz ve mutsuz oluruz. Allah'a kul olduğumuz zaman, Allah'a dost olduğumuz zaman Allah'ın kulu oluruz, Allah'ın dostu oluruz ve mutlu oluruz. Yaratılış gayemiz Allah'ın bizi iki cihan saadetine ulaştırmasıdır. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emmanenin standartları içerisinde hayata başlar. Böyle ayetlerle nefs ve ruh arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Onu görelim. Evet, görüyorsunuz. Ayetlerde geçen nefsin özellikleri, ayetlerde geçen ruhun özellikleri ve baktığımız zaman şerrin daima nefsten olduğunu görüyoruz. Nefs seba edilmiş,
nefs tezkiye olma emriyle emredilmiş. Nefs başlangıçta nefsi emmarededir. Nefste 19 afet vardır. Nefs ölümü tadar. Nefs berzah alemine aittir, fiziktir. Nefs azap görür yaptığı şerler sebebiyle. Nefs şer işler zulmeder. Nefs cennet ve cehennem hayatına gidebilir. Nefsin serbest iradesi var. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Nefs çift yönlü değişebilir. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve nefs لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz belli bir zaman dilimi içerisinde nefsi tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşabilecek özellikte yarattık. Nefs çift yönlü bir varlıktır. Ruh ise görüldüğü gibi Allah'ın emrindendir. Hayır Allah'tandır, ruhun talebidir. Şer nefsimizdendir, nefsin talebidir. Şimdi başlangıç noktasına baktığımız zaman olayları Allah'ın istediği biçimde değerlendirmek söz konusu, olayları yanlış değerlendirmek söz konusu. Olayları yanlış değerlendirenler, onlar kendilerini sevindiren bir olayla karşılaştıkları zaman ona hayır diyorlar. Kendilerini üzen bir durumla karşılaştıkları zaman ona da şer diyorlar. Bu Allah'a göre yanlış bir değerlendirmedir. Allah'ın Kur'an değerlendirmesi nedir? Bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır. Öyleyse ister bizi üzsün ister bizi sevindirsin derecat kazandırıyorsa o kesinlikle hayırdır. İster bizi üzsün ister bizi sevindirsin derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane nefsin özellikleriyle hayatı yaşıyorlar. İşte 19 tane negatif özellik. Nedir? İnsanlar ayetlerden gafildir. Çünkü Nahl 78'de biz sizi hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttık. Şirktedirler Zümer 65. Küfürdedirler Sebi 20. Delaletedirler Aletim 7. Fısktadırlar Bakara 25. İsyandadırlar Yunus 12. Zalimdirler İbrahim 27. Maide 51. Cahildirler Bakara 13, Bakara 142. Fitnededirler Enfal 28. Sağır dilsiz ve kördürler. Şeytanın kulu ve dostudurlar. Sebil-i gaydedirler. Dinde fırkalar ayrılmıştır, helaktedirler. Takva sahibidirler. Mümin değildir. Hidayete değildir. Amelleri boşa giden gideceği yer cehennem olan insanlardır. Bu helaktedirler. Aslında onu birbirine düşmandırlar yazalım inşallah. Başlangıç noktasında insanlar hepsi birbirine düşman. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi bütün kötülükler nefsimizden kaynaklanıyor. Şer nefsimizdendir. İşte şerrin nefsimizden olduğunu bildiren tam 7 tane ayet daha söz konusu. Kur'an ayetleri. Evet. Nisa 79 وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Yani sana bir seyyiat ulaşırsa bu nefsindendir ama bir hayırla karşılaşırsan da bu Allah'tandır. Yani şerrin nefsimizden, seyyiatın nefsimizden hayrın Allah'tan olduğunu görüyoruz. Araf 23'te Adem babamız ve Havva annemiz cennetten çıktıkları zaman Allah-u Teala diyorlar ki Rabbena zellemne enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Yani zulüm nefsimizdendir. Yunus 44'te
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمْ لَنَّاسَ وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسُمْ يَزِمُونَ Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar nefslerine zulmederler. Öyleyse derecat kaybettirici zulüm nefsimizdendir. Yusuf 53 وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Öyleyse kötülüğü şerimizden, yani şerrin nefsimizden olduğu buyuruluyor. Enbiya 87 La ilahe illa ente subhaneke inni senden başka ilah yoktur. Biz nefsimize zulmettik. Kasas 16 Hazreti Musa Rabbim ben nefsime zulmettim. Bütün bu ayetler bize ister Allah Teala şer desin, ister Allah Teala günah desin, ister Allah Teala seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların hepsi nefsimizden kaynaklanıyor. Ama hayrın da Allah'tan olduğunu buyuruyor. Şimdi hadislere bakalım. Hadiste de sizden kim bir hayırla karşılaşırsa bu Allah'a hamd etsin, Allah'tandır. Kim hayırdan başka bir şeyle karşılaşırsa bu da nefsini levmesin, nefsten olduğunu söylesin. Yine ikinci hadis. Kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse ayetler ve hadisler bize kesin şu sonucu veriyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Veya başka bir deyimle derecat kaybettirici her şey nefsimizdendir. Derecat kazandırıcı her şey Allah'tandır, ruhumuzun talebidir. Şimdi bir başka slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. İşte şerin geçtiği ayet-i kerime İsra 83. Ona bir şer dokunduğu zaman yese düşer. Nefsten kaynaklanıyor. Günahın geçtiği ayete baktığımız zaman Bakara 81'de hayır. Sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmışsa da hataları kendisini kuşatmıştı. Öyleyse günahın da derecat kaybettirici olduğunu ve nefsimizden olduğunu açıkça Allah-u Teala ifade ediyor. Seyyiat Rad 22'de Onlar sabırla Rablarının zatını dileyenlerdir. Namazı ikame edin, rızıklandığınız şeylerden verin ve seyyiat-ı hasenat ile savun. Belki bu ayet buraya o gün düşmemiş. Bunun yerine seyyiatın geçtiği 7 tane ayet var. Bunların başında da mesela Enam 160 geliyor. Men câbel haseneti fellehu eşru hamsaluha. Men câbel seyyiati fela icdami misna. Seyyiat orada da geçiyor. Enam 160. Ve şerin cezası misliyledir. Seyyiatın cezası misliyledir. O ayetler geçiyor. Enam 160 burada verilebilir. Gelelim zulüm. Araf 162'de böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ister Allah Teala ayetlerde şer desin, ister günah desin, ister seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların hepsi nefsimizdendir ve bize derecat kaybettiriyor. Yani insanı bu dünyada huzursuz ve mutsuz kılan, ahirette de cehenneme götüren nefsimize tabi olmamızdan kaynaklanıyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Şeytan bunun 19 afete %100 tesir ediyor ve derecat kaybettirici her şey ama her şey nefsimizden. İlahi iradeden kaynaklanan bize isabet eden hiçbir şeyden derecat kaybetmeyiz. Külli iradenin tesiri altında bize isabet eden hiçbir şeyden de derecat kaybetmeyiz. Sadece kendi cüzi irademizle nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybederiz. İşte Allah Teala Bakara 256'da
Dinde zorlama yok. Serbest irade yaratmış. Kattebe'nin üstü minel gayb. İrşad yolu ve gay yolu. İrşad yolu bize derecat kazandıran yoldur. Gay yolu da derecat kaybettiren yoldur. Kim iradesiyle Allah'a iman eder, irşad yolunu tutarsa, derecat kazandırıcı yolu tutarsa, o zaman o Urvetül Uska'ya Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olur. Gelelim hayır kısmına. Hayır Allah'tandır, yani ruhumuzun talebidir. Muhtevaya baktığımız zaman Al-İmran 104'te وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizden içinizden hayra davet eden, maruf emreden ve münkerden ne eden bir topluluk olsun. Öyleyse hayra davet söz konusu. Derecat kazandırıcı şeylere davet söz konusu. Sevap kısmına gelince Bakara 103 yerine Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesini ilave ederim. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالُوا سَوَابًا. Nebe 38. Gelelim hasenat kısmı. Kasas 84'te de kim hasenatta pozitif derecelerle gelirse veya Enam 160'ta aynı şekilde o mutlaka kurtuluştadır. Salihat kısmına gelince Al-İmran 57'ye baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tabiri caizse bir deli bir kuya bir taş atmış, 40 ağırlı çıkaramamış. Birisi gelmiş demiş ki hayır da şer de Allah'tandır. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamışlar. Ayetler ışığında incelenmemiş ve ne yazık ki şu anda İslam alemin hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir inancın içindeler. Ayetler şerrin nefsimizden olduğunu, hayrın Allah'tan olduğunu buyuruyor. Bu durum karşısında bu dünyada huzursuz ve mutsuz olan bütün insanlar huzursuz ve mutsuzlukların sebebi kendi nefsleridir. Bu dünyada mutlu olan, ahirette de cennete gidecek olan insanlar da yine kendi ruhun talebine uymalarından kaynaklanıyor. Başlangıç noktasında insanlar ikiye ayrılıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Seçilmeyenler kimlerdir? Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. İşte Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesi وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعُمْ. Yani onlarda derecat kazandırıcı hiçbir şey yok, bulamıyorlar. Evet, Enfal. Öyleyse Allah onların akla etmeyen sardisi içerisinde hayır olduğunu bilse işittirir. Ama hayır yok. İşte seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği, derecat kazandırıcı bir şey olmayan insanlardır. Onlar devamlı şer işlerler. O seçilenlerden de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetler nefsimize uyarak kaybettiğimiz derecelerin aksümelidir. Hak şerleri hayır eyler. Nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz, şer işliyoruz. Ama Allah Teala ise şerleri hayır ediyor. Yani buradan da bu noktaya ulaşıyoruz. Şer nefsimizdendir, hayır ise Allah'tandır. İşte bu noktada duruma baktığımız zaman evet gerçekten de net olarak bunu görüyoruz. İsra 83 kalabilir. Bunun yerine Maide 93'ü ilave edin. Maide 93, Enam 160. Evet, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Şimdi Nebiyyel Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Nefsinize zulmetmeyin. Onun da sizin üzerinizde hakkı var. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı
nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmektir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bize derecat kaybettiren her şey, şeytanın bu hastalıklara tesir etmenin bir sonucudur. İşte 3 ayet-i kerime. Arap suresinin 9. ayet-i kerimesi. وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا اَيَاتِنَا يُظْلِمُونَ Ayetlere zulmetmeleri sebebiyle onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Nefslerin hüsrana düşmesi, nefsin kazandığı negatif derecelerin pozitif derecelerinden fazla olması sebebiyledir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi yine وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ Kim hasenat tartıları hafif gelirse onlar nefsini hüsrana düşüren ve gideceği yer cehennem olan insanlar. Yani nefsimizin afetlerine tabi olmamız hasebiyle cehenneme gidiyoruz ve bu dünyada mutsuzluğu yaşıyoruz. Ama Allah Teala da bize emri vermiş, nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediniz. Bugün İslam aleminin içinde bulunduğu tuzak, nefs tezkiyesi ve tasfiyesini unutmalarıdır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ancak kalben ulaşmayı diledikten sonra kişi mürşidine ulaşır ve nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle başlar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi mürşide tabi olmadan hiç kimse tarafından gerçekleştirilemez ve iblis denen insanların baş düşmanı, insanları İslam'ın 5 şartını tuzağını kurmuş ve iblis de diyor ki insanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte herkesi bu tuzağa düşürmüş. Tekasür suresinde de yine aynı şekilde Allah Teala وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُمُّ هَاوِيَ Kimin hasenat tartılığa hafif gelirse işte o haviye cehennemin en derin kuyusuna gider. Öyleyse ayetler nefsimizin bize kaybettirdiği dereceler sebebiyle cehenneme gittiğimizi söylüyor. İster Arap 9 olsun, ister Muminin 103 olsun, ister Tekasür suresindeki ilgili ayet-i kerime olsun, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa Tekasür suresinde değil demek ki evet şu anda hatırlayamadım. Hayır ise ruhumuzun talebine uyarak kazandığımız pozitif derecelerdir. Nerede ruhun talebine uyarsak mutlaka bize derecat kazandırıyor. Muhterem Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz mutsuzluk üçgeni bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler sebebiyle oluşuyor. Kim bir mutsuzluğu yaşıyorsa nefsine tabi olduğunu bilsin. Kim bir mutsuzluk yaşıyorsa şeytanın kulu olduğunu, şeytanın dostu olduğunu bilsin ve onun sonucu olarak mutsuzluğu yaşıyor. Ama kişinin serbest iradesi var. Mutsuzluğu değil, mutluluğu da seçebilir. Mutluluğu seçmek istiyorsa o zaman ruhun talebine uyacak. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız dereceler. İşte kazandığımız dereceler Arap suresinin 8. ayet-i kerimesinde pozitif dereceler ne dereceden fazlaysa kurtuluştayız. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa kurtuluştayız. Ve diğer ayetlerde de aynı şekilde kurtuluşta olduğumuzu Allah-u Teala bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vücutta bir et parçası var. O ıslahtaysa vücudun bütün huzurları ıslahta. O ifsattaysa vücudun bütün huzurları. Nedir ya Resulullah? O kalptir diyor. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin tezkiye ile kontrol altına alması, tasfiye ile tamamen temizlenmesini Allah Teala bize görev olarak vermiş. Evet bilin ki vücutta öyle bir et parçası var ki iyi doğru düzgün olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Ne zaman bütünüyle doğru olur? Daimi zikre bulaştığımız zaman. Afetleri kalpten temizlemenin yegane silahı zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır.
Allah Teala Müzzemmil 8'de "Veskur ismi rabbike fetebettel tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Zikir şeytanın kapısını kilitleyen bir anahtardır. Ne demiştik? Şeytan insanı şerre, şeytan insanı günaha, şeytan insanı seyyiate, şeytan insanı zulme götürür. Ama Allah Teala da bunun tam tersini. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde ne diyor? Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, kişinin ruhun talebine uyması halinde hidayet gerçekleşir. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum, birbirinize zulmetmeyin. İşte zulümden beri olduğumuz nokta, daimi zikre ulaştığımız nokta. Gerçekten de Ahzab 41'de Allah'a çok zikirle zikredin. Çok zikir 13 saatten fazla zikri ifade ediyor. Zikirde biz Allah'ı öne geçiriyoruz, zikirsizlikten nefsimizi öne geçiriyoruz. Öyleyse eğer biz nefsimizden yana değil, Allah'tan yana, ruhtan yana, hayırdan yana davranmak istiyorsak, o zaman zikri her şeyden öne geçirmemiz gerekir. Nisa 103'te ise daimi zikri Allah-u Teala emrediyor. Ya eyyühellezine amenu, daha doğrusu izâ kadeytumus salâte fezkurullâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zaten bir insan için dördüncü hal mevcut değil. Ayaktayken zikretmemizi, otururken zikretmemizi,

0: İşte biri 10 nerede, biri 700 nerede. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Kur'an ayetleri net olarak bize bunu söylüyor. Şerrin nefsimizden olduğu, hayrın Allah'tan olduğu ve kişi nefsine uyarak şer işlediği zaman, nefsine uyarak günah işlediği zaman, nefsine uyarak seyyiat işlediği zaman, nefsine uyarak zulmettiği zaman derecat kaybediyor, huzursuz ve mutsuz oluyor, azap görüyor. Ama tam tersi, kişi ruhun talebine uyarak hayır işlediği zaman, sevap işlediği zaman, hasenat işlediği zaman ve salihat işlediği zaman derecat kazanıyor, mutlu oluyor, huzurlu oluyor. İşte insanlar başlangıç noktasında şeytanın ülkesinde yaşıyorlar. Onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçirecek yegane şey bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şeytan nefsimize tesir ediyor. Şeytanın yukarı emir alemine çıkma yetkisi yok. Sadece afetlerle meşguldür. Ama kim ruhun talebine uyarsa kalpten ulaşmayı dilediğin zaman Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde daima mutluluğu yaşar. Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. Sevgili kardeşlerim, şu anda insanların hepsine baktığın zaman herkes ne olmak istiyor? Mutlu olmak istiyor. Mutluluk bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin ve bütün mutlulukları hem bu dünyada yaşayın hem ahirette bütün cennetlerin sahibi olun. Hepinizin cennet saadetine, dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinin daha sonuna geldik. Hiç unutmayın, şer, hayır da şer de Allah'tandır. Bu bir bidattır. Kur'an ayetlerine ve hadislere göre şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. Siz bunu hayatınıza tatbik ederseniz, devamlı hayırlar işlerseniz, derecat kazandırıcı fiillerle mürşidine tabi olursanız, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle en üst seviyede sabikunel ahirinden olabilirsiniz. Hepinizin bu hedefe ulaşmanızı Rabbimizden Efendimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'asarevan. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha'ma hasta.

0: Ederim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz felah ve hüsran. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Felah kurtuluştur. Hüsran da kişinin ebedi cehenneme gitmesi halidir. Allah Teala Müminin Suresi 102. ayet-i kerimesinde "Ve ma men sahulet mevazinehu fe ulâike mülhûn." Kimin hasenat tartıları ağır gelse onlar felaha erenlerdir. Müminin Suresi 103. ayet-i kerimesinde bunun tam zıttı. "Ve ma men khafet mevazinehu fe ulâike lezîne khâsirû enfusuhum fî cehenneme hâlidîn." Ama kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gideceği yer ebedi cehennemdir. Kur'an ayetlerine göre felah ve hüsran birbirinin zıttı olan iki tane kavramdır. Felah cenneti müjdeler, hüsran ise cehennemi işaret ediyor. Kalın çizgilerle felaha ermenin matematiksel ifadesi sevap tartılarının günah tartılarından ağır olmasıdır. Hüsran da bunun tam zıttı. Kazandığı pozitif derecelerin negatif derecelerden fazla olması hali hüsranı ifade ediyor. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar. Kur'an ayetleriyle bütüne baktığımız zaman yedi safa felahı görüyoruz. Birinci safa felah, Mü'min suresi 102. ayet-i kerimesinde. İkinci safa felah, mücadele 22 mürşide tabiyet noktasında gerçekleşir. Üçüncü safa felah, Şems 9'da nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Dördüncü safa felah, Haşr 9'da bizi vücut teslimini yapanlar felah ermiştir. Beşinci safa felah, Maide 100'de daimi zikrin sahipleri ulul elbab, onlar felaha erenlerdir. Tekâbün 16, İhlas, onlar kurtuluşa erenlerdir ve Ali İmran 104'e göre irade teslimini yapanlar, onlar felaha erenlerdir. Ve ise felahın da tıpkı amil olmak gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı hidayet gibi, teslim gibi, rıza gibi yedi safhası söz konusu. Hüsranın da yedi safhası söz konusu. Hüsran cehennemi işaret ettiğine göre başlangıçta herkes hüsranda. Ve dikkat edin, Bakara 27'de kimlerdir hüsranda olanlar? Onlar fasıklar, misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozanlar. Nisa 119'da kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse işte onlar hüsrana uğramıştır. Araf 9'da ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle hüsranda olanlar. Araf 178'de delalette olanların hüsranda olması. Tövbe 69'da dünya metaına dalanların hüsranda olduğu ifade ediyor ve Mümin 78'de batılı isteyenler hüsrana uğramışlardır ve muhakkak ki insan hüsrandadır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki kavram, birisi felaha, kurtuluşu, cenneti, diğeri de hüsranı, cehennemi ifade ediyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah herkesi felaha davet etmesine rağmen çoğu insanın hüsranda kalacağı doğru mudur? Evet. Allah Teala Arap suresinin 178. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يُدْلِلْ فَاُولَٰئِكَ الْخَاسِرُونَ Allah kimi delalette bırakırsa o hüsrandadır. Ve Arap 179'da لقد زرعنا على جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم عيون لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام. Ayet-i Kerime'de insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fakat etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha şaşkın. Onlar delalette olanlardı. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir dizayn ifade ediyor. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların büyük bir kısmı hüsrandadır. Nitekim Araf 179'da hiçbir şüpheye mahal vermeyecek tarzda insanların çoğunun cehenneme gideceğini Allah-u Teala ayette açıklamaktadır. Yine Vel Asr suresinde Vel Asr innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. Lellezîne âmenû ve amilü sâlihâti, her devirde kurtuluşa ulaşan âmin olanlar, istihdi camiye işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler hariç diyor. Serbest irademiz Allah'ın katında çok kıymetli ve İki tür insanla karşılaşıyoruz. İradesini kullanmayanlar, iradesini yanlış kullananlar ve Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullananlar. İradesini kullanmayanlar, onlar senede bir iki kere imtihan edilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İradesini yanlış kullananlar da onlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Ama tebliğe muhatap olduğu zaman daveti kabul edenler, onlar iradelerini Allah'ın emrettiği istikamette kullanan kişilerdir. Serbest irademiz Allah'ın katında kutsaldır, değerlidir. Biz irademizi Allah yolunda kullanmaya başladığımız zaman Allah'ın bütün kapalı kapılarını Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla üzerimize tecelli ederek açtığını görüyoruz. Şeytanın bütün açık kapıları da kapanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan mutlaka kurtulur. Evet, kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur. İşte Vel Asr suresinin 3. ayet-i kerimesi لَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Aminu olanlar hariç. Kendisini hüsrandan kurtarabilen aminu olanların özellikleri ne? Bu suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Nuh aleyhisselam Ya kavmi la eselukum aleyhi mala, ben sizden mal istemiyorum. İn ecri ilallah, benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma ene bitardillezine aminu, ben bu aminu olanları yanımdan kovamam. اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. İşte amin olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Onlar aynı zamanda kendilerini hüsrandan kurtaranlardır. Bu artık hüsrandan kurtulan kişi cehenneme giden birisi değildir. Hüsrandan kurtulmuşsa felaha ermiştir. Ve felaha ermenin bir dilek olduğunu Kur'an'ın birçok ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade etmektedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidiyor Yunus 7'ye göre, Kehf 105'e göre ayetlerden gafil olduğu için, Kehf 105'e göre ayetleri inkar ettiği için, Nem 99'a göre dereceleri şerler hayırlardan fazla olduğu için, Mumin 103'e göre hüsranda olduğu için. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler de cennete gidiyor. Ankebut 5'e göre Allah'a ulaşmayı dilediği için, Enfal 29'a göre günahlar örtüldüğü için, Nem 89'a göre kazandığı derece kaybettiğinden fazla olduğu için ve Mu'nun 102'ye göre cevap tartıları ağır geldiği için. Üçüncü sual, felaha erecekleri söylenen müminler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتِمْ خَاشَعُونَ Müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا Kim bir seyahat işlerse misli cezanın. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيَرْزُقُونَ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ama kadın erkek kim hasenat, amel-i salihat işlerse onlar Allah onları cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Müminler feraha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen müminler hak müminlerdir. Diğerleri gene müminlerdir ama Allah'a inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Gidecekleri yer ne yazık ki cennet değildir, cehennemdir. İnsanlar arasında dolaşan bir hürafe, kalbinde zerre kadar halde tanesi iman olan ikisi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennete gideceğini, amini olanların cennete gideceğini, tavka sahiplerinin cennete gideceğini, Allah'ın rızasını kazananların cennete gideceğini, birçok kavram Kur'an'da ayetlerle açıklanmış ve onların Allah'ın emrettiği bir muhtevada kalbinde iman yerleşmişse onların cennete gideceğini, diğer insanların ise gidecekleri yeri cehennem olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hüsrandan kurtulup felaha erebilmemiz için hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak takva yoluyla, Allah'a yakınlığa yakın olmak için Kur'an'ımızla, namazımızla, zikrimizle.
3: Doğru yolda gitmek, Allah'ın emirlerine uymak diyorum.
4: İbadetten geçtiğini anlıyorum. Allah'a tevekkül etmeyi anlıyorum. Ona teslimiyeti anlıyorum.
2: Ne kadar zengin olsan ol, oraya gittiğini ameliyle beraber baş başa kalacaksın. Geri akraban, dostun, malum geri dönecek onlar. İşte o zaman iyi bir amel yapmışsan namutlu cennete yol gösterilir. Yok hayır kötü bir amelsen cehennem yol gösterilir orada. Diyecek eyvah keşke ben bunu yapmayadım. O zaman husran olacak yani.
3: Allah neyimiz olacak? Duamız. Yolunda gittiğimiz sürece hep yanımızda hissediyorum. Ama dua ettikçe hep bizden beraber, hep yardımlarımıza ulaşıyor. Çok şükür dualarımızı kabul ediyor. Ben buna inanıyorum yani.
4: Yani bütünlüğümüz ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır, Allah'ı zikretmekle ulaşırız.
5: Şöyle bir mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı ablam?
4: Yapalım.
5: Tamam, açalım ellerimizi. Ey yüce Allah.
4: Ey yüce Allah'ım.
5: Seni çok seviyorum.
4: Seni çok seviyorum.
5: Ben de ermiş evliyaların gibi.
3: Ben de ermiş evliyaların gibi.
5: Sana ulaşmayı diliyorum.
6: Sana ulaşmayı diliyorum.
2: Sana ulaşmayı diliyorum.
5: Amin.
0: Evet. Bir misafirimiz, öldükten sonra amelinle baş başa kalacaksın. İyi bir amel yapmışsan cennette yol gösterilir dedi. Yapılan güzel ameller insanların felaha ermesini sağlar mı? Eğer ameller boşa gitmediyse tabii. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de amellerin hangi standartlarda boşa gideceğini bir bir ayetlerde açıklamış. Örneğin Kehf suresinin 105-104-105. Ayetlerinde Allah'ın ayetlerini melika Allah'a inkar edenlerin amelleri boşa gider. Zümer 65'te ise Allah Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَلَلِّزَنِ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider. Ve hüsnaha düşerlerden olursun. Kim bir şirk koşanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her iki halde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Daha birçok özellikleriyle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu tarif ediyor. Arapçası 47'de Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve kibirlilere gök kapıları açılmaz, onların amelleri boşa gidiyor. Dünya hayatının peşinden koşanların ameli boşa gidiyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediyse hüsrandadır. Böyle bir insan ömrü boyunca İslam'ın 5 şartını ne kadar yerine getirse getirsin, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece amelleri boşa gider. İşte Arapçası 46-47'de فَاَسْيُفَا نَيَاتِ الَّذ۪ينَ الَّذ۪ينَ تَكَبْرُنَا فِلَرْد۪ي بِغَيْرِ حَقٍ وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ غَيْرِ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا. Onlar gay yolu görseler onu yol edinirler. İşte bu onların Allah'ın ayetleri yalanlaması ve ahireti yalanması sebebiyle amelleri boşa giden kişiler olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Ne hayır işlerse işlesin, kazandığı dereceler boşa gitmeyi mahkumdur. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İnsanın Allah'ın hedef gösterdiği kolaylıkla cennete girme işlemini tamamlayabilmesi onun doğru niyetine dayalı bir muhteva söz konusu. Bu niyet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir ama amelden üstündür. İslam'da niyet amelden üstündür. İslam'da innemel amalü bin niyeti, ameller niyete tabidir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle felaha eremez. Sen de mi ya Resulullah? Evet ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse görüyorsunuz ki kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah tayin ettiği öğretmenler, hocalar, imamlar, vaaz verenler.
6: Mürşitler bize daha bilgili, daha alim olduklarını belirtiyor.
4: Mürşit elçi olarak bize gönderildiğine inanıyorum ben. Allah'ın var olduğunu anlatan, İslamiyet'i anlatan, yani yol göstericidir bize, bir rehberdir. Uzun süreden beri gelen elçiler, İslamiyet'i yaymak için gönderilen insanlar, inananlar.
1: Günümüzde de Allah dostları var mı?
2: Bulunur mu? Hakka var, her zaman var. Allah'ın yarattığı dostlar mesela devam değil. Zaten dostlar olmazsa Allah'ın dostları dünya çoktan bozulmuş olur. Onların yüzü hürmetine bu dünyada ayakta mesela. Eğer onlar biterse zaten biz zaten bitmiş olur. Felaketlerden kurtulmazdık. Felaket devamlı olur.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
4: Vardır elhamdülillah.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Onları nasıl bulabiliriz? Onlar zaten kendilerini belli eder.
2: Onlar bulabilirse Allah-u Teala zaten onunla bence gizli tutmuştur. Bence şimdi onlar yüzüne. Onlar bizi görür, biz onları göremiyoruz.
0: Bir misafirimiz mürşitlerin bize elçi olarak gönderildiğine inanıyorum dedi. Mürşitler insanlara hangi konuda elçilik yaparlar? İnsanla Allah arasında insanların işini görmeleri için Allah-u Teala Resuller tayin ediyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِينَ مُسَّلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Resuller kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Daveti kabul eden Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Daveti kabul etmeyen, emirlere isyan edenler için de cehennemle uyarıcı olduklarını Allah-u Teala açıklıyor bize. Her devirde bu veli Resullerden bir tanesi mutlaka vekaleten devrin imamıdır. Bu statüde Kur'an'ın bütün ayetleri bize şu özeti veriyor. Her devirde hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar vardır. Her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. O Allah'ı temsil ediyor. Diğer bütün veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi de hidayete vesile olanlardır ve devrin imamını temsil ediyorlar. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Kavim Resulleri, Veli Müşidler, Muhlisler, Ulul Elbab, Muhsinler, Zahidler hepsi onlar devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ın istediği bir şey bütün insanların mutluluğudur. İşte Allah'ın görevleri de iki görev tahtında vazifelidirler. Bir, insanlara yaptıkları şeyin yanlış olduğunu belirtmek suretiyle ikaz ederler. Ne yapmaları lazım geleni anlatırlar ve bunları yapanlarsa mutlaka cennete gireceğini, dünya hayatında saadete ulaşacağını Kur'an ayetleriyle açıklarlar. Her devirdeki kitapların ayetleriyle bu konuyu kesinlikle açıklarlar. Tüm kavimlerde kendisi hidayete ermiş olan, başka insanların da hidayete erdiren insanlar mutlaka vardır. Tahaccüd namazının kılınması halinde Allah'tan mürşit sorulursa, Allah'ın verdiği söz tahtında mutlaka Allah ona mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benden sonra nübüvvet doktrini mübeşşirat vardır. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte nübüvvet sona erdiğine göre, veli resullük kıyamete kadar devam ettiğine göre, onlardan birisine ulaşabilmek, haccet namazını kılmak suretiyle, Allah'ın bize gösterdiği mürşide ulaşmak, ona tabi olmak, hepimizin üzerine Allah-u Teala farz kılmıştır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappor Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Son nefesinde bile kelime-i şehadet getirecek olan bir kişi felaha ereceği doğru mudur? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden tekrardan öpüyorum sevgili Cappor Hocam. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Son nefesinde bile olsa kelime-i şehadet getiren kişinin felaha ereceği doğru mudur? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden kelime-i şehadet getirenler felaha erenlerdir. Ama kişi kelime-i şehadet getiriyor fakat kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o bir münafıktır. Ve kurtuluşa ermesi söz konusu değil. Nereden biliyoruz? Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinden. Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. İzâ câekel münafıkûne. 1. ayet-i kerimeye bakalım inşallah. Birinci ayet-i kerime. İzâ câekel münafıkûne. Münafıklar sana geldiğinde. Kâlû neşhedü enneke lâ Resûlullah. Şahitlik edersen Allah'ın Resulü. Yani kelime-i şehadet getiriyor bunlar, münafıklar. Vallahu ya'lemu enneke Resulü. Allah bilir ki sen onun Resulüsün. Vallahu yeşhedü ennel münafıkune lekazibun. Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Öyleyse münafık olan kişi kelime-i şehadet getiriyor ve Allah Teala da diyor ki evet, Allah sana şahitlik eder ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama Allah münafıkların yalan söylediğine şahitlik ediyor. Öyleyse kalbinde bu talep olmayan kişi diliyle söylediği için zanda bulunuyor. Onun kurtuluşu mümkün değil. Son nefesinde ne yapıyor Allah Teala? Kelime-i şehadeti getiren hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Bir insan kendi kendine La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse o cennete gitmesi mümkün değil. Derecat kazanır ama bu söylenen sözün kalbinde olması lazım. Hangi halde Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onun kalbinin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, imanı yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Öyleyse kendi kendine bunu söylediği zaman cevap kazanır ama felaha ermesi için mutlaka o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu kişi eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, ondan sonra mürşidine ulaşmışsa, önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra La ilahe illallah Muhammed Resulullah demişse, O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Feraha Ermen'in nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor. Ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
2: Çok önemli, çünkü zikredersen zaten felaha erersin. Zikretmezsen Allah-u Teala diyor zikreden kulunu çok severim, cennete koyarım. Ama beni zikretmezse ben de ondan uzaklaştırırım.
4: Zikrin önemi çoktur tabii ki, ibadetimizin önemi çoktur tabii. Bunu Rabbim bize farz kılmış. Ona tevekkül edelim ki biz de feraha kavuşalım.
6: Zikrin önemi Allah'a yakın olmak. Yani zikrettikçe Allah'a yakın oluyorsun, her daim onu anıyorsun. La ilahe illallah çektikçe hep kalbimizi yani ferahlatıyor. Daha huzurlu oluyoruz yani. Daha mutlu oluyoruz onu andıkça.
1: Zikir çeken bir insanın diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
3: Daha iyi olur. Allah'a daha yakın, daha vicdanlı, daha merhametli.
2: Zikir yaparsa kalbi aynı parlayan ışık gibi olur.
8: Ben yani zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm.
4: Bence kötü olmaz. O Allah'a yakın olan insan çevresindekilerle eğer gerçekten ibadetini düzgün yapıyorsa, inanarak bir teslimiyetle yapıyorsa etrafıyla da iyi geçinir.
0: Bir misafiriniz, ben zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm. Zikir yapmasına rağmen kötü davranışlar sergileyen insanlar da olabilir mi? Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mürşidine tabi değilse, zikir yapsa dahi, o zikrin ona bir şey kazandırması söz konusu değil. Allah Teala Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde bunu açıklıyor. Rum 39'da Rabbimiz, insanların mallarında artış olsun diye faizden verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir gibi, o da Allah katında artmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yaparsanız kalbinize nurları arttırmaz. Faize nasıl para verdiğin zaman Allah katında artmıyorsa, ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler, Allah onları kat be kat arttırır. Öyleyse zikrin o kişiye fayda ve sağlayabilmesi için ne lazım? 7 kalp şartının sahibi olması lazım. 7 nimetin sahibi olması lazım. 7 kalp şartı kişinin mürşide tabiyetiyle elde edilen bir sonuçtur. 7 nimet de öyle. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman ilk etapta mutluluk üçgeni içerisinde, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarda kazandığımız pozitif dereceler, devamlı bir mutluluğu yaşar. Daimi zikre ulaşması halinde bu mutluluk üçgeni mutluluk karesi olur. Zikrin nefsimizin kalbinde bir birikim vücuda getirebilmesi 7 tane kalp şartının sahip olmamıza bağlı. Bu da 7 kalp şartının gerçekleşmesinde zikrin temel muhtevasına ulaşabilmemiz 3 tane iman vasıf şartı da söz konusu. Böyle bir şekillenmede başlangıçta o kişinin düşünce sisteminin onun sahip olduğu nokta önemli. Primitif seviyede bir insan ya Allah'a veya başka insanlara karşı sevgisi hakimdir veya Allah'a veya başka insanlara nefreti hakimdir. Kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o değişim içerisinde tedrici basamaklarla yavaş yavaş Allah'a yaklaşır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Özlemiş olarak hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok kalbimden seviyorum. Efendimizin himmetiyle inşallah. Muhterem Hocam, eğer uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Felaha erecek olanlar sadece Müslümanlar mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sualimi bir kere daha tekrar edecek olursak, felaha erecek olan sadece Müslümanlar mıdır? Tabii ki hayır. Birleşmiş Milletler'in insanlar arasında yaptığı inanç envanter araştırmasında birbirinden farklı şu an dünyada yaşayanlar arasında 72 tane ayrı inanç türü var. Bu 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde küçük bir grup, mutlaka onlar felaha erenlerdir. Müslüman kimdir? Teslim olan kişidir. Neyi teslim edecek? Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek. Onun Hristiyan olması, Musevi olması bir şey değiştirmez. Üç kitaplı dinde de Allah'ın dinidir. İnsanların dinlerini Allah-u Teala'dan aldıkları statü içerisinde gerçekleştirirlerse, o zaman Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da felaha erer, hedeflerine ulaşır. Yani Adem Aleyhisselam'ın öğretisi, Nuh Aleyhisselam'ın öğretisi, İbrahim Aleyhisselam'ın öğretisi, Musa Aleyhisselam'ın öğretisi, İsa Aleyhisselam'ın öğretisi, bütün nebilerin öğretisi, bütün resullerin öğretisi, bütün veli mürşitlerin öğretisi aynı öğretidir. 7 sabah 4 teslimi içerir. Önemli olan öğrenip yaşamak ve hayatımıza tatbik etmek. Kur'an-ı Kerim bize kesinlikle bunu söylüyor. İşte Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanifler'in 7 safhası, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı. 2. safha mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. 3. safha ruhun teslimi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber'in şeriatı. Öyleyse 7 safha şeriat arasında hiçbir farklılık yok. Önemli olan onu öğrenip yaşamak ve başkalarına öğretmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramkuran Heramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi, şöyle içinize bakın, içinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
10: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, tövbesinden dönen bir insanın tekrar tövbe etmesi kabul olur mu? Ve yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buna izin veriyor. Bir kere kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ederek onu Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştırıyor. Mürşid önünde tövbe ile birlikte yedi nimeti Allah'tan alan kişi nefs ezkesine başlıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, teskik kademelerinde ona paralel ruh da yedi tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve hidayete eriyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insanın o kişiyi mürşide ulaştırmaması, Allah'ın o kişinin tövbesini kabul etmemesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın bir sözü var. Şura 13 ve Rad 27'de. Kim bana ulaşmayı kalben dilerse o bana ruhunu ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. O zaman kalben ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırmasını garanti ediyor. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. O noktadan itibaren nefsteki 19 afet sebebiyle evet %100 değil %51 oranda azalmış ama %49'daki afet şeytanın bu afetlere %100 tesiri ve şeytanın emrindeki etraftaki insan şeytanlar, cin şeytanlar bu kişiye hep saldırı halinde onu tekrar ait olduğu yerden eski haline çevirmek için uğraş veriyorlar. Bu şekilde insan şeytan, cin şeytanın başardığı insanlar var mı? Var tabii. Kimlerde bu olur? Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa ona adeta 3 saatlik bir zikri de ikram etmiştir. O zaman bu insan şeytan, cin şeytanların tasarrufundan tekrar tövbesini bozmaması, eski haline dönmemesini kişi istiyorsa zikrini 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama kabul ederim ki bazı insanlarda oldu. Nitekim hem Nahl Suresi'nin 106. 107. 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu fıska düşenlerden bahsediyor. Hem de Rum Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde bahsediyor. O noktadan itibaren tekrar tövbe alması mümkün mü? Evet. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisine rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken derahate düşerler. İşte bu hidayetteyken derahate düşenler Allah'a tekrar bir hak veriyor. Onlar tekrar Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbelerinin gerçekleşmesi halinde tekrar Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama bu noktadan itibaren tekrar tövbesinden dönerse o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbini tab ediyor. Bir daha açılmamak üzere Allah bu konuyu tövbesi kabul edilmeyen kişileri Nisa 137'de şöyle açıklıyor. İnnellezîne âmenû sümme keferû. Sümme âmenû sümme keferû. Sümme zâdû küfren. Bakın başlangıç noktasında küfür der herkes. İnnellezîne âmenû. Âmenû olmuş. Ruhu Allah'a ulaşmış. Sümme keferû. Sonra fıska düşmüş. Sümme âmenû. Sonra tekrar ruhu Allah'a ulaşmış. Sümme keferu, sümezdadü küfren. Ve küfrini artırırsa lem yekunul avliyakfir lehum. Allah onların tevbesini kabul etmez. Ve la yetim tarika yetim sebebiyle artık onu mürşide ulaştırmaz, sebebiyle ulaştırmaz. İla tariki cehenneme ulaştırır. Öyleyse yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapması lazım? Zikrini 3 saatin üstüne çıkartması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat ve 13 saat ve daha fazla zikir kişiyi zahitlerden kılar. Daha ötesi muhsinlerden 18 saat zikir. Bu şekilde zikrini arttırması gerekir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. Sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte. Yani dünyaya rağbet bir tarafta var, bir de züht var. Zühte çağıran, yani zikrini artırın diyen insanlarla beraber olun. Aydın'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bazı insanlarda öfke afeti fazla iken gurur afeti az oluyor. Bir kişinin doğumdan yetişkinlik dönemine kadar nefsin afetlerinde bulunan öfke, kibir, gurur vesaire afetlerin azlığı ya da çokluğundan etki eden faktörler nelerdir açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin bize anlattığı, insanlar kulvara eşit şartlarda başlarlar. Her afeti 10 puanla temsil edecek olursak, herkesin doğumdan manevi kalbinde %90 afet, ruhta da her hasreti 10 puanla temsil edersek, doğuştan üfürüldüğü zaman ruhta 190 hasret var. Bir denge varlık olarak insan hayata başlıyor. Ama dağılımları birbirinden farklı. İşte o şeyi bakın gösterebilirsek, derim ki kişi kin ve nefret afeti birisinde 7, diğerinde sevgi 13. Ama küfür 13, diğerinde iman 7. Yalan 10, doğruluk 10. Eşit. Zulüm 6, adalet 14. Haset 11, edep 9. Vesaire. Bu tip dağılımlar farklı ama kulvara eşit şartlar altında başlarlar. Neye göre şekilleniyor? Allah-u Teala'nın dizaynı o. Kişinin hiç kimsenin kimseye benzememesinin bir sonucudur bu. Ama kişi 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmişlere tabi olur da Allah'ın garantisinde zikrini 3 saate çıkartırsa ki Allah ya zikri sevdiriyor 3 saate çıkartıyor. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. O zaman o kişinin kalbindeki afetler %51 oranında azalır. Kalan %49'dur. Ve şeytan serbest kaldığı zaman sadece %49'una tesir edebilir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız diyor. Nasıl diyor? Oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte yani başka bir deyimle nefs tezkiyesi yapınız, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Kim yani dikkat edemez nefs tezkiyesi yapar eskiden şeytan %100'üne tesir ederken şu anda %49'una tesir ediyor. Tezkiye ile birlikte şeytanın vücuda giriş yolu %51 oranında azalmıştır. Üçüncü suala eden adam bir kardeşim Muhterem Hocam, huşu sahibi olma bilmem için, fizik vücut teslimi için neler yapmam, hangi yolu izlemem gerekiyor açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olabilmen için kalben ulaşmayı dilemen ve zikre başlaman lazım. Kişiyi huşuya ulaştıran muhteva, vasıta, emir, zikirdir. Ama ulaşmayı kalben dilemeyen, hedefi belli olmayan kişi ne kadar zikrederse zikrin, asla Allah'ın katından gelen rahmet o kişinin kalbine giremez. Evvelen nur yolunun açılması lazım. Nur yolunun açılabilmesi için de o kişinin hedef tayini yapması lazım. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o hedef tayini yapmıştır. Hedefi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Allah da o zaman rahim esmasıyla tecelli ederek onu dört kalp şartının sahibi kılar. Dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi olur. Ondan sonra şu sahibi olan kişi Allah mürşit gösterir. Mürşitle birlikte fizik vücut hidayeti, mürşitle birlikte nefsin hidayeti, mürşitle birlikte iradenin hidayeti, mürşitle birlikte ruhun hidayeti başlar. Ruhun hidayetini Allah Teala herkese garanti sağlıyor. Asıl olan fizik vücut hidayeti, asıl olan nefsin hidayeti, asıl olan iradenin hidayeti. Fizik vücudun hidayetinde Allah Teala zikretmemizi ve zikirle birlikte zikri 18 saat zikre çıkartmamızı istiyor. 3 saatlik zikirle ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayeti herkese Allah'ın bir hediyesidir, armağanıdır. Tevrat'ta bunu lütuf olarak Allah Teala açıklamış. İncil'de müjde, Kur'an-ı Kerim'de hidayet hediye olarak aynı ifade ediyor. Ama asıl olan fizik vücudun Allah Teala'ya teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, peşinden nefsin Allah'a teslimi ve peşinden de iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimizin buyurduğu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikrini 3 saatin altına düşürmemesi, örtü altında 3 saati düşürmemek mi yoksa gün içinde genellikle yaptığı zikrin 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Sevgili kardeşlerim, şartları müsait olmayan kardeşlerimize Efendimizin verdiği vücuttaki göğüsteki 7 nokta üzerinde 2000-2000-2000 örtü altında en az 14 bini çekmesi lazım. Ama gün içerisinde yaptığı zikirlerle 3 saatin zikrin altına düşürmemesi gerekir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde o zikri 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama hedef ne? Hedef Allah'a tevekkül edip zikri arttırmak. 3'ü 4'e, 4'ü 5'e, 5'i 6'ya, 6'yı 7'ye, 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a, 10'u 11'e, 11'i 12'ye, 12'yi 13'e ve zahitlerden kılması gerekir. Kişi yaptığı zikir artışlarıyla. Arkasından fizik vücut teslimi ancak 18 saat zikirle gerçekleşir. Kişi zikrini azar azar arttırabilir ama arttırma meyli içerisinde daima olması lazım. İnşallah. Öyleyse kişi ruhunu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini 3 saatin altına düşürmemesi en ideali örtü altında 3 saati yapması. Ama şartlar el vermiyorsa kişinin bir takım mazeretleri varsa vesaire minimum 14 bini örtü altında çekerek diğer kalan kısmını da zaman ve şartlar müsait olursa ne yapması lazım? 3'e gün içinde tamamlaması lazım. Ve 3 saatin altına düşmemesi gerekiyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocamız.
0: 3. ayet-i kerimesinde
1: sizleri çok ama çok seviyoruz. Ellerinizden hürmetle, saygıyla öpüyoruz. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı inşallah. Günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah şiddete müsaade etmiyor. Şiddet bir boşanma sebebi, ayrılık sebebidir. Dolayısıyla aile içindeki şiddetin olmaması lazım. Şimdi evlenen erkek üç vücut ve serbest irade aklın muhtevasının içerisinde aile hayatını yaşıyor. Onunla evlenen hanım da üç vücut serbest irade ve aklın muhtevası içerisinde olaylaşıyor. Onları karşı karşıya getiren iki tane düşmanımız var. Nefs ve bu nefse %100 tesir eden şeytan. Birisini şöyle kabul edelim. Bu erkek olsun, bu da hanım olarak. Aslında böyle bir şey de yapabilirsek daha yani Şimdi her iki tarafın nefsi var. 19 tane afet. Darımlar farklı ama şeytan başlangıçta %100 tesir ediyor. Şimdi muhterem Efendimiz aile yapısında aile mukaddestir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evlenen kişi imanın yarısını temin etmiştir. Geri kalan imanın yarısını da kendisi sağlasın. Buradan murat nedir? İmanın yarısını gerçekleştirmiştir. Bundan murat erkeğin %100 devamlı hanımını mutlu etmek üzere çalışması lazım. Yani erkek dışarıdan sorumludur, aile reisidir. Ve hedefi sadece hanımıyla meşgul olup onu mutlu etmek. Aile içerisinde. Aile mukaddestir. Mutlu etmesin. Dolayısıyla eşini mutlu ederken çocuklarını mutlu edecektir. En çok çocuklarla meşgul olan hanımdır. Eşi hanımını mutlu ederse mutlu olan bir hanım çocuklarını mutlu eder ve mutlu bir aile huzur içerisinde bir aile saadeti gerçekleşir. Ama şeytan buna asla izin vermez. O zaman ne yapacaktır? Onları kendi alanların dışına taşıyacaktır. Yani aile reisi erkekken ona erkek Allah'ın emirlerine isyan eden bir yapı içerisinde hiç Allah'ın izin vermediği bir noktada güç kuvvet bendedir. Ben aile reisim o zaman eşinin alanına hücum etmek suretiyle ona şiddet uygulayabilir. Ama bunda sadece şeytanın ekmeğini yağ sürer. Aile maişetini temin etmesi gereken aile reisi erkektir. Hanım evin içerisinde görevlidir. Dolayısıyla normal standartlarda Nisa 34'e göre Allah-u Teala aile reisi erkekse hanımın ona itaat etmesi gerekir. Ama bu itaat etmesi gereken nokta dini konularda. Nisa 34. Nasıl ki Allah-u Teala ayet-i kerimede Enam 151'de anne babanıza ihsanla davran. Ama Lokman 15'te annem babam bilmediğin bir şey, şey koşarsa ona itaat etme. Tıpkı bu noktada da hanım özellikle Allah'la ilişkilerde mutlaka aile reisi erkekse ona itaat etmesi gerekir. Allah-u Teala Nisa 34'te itaatkar kadınlar nefs zekesi yapanlardır. Ama bu bakımdan salih amel nefs zekesi yapan kadına itaatkardırlar. Ama isyan eden hanımlara evvela nasihat edilir. Sonra yataklarında yalnız bırakılır. Sonra hafifçe dövülür. Ama bu dövülmenin de Allah'ın izni olmadan sadece kişinin nefsinin tatmini bakımından Allah izin verdiğini saat 44'ten anlıyoruz. İkisini birleştirdiğimiz zaman Allah Teala asla şiddete izin vermiyor. Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı ne yapmıştır? Çarşıya gitmiş ama geç dönmüş. Ve Eyüp Aleyhisselam dönünce ben 80 değnek ona vuracağım. Allah Teala da bu dövülmeyi müsaade etmediği için ama Eyüp Aleyhisselam da yeminini yerine getirmesi lazım. Ne yapıyor? O zaman 80 buğday sapını alıyor ve bir kere eşine dokunduruyor. Böylece eminin yerine gelmiş oluyor. Ama aynı zamanda Allah Teala'nın da şiddette müsaade etmediğini anlıyoruz. Öyleyse şiddet dinimizde yeri yoktur. Dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Tarafların birbirinin hakkına riayet ederek devamlı birbirlerini mutlu etmesi lazım. Allah insanlardan sadece mutlu olmasını istiyor. Ailesinin mutlu olmasını istiyor. Eşinin, evin, hanımının mutlu olmasını istiyor. Çocukların mutlu olmasını istiyor ve mutlu bir aile içerisinde hayatı yaşamalarını istiyor. Ama mutlu bir aile demek, sorumlulukları bilen aile fertlerin herkesin ait olduğu sorumlulukları Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmesi lazım. İşte burada tekleme baş gösteriyor. Ve her konuda ifrat ve tefritte şeytan onları zorlamak suretiyle ait olduğu alandan çıkartarak onları karşı karşıya getiriyor. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki sosyal ilişkilerde, davranış biçimlerinde bizden istenen devamlı başkalarından yana olmak. Başkalarından yana olmak demek eğer haksız bir fiil varsa %100 kendimizde görüp onu değiştirmeye çalışmak, karşı tarafı da muhatabı da %100 haklı olan sebepleriyle davranış biçimini gerçekleştirmek. O zaman her olayda ben haklıyım, sen haklısın tartışmasına değil de her iki

hanımını dövmeye kalkıyor veya ona her türlü hakarette bulunuyor. O zaman hanımı ona cevap vermesi değil, karşıdaki kişi her ne kadar kendi eşiyse de o anda ona tesir eden şeytan. O zaman şeytanla mücadele etmenin silahı zikirdir. Zikre başlayacak. Ona laf yetiştirip o da orada mukavelede bulunacak değil. Allah'ın emri iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Bunu yapması gerekir. Diğer tarafta aynı şey yaparsa o zaman kavga etmeyen sürfe sükû içerisinde birbirini mutlu eden bir aile yapısı oluşur ki İslam'da aile mukaddestir ve bu mukaddes aileyi korumak hepimizin hedefi olması lazım. Bu da ancak neyle mümkündür? Dergah hayatıyla mümkündür. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak ve ait olduğu görevleri Allah'ın emrettiği biçimde yaparsa mutlaka hedefine ulaşır. Manisa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, mümin kul ile Müslüman kul nedir? Arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihattır. Allah-u Teala başlangıç noktasında Allah'ın ayetlerine iman eden herkesi teslim olanlar Müslüman olarak isimlendirmiş. İşin başı İslam, orta direği namaz ve doğru cihattır. İşte olayları bu şekilde sıralarsak kalben ulaşmayı dileyen herkes ayetlere iman eden bir Müslümandır ama Allah'ın teslim aldığı bir kişi. Henüz o Allah'a teslim olmamıştır. Allah'a teslim almıştır. Ama kişi hacet namazı kılıp da mürşidine tabi olduğu zaman Allah kalbine iman yazıldığı zaman o mümindir. Ve namaz mümin miracıdır. Yani namaz deyince mutlaka kalbe iman yazılan bir kişinin namazından bahsetmeniz lazım. Çünkü Allah Resulü Es-salatu miracil mümini. Namaz mümini miracıdır. Doruk noktası da cihattır. Teslimdir. Bir ayetlere iman eden kişi Müslümandır. Allah'a teslim olmayı dileyendir. İki, mürşidine tabi olan kişi kalbine iman yazılan mümindir. Ve en üst seviyedeki zikri de gerçekleştirmek suretiyle doğru da cihattır. Yani kuldur. İşin başı İslam, bu da dini namaz, doğru cihat. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz nefs eskeni gerçekleştirerek Allah beni kuluna kabul etti. Yani Allah Teala İslam olmamızı, mümin olmamızı ve abd olmamızı istiyor. Mümin kul, Müslüman kul ve abd kul. Bunlar hepsi ayrı ayrı safhaları ifade ediyor. Diğerleri de öyle değil mi? Mesela birinci safa kulluk. Evet. Ama Allah Teala'nın Kur'an'ın kendi dizaynı bu. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühe nefsül mutmainnetü irci ila rabbike radiyeten mardiye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Öyleyse burada kişi 7 kademede nefs tezkesini yapmış. Ruhu Allah'ın zatına ulaşmış veya evet ruhu Allah'ın zatına ulaşmış. Fizik vücut da Allah-u Teala'ya kul olmuş. Sıra böyle. Yani nefs tezkesi gerçekleşecek. Tezke ile birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Fizik vücut da Allah'a kul olacak. Allah'ın izniyle. Adıyaman'da birkaç muhterem hocam, Hazreti Adem'den bu yana Hanif dini yaşanıyor olmasına rağmen neden Allah babanız İbrahim'in Hanif dini diyor? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, din toplumsal bir muhteva içeriyor. Ve dinin bütün safhalarına baktığımız zaman 7 safa ve 4 teslim itibariyle 7 safhanın 7'sinde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek olarak gösteriliyor. Nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam müşriklerden değildi diyor. Nereden biliyoruz? Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam çok halim, yumuşak, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. O müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmadı. Enam 79'da belki de Enam suresinin 76. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Rabbim beni hidayete erdirmeseydi, bu benim Rabbim

0: 50 fakat 56, 70 7 tane delalet ayet. Başlangıçta herkes delalette ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam görüyoruz ki bir açıklamada bulunuyor. 7 delalet ayet kerimesine baktığımız zaman Enam 77. Ayı doğarken görünce benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca eğer Rabbim beni hidayete erdirmeseydi mutlaka delaletteki kavimden olurdum. Öyleyse Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka delaletteki kavimden olurum. Onu hidayete erdirenin Allah olduğunu söylüyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Bu yönüyle örnek. Ama peşinden fizik vücut teslimi noktasına geldiği zaman yine hayati bir imtihan geçiriyor. Onların putlarını kırıyor vesaire. Onlar da ona ceza olmak üzere ateş atmak istiyorlar. Ama o konuda da Cebrail Aleyhisselam ben senin yardıma hazırım demesine rağmen Rabbim bana kafi ve ateşe seve seve gidiyor. Allah Teala'nın onu kesinlikle kurtaracağına iman ediyor şartlar ne olursa olsun. O konuda da Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek. Evlatla olan imtihanında da örnek. Eşiyle olan imtihanında da örnek. Babasıyla yani bu açıdan baktığınız zaman İbrahim Aleyhisselam Allah Teala'nın biz insanlardan istediği hayatı yaşama biçiminin en güzel örneklerini üzerinde oluşturmuş, tezahür ettirmiş. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini de Nuh Aleyhisselam'ın dinindendi. Bunu Allah Teala söylüyor. Hangi ayette? Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. 1, 2, 3 tane ayet öncesinden başlarsak muhakkak o dininden olanlardan önemli birisi de Hazreti İbrahim'di diyor. İşte 81. Ennehu min ibadil muminin. Muhakkak ki o bizim mumin Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğdu. Kimden bahsediyor? Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Sonra diğerlerini suda boğdu. Enne min şiatille İbrahim. Muhakkak ki onun edininden olanlardan önemli biri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Ulu azm evlerinden bahsederken ilki Hazreti Nuh, ikincisi Hazreti İbrahim, üçüncüsü Hazreti Musa, dördüncüsü Hazreti İsa, beşincisi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz. Van'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, son zamanlarda savaşlar ve savaş haberleri insanlar üzerinde üzüntü ve geleceğe dair endişe duygularını oluşturuyor. Bu durumlara karşı doğru düşünce alışkanlığınız nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkiye ait olduğu seviyede olmayınca savaş olmasa da her şeyde endişe ediyor. Ama bütün bu negatif düşüncelerden kişinin arınabilmesinin tek ölçüsü daimi zikirdir. Öyleyse biz bu negatif şartlardan kurtulmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, 12 tane insanla Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak ve zikrimizi gün be gün arttırmak. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç diyor. O zaman buradan ne anlıyoruz? Buradan anladığımız şey o ki her türlü hastalığın ilacı var ama en son çare zikir zikir zikir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam sizden 40 boyunca bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu öğrendik. Dua ettiğimiz kişiyi sevmediğimiz halde onun için dua ediyorsak Rabbimiz 40 gün sonra bizim kalbimize o kişinin sevgisini koyar mı? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, zaten düşman olan kişiye sen dua ediyorsan onunla düşman değilsin. Sizden 40 gün boyunca bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu, Yani onda da Allah Teala o kişi ders almak suretiyle onun kalbinde de sevgiyi Allah Teala yer verdiğini anlıyoruz. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İnşallah uygunsa bir soru arz etmek istiyorum. İbadetlerimizi yerine getirirken şeytanın vesveselerinden nasıl kurtulabiliriz? Sorun bu inşallah muhterem hocam. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamünaleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, vesveseyi oluşturan şeytan ve nefsimizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytanın vücuda girişi olan daraltınız, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve şöyle buyuruyor bu başka. Yani şeytanın vesvesesinin panzehiri zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Ama nefs de vesvese verebilir. Kafir onatı, lakal halakla insan, insanı biz yarattık. Enne na'lu ma tuvesvesu bi nefse. Nefsini ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İşte şah damarımızdan bize yakın olan Allah. Yani her olayda bir kendimiz karar verebiliriz. Bir de Allah'a tevekkül edebiliriz. Burada eğer ilim ve rahmeti her şeyi aşağı kuşatmışsa o zaman bizim ne yapmamız lazım? Tevekkülü devreye koymamız lazım. Allah'a güvenmemiz lazım. Nefsin vesvesesini Allah'a güvenle şeytan adam onun kalbine nüfuz için istila eder. Fakat kul kalbiyle zikredince ümitsiz olur, geri çekilir. Kul Allah'ı unutur unutmaz hemen kalbini istirah ederek vesvese vermeye başlar. Öyleyse şeytanın vesvesini zikirle ama nefsin verdiği vesveseyi de Allah'a güvenle en üst noktada mani olabiliriz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an her an mutlu sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maasara Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Seçim sizde. Karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat anlamı.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanın değeri. Birinci sual, insanoğlunun yaratılan tüm mahlukattan değerli kılan husus nedir? İnsanı bütün mahlukattan üstün kılan olay Allah'ın zatından kendisine üfürülen ruhtur. Allah'ın ruhu insanın dışında başka hiçbir mahlukatta yoktur. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. İnsanın kainat üzerindeki önemli vurgulayan en önemli faktör budur. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerlerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar kıldı. Allah meleklere ve iskâle rabbuke lil melâiketi ve nica'lin fil ardı halife. Ben yeryüzünde muhakkak ki bir halife yaratacağım. İşte bu halife Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Ve Allah'ın ruhu sadece insanda var. Araf suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Andolsun ki sizi biz yarattık, sonra size suret şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. Burada size ruh verdik manasında, çünkü sonra meleklere Adem'e secde edin buyuruyor. Bu ayet-i kerime ile Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesini birlikte zikredersek وَيَسْكَلُنَا الْمَلِكَةُ اَسْجُدَ لِعَادَمَ فَسَجَدَ اِلَى اِبْلِيسِ. Yine Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsini secde ettiler. İblis secde edenlerle birlikte olmadı. Sa'd suresinin 72. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? فَاِذَا سَوَيْتُهَا وَنَفَاتُهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ فَقَوْا لَا اُسَاجِدِينَ. Evet, şimdi işte bu ister Araf 11 ister Bakara 34 birlikte saat 72 ile çekildiği zaman meleklerin de cinlerin de mahlukatın Allah'ın emriyle kendisine secde etmesini istediği varlık insan. Çünkü insan Allah'ın ruhunu taşıyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. İnsanı üstün kılan 19 ayrı özellik söz konusu. Bu 19 ayrı özelliğe baktığımız zaman diğer yaratılanların hepsinden insanı üstün kılan bu 19 tane özellik devam edersek ikinci slaytımıza. Evet, 19 tane ayrı özellik söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz gerekir ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak. İster Allah'ın nebisi olsun, ister Allah'ın huzur namazına tayin ettiği imam olsun, ister Allah'ın halifesi olsun, bunlar sadece insanlardan seçilir. Ama risalet ve velayete gelince o meleklerden de seçiliyor, cinlerden de seçiliyor, insanlardan da seçiliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala en değerli mahluku olan insandan ne bekliyor? Allah'ın insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Yani Allah insanı mutluluk hedefiyle var etmiş. Böyle olunca da Allah'ın insanlardan istediği şey sadece tek bir şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehirleri bu mutluluğa sağlamaya yöneliktir. Bunun için bile insan tek başına en üstün mahluk olarak mevcuttur. İnsanoğlu Allah-u Teala'ya kul olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a teslim olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a dost olacaktır ve mutlu olacaktır. Evet. Kul olacaktır, mutlu olacaktır. Teslim olacaktır, mutlu olacaktır. Takva sahibi olacaktır, mutlu olacaktır. Hidayet ehli olacaktır, mutlu olacaktır. Velaya erecek, mutlu olacaktır. Allah rızasına ulaşacak, mutlu olacaktır. Amin olacaktır, mutlu olacaktır. Yani ister amin olmak açısından, ister rıza açısından, ister felah açısından, ister takva sahibi, ister hidayet, ister kul olmak, ister teslim olmak, yedi açıdan da Allah'ın sadece Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah insandan başka istediği hiçbir şey yok. Çünkü Allah insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. O yoklukta var olan zat-ı hakikattir. Üçüncü sual, insandan üstün varlıklar da olabilir mi? Tabii eğer Allah-u Teala üstünlüğün takva ile olduğunu biliyorsa insanlar için Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyven nasu enne halaknakum min zekerin ve unsa ve ceannakum şuuban ve kabaile lite'arafu enne ekremekum indallahi etkâkum. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Muhakkak ki Allah'ın dininde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Üstünlük, görebilme yeteneği gibi, işitebilme yeteneği gibi, koku alma yeteneği gibi bir takım vasıfları ifade ediyorsa, o vasıflarla, insanlardan daha üstün vasıflarla donatılmış olan hayvanlar var, mahluklar var. Örneğin hiç kimse bir köpek kadar koku alamaz. Hiç kimse zifiri kanatta bir yarasa gibi yol alamaz. Şeytan muamelesi sizin bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi görürler Araf 27'de. Ama konu fazıllar açısından geldiği zaman işte orada fazıllar bakımından insandan üstün olan da var, ama üstün kılmak, Allah'a sevgili olmak, Allah'ın en değerli mahluku olmak açısından insanın üzerinde bir mahluk yaratılmamıştır. Fazilet açısından üstün olanlar var. Nitekim İsra suresinin 70. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فَضَّلْنَاهُمْ, fazilet açısından birçok mahlukatın üzerine üstün kıldık diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi insan Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst değerde olan mahluktur. Sizce insanın bu kadar değerli olmasının sebebi nedir?
2: Düşünebilen bir varlık olması.
3: Akıl sahibi olması. Bir tek yaratılanlardan akıl insanlara verilmiş.
4: Allah yaratmış.
5: Allah bütün vasıfları bizlere vermiştir, insanlara vermiştir. Bizleri Müslüman olarak yaratmıştır. Bizleri değerli kılmıştır. Rabbimin takdiridir.
1: Allah-u Teala insanı üstün kılan şeyin sadece insana verdiği ruh olduğunu söylüyor. Ve bu ruhu da hayattayken ona teslim etmemizi bizlere emrediyor. Peki sizce ruh Allah'a nasıl teslim olur?
3: İman ederek olabilir.
2: Onun yolunda harcanarak.
5: Tabii ki teslim olur. Allah'ı anarak, Allah'ı zikrederek, Allah'a yönelerek olur.
4: Herhalde ibadet ve ölümde bir de.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları hepsi yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve ulaştırmışlar. Siz de böyle bir talebin sahibi olmak ister misiniz?
2: Yani inşallah nasip de varsa ama.
4: Çok zannetmiyorum. Yani bilmiyorum, o Allah'ın bileceği bir şey. Onu bilemeyiz biz. O onun takdiri.
1: Böyle talepleriniz var mı?
4: Olamam. Zannetmiyorum.
5: Rabbimin takdiri o kadar büyük, nerede, ne zaman, neyle karşılaşacağımızı ancak o bilir. Biz sadece doğru olmaya çalışırsak Rabbim her şeyi nasip eder bize.
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok severiz.
4: Ne olursun benim bir ruhumu sana ulaştır.
5: Beni de dostlarının, velilerin arasına al.
0: Bir misafirimiz insanın üstün olma sebebinin akıl sahibi olması olduğunu söyleyip yaratılanlardan bir tek insana akıl verilmiştir dedi. Aklın insandaki fonksiyonu nedir? Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesinde وَيَجْعَلُ الْفِسْتَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Aklını kullanmayanlara azap ederim. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kimlerdir akledenler, kimlerdir akletmeyenler? Akletmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Akledenler de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nitekim tebliğe muhatap olan kişi eğer işitmiş ve akletmiş olsaydık, yani kimdir işiten, tebliğe muhatap olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu talebi kimde görürse rahim vasıyla tecelli ederek onlardaki engelleri, kapalı sistemleri açıyor ve gözde hicab-ı mestura varsa onu alıyor, o kişi görmeye başlıyor. Kulaklarda vakra varsa onu alıyor, o kişi işitmeye başlıyor. Kalbinde ekinet varsa onu alıyor, o kişi idrak ediyor. Yani tamamen kişinin bir kalbi talebine bağlı olarak o kişi akledenlerden oluyor. İşte Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Onlar hidayete eren kimseler de olmadılar. Akıl insanoğlunun kumandanıdır. Ama akıl da netice itibariyle sadece bir yaratıktır. Bu aklı yaratan Allah-u Teala aklınızı nasıl kullanacağımızı size öğretmek üzere vahyi indirdim demiştir. Allah'ın yarattığı Kur'an-ı Kerim emirle ve nehilerle bizi aklımızı kullanmaya davet eder. Ama Allah kimseyi zorlamaz. Herkes aklını kullanır. Bir taraftan nefsten ulaşan negatif telkinler, bir taraftan da ruhtan ulaşan pozitif telkinler, aklın hangi iklimde yaşamışsa o iklimin şeklini alır. Akıl edebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Evet. İşte Yasin 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni ademen la tabudu şeytan ennekum aduun mubin ve ne yabudin azal sirat-ı müstakim. Şeytana kul olmayın, bana kul olun diyor. İşte bu sirat-ı müstakim üzerinde bulunmalıdır. 62'de ve andolsun sizden birçoklarını delalette bıraktı. Hala akletmez misiniz? Delalette olanlar Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayeti dilemeyenler, onlar akletmeyen, aklarını kullanmayan insanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en kıymetli mahluku olan insanın Allah yolunda ilerlemesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit ilim demektir. İlimden ayrılmamak lazım.
4: Aracı diyeyim yani, yukarıya ne bileyim ben, ulaşmaya yani, oraya bir şekilde elçi onlar diye düşünüyorum.
3: Bana da şey gibi, ilim ve takva sahibi insanlar gibi geldi.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah'ın Resulleri?
5: Ben olduğuna inanıyorum. İnsanları kesinlikle dış görünüşüne göre değerlendirmemek lazım. Ne zaman, nerede, neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Değerlendirmek kesinlikle bizim haddimiz değil. Rabbim takdir eder inşallah.
4: Vallahi bu devirde pek olduğunu zannetmiyorum. Maalesef. Hiç görmüyorum öyle birini.
1: Allah'ın hakiki mürşitlerini nasıl bulabiliriz?
5: Allah'ın yolunda ilerleyerek.
3: Bunu bence biz ayırt edemeyiz de. Sadece davranışlarına bakabiliriz diye biliyorum.
4: Arayıp bulabileceğimizi de bilemiyorum ama her insanın kalbini tertemiz tutması lazım.
1: Peki mürşidimizi bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
5: Önce Peygamber Efendimiz'i gönderiyor. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i indiriyor sayfa sayfa. Bizim önderimiz zaten var. Ancak bizim bu dünyada mürşide ihtiyacımız var. Daha doğru yollarda ilerleyebilmemiz için, dinimizi daha doğru yaşayabilmemiz için bizim buna ihtiyacımız var.
0: Misafir mürşit ilim demektir. İlimden ayrılmamak gerekir dedi. Mürşidin insanlara öğrettiği ilmin muhtevasında ne var? En büyük mürşit Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah Teala onu Kur'an'ın kendisine indirilmesi hasebiyle bütün insanlara mürşit kılmıştır. Kendi döneminde sahabeye 7 sabah 4 teslimi yaşattırarak onları asr-ı saadete ulaştırmış. Ve onun önderliğinde Kur'an'ın nasıl öğrenilmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim öğretim metodundan ayetlerle net olarak anlıyoruz. Evet, birinci noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala senin vazifen tebliğdir. Öyleyse Allah'ın davetini herkese ulaştırmaktır. İşte ikinci safhada kıraat. Kıraat seçilenlere Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodudur. Seçilmiştir ama kendisine Kur'an ayetleri kıraatılmasına rağmen asla ders almayan, delalet üzerine hak olan insanlar var. Tilavet ise seçildikten sonra kendisine Kur'an ayetleri kıraat edildiği zaman o kişi daveti kabul eden, kalpten ulaşmayı dileyen kişidir. Tilavet onun için başlıyor. Tilavetle kişi tezkiye ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Yani tilavet bu işin giriş kapısıdır. Ama Kur'an'ın okunması nefs tezkiyesi, yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması hidayetle okunur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o artık Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kişidir. Kısalar peygamberlerin kısalarını Allah-u Teala açıklıyor ve tezekkür en üst seviyede Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezunundaki kişinin Allah'la olan muhaveresi, konuşması, Allah'ın ona bilgi aktarması, onun da Allah'tan aldığı bilgileri insanlara ulaştırmasını muhtevasına alır. Yani 7 safa devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Mürşidin öğretileri 28 basamağın hepsini ihtiva eder. Başka insanları da mürşid olma istikametinde teşhis etmek, yenilemek, ilimle doldurmak, Allah'ın yardımı ile irşada ulaşmasını sağlamakla vazifeli olmak mürşidin görevidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Rabbani ilmin başlangıç noktasına ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Mürşidine tabi olduğu zaman hidayette olur. Tabi olmadan evvel hidayet üzeredir ama tabi olduğu zaman ruhun hidayeti, fizik gücün hidayeti, nefsin hidayeti ve iraden hidayeti başlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı hale getiren sebep nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı getiren sebep nedir diyor kardeşimiz. Allah Teala herkesi İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratmış. Ve İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratılan bay ve bayan herkesin teslim dinini yaşamasını istiyor. Teslim dini bütün emir ve nehyleri muhtevasını alan kutsal kitaplardır. Ama her devirde kutsal kitabın kendisine indirdiği nebiler bunun kutsal kitapların ilk açıklayıcısı onlardır. Daha sonra onlar olmadığı dönemlerde veli resuller var. Kutsal kitapları insanlara öğretmekte vazifeli. İşte onlar insanları Allah'a davet ederler. Allah'ın davetini kabul etmeyen kainatın en üstün mahluk olan insan hayvanlardan daha alt derekeye iniyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِرَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Araf 179, insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler, onların kulak var işitmezler. Onlar hayvanlar gibi de hatta daha şaşkın. İşte kalbi olup fıkıh etmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Kulakları olup işitmemesi kalben Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Gözleri var görmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğinden. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek bu engelleri ondan kaldırmıyor. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan bütün insanları Allah'ın yolundan men etmek için, sırat-ı müstakimden koparmak için ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan bu yana büyük bir uğraşın içindedir. İnsanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı becermiş durumdadır. Serbest iradesiyle karar vermek yeteneğine layık görülerek yaratılan insan, kendisine verilen bu yetkiyi kendi aleyhinde kullanan bir zavallı duruma düşmüştür. İnsanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan, şeytana galip gelen insandır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah indindeki değerini artıran en önemli ibadet zikir ibadetidir. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
2: Öncelikle bir mutluluk geliyor. Ben daha önce deneyimim oldu. Çok güzel bir şeydi. İçine bir huzur doğuyor diyebilirim.
3: düşünceleri rayına oturur. Yani düzenli bir hal alır. Karmakaşık bir yapısı olmaz yani.
4: Kalbini temizletmektir.
5: Her şeyden önce onların bizden daha sabırlı olduğunu düşünüyorum. Yapanla yapmayan bir değildir. O yüzden onlar bizden adım adım önde olduklarına inanıyorum.
1: Peki Allah'ın ismini zikredenle zikretmeyen arasında ne gibi farklılıklar olur?
3: Mutlu veya mutsuz. Hani dediğim gibi düşünce yapısı çok karmaşık olan insan dışarıya daha böyle karamsar görünebilir. Öyle ayrılabilirim anca.
4: Eğer zikir yapan gerçekten doğru ve yürekten yapıyorsa tabii ki farklar olur. Ama yapmıyorsa hiçbir fark olacağını düşünmüyorum.
5: Yapanla yapmayan bir değildir diye düşünüyorum. Ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka farklı yönlerden imtihan ediliyordur.
1: Sizce Allah'ın ismini sürekli zikreden bir insan mutlu olur mu? Dış ilişkileri nasıl olur?
2: Ya mutlu olur ki sadece Allah'ın sadece Allah ismiyle değil diğer Esma-i Hüsna'larıyla da zikredersek kendi sorunlarımıza da çözüm buluruz bence.
5: İnsanlar çok sıkıntılar yaşar dünyada. İmtihanımızdır. Zaman zaman varlık, zaman zaman yokluk. Tek kurtuluşumuz Allah demek. Çok iyi hissederim. Her zaman onu yanımda hissederim.
0: Misafirimiz zikir yapanla yapmayan insan bir değildir ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum dedi. Zikir yapmadan Allah'ın istediği gibi bir kul olunabilir mi? Hayır. Zikir yaptıkça salih amel işlemiş oluruz. Bunun bakiyesi nefsimizin kalbindeki yerleşen Allah'ın nurlarıdır. Nefsimizin kalbindeki nurlar arttıkça bizim Allah ile olan yakınlığımız her geçen gün artacaktır. Davranış biçimlerimiz ve nefsimizin kalbine yerleşen Allah'ın nurlarıyla devamlı daha güzele gidecek ve bizi mutluluklara ulaştıracaktır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlar yerleştikçe daha güzeli ümit etmek için yeni imkanlar doğar. Artan zikrimiz, davranış biçimlerimizi düzelttikçe daha çok mutluluğu yaşamaya başlarız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Fiziksel engelleri olan insanların Allah'ın indindeki değerini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, fiziksel engelleri olan insanların Allah indindeki değerini açıklar mısınız diyor. Bir fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Yani bir fiziksel engelli olmak var, bir de zihinsel engelli olmak var. Özürlüler Allah'ın indinde ibadet açısından sağlam olanlardan çok daha kıymetli bir seviyededir. Aynı seviyede bir ibadeti bir özürlü kişiyle bir sağlam kişi yapsalar özürlünün yaptığı ibadet Allah katında çok daha fazla derecat kazanmasına sebebiyet verir. Çünkü daha çok daha fazla gayret sarf etmesi gerekir. Allah-u Teala'nın ona vereceği ihsan da nimet de diğerinden daha fazla olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok sevdikleri Allah'ın yolunda en çok gayret edenlerdir. Dikkat edin, fiziksel engelli olmak Allah'a yakınlığa bir engel teşkil etmiyor. Ama zihinsel engelli olmak çok istenmeyen, hiç asla istenmeyen bir şey. Kimdir zihinsel engelli olan insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kulakları var, işitmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gözleri var, görmüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri var, idrak etmiyor. Yani bu zihinsel engelli olan insanlar. Çünkü ister kulak, ister göz, ister kalp, bunlar sadece kulak sesleri alır ama işitme olayı beyinde gerçekleşir. Gözleri görüntüler alır ama görme olayı yine beyinde gerçekleşir. İdrak etmek de kalpte oluşur. Ama bütün bunların hepsinin ötesinde Allah-u Teala'nın o kişinin işitebilmesi, görebilmesi ve idrak edebilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, Allah'ın da rahim esmasıyla ona tecelli etmesine bağlıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Her zaman sohbet söz konusu olduğu zaman mucize-i baki Kur'an konunun merkezinde yer alıyor. Allah'ın ayetleri ve bu ayetlerle Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef istikametinde neler yapmamız lazım? Allah'ın emirleri ve yasakları konumuzun merkezini teşkil ediyor. İşte şimdi böyle bir ayetle başlıyoruz. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, ya kavmi ma eselukum aleyhi malen, ben sizden mal istemiyorum. İn ecri ilallah, benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardil lezine aminu, ben bu amin olanları yandan kovmam. Ennehum mülaku rabbuhum, onlar Rablerine mutlaka mülaki olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolun giriş kapısı likaallah'tır. Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı Hanif dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça ile İslam, 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Ve bunun birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek ne sağlar bize? Bizi gizli şirkten kurtarır sevgili kardeşlerim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in iki şirkten bahsettiğini biliyoruz. Birisi açık şirk, diğeri de gizli şirk. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz ve elleriyle yontuklarına tapmaz. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'la ilişkilerimizde öncelikle gizli şirkten kurtulmamız lazım. Bu dinin şeriatı tek ve tek olan şeriatta Allah-u Teala'nın bizi uyardığı şirkten beri olmak. وَشَرَعَ لَكُمُ الدِّينَ مَا وَسَابِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَابِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَكُمْ كَبُورَ عَلَى الْمُشْرُكِينَ مَا تَدُومِ اِلَيْهِ اللّٰهُ يَشْتَبِي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. İşte Şura 13'te bütün insanlar için Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan hangi zaman diliminde yaşasa yaşasın, Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği tek bir din var, bu dinin şeriatı da tek. Ve Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm Nebisi olarak zikredilen tüm peygamberlere Allah'ın verdiği şeriat, dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. Evvel emirde hepimizin şirkten beri olması lazım. Şirk varsa dini yaşamak mümkün değil. Bu ayet-i kerimede konu olan şirk, gizli şirk. Yani kişinin hevasını, nefsini ilah edilmesi hali. Allah-u Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi, 23. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّخَزَ اِلَاهُ هَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ الْعَلْمِنْ وَخَتَ مَا لَا سَمْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَارِ مُشَابَةٍ. O hevasını ilah edenini gördün mü? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Sevgili kardeşlerim, ilim var ama kişi delalette. Yani öyle bir ilim ki içinde hidayet yok. Halbuki son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in hedefine baktığımız zaman Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur.
Öyleyse bir ilim düşünün ki içinde hidayet yok. O zaman içinde mutluluk yok. İşte bugün geleneksel din tatbikatı, dinde fırkalara ayrılan Yahudiler, ayrılan Hristiyanlar ve fırkalara ayrılan Müslümanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Dinin üç esasını Allah Teala bildiriyor. Akimü'd-dine, dini ikame edin. Ve la teferraku, fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ve tedum iley. Müşriklere senin davetin ağır geldi. İşte kutsal kitaplara giriş kapısı, kısacası kutsal kitapların şifresi bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, lika Allah'ı dilemek. İşte okuduğum ayet-i kerimede Nuh Aleyhisselam, ben tebliğime karşı, Allah olan sizi Allah'a davetime karşı bir talep, bir ücretin içerisinde değilim. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Kişi kalpten mülaki olmayı dilerse o kişi gizli şirkten kurtulur. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu dile getiriyor. Münibine ileyhi, Allah'a yönel ve takuhu, takva sahibi ol. Ve akimussela, namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. O müşrikler kimlerdir? Minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kullu hizbin mimma ledeyhim ferihun. O müşrikler ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi şura 13'e bakın, dinin ikame edilmesi, yaşanması üç esas üzerine bina edilmiş. Bir kere en alt seviyede kişinin şirkten beri olması, ikinci safhasında fırkalara ayrılmaktan kurtulması. Bu iki unsur yoksa hiç kimsenin dini yaşaması mümkün değil. 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bu iki unsurun din tatbikatından çıkacağını buyuruyor. Evet, gerçekten de şöyle diyor. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Evet, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Bu sadece Peygamber Efendimizin ümmetinden değil, Yahudilerden de ilk kaldırılan şey emanet ve huşudur. Hristiyanlardan da ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet nedir? Huşu nedir? Emanet, Allah-u Teala'nın en şerefli varlık olarak yarattığı insana zatından üfürdüğü ruh olarak karşımıza çıkıyor. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اَنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلِيُمَنْ جَوْلًا. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasındakinin hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi çünkü insan zalim ve cahildir. İşte sevgili kardeşlerim, emaneti yüklenen bu insan eğer ruhun talebine uymaz, Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o kişinin hayatında emanet ve huşu kalkıyor. Öyleyse öncelikle emanetin standartlarına uymak lazım. Emanet Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ve kişinin evvel emirde ruhun talebine uyması lazım. Hazreti Ali'nin ifadesiyle ruha dön, metalibini olgunlaştır. Yani ruhun talep, ruhun talebidir. Metalip, ruhların talebi. Çoğulu olarak ifade edeyim. Metalibini olgunlaştır. Nefse yönel, faziletlerini tamamla. Nefsin de Allah'ın emrettiği standartlarda olabilmesi ilk giriş kapısı huşu, ondan sonra zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe kadar olan şan bir geniş yelpazeyi içine alıyor.
Ama dikkat edin, ilk ümmetimden kaldıracak şey emanet ve huşu. Yani ne kalkmıştır? Allah'a ulaşma dileği, ruhun talebi yok. Ne kalkmıştır? Huşu. Allah Teala'nın nefsinin kalbinin temizlenebilmesi için ibadetlerin sultanı olan zikir kalkmıştır. Zikir yoksa zaten huşu yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit namazdan bahsediyor. Huşu içinde kılınan bir namaz, bir de sehv içinde kılınan bir namaz. Allah Teala Maun suresinin 4 ve 5. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ اَنْ فِي سَلَاتِمْ اَوْوَلَيْنَ الْمُسَلِّينَ وَاَيْلْ اُوْضُ namaz kılanlara اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ سَاهُونَ onlar namazlarından gafildirler. Ama Mü'minun suresinin 1 ve 2. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala حَتَّ فِي الْحَلْبُ مُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ اَنْ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ o müminler ki onlar felaha erenlerdir, onlar namazlarında huşu içindedirler. Öyleyse eğer ruhun talebi yoksa o kişi namaz kılsa dahi asla huşu içinde bir namaz olmayacaktır. Huşu içinde bir namaz, o şekilde namaz kılanlardan namaz nefret ediyor. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden tutulan oruçlar sadece aşk.

talebi olan kalpten ulaşmayı dilemektir. Bir dilektir bu dilek, nefsin manevi kalbinde Allah'ın ismini ard arda tekrar etmektir. Yani zikirdir. İşte hedef emirlerden olan Allah'a ulaşma dileği yoksa, vasıta emirlerinden ibadetlerin sultanı zikir yoksa, o kişi için artık din yoktur. Din yoksa o kişinin hayatı yoktur. Sevgili kardeşlerim, iki tür insan dünyada yaşıyor. Bir, ahireti için dünyasını terk eden, bu ikisini de kazanıyor. İki, dünyası için ahiretini terk eden, bu ikisini de kaybediyor. Öyleyse tercih size kalmış. Eğer niyetiniz ahiretse, Allah size dünyayı da veriyor. Ama niyetiniz dünya ise, ahiret de yok, dünya da yok. İşte ayetler, 7 tane ayet-i kerimede niyeti dünya olan için Allah Teala dünyayı talep edenlere onların ahirette bir nasibi yok. Bu ahirette nasibi olmayan insanlar bu dünyada mutlu olabilir mi? Hayır. Bu dünyada da onların mutlu olması söz konusu değil. Nereden biliyoruz? Fatır 5'ten, ey insanlar, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Her iki halde de kişi hüsrana düşüyor. Ama bu tuzaktan kişi kurtulmak istiyorsa olması gereken şey ne? Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana asla ahireti vermez. Ahireti olmayanın dünyayı mutluluk içerisinde geçirmesi mümkün değil. O halde diyoruz ki, kim ki ahireti için dünyasını terk ederse, o her ikisinin de sahibi olur. Ama kim ki dünyası için ahiretini terk ederse, o ikisini de kaybeder. İşte kimdir bu dünyası için ahiretini terk eden? Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde, اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْاِخَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar dünya ayetinden razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onların gideceği yer cehennem. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi dünya hayatını dilemiştir. O kişi ayetlerden de gafildir, gideceği yer cehennemdir. O kişinin dünyada da mutluluğu söz konusu değil. Ama tersi de söz konusu. Eğer kimse ahireti için dünyasını terk ederse, ki çok Allah dostları ehli dünya, dünyada ehli buada, her birisi bir sevdada, ama bana Allah'ım gerek, her zaman ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileği mutlak kurtuluşun garantisidir bütün insanlar için. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tıpkı bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ondan ayrılan da boğulur. Kimdir gemiye binen? Kimdir kurtulan? Hud 29'da söylemiştik. Gemiye binenler kimlerdir? Amen olanlar. İşte Nuh Aleyhisselam, ben yanımda olan bu amin olanları kovamam. Onlar mutlaka Rablerini mülaki olacaklardır. Nuh Aleyhisselam geminin kaptanı, gemide yer alıyor ve benimle beraber olanlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Nuh'un gemisinde yer alanlar. Geminin kaptanı ifade ettiğim gibi Nuh Aleyhisselam, gemiye binen kurtulur. Ondan ayrılan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen de boğulur. Boğulanların ilki kimmiş? Nuh Aleyhisselam'ın evladı. Nuh Aleyhisselam hayatı boyunca tebliğ yaptı. Evladım gel, gemiye bin. Her türlü davette bulunmasına rağmen evladı, dağ beni kurtarır, ben dağa sığınırım. Ama Allah-u Teala'nın emriyle yerden su fışkırdı, gökten bardak boşanırcasına Allah-u Teala

0: suyu aktırdı ve göklerden ve yerlerden gelen sularla yeryüzü suyla kaplandı. Evladı da yüksek dağa çıkmasına rağmen her şey sular altında kaldığı için boğulmak durumunda kaldı. İşte onun bir işareti olarak Allah Resulü hadisinde binenler kurtuluyor, ayrılanlar da kesinlikle boğuluyor. Bu evladının gemiden ayrıldığı, Nuh Aleyhisselam'dan ayrıldığı için boğulduğunun kesin bir işareti. Her devirde durum aynıdır sevgili kardeşlerim. Bugün de Nuh'un gemisi vardır. Bugün de gemiye binen kurtulur, ayrılan boğulur. Kimdir bugün Nuh'un gemisinde yer alanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ayrılanlar kimlerdir? Boğulanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Ama asla dini hayatın hiçbir noktasında Allah'ın ayetlerine ve bu ayetlere uygun hadislere uygun bir yaşantı içinde değiller. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadisinde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olmuştur. Evet, nedir Allah'ın daveti? Allah'ın daveti Allah'a ulaşmayı dileme. İşte ister Yunus 25 olarak ele alın, ister Fussilet 33 olarak ele alın, ister 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala dünya hayatını yaşarken tüm insanları Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Vallahu yed'u ila darisselam, Allah teslimiyordu olan zatına davet eder ve daveti kabul edenleri yehdi men yaşav ila sirat-ı müstakim, kendisine ulaştıran sirat-ı müstakim ulaştırır. Fussilet 33 ise aynen Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse her dönemde mutlak surette akil ve bali olan dünya hayatını yaşayan bay ve bayan herkes mutlaka Allah'a davet olunur. İşte şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde 8 milyar kaba taslak olarak söylemek gerekirse 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanın 8'i de Allah'a davet olunuyor. Kimin vasıtasıyla? Kavim Resulleri vasıtasıyla. Kavim Resulleri her zaman vardır. Evet, her zaman vardır. Kıyamete kadar da olay bu şekilde devam edecek. Kavim Resullerini Allah Teala doğmadan evvel seçiyor. Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Resullerin seçiliş kanunu bu ayet-i kerimede zikrediliyor. Allah yaratıyor, seçiyor ve irade ve serbestlik onların değil. Resullerin iradesi Allah'ın iradesiyle birliktedir. O sebeple Resuller ilahi iradeyle tesbihteler. İşte katından mutlaka Allah Resuller gönderiyor. Nâr suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Andolsun biz bütün ümmetlere, milletlerin, kavimlerin içinde Resul bahsettik, hayata getirdik. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve tağuttan insan ve cin şeytanlara da iştinab etsip sakınıp kurtulsunlar. Öncelikle Allah'a ulaşma dileğiyle Allah'a kul olmak, aynı zamanda tağutta kul olmaktan kaçınmak, kurtulmak. İşte bir kısmı hidayete erdi, Allah'a ulaşmayı dilediler. Diğerlerinin üzerine delalet hak oldu, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Herkes için kanun aynı mıdır? Evet sevgili kardeşim, herkes için kanun aynı. İsra 15'te وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّنَا بَسَى رَسُولًا. Resul göndermesen azap etmem. Birçok insan şu anda bile her an Kur'an, her an bu programda sokak röportajları yapan kardeşlerimiz işte mürşidin faziletinden bahsederken bir kısmı hayır diyor. Zaten Kur'an var, yeter. Allah her zaman bizimle beraber. Mürşide gerek yok. Öbür taraftan da Kur'an ben zaten kendi kendime okurum diyerek birçok sebeplerle hem Allah'a ulaşma dileğini hem de mürşide tabiyeti ıskalıyorlar. Yani öne olmasa da olur. Çünkü babaları onlara şunu söylemiş. Siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin. Kesinlikle kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirilen Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Yasin suresi, ki Yasin Kur'an-ı Kerim'in kalbi, 6. ayet-i kerimede لِتُنْزُرَ قَوْمًا مَا اُنْزُرَ عَبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Seni öyle bir kavme gönderdi ki uyarıcı olarak babaları uyarılmamış. Yani babalarına tebliğ yapılmış, babaları Allah'a ulaşmayı dilememiş. Babaları Allah'a ulaşmayı dilemeyince otomatikmen delalet üzerinden hak olmuş. Ve delalet üzerine hak olan baba evladına neyi aşılıyor? Kendi yanlış inancını. Nasıl babasına birileri sen beş şartını yerine getir kurtulursun ama delalet üzerine hak olmuşsa, o da evladına aynı şey. Evladım sen hiç sağa sola derinlere dalma. Orta yolu tut. İslam'ın 5 şartı sana yeter. Ve böylece bu yanlış inancı evladına da alışılıyor. Ama Allah Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki Rad 7'de اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ sen bir uyarıcısın ve لِكُلُّ قَوْمٌ هَادٍ her kavim için bir hidayetçi kesinlikle vardır. Bakın Rad 27. İşte o her kavim için hidayetçi olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah kendisine diyor ki babaları uyarılmamış. Babaya tebliğ yapılmış, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için yanlış inanç içerisinde dinini yaşadığını zannediyor. Ama gerçekte Allah'ın dinini yaşamıyor. Uyarılmamış, onları uyarman için seni gönderdik. Delalet üzerine hak olan, kalbi hasta olan babalar var. Onlar çocuklarına da ne yapıyorlar? Yanlış inancı veriyorlar. Ama Allah Teala o çocukların ne olmasını istiyor? Kurtulmasını istiyor. Delalet üzerine hak olanlar, kalbi hasta olanlar, onlar kurtulabilir mi? Ne yazık ki hayır. Allah Teala Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْخَاسِيَةِ قُلُوبٍ baş düşman olan şeytan, ilkalarıyla kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlananları kendisine bağlıyor. Kalbi kasiyet bağlayan delalet üzerine hak olanlardır. Kalbi hasta olanlar da uzak delalete olanlardır. İster delalet üzerine hak olanlar olsun, ister uzak delalete olanlar olsun, bunların hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Bunların ortak özelliği ne? Ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Kendi serbest iradeleriyle. Yani iradelerini kullanmayan ve yanlış kullanan insanlar şeytanın hegemonyası altında bir dini hayatı yaşarlar. Ve ama o hayatın içinde olanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Gerçekte dini yaşıyorlar mı? Hayır. Allah'ın davetine icabet etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri takdirde de Allah'ın Resulüne asi oluyor. Sevgili kardeşlerim, Şuara suresinin kardeşimiz şu anda çıkartırsa bir tanesini, 25 ayet-i kerimede bir şey tekrar ediliyor. Allah'ın peygamberlerine verdiği mesaj. Ne diyor Allah-u Teala? İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun. Yani ne diyor? Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olmak, Şura 20, Rum 21'de, Rum 31'de ne diyordu? Münibine ileyi, Allah'a yönel ve takku, takva sahibi ol. Ve müşriklerden olmayın. Öyleyse şirkten kurtulmak, takva sahibi olmakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 tane peygamber, kavimlerine hep ne demişler? Takva sahibi olun ve tabi olun. Resul'e itaat tabiyetten geçer. Nerede itaat geçiyorsa kesin bilin ki o tabiyet manasına geliyor. Allah Teala men yutur resule fakat Allah. Resule itaat Allah'a itaattir. Ama kim Resul'den yüz çevirirse o isyan edendir, o Resul'e itaat etmeyendir. Onun da dini yaşaması söz konusu değil. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz Resul'e 7 Safa Allah ve Resul'üne itaat. Evet, ister Ali İmran 132, Nur 54 ki Nur 54'te Resul'ün görevi tebliğdir ama size de düşen itaattir. Resul sadece tebliğ eder ama sizin vazifeniz buna itaat etmek. İsa 59'da ey amel olanlar Allah ve Resulüne itaat edin. İsa 65'te Resul bize gelmedi demeyesiniz diye mutlak surette Allah-u Teala Resulünü size gönderiyor. Ahzab 36'da mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Nasıl Resul Allah'a teslimiyet içindeyse Allah ve Resulü bir işi hükmettiği zaman. Demek ki Allah ve Resulü'nün kararı ortak. Allah ve Resulü diyor ki 7000 zikirle başla. Artık bu Allah'ın hükmüdür. Allah'ın o kişi için verdiği karardır. 7000 zikirle başla dedikten sonra o mümin erkek ve mümin kadının ya bana 2000 zikir yetmez miydi? İşte falan yerde 500 zikirle de çekilen işler var. Vesaire vesaire. Allah Teala hayır diyor. Ahzab 36'da mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği zaman, bir emir verdiği zaman artık kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Kim Allah ve onun Resulüne asi olursa o takdirde apaçık bir delalette sapmış olur. Nisa 80, kim Resul'e itaat ederse andolsun ki Allah'a itaat etmiştir. Enfal 46, Allah ve onun Resulüne itaat edin ki ayrılığa düşmeyesiniz. Nisa 69, dinin tamamı Allah ve Resulüne itaatle gerçekleşiyor. İşte Nisa 69 bunu ifade ediyor. Men yutullah ve yutur Resul'e. فَاُولَٰكَ مَعَ الَّذ۪ينَ عَلَيْمَ اَنَّامَ اللّٰهُ مِنَ النَّب۪ينَ وَسِدِّق۪ينَ وَشُهَدَاءِ وَسَالِح۪ينَ Kim Allah ve Resulüne itaat ederse, o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. İşte Allah'a giden yolun giriş kapısı Resul'e itaatsa, bu ancak Allah'a ulaşma dileğiyle oluyor. Çünkü Resul, herkesi Allah'a davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sakın dilememezlik yapmayın. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayeti dilemek midir? Evet. Çünkü hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah garanti tahtında o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor mu? Evet. Hangi ayet-i kerime? Ankebut 5. Men kâne yercu lika Allahi fenni acelâ ilâhat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala'nın neye önem verdiğini de Kur'an-ı Kerim net olarak açıklıyor. Neye önem veriyor? Dinin giriş kapısı olan Allah'a ulaşma dileği. 25 ayet-i kerimede hangi surede geçiyor? Şuara suresi. Evet, Şuara suresinin 25 tane ayet-i kerimesinde bütün resuller kavimlerine şöyle hitap ediyorlar. İttakullahu ve atiun. İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun. Kardeşimiz bu kavramın geçtiği ayet sayesinde söyleyebilir, gösterebilir. O zaman istisnasız takva sahibi konunun olmasa olmaz şartını ifade ediyor. İttakullah ve atiyun. İşte bakın bir tanesini gösterdi. Bunun gibi fettakullah ve atiyun. Fettakullah ve atiyun diye kaç ayet-i kerimede geçiyor. O zaman sevgili kardeşlerim, dini hayatımızın temeli takva sahibi olmak ve itaat etmek. Kime itaat? Resul'e itaat. Kime taat? Mürşide itaat. Kimdir bunlar? Evvel emirde en üst seviyede olan, Allah'ın tasarrufunda olan Veli Resul devrin imamıdır. Ona itaat. Her kavimde o kavmin ana lisanıyla insanları Allah'a davet eden, ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan Veli Resul'e, kavim Resulüne itaat. Onların altında 7 sefa 4 teslimi yaşayan, iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı Veli Mürşid'e itaat. Evet sevgili kardeşlerim, çünkü itaat varsa ilahi irade vardır. İtaat eden kişi iradeye teslim oluyor. Zaten dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Bu teslimin 4 tane olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte bu 4 teslimin bütünü dinin tamamını oluşturuyor. Ve diyordu ki Allah Resulü, ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Sevgili kardeşlerim, sahip olduğumuz her şey Allah'ındır. Evet, sahip olduğumuz her şey Allah'ındır. Bize fizik vücudu veren O'dur. Bizi nefse zizan eden O'dur. Bize ruhtan üfüren O'dur. Serbest iradeyi veren O'dur. Akıl sahibi kılan O'dur. Neye sahipsek tamamen Allah'ın bir vergisi. Karşılıksız bunları bize hibe etmiş, vermiş. İşte Muhammed suresinin 38. ayet-i kerimesinde Vallahu ganiyun entumul fukara. Hep Allah ganidir. Antum mihaula tud'un li tunfiqu fi sabilillah. Allah Teala Allah yolunda infak edilmeye davet ediliyorsunuz. Feminkum men yabhal, bir kısmı cimrilik ediyor. Ve men yabhal fe innema yabhalu an nafsi, kim cimrilik ederse kendi nefsini aleyhine cimrilik eder. Vallahu ganiyun ve entumul fukara. Allah Teala ganidir. Siz fakirlersiniz. Her zaman hangi seviyede olursak olalım Rabbimize sonsuz ihtiyaç içindeyiz. İşte bir başka açıdan hadisin devamında ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum, birbirinize zulmetmeyin. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Eğer Allah diyorsa ki ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum, o zaman sevgili kardeşlerim kendinizi düşünün, 8 milyar insandan bir tanesisiniz. Bu 8 milyar insandan bir tane olan siz, sizin dışınızdaki 8 milyar insana zulmetmeyeceksiniz. İsterseniz kendinize zulmedin, isterseniz başkasına zulmedin, derecet kaybedersiniz. Başkasına zulmettiğiniz zaman derecet kaybedersiniz, kendinize zulmetmiş olursunuz. Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman yine derecet kaybedersiniz, yine kendinize zulmetmiş olursunuz. Ve hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki, zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik de sizden önceki yaşayan insanları helak etmiştir. Onları kan dökmeye ve haramı helal kılmaya yönetmiştir. Cimrilik dendiği zaman sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'de bir bütün olarak bir kavramla ifade etmek gerekirse bu nedir? İnfak. Bu infak manevi infak, bu infak maddi infak. İnsan iki yönlü bir varlıktır. Bir Allah'a açılan bir yüzü var. Bu infakta zikir devreye giriyor. Bir de insanlara açılan bir yüzü var. Bu da Allah yolunda o kişinin diğer insanların ihtiyacını gidermeye dönük olan bir yapısını içeriyor. Yani Allah Teala maddi manevi infakta bulunmamızı istiyor. Hücurat suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala müminleri tarif ederken innemel müminellezine ellezine aminu billahi ve resulü sümme lem yertabu. Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra asla şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim. İşte konunun odak noktasında bu var. Cahidu. Cihad, ama neyle cihad? Bi emvalihim, ve enfüsüm. Yani mallarıyla ve nefsleriyle. Nefsleriyle cihatın ne olduğunu, nefsleri cihat nedir soruyorum sizlere. Nasıl nefse cihat edeceksiniz? Evet. Nefse cihat etmenin vasıtası zikir. Malınızla cihat ederseniz ne yapacaksınız? Evet, malınızla cihat eder. Allah Teala infakı 7 tane ayet-i kerimede söylüyor ve özellikle de mal ile infak noktasında Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi bize çok manidar bir mesaj veriyor. وَالَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَانٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلَا فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِيَّتٍ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda infak edilenin hali her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cihat ederken bir mal ile cihat, cihat ederken nefse cihat, nefse cihat, zikirle cihat, mal ile cihat, normal Allah yolunda evvela zekatınızı vereceksiniz, onun artısı biri vereceksiniz, onun artısı sadakayı vereceksiniz, onun artısı yani durumunuz neye müsaitse o mal ile cihadı yerine getirmelisiniz. İnfak, dini hayatımızın vazgeçilmezidir. Niye bunu özellikle öne geçirdim? Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, zulmetmekten sakının. Zikir sizin nefsinize nedir? Zulmetmemeniz içindir. Öyle değil mi? Ne diyordu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz? Nefsinize zulmetmeyin. Çünkü onun da sizin üzerinde neyi vardır? Hakkı vardır. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Kim söyleyecek? Eğer Allah diyorsa ki nefsinizle cihat edin diyorsa, o zaman nefsimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Zikretmek sevgili kardeşim. Tekrar ediyorum. Nefsinize zulmetmeyin. Kimdir nefsine zulmeden? Zikretmeyen kişi. Nefsinin hakkını veren kişi kimdir? Zikreden kişi. İşte hadis-i şerifte zulmetmekten sakının. Bir, kişinin kendi nefsine zulmetmesi var zikretmediği zaman. İki, etrafındaki insanlara zulmetmesi var hakkını vermediği zaman. Zekatını vermediği, biri vermediği zaman. Bu da bir zulümdür. Evet, zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin zekatı olmayanın namazı, hacı, zikri, dini yoktur. Diyor mu demiyor mu? Zekatı olmayan. Hemen o hadisi ifade edecek olsun. Malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı olmuyor. Orucu olmuyor, hacı olmuyor, cihadı olmuyor, imanı yoktur. Yani öncelikle etrafımızdaki insanların hakkı devreye giriyor. Dikkat ederseniz cihat kişinin nefsiyle cihadı ama mutlaka öncelikle ne olması lazım? Etrafımızdaki insanların hakkının verilmesi lazım. İşte bu cimrilikten sakının. Zira cimrilik sizden önceki yaşayan insanları helak etmiştir. Kimdir cimri olan? Cimri kimdir? Hay Allah razı olsun, zekatını vermeyen. Evet. Cimri zekatını vermeyen kişi. Onları kan dökmeye, haramı helal kılmaya sevk etmiştir. O halde sevgili kardeşlerim, demek ki zulüm çok önemli. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah diyor ki, ben zulmü kendime haram kıldım. Yani size de haram kılıyorum. Zulmetmeyin. Hem nefsinize zulmetmeyin, zikredin devamlı, hem de etraftaki insanlara zulmetmeyin, onlara hakkını verin. Etraftaki insanlara zulmetmemek, evvela zekatı, onlara hakkı olan zekatı vermek, zulmetmemek, biri vermek, zulmetmemek, sadakayı vermek, onların hakkı olan şey. Çünkü Allah Teala etrafımızda bir sürü çalışamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi insanlar var. Onlar rızıklarını, rızıklar Allah Teala vermiş. Rızıkta herkes eşit ama o rızıklarını alabilecek seviyede değiller. İşte o seviyede olmayan insanları, çalışabilir durumda olan insanların eliyle Allah onlara vermek istiyor. Nas suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Nas suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki üstün kılınan kimseler mal açısından üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlar rızıklarını veren verici değiller. Rızık veren daima kimdir? Allah'tır. Verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızık konusunda eşittirler. Yani Allah Teala herkesin rızkını veriyor. Eşit olmasına rağmen ama rızık vermesine rağmen bir kişinin rızkını öbürünün eliyle veriyor. Mesela fakir durumda ne diyelim? Elleri yok, ayakları yok, çalışacak durumda değil. Böyle bir durumu var. Ama onlar da Allah rızık vermiştir. Doğumla ölüm arasındaki süre içerisinde hayatta kalabilmesi için ona da rızık vermiştir. Ama kimin eliyle veriyor? Etrafındaki insanların eliyle veriyor. Etrafındaki insanlar cimrilik ederse, vermezlerse o zaman ne olur? O zaman onun hakkına girmiş oluyor, o kişiye zulmetmiş oluyor. Etrafındaki insanlar o eli sakat, ayağı sakat, gözü görmeyen o tip insanların rızkını onlara vermedikleri takdirde onlara zulmetmiş oluyor. Allah Teala diyor ki vermelisiniz. Onların hakkı mutlaka sizde var, vermelisiniz. Ve sevgili kardeşlerim, bunu destekleyen bir başka hadis. Ademoğlu helak olur da yaşlanır da. Yani bir, helak olmak yani Ademoğlu ölürse, yaşlanırsa iki şey baki kalır bunda. Buraya çok dikkat edin. Birisi hırs, diğeri de emel. Hırs ve emel. Şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Hırs ve emel arasında nasıl bir ilişki var? Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz destekliyor. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elindeki iki çakıldan birini diğerini uzağa atarak şu ve şu neye delalet ediyor? Birisini yakına atıyor bir çakıl, diğerini uzağa atıyor. Ne diye ifade ediyor diye sahabeye sual soruyor. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki şu uzağa düşen insanın emelidir. Şu uzağa düşen insanın emelidir. Bu yakına düşen de insanın ecelidir. Kişi emeline ulaşmak için gayret ederken ulaşmadan ne olur? Ne olur? Ölür. Evet. Tekrar ediyorum. Çok önemli. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz elindeki iki çakıldan birisini yakına atıyor, diğeri uzağa atıyor ve sahabeye sual soruyor. Bu yakına düşen çakıl, bu uzağa düşen çakılın manası nedir? Sahabesine sual soruyor. Onlar da diyorlar ki biz bilmeyiz, Allah ve Resulü bilir ve Allah ve Resulü açıklıyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki şu uzağa düşen insanın emelidir. Ama bu yakına düşen insanın ecelidir. Birisinde hedef var, emel. Diğerinde ecel var. Kişi emeline ulaşmak için, hedefine ulaşmak için gayret sarf ediyor. Ama gayret ederken ulaşmadan ne oluyor? Ölüyor. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buna çok dikkat etmek durumundayız. Allah'ın bizler için verdiği hedef çok çok önemli. Allah Resulü ne diyor? Mutu kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. Yani ölmeden evvel Allah'ın sizin için tayin ettiği hedefe ulaşınız. İşte Firavun, Allah'ın kendisine gönderdiği Hazreti Musa Aleyhisselam'la 9 tane mucize ile Allah'a davet olundu. Ama davet olmasına rağmen hep Firavun yüz çevirdi. Ne zamana kadar? Tam suda boğulmak üzereyken aklı başına geldi. Ama ne bir Rabbi Musa ve Harun'e dedi ama kendisini kurtarabildi mi? Hayır. İşte bu kurtarabilmesi neye bağlı? Ölmeden evvel bu dileğin sahibi olması bağlı. Ölmeden evvel Allah ve Resulüne iman. Ölmeden evvel Allah ve Resulüne iman. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki ölmeden evvel ölmek dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Allah Teala bunu bütün insanlardan istiyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayette örtüşen başka bir hadis-i şerifte ne diyor? Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutturur. şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birisinin kendisine ait evlatları var. Kim ki ahiret taliplerinden olmak istiyor ve dünyanın evladı olmak istemiyorsa ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Çok zikretmesi lazım. Çok zikretmesi lazım. Çok zikretmeniz lazım. Salih amel. Evet. Nitekim diyor siz şu anda amel diyarındasınız. Biz dünyadayız. Bu dünyada ameli yapmamız lazım. Amel de zikir. Zikretmemiz lazım. Zikretmemiz lazım. Zikretmemiz lazım. Cennete girmiş olan bir kişi bu dünyada yapamadığı neye pişman olur? Zikirsiz geçirdiği vakte. Yani zikirsiz geçirdiği her saniyeye o kişi pişman oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatını yaşayan bay ve bayan sevgili kardeşlerim, biz pişman olmak istemiyorsak daimi zikre ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Daimi zikre ulaştığımız zaman, daimi zikirde kim insan vefat ederse pişman olur mu? Hayır der ki, iyi ki ben daimi zikre ulaşmışım dünyada. Öyleyse bir pişmanlık yaşamak istemiyorsak Firavun gibi mutlak surette zikirde üst seviyede bir gayretin içinde olmamız lazım. Zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbih. Zikri zaten 3 saatlik zikir bir dilekle Allah-u Teala hepimize hibe ediyor. 3 saatlik zikri Allah-u Teala zikri bize sevdiriyor. Ulaşmayı kalben dilediğimiz an ondan sonra ruhun Allah'a ulaştırması tamamen Allah'ın garantisinde ve Allah-u Teala bunu 3 saatlik zikre denk getiriyor. Herkese hibe ediyor. Ama marifet bu 3 saat zikrin üstüne çıkmak. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu zikrediyor. 3 saat zikir, 4 saat zikir, 5 saat zikir, 6 saat zikir, 7 saat, 8 saat, 9 saat, 10 saat, 11 saat, 12 saat ve daha üstü. Çünkü 12 saat yarı yarıya zikir ama 12 saat ve daha fazla zikir eden kişi o kimdir? O zahittir. Zahitlerden olmak önemli mi? Evet sevgili kardeşim, zahitlerden olmak çok önemli. Zahit olan kişi Allah'a şunu ispat etmiş oluyor. Ya Rabbim, benim için senin zikrin her şeyin önünde. Öyleyse Allah'ı öne geçiriyor. Ama 12 saat ve altında zikir eden kişi birinci sırada kim var? Kişinin kendi nefsi var. Ama kim ki 12 saatin üstünde 13 saat zikrederse Allah'a ispat etmiş olur ki evet ya Rabbim, benim için sen birinci sıradasın. Ben ikinci sıra, yani 11 saatini kendi nefsine harcıyor. 13 saatini Allah'ın zikriyle geçiriyor. Bundan sonraki kademe nedir? Bundan sonraki kademe başkasını da öne geçirmek. Kimdir başkasını öne geçirenler? Onlar istisnasız 18 saat zikrinin sahibi olan insanlar. Evet. Fizik vücut teslimini yapan herkes aslında başkasını kendinden öne geçiren birisidir. Rahatlıkla emanetini Allah'a teslim ediyor. Muhterem Efendimiz, Allah'ın cennetine girebilmeniz için, kurtuluşunuz için şu anda olsa ben canımı feda etmeye neyim? Hazırım diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bizi niçin yaratmış? Niçin yaratmış? Allah için yaratmış. Öyle değil mi? Niçin yaratıldık? Allah için. Allah için olmak nedir? Başkaları için yaşamak. Öyleyse her şeyimizde biz kime aitiz? Allah'a aitiz. İşte biz ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman Allah'a ait oluyoruz. Fizik vücut teslim yaptığımız zaman Allah'a ait oluyoruz. O zaman o fizik vücut diyelim ki hayatta devam ediyor. Fizik vücut teslim etmiş olan devam ediyor. O fizik vücudu artık kim için kullanacağız? Başkaları için. Allah için olmak, bunları başkaları için kullanmak demektir. Nefsimizi de başkaları için kullanmak istesek ne yapmamız lazım? Daimi zikre ulaşmamız lazım. Kısacası bütün bu güzellikleri Allah-u Teala bize indirdiği kutsal kitaplarda bir bir açıklamış sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek az. Mucize-i Baki Kur'an elimizde. Sayın Musa Hazretleri Mucize-i Baki Kur'an varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Ne yazık ki bugün din tatbikatına koydukları 19 tane bidatla insanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Hristiyanlar İncil'deki İslam'ı yaşamıyor. Yahudiler Tevrat'taki İslam'ı yaşamıyor. Kutsal kitaplardaki din sadece İslam mı? Evet. Herkesi Allah Teala üç ucu serbest irade ve aklın standartları içinde yaratmış ve sırasıyla Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz kesinlikle herkese şunu söylemiştir. Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun, ruhunuzu teslim edin, fizik ucu teslim yapın, nefsinizi teslim edin ve iradenizi teslim edin ve böylece bütün kutsal kitaplardaki ezeli ve ebedi dini yaşayın. Evet sevgili kardeşlerim, siz de kutsal kitaplardaki ezeli ve ebedi dini yaşamak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Amen.
0: Kalpten olduğunu Allah Teala bilir mi? Bildiğinin göstergesi nedir? Kim söyleyecek? Zikir, evet. Eğer kalpten dilediyseniz Allah Teala'nın size sevdireceği şey zikirdir. Zikir varsa huşu vardır. Zikir varsa, huşu varsa kurtuluş vardır. Ama mürşit yoksa emanet din tatbikatından çıkmıştır. Huşu yoksa zikir din tatbikatına yoktur. Her ikisinin varlığı mutlak surette Rabbaniyun'un, havarilerin ve sahabenin yaşadığı dini yaşamakla mümkündür. Yedi sabah dört teslim. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Evet, teslimi yayın. Ruhun teslimini yayın. Fizik ucu teslimini yayın. Nefs teslimini yayın ve irade teslimini yayın. Ve böylece hepiniz Rabbaniyun, havariler ve sahabe gibi kutsal kitaplardaki dini yaşayın. İnsanlar da yaşasın. Ve böylece her gününüz bayram, her geceniz Kadir Gecesi olsun. Evet sevgili kardeşlerim, bu pazar sohbeti biz bu sözlerle tamamlayalım. Her gününüzün bayram, her gecenizin Kadir Gecesi olması dileğiyle sunuş konuşması burada tamamlanıyor ama sohbetimiz devam ediyor. Neden devam ediyor? Sizden gelen sualler var. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, böylesi mutluluk akan bir toplum görmedim. Beni size çeken de bu mutluluk akımı oldu. İçimde değişik mutluluklar hissediyorum. Daha önce böyle bir his yaşamadım. Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl böyle bir değişim sağlıyor? Yıllardır zaten namazımı kılardım, oruç tutardım, Kur'an okuyordum ama bu his çok değişik. Nasıl bu küçücük talep bu kadar etkili oluyor? Nasıl insanlar bundan habersiz? Evet sevgili kardeşlerim, belki diyecekler ki ya bu dedikleriniz doğruysa Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bunu söylemez miydi? Söylemiş mi, söylememiş mi? Söylemiş. Ama iblis, insanların baş düşmanı şeytan gelmiş, allem etmiş, kallem etmiş. Ve ne yazık ki tamamen insanları hedeften uzaklaştırmış. 8 grup hadis-i şerifte bakın, tekrar ediyorum. O Allah'a ulaşma dileğini Allah Resulü nasıl açıklamış. Evvela Cibril hadisiyle. Cebrail aleyhisselam beyaz elbiseler içinde geliyor Resulullah'a, sual soruyor. Kâle men imani ya Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah'ın verdiği tarif. Kâle l-imanu en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâi ve resûli ve tu'minu bil-asî. 5 rüknü imanı sayıyor. Bunlardan bir tanesi likâ Allah. Ama bugün İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin tatbikatına likâ Allah var mı? Ne diyorsunuz? Var mı yok mu? Evet. İkinci hadis-i şerif. Allah dünya hayatıyla likâ Allah arasında insanları serbest bıraktı. İki seçimle karşı karşıyasınız. Yunus 7-8. Dünyayı mı istiyorsunuz, lika Allah mı? Dünya mı, lika Allah mı? Lika Allah. Lika Allah ruhun talebidir. Dünya hayatı nefsin talebi. Hadis-i şerif 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz men habbebe lika Allah'ı habbebe Allah'u likayı. Men kerya lika Allah'ı kerya Allah'u likayı. Kim Allah'a ulaşmayı muhabbet ederse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. Kim gerih görürse, istemezse Allah onu delalette bırakır. Hadis-i şerif 4. Ben dünyayı dostlarım için. Allah'ın dostları kimdir? Allah'ın dostları kimdir? Evet, Allah'ın ulaşmayı dileyen. Ben dostlarım için dünya hayatını acı ve kasvetli kıldım. E demek ki Allah dostunun kendisine ulaşmayı diliyor. Hadis-i şerif 5. Ölmeden evvel Allah'a dönün ki Allah size bir yüz versin. Söylemiş oluyor mu mutu kablete mutu hadis-i şerif gelince? Evet. Hadis-i şerif 6. Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Allah Resulü söylemiş oluyor mu bunu? Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ya ruhun Allah'a ulaşmasından bahsetmiş oluyor. Ve hadis-i şerif 7, hadis-i şerif 8. Özellikle Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buna ne kadar önem verdiğini bak şu hadisle açıklıyor. Ey Kureyş topluluğu, ey Abdülmenap oğulları, ey Kureyş oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten koruyun çünkü benim size hesap gününde ne bir fayda dokunabilir ne bir zararım. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru. Çünkü benim sana bir faydam sadece bu dünya hayatında babalık görevi ama ahirette benim sana karşı bir yardımım söz konusu değil. Öyleyse Allah Resulü bu hadislerle sahabeye Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin demiş midir? Demiş midir? Bugünkü din tatbikatında bu var mı? Yok. Ve böylece bu yoksa dinin tamamı yok olmuş vaziyette. İşte kardeşimiz diyor ki nasıl bu küçücük talep bu kadar etkili oluyor? Çünkü sevgili kardeşlerim bu taleple o kişinin hayatından kim çıkıyor, kim söyleyecek? Evet, şeytan çıkıyor. Yani İblis'e Allah ne diyor? Benim dostlarım üzerinde senin neyin yoktur? Sultanın yoktur. 4 tane ayet-i kerime. Bakın, Allah'a tevekkül edenlere senin sultanlığın yok. Benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Mümin kullarıma senin bir sultanlığın yok. Yani bu dilek kişinin hayatından şeytanın tesirini sıfırlıyor. E nefsin afetleri var diyeceksiniz. E sevgili kardeşlerim nefsin 19 afeti var ama şeytanın dış etkisi onları tetiklemezse adeta buzdolabında uyuyan bir nesne gibi. O nefsin afetlerinin bize bir şey yapması mümkün değil. Ve Allah Teala Zümer 17'de ne diyor? Vellezine nestene bu tağutan ya'buduha ve anabu ilallahi ila mil büşra fe beşer ibadi. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler var. Kullarım müjdele. İşte Allah Teala bu dileği sahip olan insanları kendi garantisinde ahiret müjdesiyle, dünya müjdesiyle müjdeliyor. Allah Resulü başka bir hadisinde ben nasıl müjdeliyorsam siz de insanları müjdeleyin. Müjdeleyin ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Öyleyse hepimiz insanları Allah'a davet etmeliyiz. Onları müjdelemeliyiz. Daveti kabul edenlere hem 3 tane cennet hem dünya saadetinin yarısı müjdeye onların kavuşacağı kesin olarak Allah Resulü hadisinde bildiriyor. Ve Kur'an ayetleri bize bu müjdeyi kesin veriyor. Sosyal medyadan başka bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir şey açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim bu bir nefsin kalbi dileğidir. Evet ruhun talebidir ama kalpten olması lazım. Dil kalbe inmedikçe, dilden ne kadar söylerseniz söyleyin. Allah Teala ne yapıyor? Kime bakıyor? Kalbe bakıyor. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlastaki bir nefsin durumu nedir? İhlastaki bir nefs 19 faziletin sahibi mi değil mi? Ama başlangıçtaki bir nefs nasıl bir nefstir? 19 afetin sahibi. Birisinde 19 afet var, birisinde 19 fazilet var. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir şey açıklayabilir misiniz? İşte nefsin 19 faziletinin sahibi olamayabilmesi için bidayetinde, başlangıcında o dileğin, o nefsin kalbinde olması lazım. Allah Teala sizin soyunuza bakmaz. Allah sizin malınıza bakmaz. Allah şekli şehrinize bakmaz. Devamlı olarak Allah'ın nazareti şey neresi? Nefsimizin manevi kalbi. İşte nefsimizin manevi kalbinde bu talep varsa ki Allah ve Resulü insanları Allah'a davet ediyor ve kalpten dilememizi istiyor. Dilden olsa olmaz mı? Hayır olmaz. Onun için Mevlana dili kalbe indirdim. Dili siz de kalbe indireceksin. Nice insanlar var dilden, kalpten değil de dinden söylüyorlar. O dilden söyleyenlere, o dilek onlara fayda verir mi? Hayır, vermiyor. Birçok ayet-i kerime kesinlikle fayda vermiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin kalbinden sıcacık bir talebi Allah'a ulaştırmasıdır. Allah Teala onun kalbine bu şekilde bakıyor ki ne diyordu 25 ayet-i kerimede? İttakullahu ve atiun. Yani Allah her şeyden evvel herkesin ne olmasını istiyor? Takva sahibi olmasını istiyor. Arkasından ikinci safa kendisine, mürşide itaat edilmesini istiyor. İkinci suali kardeşimizin, zikir farz mıdır? Bu konudaki ayetleri açıklar mısınız? Ne diyorsunuz, zikir farz mıdır?
1: Farz.
0: Zikrin farz olduğunu nereden anlıyoruz? Kim söyleyecek? Ne diyor Müzemmil 8'de? Farz olduğunu nasıl anlıyoruz burada? Zikret diyor. Evet, çok güzel işte. Eğer Kur'an-ı Kerim'de Allah bir şeyi emrediyorsa, emir olarak tabir etmişse o kesin farzdır. Neyi? Mesela Allah diyor ki kaçın diyor. Fefirru ilallah. Bu bir farz mıdır değil midir emir? Evet. Zikredin diyor. Farz mıdır değil midir? Farzdır. Ve daha bunun gibi. İstediği bir Rabbiküm. Rabbinizin davetini icap edin. Farz mı değil mi? Farz. Yani emir kipiyle ne Kur'an-ı Kerim'de geçmişse kesinlikle o farz Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, ruhumu Allah'a ulaştırdım ama bir türlü mürşidimi göremiyorum. Mürşidimizi neden rüyamızda görmemiz lazım, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, görmeden de hedefinize ulaşabilirsiniz. Ama hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam Bakara 260'ta diyor ki ya Rabbim sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ya İbrahim, yoksa şüphen mi var? Hayır demiş ya Rabbim. Şüphem yok ama benim de kalbim mutmain olsun. Şimdi görüyorum ki kardeşimiz ruhumu Allah'a ulaştırdım diyor. Şüphesi yok. Yapmış yani. Ama mürşidi de görmek istiyor. O zaman ne yapmış oluyor? Benim de kalbim mutmain olsun diyor yani. İkisinin arasında bir fark yok. Ama Allah Teala her şeyin bir zamanı var sevgili kardeşlerim Allah katında. Ben buna dair birçok misal söylemiştim. Bir kere daha söyleyeyim. Tevrat'ta vaiz bölümünde Allah Teala bu zamanın nasıl Allah'ın kontrolünde gerçekleştiğini ifade ediyor. Her şeyin bir zamanı var Tevrat. Vaiz 3:1. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var, dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var, yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var, yas tutmanın zamanı var. Yani Allah katında bunların hepsi belirlenmiş bir hükümdür. Allah katında. Allah'ın dediği olur ve hepsinin bir zamanı var. Dolayısıyla sen kabul edelim, Allah'a ulaşmayı diledin, tabiyetini gerçekleştirdin ama şu ana kadar da mürşidi Allah Teala sana göstermedi kılmana rağmen. Demek ki senin için henüz o zaman gelmedi. Neden o zaman gelmedi? Çünkü Allah'ın bir ismi El-Mukaddim, bir ismi El-Muhayir'dir. Dilerse dilediğini tehir edebilir, onun hikmeti gereği. Dilerse bir şey ne yapabilir? Öne de alabilir. Kişi henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş ama cezbe var. Olur mu? O her şeye kadir. O öncesinden biliyor. ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ama kişi işte kardeşimiz gibi, eğer ben Allah'a ulaşmayı diledim, köpümü de aldım, ruhumu da Allah'a ulaştırdım, beşlere tabiyim, zikrimi de yapıyorum falan şu ama müşidimi göremedim. Tamam, el-muayir esmasının gereği olarak Allah o kişi hak etmiştir ama hikmeti icabı tehir edebilir, başka zaman kendisine gösterebilir. Hacet namazıyla gösterebilir, hacet namazı kılmadan da gösterebilir mi? Evet, keyfe mayaşadır Allah-u Teala. Sosyal medyadan bir kardeşimiz muhterem hocam, bir insanın cezbesinin azalmasının ya artmasının zikirle alakası var mıdır, açıklayabilir misiniz? Var mı, ne diyorsunuz? Evet, zikirle alakası var sevgili kardeşlerim. Özellikle Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde اَنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا زَادَتْهُمْ اِمَانٍ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Kişinin imanın artışı, zikrinin artışı kesinlikle cezbesinin de artışını ifade ediyor. Çünkü zikir o kişinin mutlaka Allah'a vekil kılmasının kesin göstergesidir. Ben Allah'a tevekkül ettim ama zikri artmıyor. Ne diyorsunuz? Evet, tevekkül etmemiştim. Allah'a vekil kılarsa bir davanız vardır. Diyorsunuz ki ben bu davayı kazanmalıyım. Nedir? Fizik vücut teslimi. Ben bu davayı kazanmalıyım. Ve siz de diyorsunuz ki ben Allah'a vekil tayin ettim ama bir türlü olmuyor. O zaman siz gerçekten Allah'a vekil tayin oluyor musunuz? Allah'ın girdiği bir davada kaybettiği vaki midir? Mutlaka gerçekleştirir. Eğer Allah diyorsa ki sen Allah'a tevekkül et, ben seni mutlaka hedefine ulaştırırım. Öyleyse mutlak surette bu gerçekleşir. O kişinin de kalpten Allah'ı vekil tayin etmesi lazım. Kalpten vekil tayin edenlerin cezbesi de artar, imanı da artar. Hedefine de çok kısa süre içerisinde mutlaka Allah'a ulaştırır o kişiyi. Sosyal medyadan bir kardeşimiz üstlenem hocam, Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahlarına kefaret olduğu söyleniyor. Böyle bir şey Kur'an'da yer alıyor mu, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir şeyler söylüyorlar. Yani bu hadiste öne çıkan mana nedir? Yani Aşure gününü oruç tutmak çok faziletli ve bize çok üst seviyede derecat kazandırır. Ama gerçekten de kardeşim ifade ettiği gibi Aşure gününde oruç tutmak Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yok. Bu Aşure günü oruç tutma noktasında Kur'an'da olmadığını söyleyebilir mi? Ne diyorsunuz? Söyleyebilir mi? Ne var Kur'an-ı Kerim'de? Ehli zikir var. Bilmediğinizi kime sorun? Nitekim ehli zikre sorulduğu zaman, ki gerçekten hiç unutmuyorum, biz Karadeniz'de bir konferans yolundaydık. İşte böyle bir gün geldi ve bir kardeşimiz bizimle beraber, Efendimizle aynı arabada yolculuk yapıyoruz. Dedi ki işte böyle Caferiler Aşure gününde oruç tutuyorlar. Anlattı anlattı. Efendimiz bundan sonra biz de aynı şekilde tutacağız. Tıpkı Peygamber Efendimiz'e de aynı şey söylenmiş. Bir ara Yahudileri oruçlu görmüş. Allah Resulü demiş ki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar oruç tutuyorlar diyor. Hazreti Musa'dan kalma bir emir. Bugün geldikleri zaman Hazreti Musa onlara oruç tutun demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiş ki bu Yahudilere Hazreti Musa, biz onlardan daha fazla Hazreti Musa'ya yakınız. O zaman ne yapmış? Aşure gününü tutmaya başlamış. Her şeyin Allah bir sebep ve sonuç altına vücuda getiriyor. Tıpkı onun gibi Peygamber Efendimiz Aşure gününü oruç tutmaya başladığı gibi Efendimiz'le de hakikaten hiç unutmuyorum. Rize'ye konferansa giderken böyle bir olay yaşadık birlikte ve o günden bu yana biz de hep Aşure gününü ne yapıyoruz? Oruçla geçiriyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, sol el ile tesbih veya zikirmatikle zikir yapılabilir mi? Zikredin de neyle zikrediyorsanız zikredin. Sevgili kardeşim, yeter ki zikredin. Zikrederken Allah nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Kalbinde zikir olsun Allah'ın izniyle.

Oradaki ömür sermayesinde Allah garanti etmiş oluyor mu, olmuyor mu? Yaşayacağız. Allah dünya hayatını garanti etmiş. Ama garanti etmediği bir şey var mı? Evet. Nedir o? Ahiret hayatımız. Siz eğer elde ederseniz Allah bunu size verir. Hangi oranda elde ederseniz Allah Teala onun müjdesini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte Allah Resulü diyor ki ahireti talep edene ben dünyayı garanti veriyorum. Ama dünyayı verip de, yani dünya isteğinde bulunup da ahiretten uzak duran her ikisini de kaybeder. O zaman bize düşen ahiret niyetiyle iki can saadetinin sahibi olmak Allah'ın izniyle. Tevekkülünü arttırmak istiyorsa kardeşimiz zikrini arttıracak. Zikir artışı veya tevekkülün anahtarı nedir, kim söyleyecek? Zikir, evet. Tevekkülün anahtarı zikir. Ben tevekkülümü arttırmak istiyorum diyen bir kardeşimize biz ne demeliyiz? Zikrini artır. Zaman gelecek kaygısından bir türlü çıkamıyorum. Allah'a tevekkülümü arttırmak için ne yapmalıyım? Ne yapması lazım? Ne arttırması lazım? Zikri artırsa gelecek kaygısından kurtulur mu? Hangi ayet gelince? İbrahim 7'de Allah Teala ve in şekertüm lezidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Ne demiş oluyor Allah Teala bu kardeşimize? Sen zikret, ben senin rızkının kefiliyim diyor. Yeter ki sen zikret. Allah razı olsun. Sosyal medyada bir kardeşim muhterem hocam, irşad makamı bir kişinin yaptığı hizmetlerden ve amellerden dolayı o kişiyi ve kişileri toplumun içerisinde çok fazla iltifat ediyor ve övüyorsa bu durum o kişiler için tehlike arz eder mi? Ne diyorsunuz? Tehlike arz eder mi? Toplum içinde onu fırçalar ne olur? Sevgili kardeşlerim, daima kardeşlerimizi teşvik etmek, onların yaptıklarının Allah indinde kıymetli olduğunu ifade etmek, onların da bundan bu mutluluğu yaşayabilmesi için bunu gerçekleştirmek her zaman Allah'ın bir emri. Eğer o kişi tabii düşünebilirse, bak ben bu işi yaptım, irşat makamının sevgisine mazhar oldum. Öyleyse bundan sonra ne yapmalıyım? Daha fazla. Nitekim Hazreti Ali'ye Allah Resulü diyor ki, ya Ali, bugün kaç küfe topladın hurma olarak? 5 küfe. Yarın 7 yapabilir misin? Evet. O zaman yarın 7 yap. Efendimizin, kardeşlerimizin Efendimiz'e sorduğu suallerde ben hep tekrar ettim ya, eğitim noktasında. Hep daha üstünü, daha üstünü, daha üstünü Efendimiz izin verdi ve kardeşlerimizin o şekilde bir tahsil yapmasını ördüm. Lisansı bitiren master yap diyor. Master'ı bitiren doktora yap diyor. Doktorayı bitiren üst seviyede daha iyi. İşte zikir açısından nasıl olay buysa, tahsil açısından nasıl olay buysa, çalışma açısından da insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Sevgili kardeşim, 8 saat çalışıyorsan bunu 9'a çıkart. 9 yapıyorsan bunu 10'a çıkart. 10 yap diyorsan, neden öyle diyorum? Çünkü öyleyse sen insan ilhamasa insan için ne yoktur? Çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalıştığı zaman bir üretimdir ve o üretim sana bir mutluluk, huzur sağlar. Etrafındaki insanlara fayda sağlar. Her şey çok güzel bir şekilde bize geri dönüyor Allah-u Teala'nın yardımıyla. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ yaptığımızda bazen çok yanlış anlıyorlar ve bu durumu bizi çok üzüyor. En ahsen nasıl tebliğ yapamayız? Sevgili kardeşlerim, tebliğ yaparken bir ve ikinci safa. Birinci safa olması olmaz şarttır. İkinci safa da birinci safanın sağlamasıdır. Yani kişi, birçok insan diyor ki hocam sen söylüyorsun, ben de Allah'a ulaşmayı diledim ama hiç de ne zikir sevgisi var, ne mürşit sevgisi var, ne şu. O zaman ona neden bahsetmemiz lazım? Mürşide tabiyetten bahsetmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Tıpkı 25 ayet-i kerimede, eğer o sayıyı öyleyse, o hep 25 diyorum. İttakullah ve atiun. Peygamberlerin kavimlerine takva sahibi olun, bana itaat edin. Kaç ayette kerimine geçiyor onu bir öğrenelim. Bunu mutlaka hepimizin yapması lazım. Takva sahibi olup mutlaka mürşide tabi et. İşte takva sahibinin olmanın sağlaması itaat. İtaatin sağlaması takva sahibi olmak. Kişi geliyor, ben mürşide tabi oldum, herhangi birisinden duymuş. Mürşide tabi et gerekli.
Ama hacet namazı

0: kılmadan etrafındaki kişiyle birisine tabi oluyor. Ama yine hedefine ulaşmıyor. Neyi eksik? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşma dileği. Allah'a ulaşma dileği olmadan gitmiş ne yapmış? Evet, tabi olmuş. Dolayısıyla bir farz, ikincisi de birin sağlaması. Yani biri gerçekten kalpten dileyip dilemediğini sağlaması nedir? Mutlaka tabiyettir. Kim 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmuşsa o mutlak surette ne yapmıştır? Kalpten ulaşmayı dilemiştir. Kim tabiyetini gerçekleştirmiş ama 12 tane ihsanın sahibi değilse o ne yapmamıştır? Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İnşallah. O zaman kardeşimiz sual soruyor. En ahsen tebliğ nasıl olmalı? En ahsen tebliğ insanları Allah'a ulaşma dileğini davet etmek. Bu davetin ey sevgili kardeşlerim kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması mürşid sevgisi, zikir sevgisi, insan sevgisi. Ne diyor İncil'deki bir ayet? Gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı sevdiğini iddia ederse ne yapmıştır? Yanlış. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam günümüzde Kur'an-ı Kerim'in yeterince bilinmemesi, Kur'an-ı Kerim'in öksüz kaldığı manasına gelir mi? Evet sevgili kardeşlerim. Hani bir kısa anlatılıyor. Köy yerinde Ramazan ayı geldiği zaman takva sahibi bir imam var. Ve köyün ileri gelenlerinden bir tanesi onu iftara yemeğe davet ediyor. O ev sahibi de aile reisi hanımına alışveriş yapması için bir para veriyor ve masanın üzerine bırakıyor. Pencere daha açık. İmam da o odada yalnız kalıyor. Bakıyor ki rüzgar esiyor ve parayı alıp götürecek. Alıyor parayı, duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştiriyor. Kur'an-ı Kerim de kılıfta. Ama herkes iftarını açıyor, olay tamamlanıyor fakat ev sahibi diyor ki ben sana para bırakmıştım masanın üzerinde. Ben de diyor orada bıraktım gördüm ama şu anda yok. Düşünüyorlar, taşınıyorlar ya kimse de gelmedi imamın dışında. Ve imama gönül koyuyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay neyse ertesi Ramazan ayı geliyor. Herkes bu takva sahibi imama olan muhabbetinden dolayı onu iftara davet ediyorlar ama bu ev sahibi hayır diyor. Çok yere gidip geliyor, dayanamıyorlar bu kişiler, ev sahibi karı koca. Biz seni niye çağırmıyorsun biliyor musun? Ben de diyor merak ediyorum. Gerçekten bir gönül koymuşsunuz. Sebep ne? Ben de merak ediyorum. İşte hal mesele bundan ibaret diyor ki böyle böyle oldu diyor. İmam ağlamaya başlıyor. Ya diyor biz seni üzmek için bunu söylemedik. Hakikati ifade etmek için söyledik. Ağlamaya başlayınca hayır diyor ben bundan dolayı ağlamıyorum size. Kur'an-ı Kerim'in öksüz kalmasına ağlıyorum. Ve gidiyor diyor gerçekten de söylediğiniz doğru. O masa üzerindeki para vardı. Rüzgar esip de pencereden dışarıya gitmesin diye ben de aldım. Onu duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'in içine koydum. İşte olay bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi diyor Kur'an mı öksüz, imam mı hırsız? Ne diyorsunuz kararınızda? İmam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Evet sevgili kardeşlerim ne yazık ki Kur'an öksüz kalmış vaziyette. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Niçin hem alim hem de en şerli kim söyleyecek? İlimlerin içinde hidayet var mı? Evet faydasız ilim. Faydasız ilmin sahipleri. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle ne? Cahil olan insanlar. İşte fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Evet sevgili kardeşlerim. Şimdi dergâhtan gelen sualler var. Dergâhlardan gelen sualler var. Ankara'dan gelen sual. Kardeşlerimiz tarafından sosyal medyada Efendimizin sözleri, Efendimiz'e ait bir cümleyi Efendimizin adı yazılmadan, Efendimiz'e ait bir cümleyi, Efendimizin adı yazılarak, Efendimiz'e ait sohbetin bir bölüm, Efendimizin adını ve sohbet tarihini yazarak, Efendimizin fotoğrafının üzerine mesajlar yazılmak suretiyle paylaşımda, bu şekilde paylaşımlar bulmamız uygun mu? Sosyal medya paylaşımlarımızda neler dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, biz bu suali daha önce de Efendimiz'e arz etmiştik. Ölçü nedir? Ne yapılması lazım? Bu sualin sahibi erkek kardeşimizse, bu erkek kardeşimize ulaşsın, Efendimizin cevabını oradan alsın. Hanım kardeşimiz de aynı şekilde, Efendimiz'e daha önce sorduğumuz suallerin, Efendimiz'e gelen cevapların hepsi kontrol altında, yazılı vaziyette elimizde var. Oraya bakıp, ona göre hareket etsinler. Yetmez. Bir başka tehlikesi daha var. Efendimiz sohbetlerinde diyor ki, beni eşinizle, beni insanlarla karşı karşıya getirmeyin. Şimdi sen yazıyorsun bir şeyler, duvarın arkasında kimse seni görmüyor. Ama oraya da yazıp da kızan, öfkelenen kişiler kime saldırıyor? Öyleyse buna dikkat etmeniz lazım. Yani birçok kardeşimiz bu konuda vazifeli. Özellikle Efendimiz'e karşı o noktalarda kardeşlerimiz devrede. Kısacası bütün bunları göz önüne almak suretiyle Efendimizin cevabı neyse ona göre gerçekleştirin. İnşallah. Başka bir kardeşimizin sorduğu şu sual şu anda aklımda. Efendimiz, ben senin yazılarını, senin sohbetlerinden almak suretiyle ismimi ben kendim altına yazarak bir gazetede yayınlayabilir miyim? Efendimiz hayır dedi. Yani demek ki Efendimizin yazdıklarını, söylediklerini de yazıya geçirerek başka bir gazetede o şekilde izni olmadan yayınlanması Efendimiz uygun görmüyor. Tüm bunların hepsinin hülasası, o konulardaki kimin suali varsa ulaştırsın. Efendimizin daha önce sorulmuş, cevabı kendisine gelmiş ve kayıt elimizde var. Ona bakarak nasıl hareket etmesi gerektiğini gerçekleştirsin inşallah. İkinci sual, Niğde'den kardeşlerim. Muhterem hocam, bazı olaylardan dolayı dergâhtan işimizi kaybedeceğiz korkusuyla bazı kardeşlerimiz uzaklaştılar. Bu kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, şunu tavsiye ediyorum. Peygamber Efendimiz'in söylediğini tavsiye ediyorum. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaati emrediyorum. Ben size cihadı emrediyorum. Ben size hicreti emrediyorum. Ben size cemaati emrediyorum. Cemaat içinde kalın. Cemaatten ayrılan İslam bağını boynundan çıkartmıştır. Şimdi kardeşimiz, bakın muhterem hocam, bazı olaylardan dolayı, olay nedir söylemiyor, dergâhtan işimizi kaybedeceğiz korkusuyla bazı kardeşlerimiz uzaklaştılar. Bu kardeşlerimiz gerçekten kendileri bu şekilde çıkmış, cemaatten ayrılmışlarsa ne yapıyor, ne durumdalar? Evet. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Öyleyse cemaat deyip geçmeyin. Kişi şu anda, biz zikir meclisindeyiz. Bir cemaat sohbetindeyiz. Bu cemaat sohbetinde evdeki kardeşimiz, ya ne gerek var, zaten aynı şeyleri söylüyor devamlı. Ben oraya gitsem bayağı yayını ben evde de dinleyebilirim. Niçin geleceğim? Aynı midir? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Evinizdesiniz. Niye? Ama benzini gidecek. Rahat rahat zaten yayınlanıyor. Bu evinizde de dinleyebilirsiniz. Ama buraya gelme imkanınız var. Gerçekten aynı midir? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ne diyorsa, size ne istiyorsa onu yerine getirmeye çalışın. Allah habesle iştigal etmez. Üçüncü sual Samsun'dan. Kardeşlerimiz haremlik selamlığa dikkat etmediklerinde hem camiamıza lafı geliyor hem de zikir ibadetimizi azaltarak özdaşmamıza neden oluyor mu? Evet sevgili kardeşlerim, yani bu da çok zor bir sual. Efendimiz özellikle haremlik selamlık kardeşlerimizin uymasını istiyor. Bazen çok zor durumlar yaşıyoruz. Mesela hiç unutmuyorum, yine kardeşlerimiz konferansa gidiyorlardı. O hanım kardeşlerimizi konferansa götürecek araba da yok. Dergah arabası var. Fakat içimizden götüren bir şoför yok. 80 yaşında bir kardeşimiz vardı. O götürebilir mi? Efendimiz'e sorduk. Hayır. Yani kardeşimiz hayır. O zaman ne yaptı? O kardeşimiz götürmedi fakat dışarıdan bir şoför tutuldu ve o. Bunu niye söylüyorum? Efendimizin haremlik selamına ne kadar dikkat ettiğini size açıklamak için. Evet, bazen mesele nedir? Allah Teala ölü hayvanın etini yemek haram mı değil mi? Haram. Ama naçar kaldığınız zaman ölmemek kaydıyla yiyebilir misiniz? Evet. Tıpkı bu haremlik selamlık noktasında da şartlar sizi zorlayabilir. O hariç, onun dışında herkesin haremlik selamına ne yapması lazım? Uyması gerekir. Allah'ın izniyle. Sual 4. Hatay'dan gelen kardeşim. Daha önce tebliğ alan bir kişi, daha sonra tebliğe gittiğimiz yerlerde tebliğ ile alay ediyor, kişilere engel oluyor ve sohbeti dağıtmaya çalışıyor. Bu kişiler tebliğe gideceğimiz yeri önceden öğrenip engel oluyor. Tebliğ ortamında böyle kişilerle karşılaştığımız zaman nasıl yol izlemeliyiz? Onlar bir daha içinize almayın. Bu kişi eğer böyle birisi ise bunun Kur'an'daki karşılığı nedir? Ennellezine keferu ve seddu an sebilillah. Bunlar kafirdirler ve insanları Allah yolunda ne yaparlar? Uzaklaştırır. Kattelu delalen bayda. Onlar uzak delalettedir. Ennellezine keferu ve zelem. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. O zaman o kafir ve zalimleri bir daha içinize alacak mısınız? Hayır. Hangi ayet gereğince? Nisa 140 ve Enam 68. Allah Teala ne diyor o Nisa 140'ta? O Allah ki kitapta, Kur'an'da size şöyle de indirmişti. Allah'ın ayetlerini inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman ne yapın onlardan? Yüz çevirin, uzaklaşın. Enam 68'de öyle. Öyleyse bir daha o insanları içinize almayın. Yanınıza geldikleri zaman da ayrılın, uzak durun. Bir daha sizinle asla beraber olmasınlar. Ne zaman? Ne zaman bu yaptığı melanetten pişman olur, ulaşmayı diler, tıpkı diğer kardeşlerimiz gibi zikir yapmaya kalkarsa tamam. Ama onun dışında asla bir beraberliğe girmeyin. Beşinci sual, İstanbul'dan. Muharrem ayı gelince bazı Şii tanıdıklardan ya da sohbete gelen Şii misafirlerden şu sözler duymaktayız. Aşure günü aşure yapıp kutluyorsunuz. Muharrem ayı matem ayıdır. Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği aydır. Sohbette hiç bunlardan bahsetmiyorsunuz. Neden Hazreti Hüseyin'den bahsetmiyorsunuz diyorlar. Bir tartışma ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumda onlara nasıl cevap vermeliyiz? Bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Biz kimsenin eksiğiyle, yanlışıyla ilgilenmiyoruz. Efendimizin bize emridir. Yıllar evvelinden duydum. İşte şu anda İslam aleminde fitne sebebi olan o sahabi şöyle yaptı, o sahabi böyle yaptı. Onlar arasındaki ayrılıkları insanlar anlatmak suretiyle daha da büyük fitnelere sebep oluyorlar. Efendimiz, hiçbir kardeşimiz sahabe hakkında negatif konuşmayacak. Öyleyse biz şu anda bütün Hazreti Hüseyin'den, Hazreti Hasan'dan, evlad-ı Resul'den, torunlarından iyice bahsediyor muyuz? Bahsediyoruz. Ama onları ayrılığa düşen şeylerden bahsediyor muyuz? Hayır. O insanlar öyle yapmış, o suçu işlemiş, onlarla Allah arasında. Hesabını Allah'a verecekler. Allah bunu Kur'an'da zikrediyor mu? Zikrediyor. Tebliğ sizin vazifeniz. Hesap benim işim. Öyleyse o olaylar geride kalmış mı? Geride kalmış. O noktalarda kim ne yaptıysa hesaplarını Allah'a verecekler mi? Verecekler. Biz bugün Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali ve diğer bütün sahabelerin insanların Allah'a yoluna girmesinde güzel amelleri, güzel ahlaklarını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz ama insanları ayrılığa düşüren herkesin kendi zannını söylemekle mükellef miyiz? Hayır. Öyleyse geçmişte kalan negatiflerden bahsetmek o bizim işimiz değil. Biz neden bahsederiz? İnsanların güzel tarafından. Allah razı olsun. Altıncı sual, Hatay, insanları seviyor ve güzel davranmaya özen gösteriyoruz. İnsan şeytanlara karşı davranışlarınız nasıl olmalıdır? Uzaklaşın ve onlarla mücadeleniz nasıl olacak, kim söyleyecek? İnsan şeytanlar var. Hay Allah razı olsun, zikirle. Onlarla tartışmaya girmeyin. Efendimiz buyuruyor ki neden tartışma? Çünkü onlar hemen konuyu tartışmaya getiriyorlar. Hangi ayet? Haç 8. Ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin ve la huden ve la kitabin minir. Ayet-i kerimede ne diyor Allah Teala? İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi yok, hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan devamlı Allah'ın ayetlerine mücadele ediyor. Bu nasıl birisidir? Bu bir insan şeytan, inatçı şeytana tabi oluyor. Biz bunlarla asla beraber bir tartışmanın içerisinde olmayız. Yedinci sual, Kastamonu'dan, türbe ziyaretlerindeki yaptığımız tebliğler haricinde hangi ortamlarda ve hangi insanlara tebliğ yapabilir? Herkese. Onlarla tartışmaya girmediğiniz takdirde. Onlarla muhabbet meselesi diyor kardeşimiz, çok güzel bir giriş yapıyor diyor ki ben böyle bir dua öğrendim. Bu beni çok mutlu etti. Siz de bu duayı yapmak ister misiniz? Vesaire vesaire. Yani böyle güzel insanları asla şüpheye düşürecek, asla böyle negatife sevk edecek sözler değil, aksine tam tersi beraberliği sağlayacak olan sözlerle onlara tebliği yapabilirsiniz. Ama tartışma hayır. İhtilaf hayır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, yaptığımız ev sohbetlerinde konuyu Filistin-İsrail savaşına getiren misafirler oluyor. Düşüncelerimizi merak ediyorlar. Bu durumda onlara ne söylemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, İsrail mallarına boykot etmeyen Müslümanların İsrail'e destek olduğunu ve münafık olduğunu söyleyen kişiler var. Bu tür sözler söyleyen nasıl davranmalıyız? Boykot yapmalı mıyız? Sevgili kardeşlerim, biz sevmeye geldik. Biz dava etmeye geldik. Biz insanlar arasında nifakı oluşturmak, insanların kavga etmesine sebep olmak için gelmedik. Yunus ne diyor? Biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Dolayısıyla şu anda kim birbiriyle kavga ediyorsa, kavga eden taraftan her ikisinden de değil. Tam tersi, biz insanların barışından yanayız ve barışı destekliyoruz. Barışa giden yolun taşlarını döşüyoruz. Ne diyoruz? Barış zor mudur? Barış nedir? Kim söyleyecek? Bir dilektir sevgili kardeşlerim. Bugün şu dünya üzerinde hangi gruplar savaşıyorsa, çatışıyorsa biz onları barışa davet ediyoruz ve bu barışı sağlamak tek bir dilektir. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o gün Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle mi? Hayır. Ne diyor? Hübbü dünya ve kerihti kümül mevt. Mutu kable temutu. Mutu kable temutu nedir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman kerihti kümül mevt. Yani bütün kavgaların sebebi nedir? Dünya hayatı ve başka ne? Ölümü kerih görmeleri, Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Allah Teala ölmeden evvel ölün demekle ne demiş oluyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin ve nefsinizi tezkiye ve tasfiye edin. Bunu söylüyor. O zaman biz İsrail'in boykotuyla mı meşgul olmalıyız, yoksa İsraillere de Gazze'lilere de savaşan bütün taraflara ya Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz an kalbinizi Allah sevgide birleştirecek. Hangi ayet gereğince? Kim söyleyecek hangi ayet? Enfal 63 başka? Âl-i İmrân 103. Ne diyordu Âl-i İmrân 103'te? وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toplan Allah'ın ipine sarın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi ne yaptı? Sevgide birleştirdi. Biz de diyoruz ki gelin ey kavga edenler. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin kalbinizi sevgide birleştirsin. Kim kimle savaşıyorsa hepsine bunu söylüyoruz. Öyleyse dünya barışı bir dilektir. Herkese söyleyeceğiz. İsrail'e de söyleyeceğiz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gazze'lere de söyleyeceğiz Allah'a ulaşmayı dileyin. Şu dünya üzerinde sıcak çatışma içerisinde ne kadar varsa bu davetimiz kimedir? Bütün insanların, 8 milyar insanı da Allah'a davet ediyoruz. Birbirlerine düşman olabilirler. Ama bu düşman taraflar kalben ulaşmayı dilemeleri halinde Allah-u Teala onların kalplerini ne yapacaktır? Sevgide birleştirecektir ve sevgide onların birleştiği zaman kardeş olacaklar mı? İşte bu. Allah-u Teala da ne diyor? Kardeş olun diyor. Allah Resulü ne diyor? Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun diyor. Biz de insanların kardeşliği için uğraşıyoruz. Onun dışında kim ne yapmak istiyorsa yapar Allah'ın izniyle. 9. sual Bursa'dan Bakara suresinin 250. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz Allah bekaya ulaşmış olanların velisidir. Onların zulmetten nura çıkartır. Fıska düşen kafirlerin velisi tağuttur. Onları nurdan zulmete götürür. Onları nurdan zulmete götürür diyebilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, tabii ki o da içinde var ama en alt seviyede kişinin zulmetten nura çıkışı amini olanların muhtevasıyla gerçekleşir. Ama nurdan zulmete götürüş de kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi ve tağutun dostu olmasıyladır. Malatya'dan bir kardeşim 10. sual. Hocam Peygamber Efendimiz bir hadisinde evvela susmayı öğrenin, sonra ilmi öğrenin, sonra ilmi öğrenin, sonra ilimle amel etmeyi öğrenin, sonra da ilmi yayın. Açıklar mısınız inşallah? Evet sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar. Allah Resulü ne diyor? Ya hakkı konuşunuz, ya ne olunuz? Susunuz. Öyleyse beraber olduklarımızda bir ton dedikodu yapıyoruz. Öyle mi değil mi? İşte Allah Resulü demiş oluyor ki size susmayı öğretiyorum. Size tebliği öğretiyorum. İlimle insanlara tebliğ yapın. Allah Teala Taha suresinin kaçıncı ayeti kerimesinde söylüyor bunu? 44. Firavun'a Hazreti Musa ve kardeşi Harun'u gitmeleri için ne diyor? فَقُلَ لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece tezekkür eder. İnsanlar hata yapabilir. Ama o hataları onun başına kalkarak, ona hakaret ederek, ona bir takım negatif kalbini arınca ederek söylemek mi? Yoksa yumuşak söz söylemek, onu Allah'a davet etmek mi? Allah'a davet et. Ve Allah-u Teala akabinde de ilim öğrenin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir ilim mi değil mi? Ne diyorsunuz? Evet, hangi ayet gereğince? Bakara 120. Bakara 120'de ne diyor Allah-u Teala? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ اَوْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar. Sen onların milletine, dinine tabi olmadıkça. قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a ulaşmak var ya o nedir? O hidayettir. وَلَاِنْ تَبَعْتَ اَوَامْ بَعْدَ جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ İşte bu ilim, bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu ilmi sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيْهِ مَلَا نَسِينَ Senin için Allah'tan bir yardımcı ve bir dost yoktur diyor Allah Teala. 11. sual İstanbul dergahlarımız evlerimizden daha öne nasıl geçirebiliriz? Evet sevgili kardeşlerim, dergahlar Allah'ın zikir sohbetinin yapıldığı yerlerdir. O zaman evinizi öne geçirmek istemiyorsanız, dergahları öne geçirmek istiyorsanız, o zaman zikir meclislerinizi arttırınız. Mesela haftada birse ikiye çıkartınız. Mesela ikiyse üçe çıkartınız. Allah Resulü ne diyor? Cennetin ağacından rızıklanınız diyor. Sahabesi var soruyor. Ya Resulü cennet orada, biz buradayız. Nasıl rızıklanacağız? İşte Allah'ın zikir meclislerini söylüyorlar. Bu zikir meclislerinin yapıldığı yer neresi? Dergahlar ve dergahları en üst seviyede Allah indinde kıymetli tutalım inşallah. 12. sual Samsun'dan. Bazen bazı kardeşlerimiz ihlastaki gibi olması için çabalıyoruz ama çoğu zaman başarısız oluyor. Zikrimiz az deyip yapamıyoruz diye. Yine biz vazgeçmeden tekrar çaba göstermeli miyiz? Her seferinde inşallah. Elbette sevgili kardeşlerim. Hiç vazgeçmemeliyiz. İblis bizden vazgeçiyor mu? Biz ondan daha fazla ne yapmalıyız? O gayreti göstermeliyiz. O cehdi göstermeliyiz ve çokça zikretmeliyiz. Denizli'den 13. sual. İnsanlar arasında iftiralar ve alay etmek konusunda bizi anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, iftira günah-ı kebairdir. Büyük günahlardandır. Allah Teala Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde ne diyor? Mümtehine 12'de buyuruyor ki: Ya ayyuhen nebiyyu izâ câkel müminâtu en yub'ayyuneke en lâ yüşrekâ billâhi şeyyen ve lâ yesrikne ve lâ yezninne ve lâ yesrunne evlâdehunne ve lâ yetine bi buhtanin yefterühünne. Yani dikkat edin, Allah Teala ne diyor? İftira uydurmamak. Öyleyse iftira çok büyük günah, kebairdir. Dedikodu var, gıybet var. Yani dedikodu, laf taşıyan. Bir kardeşimiz bir şey söylemiş, o da alıyor, başkasına ulaştırıyor. Dedi, o böyle söyledi, o şöyle söyledi. Kabul ederim ki aynen lafı taşımıştır. Hiçbir katkı, ilave, eksiltme yapmamıştır. Ama iki tarafın rızası yoksa olur mu? Olmaz. Gıybet. Kişi orada yoktur. Onun gıyabında siz söylüyorsunuz. O kişiyi üzecekse bir olay. Söylenmesiyle gerekir mi? Hayır. Bunun üçüncü evresi nedir? İftira. Söylememiştir. Ama söylemişsin gibi söylüyorsunuz ve bir suçu yükleniyorsunuz. Bu suç da çok büyük bir iftira. İşte Allah Teala diyor ki elleri ayakları arasında iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere geldiklerinde. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 31'de ne diyor? Ve in teştenibu kebairel isme. Günahların büyüklerinden kaçınırsanız Allah sizin günahlarınızı örter diyor. Nisa 31. Eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz. Ama sen eğer daha büyük günahın içindeysen, iftira ediyorsan, o zaman kendine çeki düzen vermelisin. Allah'a ulaşmayı dilemesin, tekrar tövbeni tazelemelisin vesaire. Allah razı olsun. Son sual Kastamonu'dan. Allah yolunda hizmet etmek için haftada 2 defa, 3 defa da olsa hacet namazı kılarak Allah'tan yardım talep etmemiz ifrata girer mi? Yoksa uygun olur mu? Uygun olur sevgili kardeşlerim. İfrat değil. Allah'a yardım istemede ifrat var mıdır? Ne diyorsunuz? Hayır. Zikir Allah'a yardımını ulaştıran bir vasıta bize. Zikirde tefrit vardır ama ne yoktur? İfrat yoktur. Onun için haftada 5 kere, 10 kere ne kadar kılarsan kıl, yeter ki Allah'tan yardım iste, yeter ki zikrini artır inşallah. Evet sevgili kardeşlerim, bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Başka bir pazarda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ben bir şey demeden bitirmek istemiyorum. Pazar sohbetlerimiz çok canlandı, çok güzel oldu. Siz ne diyorsunuz? Siz de öyle diyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Çünkü şu anda eskiden sadece 1-2 yerle biz temas halindeydik. Şimdi bütün kardeşlerimiz bakın, dinliyorlar ve dinlediklerinin de göstergesine onlardan gelen sualler. Onlar da aynen bu sohbetin içindeler. Siz tabii görmüyorsunuz ama şu anda ben hanımların büyük bir kısmı, beylerin büyük bir kısmı bir sohbeti nasıl siz dinliyorsanız onlar da dinliyorlar. Ve bir beraberliği sağlamış oluyoruz. Çok güzel bir şekilde Allah-u Teala'nın bunu üst seviyede devam etmesini Rabbimizden Efendimiz himmetiyle diliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma's-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? 5. Ben neden eziyim? 6. Ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil, çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah, ettazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İnsanla Allah arasındaki ilişkilere baktığımız zaman 28 basamaklı İslam merdiveninin davranış biçimleri açısından incelersek, kısas şeriatı, af tarikatı ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati içeriyor. Yani Fussilet 34'e göre kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler, onlar irade teslimini yapan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalınca sahabe sual soruyor, beddua etmeyecek misin ya Resulullah? Hayır diyor, Allah Teala beni dua için gönderdi, beddua için değil. Ve el açıyor, ya Rabbim onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? İrşat makamını bilmiyorlar. Birinci sual, Allah'ın bize kötülük edenlere bile hayırla mukabele etmemizi istemesindeki hikmet nedir? Fussilet 34. Allah Teala bütün insanların huzur ve mutluluk içinde bir dünya hayatını, peşinden de sonsuz bir ahiret saadetini yaşamasını istiyor. İşte bu sonsuz ahiret ve dünya saadetinin sembolü, alamet-i farikası, dünya barışı kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle ancak gerçekçi. Allah-u Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, insanlar kendinden zulüm edildiği zaman onların içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik bundan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Kötülüğe karşı iyilik yapmak Allah-u Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedeftir. İstiyor ki herkes böyle yapsın, kötülüğe karşı iyilik etsin, böylece kötülüğün kökü kazansın. Bu hedefe dayalı olarak hepimize diyoruz ki, Muhterem Efendimiz buyuruyor ki, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerime Allah-u Teala'nın bu konuya ne kadar önem verdiğini de bize ispat ediyor. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. İşte onlar sabırla Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli aşikar inkar ederler. Ama onlar aynı zamanda kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Mü'minin 96 seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Kasas 54, onlar seyyiati kötülüğü hasenatla savarlar. Ve Fussilet 34, onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Böyle yaparsan düşman olan kişi sana candan bir dost olur. Ama bunlara, bu kötülüğe karşı hayırla mukabele etme güzelliğine kimler ulaşır? Sabrın sahibi ve sonsuz azın sahibi olan insanlar ancak bunu gerçekleştirebilir. İkinci sual, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi nasıl başarabiliriz? Fussilet 35'te, kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsin afetlerinden önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde kendilerine kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Ama intikam şeytanın silahıdır. İnsanları incelediğimiz an şeytanın tarafında yer alanlar, kötülüğe karşı kötülük edenler, ama şeytanın dostları iyiliğe karşı da kötülük yapanlardır. Ama Allah'ın dostlarına baktığınız zaman böyle değil. İşte şu anda ekranda görüyoruz. İyiliğe karşı kötülükle, şerle mukabele edenler, bu ateşe çağıran imamlardır. Kötülüğe karşı, iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler, bu ayetlerin hepsinde kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani şeytanın dostları. Ama sevgili kardeşlerim, bir de kötülüğe karşı iyilikten mukabele edenler, onlar da başkasını Allah'a davet edenler, onların hidayetine vesile olanlar. Onlar iyiliğe karşı iyilik yapanlardır. Ama onlar aynı zamanda kötülüğe karşı da iyilik yapanlardır. Onların hedefinde sadece iyilik yapmak vardır. Çünkü hayır mutluluktur. Şer mutsuzluktur. Kötülüğü öğreten şeytan ve avanesidir. İşte zulmanimlerle amel edenler insanların nasıl huzursuz olacağını öğreten, zulmanimleri öğretenlerdir. Resul ve alette ayet edenler keza öyle. Hidayeti gizleyenler, fesat çıkaranlar, delalet üzerine hak olanlar ve bütün bunlar hepsi iblisin tayfasının yaptığı kötülükleri içeriyor. Eğer bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek nefsimizin afetlerini giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecektir. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet, ruhun kalbinde de 19 tane haslet, aklın iki müşavirinden ikisinden de akla hayır talebi gelmektedir. Aklın da kararı hayır istikametinde olacaktır. Zaten bu insanlar, onlar hayırlarda yarışanlardır. Daimi zikrin sahibi ulul elbab, yerin göğün melekütüne Allah'ın yakın sahibi kıldığı muhlisler ve Allah'ın zatına şahit olan salihlerin hepsi, onlar hayırlarda yarışanlardır. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Allah Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef bu. Dolayısıyla hepimizin hayırlarda yarışanlardan olması için gayret içinde olması gerekir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kötülüğe karşı hayırla davranmanın bir sınırı var mıdır? Sevgili kardeşlerim, bir slaytımız var. Bütün kainatın muhtevasını aldığı X'ye koordinat eksenin üst tarafı, o üst düzlem Allah'ın ülkesini, alt kısmı da negatif dalgaların hakim olduğu şeytanın ülkesini ifade ediyor. Şeytanın ülkesinde olanlar, onlar Allah'ın ulaşmayı dilemeyen, ayetlerden gafil olan, ayetleri yalanlayan, ayetleri satanlar, ayetleri inkar edenler, ayetleri gizleyenler, ayetlerle alay edenler ve zulmanimlerle amel edenler, nefsin 19 afetinin daha da arttığı bir durumu ifade ediyor. Ve insanlar burada mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatlarını sürdürürler. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, Allah'ın yardımıyla ruhun teslimi, fizik muhsinlerden olmak, daimi zikir, nefs teslimi ve irade teslimiyle 7 sabah 4 teslimi yaşayarak hep mutluluk üçgeni içerisinde bir dünya hayatını yaşar. Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. İnsanları mutlu edeceğim dediğin zaman bir ölçü tanımak mecburiyetindesiniz. Sahanız sonsuz değildir, hudutludur. Allah'ın emirleri istikametinde yardım edeceksiniz. Allah'ın nehiyleri istikametinde yardım edeceksiniz. Hiçbir zaman kimseye Allah'ın nehiyleri istikametinde hiçbir zaman hiç kimseye yardım etmeyeceksiniz. Yani şerde yarışmak yok. Allah Teala Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Ta'avenu bil birri ve takva ve la ta'avenu bil ismi vel udvan. Burada ne görüyoruz? Allah-u Teala bayide, ikide, hayırda ve takvada yarışın ama günah ve düşmanlıkta yarışmayın. Günah ve düşmanlıkta yarışanlar, onlar şeytanın dostlarıdır. Hayır ve takvada yarışanlar ise onlar Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse hayır ve takvada yarışanlara Allah'ın neyleri istikametinde hiç kimseye yardım söz konusu değil. Mücadele suresinin 10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Mücadele suresinin 10. ayet-i kerimesinde muhakkak ki gizli fısıldaşma şeytandandır. Amini olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. 9. ayet-i kerimeye bakalım. Mücadele 9. Evet. Mücadele 9'da ya eyyühellezine amenu izâ tenecaytum felâ tecrimû bil ismi vel udvân. Yani aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah ve düşmanlık, günahta düşmanlıkta Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin. Demek ki günahta, düşmanlıkta ve Resul'e isyanda. Resul'e isyan, düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayın. Ama yardımlaşacaksanız bir ve takvada yardımlaşınız. Bir ve takvada yardımlaşmak, hayırda yardımlaşmaktır. Hayırda yardımlaşmak. Allah-u Teala'nın dizaynı bu şekilde. Öyleyse bir hırsız sizden bir şeyi alış almak için yardım istiyor. O insanı mutlu edeceğim diye ona yardım ederseniz o zaman şeytana, nefsinize ve kişinin nefsine hizmet edersiniz. Nefse hizmet ettiğiniz zaman mutlu bir insan olamazsınız. Hem onlar mutsuz olurlar hem de siz mutsuz olursunuz. Öyleyse insanlara yardımda bulunmak ancak marufla emretmek, mükerden ne etmek konusunda olmalı. Ama fuhşiyatı ve mükeri emreden, yardım eden birisi olmamalıyız. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm dünyanın birbirine dost olduğu bir ortamı sağlamak için sadece bize iyilik edenlere değil, kötülük edenlere de iyi davranmamızı istiyor. Bunun için de önce Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ben Allah'a ulaşmak istediğim zaman sadece ondan rica edip dua ediyorum. Haddim olmayarak Rabbim senden bunu istiyorum diyorum.
3: Farzlar, sünnetler, tam anlamıyla bunları yerine getirmek.
4: Allah'a yar olmamız lazım, kula kulluk etmemek lazım diyorum ben. Tek sevgili, tek yar, tek aşk Allah'tır.
5: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
3: Yapmış olduğumuz ibadetler.
5: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Tabii ki.
5: Allah'a ulaşmak için ne yapmamız lazım?
4: Tevekkül etmeliyiz, nasip deyip geçmemeliyiz, kader kısmet deyip her şey bizim elimizde. Allah'a dua edeceğiz, bol bol.
2: Allah şöyle bir şey söylemiştir. Evlat olsun, aile olsun, sevgili olsun, koca olsun, ne olursa olsun. Önce beni sev. Ben seni sevdiğini senden bir andan önce seversen, çok seversen alırım diye bir söz duymuştum. Ben çok etkilenmiştim.
5: Ölmeden önce ruhun Allah'a teslimini farz kılmış aslında. Bu konuda neler söylersin?
3: Bence tövbe etmektir bir nevi. Son huzura çıkmadan, aklın başındayken tövbe etmektir.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum.
5: Ne hissediyorsunuz bu duayla ilgili?
2: Şey gibi ya, bu hani çok soğukta bile sıcak bir şey içerisinde bile ılık ılık böyle bir akar ya.
4: Ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmayı diliyorum. Sana senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim. Kabul et inşallah, amin.
0: Misafirin ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması konusunda bir nevi tövbe etmek demektir. Ruhun Allah'a dönüşü yapacağımız tövbeyle mi gerçekleşir? Evet. Allah-u Teala olayları çok net olarak Kur'an'da ayetlerle vermiş. Bu tövbe öyle bir tövbe olmalı ki kişiyi mümin kılması lazım. Bu tövbenin kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi lazım. Bu tövbenin nefs eskiyesine başlatması lazım. Evet, bu tövbe ruhumuzun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması. Bu tövbe nefsimizin manevi kalbine imanın yazılması. Bu tövbe günahların sevaba çevrilmesi, bu tövbe nefs eskisinin gerçekleşmesi gerekir. Bu tövbenin ruhu Allah'a doğru yola çıkarması lazım. Böyle bir tövbe sadece bir çeşit tövbedir. Mürşid önünde yapılan bir tövbe. Yani yedi şahidin huzurunda gerçekleşiyor bu tövbe. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe, yani mürşid önünde tövbe sona ermedikçe, hicret, seyri sülük sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. İşte sevgili kardeşlerim, mürşid önünde yapılan tövbe bizi bu hedefe ulaştırıyor. Tövbe ile birlikte hicret, Allah'a hicret, seyri sülük başlıyor. Çünkü Akabit suresinin 26. ayet-i kerimesinde وَاَمَنَ لَهُ لُوْتْ اِنِّي مُحَاجِرُ اِلَى رَبِّي Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama tabi olduğu zaman ona iman etti ve ben Rabbime hicret edeceğim. وَاَمَنَ لَهُ لُوْتْ Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama iman ediyor, önünde tövbe ediyor. وَاَنِّي مُحَاجِرُ اِلَى رَبِّي Ruh da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve ben Rabbime hicret edeceğim. İster Kur'an-ı Kerim'de hicret desin, ister tasavvuf dilinde seyri sülük, ikisi de bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her daim başkalarına hayırla davranan kişiler olabilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: İnsan içine huzur geliyor. Gerçekten hani ferahlık geliyor, huzur geliyor. Mesela karşınızdaki size bir insan kötülük bile yapsa düşünmüyorsunuz. Düşünmek istemiyorsunuz. Allah var diyorsunuz. Anne Allah halleder. Ben hep öyle düşünmüşümdür bugüne kadar. Kim bana ne yaparsa yapsın kurban olduğum Allah'ın sana bırakıyorum diyorum.
4: Daha huzurlu olursun. Daha sevecen olursun. Sinirli, öfkeli olmazsın. Kırmazsın, hoşgörülü olursun.
3: Çok kısa zaman içerisinde yaşamış olduğum fiziksel hastalık gibi bazı sebeplerden dolayı inanılmaz bir bunalım içerisindeydim. İşin namaz konusuna geldiğinde de kılıyordum, bırakıyordum, kılıyordum, bırakıyordum. Tam manasıyla kendimi veremiyordum. Gerek vesveseden, gerek nefsimize uyaraktan. Ama bu 3 yıl içerisinde yaşamış olduğum sağlık sorunları ve ben bu süreci nasıl atlatırım diye kendi kendime oturup düşündüm ve bunun namazda, ibadette çok kolay aşılacağını gördüm, aşıldığını gördüm. Şimdi de manen inanılmaz derecede bir rahatlığım var.
5: Peki çevremizle olan ilişkilerimizi değişir mi zikir yapınca?
2: Bence değişir. Benim annem mesela bunun çok mutlu olur.
4: Vallahi ben çevremde ilişkilerle genelde iyi davrandığım için kötülük buluyorum ama yine diyorum Allah sen iyisini ver.
3: İnsanlar zikir yaparken de gösteriş babında yapıyorlar. Ben o zikir değil. Tam manasıyla yaşayarak Allah'ı telaffuz etmekten yanayım.
0: Misafiriniz, ben çevreme iyi davransam da kötülük buluyorum. Biz başkalarına en güzel davranışları sergilesek de başkaları yine kötülük edebilirler mi? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir şey gelirse ona şükreder, başına kendisini üzen bir durumla karşılaşırsa sabreder. Şimdi genelde biz insanlar gerçekten kardeşimizin ifade ettiği gibi başkalarına iyilik yapıyoruz. O iyilik bize dönüyor ama Allah Teala o kişinin derecat kazanmasını da istiyor. Dolayısıyla kader tahtında gerçekleşen başkasının bize yanlış davranışına Allah-u Teala'nın izin vermesi bize bir kötülük değil, derecat kazandıran ve nefsimizin afetinin tanınmasına sebep olan bir durumdur. O zaman kardeşimiz diyor ki ben başkalarına iyilik yapıyorum ama genellikle onlardan bana kötülük geliyor. Hayır, o öyle tanımlıyor. Yani olaylar

0: fezkesi yapmışsa, o zaman bunun farkına varıyor, idrak ediyor ve affediyor. Neden affediyor? İmtihan olarak görüyor ve bu imtihanda karşılık vermemesi halinde derecatın kendisine kalacağını ve daha da zikrin artması gerektiğinin farkına varıyor. Dolayısıyla olayları yanlış değerlendirenler başkalarının bize yaptığı kötülüğü negatif olarak görenlerdir. Halbuki başkası sebebiyle biz derecat kaybetmeyiz. Ya biz bir faydaya ulaşırız. Mesela kardeşiniz ben iyilik yaptım. Onlardan da kendisine iyilik gelmesini. O zaman onlardan kendisine iyilik geldiği zaman iyilik yapan kişi derecat kazanır ama mühinin muhatabı olan kişi ise bir faydaya ulaşır. Öyleyse başkaları sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşıyoruz. Ama bizler için bir derecat kaybı söz konusu değil. Ali İmran 134'te Allah Teala fizik vücut teslimini ifade ediyor. Onlar kötü bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İnsanların bize karşı olan davranışlarında bize okşayıcı olmaları gerekmiyor. Biz onlara en güzel şekilde davran gerisini Allah'a bırakmalıyız. Onlar bize karşı nasıl davranırsa davransın mesele bizim davranışlarımızda. O zaman da hataları affetmek, büyüklüğünü göstermek olayı öne çıkar. Affetmeyi bilsek bize kötülük edenlerden de nefret etmeyiz. Üstelik onlar bizimle arkadaşlık ettikçe bizim ona karşı kin duymadığımızı, intikam almak sevdasında olmadığımızı idrak etmesi onun yeni bir düşünce standardına ulaştırır ki bu da kesinlikle onu mutluluğa ulaştırır. Allah razı olsun. Yani derecat kaybı sadece bizim kendi nefsimize uyarak şeytanın tesiri altında işlediğimiz davranış biçimlerinden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizi hürmetle ve hasretle öpüyorum. Size bir sorum olacak. Sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele etmesinin ve kitabın bütününe tabi olmasının kalplerinin müzeyyen kılınmasıyla bir ilişkisi var mıdır? İnşallah sorum bu. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizi hürmetle ve hasretle öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele etmesinin kitabın bütününe tabi olması, kalplerinin müzeyyen olması, kılınmasıyla bir ilişkisi var mı? Var tabi. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde "Hâ entum hâ ulâi tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi küllî." Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Hücurat 7'de وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِرًا مِلَ اَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalbinizi o imanla tezyin etti. وَكَرِيَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاِسْيَانِ Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. Ulâike râşidûn. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Müzeyyen kelimesi tezinden geliyor. Tezin sanatı süsleme sanatıdır. Allah o kalbi süslüyor, tezin ediyor. Kişinin düşmanlarını düşmanlıktan çıkarması, sonra onlara karşı muhabbet duymaya başlaması, sonra onları gerçek anlamda sevmesi, tezinin kademe kademe gerçekleşmesiyle, yerleşmesiyle tahakkuk eder. Dikkat edin Allah'ın sahabenin kalplerini telif etmesi, sahabeyi sevmesidir. Sahabenin sahabeyi sevmesidir. Evet. Kalplerin telifi biri diğerini sevmesi manasında. Sahabenin diğer sahabeyi sevmesidir. Önceki kademedeki bir olay. Ama eğer Ali İmran 119'a bakacak olursa sahabenin sahabe olmayan ve sahabeye düşman olanları da sevmesini ifade ediyor. Bu tezyin mutlak yerleştiğinin kesin ifadesidir. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek tezyinin bir sonucudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir

0: Bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce tüm sahabe kainatın büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak hayırlarda yarışır hale gelmişlerdi. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Kur'an kursunda da hocalık yaptık. Orada bizim hani böyle Allah dostlarımız hani gelirdi. Hani bize güzel şeyler anlatırlardı. Yaş kaç olursa olsun önümüzde mutlaka bize yol gösteren bir ışık olması gerekiyor. Ben her zaman böyle düşünmüşümdür. Yani ben belki eksik okurum, belki noksan bilirim, belki yanlış bilirim. Yani bir insanın hatasını düzeltmek kadar güzel bir şey var mı, ya da yanlışını düzeltmek kadar?
3: Peygamber Efendimiz.
4: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlardan birine tabi olursa bana tabi olmuş gibi olur.
5: Bununla ilgili Allah yolunda rehber, Kur'an var en büyük rehberimiz. Cüzler var, bir sürü dua kitapları var, onlardan öğreniriz. Hoca var bir sürü, yani doğru hocalar olduktan sonra dinlenir, öğrenir.
4: Manevi yolun başında olan kişi.
6: O kişi de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ya biz de inşallah onun izinden gideriz.
4: Talep edip hacet namazı kılıp Allah'tan dile, olur mu? Yani Allah'ım ben de benim için tayin etmiş olduğun o mürşide ben de ulaşmak istiyorum. Beni ona ulaştır diye dua.
5: Rabbim bizim mürşidimizi ulaştırsın, hayırlı kapılar açsın. Böyle.
6: Yani kişi kimleyse, kimlerle beraberse onlarla beraber haşrolunurmuş. Hani söyleyeceğim şey de inşallah biz de o yolda oluruz yani.
0: Yaş kaç olursa olsun önümüzde mutlaka bize yol gösteren bir ışık olması gerekiyor. Herkes için mürşit gerekli midir? Evet, herkes için mürşit var. Allah-u Teala Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e Ali İmran 31'de diyor ki كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sahabe için hidayete erdirendi. Ama onun zamanında da kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler vardı. İşte bunun bir gereği olarak Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hidayete erdiren devrin imamının dışındaki diğer tüm kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi kendilerine tabi olanları devrin imamının ana dergâhına ulaştırırlar. Ruhları Allah'a ulaştıran tek bir kişi var her devirde. O devrin imamıdır. Bu ya bir nebi resuldür ya bir veli resuldür. Bakara 151'de bu beş görevle görevli olan hidayete erdirenleri tarif ediyor. O size ayetleri tilavet eder. O sizin nefsinizi tezkiye eder. O size kitabı öğretir, hikmeti öğretir. Hikmetin ötesini de o size öğretir. Ama Cuma 2'de kavim resullerin 4 tane görevinden bahsediyor. Ve dünya hayatını yaşarken mutlak surette yanı başımıza kolaylıkla ulaşabileceğimiz, bizi Allah'a davet eden, davete uymamamız halinde cehenneme giden ve bizi uyaran mutlaka nezir veya resul geliyor. İşte 7 sabah Kur'an-ı Kerim öğretimine baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. 1. safa tebliğ, 2. safa kıraat, 3. safa tilavet, 4. safa tezkiye, 5. safa talim, 6. safa kısa ve 7. safa tezekkür olarak karşımıza çıkıyor. İrşad yolunun sahibi mürşitlerdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyetin farz olduğunu söylüyor. Bütün kavimlerde, o kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini tilavet etsinler diye, onların nefsini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsin, onlara hikmet öğretsin ve hikmetin ötesini onlara öğretsin diye Resuller tayin ediyor. Eğer kişi mürşidine tabi olmazsa, delalete kalacağını da tam 10 tane ayet-i kerime söylüyor. Kur'an mürşit olarak yeter. Allah bize akıl vermiş. Herkesin kendi kendine Kur'an okuması yeterlidir. O zaman bu kişi bunu söylemek de haşa Allah'ın önüne geçmiş oluyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı kalben dileyeni mutlaka ben mürşide ulaştırırım diyor. Yani Allah ben kendim ulaştırırım diyor. Ve bizim 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde Allah-u Teala'nın bize mürşit göstereceğini garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sanki bunlar yokmuş gibi Kur'an mürşit bana yeter diye Allah'a iftira ediyorlar. Yaratan Allah en iyi bilendir. Allah bize akıl vermiş, herkesi kendi kendine Kur'an okuması güzel de ancak kimin aklıyla akledebilir? Hazreti Ali'ye soruyorlar. Bu aklı nereden aldın? Kendi aklımı bir de akılsızların aklına kullanıyorum diyor. Kimdir akılsızların aklı? Akılsızların aklı, o akılsızlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hazreti Ali Allah'a ulaşmayı diliyor ve o aklı kullanıyor. O aklı da ulaştırdığı zaman onun müşridine ulaştırıyor ve bu şekilde hedefe ulaşıyor. Herkesin kendi kendine Kur'an okuması yeterlidir diye hep uydurmalar, hep insanları tamamen yoldan saptırıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Vekiatü Cabbar hocam. Hürmetle, saygıyla ellerinizden öperim. Müsaadeniz olursa bir soru sormak istiyorum. Bir insan yaşadığı olaylar hep hayır yönünde nasıl değerlendirebilir? Aklını nasıl hayır istikametinde kullanabilir? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve vekiatü Cabbar hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir insan yaşadığı olayları hep hayır yönünde nasıl değerlendirir? Aklını nasıl yay istikametinde kullanabilir? Sevgili kardeşlerim, hayırlarda yarışanlara baktığımız zaman kimlerdir onlar? Daimi zikrin sahibidir. Öyleyse olay ne olursa olsun, eğer olay bizi zikre götürüyorsa, ya zikirdeyiz, hoş karşılarız veya zikirde değiliz, bu sefer de zikretmeye başlarız. İşte o zaman akıl her olayda ruhun talebine uyuyor. Efendimiz her zaman bize verdiği bir örnek var. Her şey merkezinde Merkez Efendi'nin hikayesi. Bizi üzen meseleleri iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya falanca bana bunu nasıl yapar diye devamlı üzülürüz. Ya da Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin aksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa gideriz. Bunları yaptığımız zaman bir öz eleştiriye kendimizi sağlam bir geleceğe hazırlarız. Bu bizi doğruları götürmeye, hatalarımızı önlemeye götürecektir. Onun için Allah Resulü ölün ölmeden evvel hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel. Başkalarının haklı sebeplerine göre değil, onların haklı sebeplerine göre değerlendirmeyi Allah Teala bize öğretecektir. Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri, hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, görelim Mevla ne eyler, ne eylese güzel eyler. Öyleyse her zaman her şey merkezinde, dediğim gibi bu gözlüklerle olayı değerlendirirsek mutlaka en güzeline Allah bizi ulaştıracaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bence bütün insanların gerçek anlamda bir tarikata bağlanması lazım, bir mürşidi olması lazım. Fakat bugün çok farklı anlaşılıyor tarikat deyince. Tarikat yol demek, her insanın bir yolu olması lazım.
1: Mesela tarikatlara üye olanları görüyorum, hep böyle yoldan çıkıyorlar sanki.
2: Kızım be, benim dedem var, ay babaannem varmış. Ondan sonra anneannem de o kadar Kur'an'a düşkünmüş yani. Biliyormuş, Arapçasını da biliyormuş, Türkçesini de biliyormuş. Ama hiç duymadık onlardan tarikat. Yani onun yaptıkları günahmış şimdi.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tarikat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere tarikat kavramını Kur'an ayetleri ışığında anlatacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tarikatın geçtiği Kur'an ayetlerine toptan birlikte bakalım inşallah. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ekranda tarikatın geçtiği ayetler söz konusu. Allah Teala Mü'minun suresinin 17. ayet-i kerimesinde üzerinizde 7 tane tarik yarattık. 7 tane gök katı, her gök katını birbirine bağlayan bir tarik. Tarikat kelimesi yol manasına geliyor. Tarik kelimesinin çoğuludur. Tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasında kesinlikle vardır. Ve geçtiği ayetler Nisa 168, Nisa 169, Mü'minun 17, Akaf 30 ve Cin 16. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunan insanların oluşturduğu grupların hepsi tarikat adını almaktadır. Namaz kılan herkes günde 45 kere Allah'tan beni sırat-ı müstakime ulaştır diyor. Fatiha suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde geçen sırat-ı müstakim fiziki olarak insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur ve 4 bölümden oluşuyor. Allah'a ulaştıran yolun başlangıç ismi itibariyle Sebil-i Reşat'tır. İkinci kısmı itibariyle Tarik-i Müstakim'dir. Üçüncü yatay kısmı itibariyle Sirat-ı Müstakim ve Sirat-ı Rabbüke Müstakim. Yani Allah'a ulaştıran yolun gök katlarındaki adı Tarik-i Müstakim. Öyleyse eğer insanlar namaz kılarak Allah-u Teala'dan Ya Rabbim beni Sirat-ı Müstakim ulaştır diyorlarsa aslında beni Tarik-i Müstakim'e ulaştır manasına geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Aynı zamanda birinci tarikin de üzerindedir. Bütün sahabe sırat-ı müstakim üzerinden yani tarikatlar üzerinden Allah'a davet ediyordu. Kimler tarikat üzere ise onlar tek bir sırat-ı müstakim üzerindedir. Muhtelif tarikatlar var ise de sonuç bir tektir. Çünkü sadece tek bir yerden Allah'a ulaşılır. O devrin imamının dergahıdır. Öyleyse nerede olursa olsun, tarikatın adı ne olursa olsun, nerede tarikat varsa, orada tarikatın temel rüknü, mürşide tabi olmaktır, mürşit vardır. Allah Teala, sahabenin bu zamanın insanından en büyük farkının, tabiyet olduğunu söylüyor. Yani tabiyet Allah'ın bizler için taint-i mürşidin önünde tövbe etmek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden hangi mürşide tabi olursa olsun, hangi mürşid önünde tövbe ederse etsin, o kişi tarikat ehli olamaz. Allah Teala tarikata girmekle mümin olmanın aynı şey olduğunu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirmiştir. Kim tarikatta ise o sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşayandır ve mümin olandır. Allah Teala verdiği işaretle öyle bir anlatım mekanizması çizmiş ki bu devirdeki insanların kesinlikle tarikata karşı çıkacakları ortaya çıkmış. Allah'ın yolundan olmayanlar ve başkalarını Allah yolundan ayıranlar, saptıranlar cehennemin yolun üzerindedir. Allah Teala bu konuyu Nisa suresinin 168-169. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Nisa 167 ile başlarsak şunu görüyoruz. Ennellezine keferu ve saddu an sabilillah kad dallu dalalan ba'ida. Ennellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunullahu liyaghfir lahum. Allah Teala onları asla mağfiret etmez. Ve la yedihim tarika. Ve tariki müstakime ulaştırmaz. İla tariki cehenneme. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine engel olanlar, onlar tariki cehimdedir. Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar, onlar da tariki müstakim üzerindedir. Ve günde 45 kere namaz kılan herkes, beni tariki müstakime ulaştır diye Allah'a yalvarmaktadır. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan yetmez, daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak ve mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. İslam olmaksa tarikata girdikten sonra daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın bir emridir. Günümüz İslam tatbikatında kalü bela günde Allah'ın bizden almış olduğu misat ahd ve yeminin din tatbikatından çıkartılmasıyla İslam'ın kolları kesilmiş durumda. Ama daimi zikir ve irşad teslim emirlerinde din tatbikatından çıkartılmasıyla İslam'ın da bacakları kesilmiş. Ve ne yazık ki insanlar kolları bacakları kesilen, bitkisel hayata terk edilen bir İslam statüsü içerisinde İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar ama İslam'ı yaşamıyorlar. İşte zamanın evvelinde bir ecnebi devletinin başındaki şahıs bu Müslümanların elinden Kur'an'ı dillerinden zikre almadıkça bunlarla baş etmek mümkün değil. Elimizden Kur'an alınmış, çünkü din tatbikatını Allah'a ulaşma dileği devreden çıkartmış. Elimizden zikir alınmış, çünkü mürşide tabi olmak artık söz konusu değil. Ama Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. O karanlık günün sonuna geldik. Mihr güneşi doğmuştur. Herkes tek bir dilekle bu dünyada hidayet güneşinin altında mutlaka sülh ve sükûna ulaşacaktır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Selam.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu her devirde açıklayan devrin imamıdır. Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın ruhunun açıklanmasıdır. Ve her devirde bunu sadece Allah-u Teala'nın tasarrufunda olan devrin imamı gerçekleştirebilir. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in de öncesinden haber verdiği, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama en İslam'dan uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte sevgili kardeşlerim, hidayetin kaybolduğu bir dönemde 14 asır evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin de geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin aynısı diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam, Muhterem Efendimiz. 14 asır evvelinden Resulullah'ın A'dan Z'ye kadar açıkladığı ama insanlar tarafından sonradan unutulduğu, içinde bulunduğumuz hidayet çağında Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu açıklayan devrin imamıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhuyla her noktada bizi müjdeleyendir. Tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Zaten ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim Hanif din, Arapça değil İslam. Ve kutsal kitapların hepsine baktığımız zaman net olarak 7 safa ve 4 teslimi görüyoruz. İşte Kur'an'ın bütününü 4 cepheden ifade edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin, 28 basamaklı İslam merdiveni ve bunun çekirdeği özü olan 7 safa ve 4 teslim. Bütün kutsal kitaplarda bu 7 safa ve 4 teslim ayetlerle Allah tarafından bizlere farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın tayin ettiği müşride tabi olmak, ruhumuzun Allah'a teslimi, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin Allah'a teslimi, ihlasa ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi şeklinde 28 basamak İslam merdiveni, her devirde 12 tane insanla mürşidine tabi olan, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan tüm insanlara Allah-u Teala'nın vaaz ettiği, yaşamasını istediği kemalat basamaklarını ihtiva ediyor. Allah'ın muradı insanı kamil yetiştirmek. Hiçbir şey yokken Allah vardı ve her şeyi enerjiyle yarattı. 3 asıl ve 3 dakikalık olmak üzere 6 tane alem ve bu alemlerin içerisinde her şeyin uğruna yaratıldığı eşrefi mahlukat olan insan. İşte başlangıç noktasına baktığımız zaman insanlar dünyevi standartlar içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Dünyevi hayatı yaşayanların sahip olduğu 12 tane negatif özellik söz konusu. Ama Allah'ın muradı insanları fizik, beden ve nefse şeytana teslim olsun, şeytanın hegemonyasında bir hayat yaşasın diye değil, tam tersi. Allah'ın muradı evvela
İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak, peşinden nefs tasfiyesiyle Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhunun kendisine öğretilmesi ve yaşanmasıyla insanın kamil olmasını sağlamak. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadislerine baktığımız zaman, özellikle Hazreti Ömer ile olan arasındaki bir diyalogu şöyle ifade edebiliriz. Ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun? Kendim kadar olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse imanın basamakları olduğu gibi imanın en zirve noktası hakikati, kemalatı da var. İşte o imanın kemali kamil insanda tecelli eden, Allah'ın tasarrufunda olan, Allah-u Teala'nın yaptırdığını yapan, söylettirdiğini söyleyen, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bize açıklayan, Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan her devirde devrin imamıdır. Hal böyleyken 14 asıl evvelinden yine Resulullah'ın Kur'an için söylediğine bakalım. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah-u Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir mucize mi? Evet. İndirildiği günden kıyamet gününe kadar mucize-i baki olarak hep hayatta olacaktır. Kim ki Allah'ın koruması altında olan mucize-i baki Kur'an-ı Kerim'i ders edinir, öğrenir, yaşar, hayatına tatbik ederse, işte onlar Allah'ın vaaz ettiği hedefe olan insan-ı kamil noktasına ulaşacak olanlardır. Gerçekten indirilen kutsal kitapların hepsine baktığımız zaman Tevrat'a bakıyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbaniyun 7 safa 4 teslimi yaşamış. 28 basamak İslam merdiveninde en zirve noktaya ulaşmışlar. Kur'an-ı Kerim onları şöyle vaaz ediyor, açıklıyor. Araf suresinin 159. ayet-i kerimesinde. وَمُنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden de bir ümmet, bir grup vardı ki onlar hakka ulaştırırlar ve adaletle emrederler. Gelelim havarilere. Havariler de aynı vazifenin sahipleri. Onlar da hakka ulaşan, adaletle hükmeden, 7 sabah 4 teslimi yaşayan Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar. Gelelim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olan sahabeye. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle incelediğimiz an aynı neticeye ulaşıyoruz. Sahabenin de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim'le bir bir ayetleri yaşayarak, 7 safa 4 teslimi yaşayarak, 28 basamak İslam merdivenin 28. basamağın 5. kademesinde irşat makamına tayin edildiklerini görüyoruz. Evet, Allah-u Teala'nın sahabeyi irşat makamına tayin ettiğini açıklayan en bariz ayet Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Es-sâbikûne l-evvelîne minel muhâcirîne vel ensâr vellezîne ihtebûn bi ihsânin radıyallahu anhum ve radıyallahu anhum. Mali şöyle. O sâbikûne l-evvelîn evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar var ya, işte onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala'nın da 12 tane insanla tabinin kendisine tabi olduğunu, böylece Allah tarafından irşada memur ve mezun konuluklarını, fevzül azime ulaştıklarını bu ayet bize haber veriyor. Neticede nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Neticede şu sonuca ulaşıyoruz. Murad-ı ilahi insan-ı kamil yetiştirmek, Allah-u Teala'nın verdiği eğitim, kutsal kitaplarda vaaz edilen eğitim, herkesin 7 sabah 4 teslimi yaşaması, herkesin 28 basamaklı İslam merdivenine bir bir onları kat ederek en zirve noktada iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınması
noktasına ulaşmasıdır ki irşada memur ve mezun kılınan hepsi dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görenlerdir. Fizik vücudun baş gözüyle elbette Allah'ın zatı görülmez. Ama Allah Teala'nın insan için tayin ettiği hedef nefsimizin kalp gözüyle Allah'ın zatını görmek. İşte herkese bu yol açık. Herkese Allah Teala bunu emrediyor. Evvela yükselme bu yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle gerçekleşir. Bu Kur'an-ı Kerim'in mealini teşkil eder. Bu Kur'an-ı Kerim'in nafsi manasıdır. Bu ilmel yakindir. Ama ilmel yakini Allah'ın koruması altında gerçekleştiren herkes Allah'ın dostu olduktan sonra yücelme basamaklarında bir bir zikrini arttırarak 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, 24 saat zikirle nefsin teslimi, külli zikirle ihlasa ulaşmak ve en son olarak iradenin teslimiyle tesbihe ulaşması ve insanın kamil olması. Evet, gerçekten bütün bu muhteva Allah'ın indirdiği bütün kutsal kitaplarda yer alıyor. Resulullah'ın şu hadisi de çok manidar. Ya Ali diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin haberi, sizin aranızdakinin hükmü, sizden sonrakilerin haberi var. O Allah-u Teala'nın yüce kitabıdır. Kim ki kibrinden dolayı kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Yani o artık delalet gay yolunun yolcusudur. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın zikrettiği, bütün devrin imamlarının özellikle üzerine basa basa ifade ettiği dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in tüm insanların Allah'ın kendilerine vaaz ettiği hedef olan sonsuz ahiret saadetine ve dünya saadetine ulaşması meyanında emrettiği kutsal kitaplardaki hayatı yaşamalarını Allah Teala hedef göstermiş ve yaşamalarını istemiş. Ama insanlar şeytanın da dış tesiri altında kutsal kitaplardaki Allah'ın hakikatlerini unutarak yerine kendi zanlarını geçirmek suretiyle ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu zanların tümüne birden emaniye diyor. Emaneyi devreye koymak suretiyle hakikatleri, Allah'ın vaaz ettiği hakikatleri tamamen unutmuşlar. Ve artık Allah'ın dini insanlar tarafından yaşanmıyor. Yaşanan din kendi babaların dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala genel manada hepsini bu şekilde ifade ediyor. Gelin Allah'ın indirdiğine ve Resul'ün açıklamalarına tabi olun dediğimizde Maide suresinin 104. ayet-i kerimesi, onlar biz babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi. Allah Teala cevap veriyor. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Öyleyse sevgili kardeşim, dinin iki kaynağın bir tanesi Allah'ın kitabıdır diye de bu kitapla hidayete eren, 7 sava 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. İşte Resulullah'ın hadisine bakıyoruz. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. İster Allah'ın kitabı sünnetim, ister Allah'ın kitabı ehli beytim desin. Sonuçta Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip diye iki kaynağı net olarak anlamamız gerekiyor. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi de
Bu kitabı her devirde açıklayan devrin imamı Allah'ın Resulü. Sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın hayrikum men taallemel Kur'an ve allemehu, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir hadisini insanlar neye dönüştürerek tamamen asli mecrandan saptırmışlar? Sizin en hayırınız Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmektir. Veya bir adım ötesi, sizin en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyan ve bu tecvidle okumayı öğreten kişidir. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman, eğer en hayırlımız Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumak ve öğretmek olsaydı, o zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in en hayırlı olması söz konusu değildi. Halbuki o, alemlere rahmet olarak gönderilen, sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım, mürşitlerin hası olarak Allah tarafından Kur'an'da kendisi zikredilen Allah'ın Resulü nübüvvetin son halkasını teşkil ediyor. Evet, nübüvvet Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Evet, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona eren şer'i vahidir. Ama vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Evet, insanların bir kısmı baş gözleri kör, kalp gözleri de kör olacaktır. Ama kıyamete kadar hep Allah'ın zatını görenler, Resulullah'ın da hadiste zikrettiği, kıyamete kadar ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bu ümmet, kıyamete kadar var olacak bu ümmetin başında Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve yedi ruhunu açıklayan devrin imamı hep olacaktır. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 151'de Allah Teala kema arsalna fikum rasulen minkum. Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. Yettu aleykum ayatuna. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Ve yuzekkikum. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Ve yuallimukumul kitabe vel hikmete. Kitabe. O size kitabı öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in şekillendiği ayet bu ayet. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını okumak ve öğretmekse en hayırlı olan, o zaman bu ayete ne diyecekler? Bu ayet ki Resulullah'ın Allah tarafından kendisine tevdi edilen, farz kılınan 5 görevinden bahsediliyor. Evet, nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet de kıyamet gününe kadar devam edecektir. İşte özellikle insanların dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için, kendi zanlarına tabi oldukları için, emaniye bilgilerle insanlara din öğrettikleri için, insanlar tamamen Kur'an'dan kopmuş, dinden uzaklaşmış, artık insanlar için din bir mutluluk kaynağı değil. Kutsal kitaplar bir mutluluk kitabı olarak öngörülmüyor. Halbuki Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği temel hedef iki cihan saadeti, mutluluktur. Mutluluk dünyevi zevklerle yaşanan bir olay değildir. Üç alemde kavganın tamamen bittiği, sırf ve sükun halinin daimi yaşandığı bir muhtevayı ifade ediyor mutluluk. Evet, insanlara bakacak olursanız başlangıç noktasında bütün insanlar mutsuzluk halini evvela ifade edelim. O slaytımızı gösterelim. Mutsuzluk. İnsanlar neden mutsuz? İnsanlar nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. İnsanlar diğer insanlarla olan sosyal ilişkilerinde birbirine zulmettikleri için huzursuz ve mutsuz. Ve insanlar Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen
şeytanın kulu olan bir hayatı yaşadıkları için huzursuz musunuz? Ama Allah Teala katından gönderdiği hidayetçilerle, özellikle irşada memur ve mezun kıldığı dinin ikinci kaynağı olan Allah'ın Resulleriyle, Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek ruhun teslimiyle %51 mutluluk, fizik ucun teslimiyle %81, nefsin teslimiyle %100 iç dünya mutluluğuna ulaşırlar. Nefsle ruh arasındaki kavga tamamen biter. Dünyadaki mutlulukta yine nefsle ruh arasındaki kavga %51 oranında tamamlanmıştır. Bu insanlar uzlaşma noktasında birbirlerini affeden, asla intikam almayan bir statü içerisinde hayatını devam ederler. %81'de ise sahip oldukları o mutluluğu, güzelliği başka insanlarla paylaşma noktasına ulaşmışlardır. Ama asıl Allah'ın dinden muradı yardımlaşmadır, yardımlaşmadır, yardımlaşmadır. Muhterem Efendimiz'in her zaman bize açıkladığı üç oda hikayesi var. Ne diyor? Yeni tasavvufa giren kişi müşriden aldığı ilk emri tatbik etmek üzere emir alıyor ve birinci odada Kur'an okumakta olan kişinin ensesine bir tokat atıyor. O da aşk ve şevkle ona karşılık veriyor. Kısası tatbik ediyor. Müşriden anlatıyor. Tamam diyor evladım. Şimdi ikinci odadaki kişinin ensesine bir tokat at. Onu atınca o ikinci odadaki şahıs ne yapıyor? Nefs eskesini yapmış. Karşılık vermiyor. Affediyor. Onunla ulaşıyor. Tamam diyor, bu Rabbimden bana bir imtihandı. Ve hiçbir zaman intikam almıyor. İkinci etapta bir şey daha söylüyor. Muhakkak ki sana karşı bir hatam vardır. O onun günahın kefareti. Ve şimdi diyor üçüncü odadaki şahsın ensesine git bir tokat at. Onu attığı zaman üçüncü odadaki şahıs bir nevi artık Allah tarafından irşada tayin edilecek olan konumda birisi. Evladım diyor, benim ensem senin elini acıttı. Ben senden özür diliyorum. İkinci olarak yine sana karşı mutlaka bir hatam var. Bana hatamı söylersen kendimi düzeltir ve bütün bunlara rağmen ben senden af diliyorum. Rabbimden af dileyeceğim. Ama asıl konu şu, üçüncü odadaki şahıs şunu söylüyor. Bundan sonra hangi konuda bir yardıma ihtiyacın duyarsan ben her zaman hazırım. İşte biz insanların birbirine karşı düşmanca, birbirini hasetle, birbirlerini rencide ederek, birbirlerini aşağılayarak bir hayat yaşamaları değil, tam tersi Allah'a dost olarak birbirimizi yüceltmemiz, birbirimize yardım etmemiz için Allah Teala bu hayatı bize vaaz etmiş ve nasip etmiştir. Öyleyse son noktada herkesin birbirine yardım ettiği, asr-ı saadetin yaşandığı bir duruma herkesin gelmesi. Mümkün müdür? Evet, kapılar sonuna kadar herkese açıktır ve hakim olan da Allah'tır. İnsanlar nereye giderse gitsin Allah'ın mülkündedirler. Hepsinin üzerinde 4 tane melek vazifeli. Yaptıkları her olayda muhatap daima Allah'tır. Allah daima adaleti tecelli ettirir. Ve kim ne yaparsa yapsın, zalim derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır. Ama muradi ilahi de yardım noktasında hem zalime yardım etmek hem mazluma yardım etmek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah biz mazluma yardım etmeyi anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz deyince, vakti gelince onu anlayacaksınız. Zalimin zulmünü azaltmak da görevinizdir. Evet, Allah tarafından inşaada memnun ve mezun kurulan Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhuna mazhar olan ve yaşayan kişi şunu kesinlikle bilir ki kendi vazifesi Allah'a davet etmek, yetmez Kur'an'ın bütününe tabi olmak, yetmez kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İşte Allah tarafından inşaada memnun ve mezun kurulan sahabenin hepsi Allah'a davet edenlerdi. Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde
Kur'an'ın bir lafzı ve yedi ruhunu yaşayarak hepsi Allah'a davet ediyorlardı. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu, işte o, bu bizim yolumuzdur. Yetmez. Aynı zamanda Allah'a teslim olanlardı. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Kul amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbâta ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâtun nebiyyine min Rabbihim la nufarriku beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimûn. Kısacası ayetin sonunda biz ona teslim olanlarız. Sahabenin hepsi 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 26. basamakta nefslerini ve 28. basamağın 4. kademesinde de iradelerini Allah'a teslim etmişler. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmuşlar. Teslimi külli ile Allah'a teslim olan Kur'an'ın 7 ruhunu yaşayan sahabe acaba sosyal hayata birbirine karşı davranış biçimleri nasıldı? Allah Teala bunun da cevabını veriyor. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ha entumâ ulâ'i tuhbûnem ve lâ yuhbûnekum ve tu'minûne kitâbi kulli. Sizler öyle kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Evet, sahabenin hepsi kitabın tamamına iman eden, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden, asıl saadeti yaşayan bir topluluk olarak insanlık tarihine geçmiş ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onları bize bugüne projekte ederek siz de sahabeyi örnek alın. Siz de bugün yaşayan insanlara olarak iki cihan saadetini yaşayın, asr-ı saadete ulaşın. Ne ile? Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve yedi ruhuyla. Evet, Allah Teala Hicr suresinin yanılmıyorsam 96. ayet-i kerimesi veya Hicr 87. Hicr 87'de Allah Teala şöyle diyor: "Lekad ataynake seb'an minel mesani vel Kur'anil azim." And olsun ki sana Mesani ikinciden yedili olarak Kur'an-ı Azim'i verdik. Yani ne demiş oluyor bu ayet-i kerimede? Sana bir Kur'an'ın lafzı manası ve yedi ruhunu. Kur'an'ın lafzı manası ayetlerin Arapça manasını, muhtevasını alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece Arapça manasını ihtiva eden lafzı manadan ibaret değil. Kur'an-ı Kerim'de yedi ruhu var. Ve bu yedi ruh velayet makamlarına bir bir gerçekleşir. İşte Bakara 151'de verdiğimiz ayetlerin tilaveti kişinin mürşidine tabi olma noktasına 14. basamağa kadar olan bir muhtevayı ifade ediyor. Görüyorsunuz ki bu ayetlerin tilavetinde asıl mana ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Kim ki Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ederse onun ameli boşa gider. Bu kişi hangi ibadetin sahibi olursa olsun, ameli boşa gidenlerin daima günahları sevaplarından fazladır. Ve günahları sevaplarından fazla olan bu insanların Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala bütün insanları cehenneme gitsin diye değil, tam tersi herkesin cennete girmesi ve cennette de değil en üst noktada dünya saadetini yaşamasını da hedeflemektedir. Hedef insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. İnsanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasının temelinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Nefs tezkiyesiyle kişinin Kur'an-ı Kerim'in lafzi manasına ulaşmasıdır. Evet, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah Teala Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahları örterek ona birinci kat cenneti, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa ikinci safhada Allah Teala ona cennetil firdevsi ve kim 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a teslim ederse cennetil hult olarak üçüncü kat cenneti Allah Teala onlara garanti ediyor. Hibe ediyor, hediye ediyor. Bu herkese
açık olan bir kapı. Sadece Allah kendilerinden kalben Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor sevgili kardeşlerim. Ama asıl Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhu velayet makamlarında gerçekleşti. Bu da nefs tezkiyesinin ötesinde nefsin tasfiyesini muhtemelen.

ulaşan insan velayetin 26. 28. basamağın 26. basamağında bu gerçekleşmektedir. Fena kademesinde Kur'an'ın birinci ruhu, beka kademesinde ikinci ruh, züht kademesinde üçüncü ruh ve fizik vücut tesliminde muhsinler kademesinde Kur'an'ın dördüncü ruhunu o müktesebatına almıştır. Beşinci ruh nefsin teslimiyle hikmet noktasına bizi ulaştırmaktadır. Altıncı ruh ihlas da yine hikmeti muhtevasına alır. Ve kim ki seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse, Allah'ın verdiği kelimelere tövbe-i nasuh gerçekleştirirse, o zaman o kişi Allah Teala salaha geçirir ve salahın birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurunun verilmesi, üçüncü kademede mürşide tabi olduktan sonra o güne kadar işlediği bütün günahların sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademede de iradenin teslimi. Kim ki iradesini Allah'a teslim etmişse, Allah Teala kimde bu liyakat seviyesini görmüş, onu tesbihe ulaştırmışsa, Allah Teala ona zatını da göstererek kalbini de 19 kademede müzeyyen kılarak onu irşada memur ve mezun kılıyor. İşte sahabenin hepsi bu statü içerisinde, bu yarışık sistem içerisinde ilmel yakini, aynel yakini ve hakkal yakini yaşayarak Allah'ın zatını gördükten sonra Allah tarafından hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlar. Resulullah'ın ifade ettiği kıyamete kadar Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk, bir ümmet hep olacaktır. İşte bu ümmetin içerisinde sahabenin kendisi de vardı. Ama diğer inanç gruplarından da küçük gruplar bu ümmetin içerisinde yer alırlar. Hep daima insanlara Allah'ın dinini anlatırlar. Ama dıştan insanların baş düşmanı iblis de allem eder, kallem eder. İnsanlara vaaz ettiği tek hedef onları dinin iki kaynağından uzaklaştırmak. Kutsal kitaplardan uzaklaştırmak. Allah Teala'nın her devirde o kutsal kitapları açıklayan devrin imamından onları uzaklaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bugün çokça etrafımızda gruplar görüyoruz. Onlar da ne yazık ki 7 sava 4 teslimden bir haberler. Ulaşmayı dilemek hak getire. Mürşide tabiyet olsa da olur, olmasa da olur. Yani bir farz hükmünde değil onlar için. Halbuki bütün bu söylediklerimin hepsi 7 safanın 7'sini de Allah Teala farz kılmış. Hem Tevrat'ta farz kılmış, hem İncil'de farz kılmış, hem de son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 safanın 7'si farz. Farz demek Allah'ın emri demek. Allah'ın emri demek o emre itaat edip o emri yerine getirmek. Yani her noktada Allah'ın gösterdiği hedefe adım adım yaklaşmak ve sonuçta 7. safada da iradeyi teslim etmek suretiyle Allah tarafından İrşada memur ve mezun kılınmak, Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef budur sevgili kardeşlerim. Bu kolay değil, daha doğrusu zor değil, çok kolay. Zaten Allah'a dost olmak bir dilektir. Yunus'un ifadesiyle binene dünlenmek, zor gibi görünen fizik vücut teslimi de o da eğer kişi Allah'tan daima yardım isterse, Allah'a sığınırsa, Allah Teala'nın verdiği garanti tahtında bir muhteva içerisinde Allah'ı vekil tayin ederse, onun da Allah'ın gerçekleştiğini görecektir ve diğer kısımlar zaten otomatik olarak bu mümkündür. Ve böylece velayet makamların 7'sinde de Kur'an-ı Kerim'in ruhunu da muktesebatını alarak, hayatına alarak, yaşayarak, tatbik ederek Allah tarafından Allah onları öğretmekle vazifeli kılacaktır. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'in lafzı, manası ve yedi ruhunu açıklayan, kısacası Kur'an tefsirini yapan o görevin sahibi devrin imamıdır. Bu dönemde de hidayet çağında bu görev devrin imamına verilmiştir. Anlattığımız bu çerçevedeki bütün muhteva, bütün güzellikler biz devrin imamı muhterem efendimizden öğrendik. İdrak edebilmemizi sizinle açıklıyoruz bu kısa

0: Konferans içerisinde bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, iki sağlık ve iyi yaşam koşulları, üç yakın ilişkiler, dört başarı ve kişisel gelişim, beş doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece iki cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı ve kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz. Para ve maddi güvenlik değil. Sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler bölümünde tekrar birlikteyiz. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah ve Resulü emrettiği biçim ve boyutta nasıl hizmet edebiliriz? Bazen kardeşlerimiz her şeyi ben yapayım, aman kimse bir sorumluluk almasın düşüncesine kapılıyor. Bu bir doğru düşünce midir? Sevgili kardeşlerim, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin bir hadisini hatırlatmak istiyorum. Allah'a nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Ve yine Muhterem Efendimizin sahabeyi diğer kardeşlerini kendisinden nasıl öne geçirdiğini anlatan bir kıssası var. Savaş meydanında Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan kişilerin arasında dolaşırken birisi yaralı olan birisi su diye bağırıyor. Hemen Hazreti Ömer ona koşuyor ve matarasındaki suyu ona uzatmak üzere veriyor ama bir ikinci kişi daha su diyor. Birinci kişi o suya en çok ihtiyaç içinde olmasına rağmen hayır git o kardeşime ver diye buyuruyor. Daha sonra İkinciye giderken bir üçüncü kişi suluyor. Bu sefer ikinci kişi de ya Ömer bana değil ona ver. Bu kısa bize dışımızdaki kardeşlerimizi daima kendimizden öne geçirtmemiz halinde sahabe gibi örnek insanlar olabiliriz. Öyleyse kardeşimizin suali Allah ve Resulü'nün emrettiği biçim boyutta hizmet edebiliriz. Bazen kardeşlerimiz her şeyi ben yapayım. Aman kimse bir sorumluluk almasın düşüncesi doğru değil. Paylaşımcı olmak, bir ve beraber olmak, yardım etmek ve daima birbirimiz için yaşamak. İşte doğru olan budur. Elbette Allah Teala herkesin kalbindekini biliyor ve herkesin mutlu olmasını istiyor. Sadece bir kişinin sorumluluk alması, onun mutlu olması öteye götürmüyor bizi. Yine daha evvel Efendimizin anlattığı bir kısa, bir zincirin kuvveti en zayıf halkasıyla orantılı. Öyleyse aramızda hangi kardeşimiz olsa olsun, onu da Allah'ın mukarreb kullarından kılmak için hepimiz bir gayret içinde olmalıyız. Bu da ancak birbirimizle paylaşımla, yardımlaşmayla ve özveriyle gerçekleşebilir. İşte kardeşlerimizin arasındaki dayanışma böyle olması lazım. İsparta'dan bir kardeşim Hüseyin Hocam, Bakara Suresi 286. ayetinde geçen Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize yükleme. Ağır yük yükleme. Sevgili kardeşlerim böyle değil. Rabbimiz bizden öncekilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. Allah-u Teala hiçbir zaman hiç kimsenin üzerine ağır yük yüklemiyor. İnsanlık tarihi boyunca bunu görmek mümkün değil. Din kolaylıktır. Din özgürlüktür. Din gönül ölçüdür. Dinde bir zorlama, bir ağır yük söz konusu değildir. İşte Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَجَاهِدُ فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاِشْتَبَاكُمْ Bir hakkın cihatla cihadin. O sizi seçti. مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ خَرَجٍ Dinde size bir zorluk kılmadı. Bunu şöyle de ifade ağır bir yük yüklemedi. مِلَتَ اَب۪يكُمْ اِبْرَاهِمْ babanız İbrahim'in dini. Huve semâkûn müslümîne min kabli ve fiyâza. Şimdi de ve bundan önce de size İslam ismini o verdi. Liyekûne Resûlü aleyküm şehîden. Resul sizin üzerinize şahit olsun. Ve tekûnü şuhadâ alennâs. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Buradaki Resul, devrin imamı olan Resul. Resul bütün insanlar üzerine şahit. Değle devrin imamının ruhunun onların başlarının üzerine gelmesiyle. Tövbe sırasında 7 tane şahit var. Birinci şahit Allah, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit Müşid'in kalp gözü, beşinci şahit Arşıptan melekler, altıncı şahit Kiremen Katve Melike, yedinci şahit amel defteri. Öyleyse burada Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Yüklediğin gibi ağır yükleme. Bizden öncekiler kimlerdir? İnsanlık tarihi boyunca Allah-u Teala bütün insanlara dini tebliğ etmiştir. Tasarrufunu aldı devrin imamı ile. Ve dini yaşayanlar söz konusu. Ve Allah-u Teala'ya talepte bulunuyorlar. Evvelkilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. İnşallah. Unuttuysak, hata yaptıysak bizi muazze etme. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Yani bizden öncekilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. Yani bizden öncekilere yüklediğin gibi. Evvelki Allah'ın sünnetinde bir değişme yok. Dinde bir zorlama yok. Bizden öncekiler, Adem Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, Nuh Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, İbrahim Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, Musa Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, İsa Aleyhisselam onunla birlikte olanlar vesaire, din yaşayanlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, birinci suali, hayatım boyunca stresli, kaygılı bir insan oldum. Yoğun çalışıyorum ve kendimi bildim bileli işlerimi yetiştirebilecek miyim diye stres yaşıyorum. Bu konuda rahatlamak için neler yapmalıyım? Her şeyden evvel Allah'ın işini yaparsan ki biz insanlar için birinci derecede sorumluluğumuz Allah'a karşı. Bizi yaratan Allah'tır. Bize hayatı veren Allah'tır. Yaşatan da O'dur. Öldüren de O'dur. Elbette İnsan sosyal bir mahluktur. Çevresindeki diğer insanlara karşı görevleri vardır ama en üst seviyede görev Allah'a karşı olan görevidir. O zaman Allah'a karşı olan görevini yerine getirirsen, misakini, ahdini, yeminini ve en son iradenin teslimini gerçekleştirirsen, o zaman bu stresin olması söz konusu değil. Ama sen bu yapa geldiğin dünya işini Allah'ın önüne geçirirsen o zaman stresli bir yaşam söz konusu olur. Allah-u Teala bize stresli bir hayatı yaşayalım diye değil, mutlu olalım. Hem ahiret hayatında cennet hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşayalım diye bizi yaratmıştır. Bu konuda rahatlamak ve mutlu olmak için neler yapmalıyım? Eğer ruhunu Allah'a teslim ettiysen fizik vücut teslimi için harekete geç ve gerekeni yap. Eğer onu yaptıysan nefsinin teslimi için yap. Zaten bunları yaparsan daimi zikrin sahibi olursun ki daimi zikrin sahiplerinde sonsuz bir dünya mutluluğu söz konusu. Stresli bir olayı yaşamak mümkün değil. İkinci suali, Allah'a tevekkül etmek söz konusu olduğunda bazen şu düşünce aklıma geliyor. Allah her şey kadir ama sen onun yardımlarına layık mısın? Layık olmadığımı düşünüp tevekkül etmeyi başaramıyorum. O zaman dua edeceksin sevgili kardeşim. Yani Allah'a tevekkül edeceksin. Layık değilsen, ya Rabbim beni o liyakat seviyesine ulaştır ve bu istikamette Allah'a tevekkül et. Yani tevekkül Rabbe en üst seviyede güvenmek, yani Tevekkülün en üst noktası kişinin kendisini defterler silmesidir. O zaman Allah her şeye kadirdir. Olayını devreye alarak, Allah'a tevekkül ederek gereken gayreti göstermelisin. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, mezhepler var mıdır? Nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştı, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimizin bize anlattığı Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her devirde Allah'ın tasarrufunda olan bir devrin imamı vardır. Devrin imamı, ya Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir nebi resuldür. Onların olmadığı devrinde veli resul arasında seçilen vekaleten bir devrin imamı vardır. Asaleten devrin imamlarına Allah Teala şeriat kitabını vermek suretiyle nebi resul olması hasebiyle de o resullere o şeriat kitabını açıklattırıyor. Ama nebi resulün olmadığı dönemlerdeki vekaleten devrin imamları kendinden önce nebi resullere gönderilen şeriat kitabıyla amel ederler. Onları yaşarlar ve öğretirler. İşte eğer bir mezhepten bahsedeceksek, Kur'an mezhebi var, devrin imamının üzerinde bulunduğu yol var. Her devirde devrin imamı bir kişi, insanların ona ulaşması imkansız diye düşünebilirsiniz. Onun için Allah-u Teala her kavimde veli resuller tayin etmiş. Veli resuller de yeterli düşünmeyebilirsiniz. 7 sabah 4 teslimi yaşayan her milletin içinde veli mürşitler var. Onlar da yetersiz diyebilirsiniz. Salihler var, muhlisler var ve ulu'l-elbab var. Bunlardan sonra muhsinler var ve zahitler var. Bunlar hepsi nebilerin varisleri olarak yer alıyor ve devrin imamı hidayete erdirendir. Diğer bütün saydıklarım hidayete vesile olanlardır. Hidayete erdirenin mezhebi, hidayete vesile olanlar da öğretiyi hidayete erdirenden alması hasebiyle onlar o mezhebi taşırlar. O zaman Kur'an mezhebi söz konusu, diğerlerine ayrılıklara müsaade etmemeliyiz. Her zaman bir ve beraber olmalıyız. Ama burada şu anda gereksendiği tatbikatın için söylenenleri ifade ediyorum. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli dört mezhep diye söylerler. Bu mezhebin içerisinde yer almayan insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor, müşidine tabi değilse onlar kurtuluşta değil mi? Elbette kurtuluştalar. Herkes Allah-u Teala'nın kitabıyla amel etmesi gerekir ve Kur'an mezhebi var. Kur'an'ı açıklayanların dini yaşaması var inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali her gün hacet namazıyla fizik vücudumuzun teslimini ve iştiyakımızın liyakatımızın artmasını istediğimizde acele mi etmiş oluyoruz? Bundan hayır, yapabilirsiniz, güzel bir şey de yapmış olursunuz. İkinci suali, etrafımızdaki kişiler bizim ibadetlerimizi yapmamıza, sohbetlere katılmamıza engel oluyorsa ve bizimle mücadele ediyorlarsa bu durumda ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, her zaman bu tip olayları yaşarsınız. Ama önemli olan onları da kırmadan hedefimize ulaşabilmek için devam edebilmek. Bu konuda onlara öfkelenmeyeceğiz, onlara küsmeyeceğiz, onlara kırmayacağız. Onlarla da bir uyum halinde olarak yolumuza devam edeceğiz. Onların da bizim üzerimize hakkı var. Bu konuda Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kaç tane dersimiz varsa hepsini çalışmak ve imtihanı o şekilde geçmek. E şimdi biz sadece sohbetlere gidiyorsak ama etrafımızdaki insanların da üzerimizdeki hakkını yerine getirmiyorsak bu da olmadı. O halde en üst seviyedeki Allah'a karşı sorumluluğumuz var. Yaşat makamına karşı sorumluluğumuz var. Aile fertlerine karşı sorumluluğumuz var, çevremize karşı. Bütün bunların hepsini en üst seviyedeki gayretle yerine getirmenin mütevazi içerisinde hayatımıza devam etmeliyiz. Ama bizimle mücadele edenleri de kırmadan, dökmeden onları da Allah'ın yolunda onların da seferber olması, gayret göstermesi istikametinde ikna edici örnek davranışlar sergilemeliyiz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Bir sualim olacaktır inşallah. Bir din adamı Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır, lazım ve tecvitsiz okuyan günahkardır dedi. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak bir din adamı Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır dedi. Muhterem hocam Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Hayır değildir. Tecvitle okuyanlar onları tebrik ediyoruz. Bir güzel iş yapıyorlar. Ama tecvidle okumayanlar da okudukları Kur'an-ı Kerim'den asgari derecatı alırlar. Allah-u Teala'nın Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde beyan ettiği bir hakikat var. Andolsun ki Resullerimize beynelerle açık delille ispat vasıtalarıyla onları gönderdik ve onlarla birlikte beraber kitabı ve mizanı indirdik. Kitap Kur'an-ı Kerim. Mizan da bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın vaaz ettiği emir ve nehilerin onlara yapılması ve onlara uyulması halinde kazanacağımız derecatı bildiriyor. İbadur Rahmani اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْهَوْدَنْ insanlar arasında adalet hükmetsinler diye. Kitabı Allah-u Teala Nebi Resullere gönderiyor. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine indirdiği şeriat kitaplarıyla hükmediyorlar. Mizan da bu Kur'an'daki emirlerin yerine getirilmesi, yasaklara uyması halinde hangi derecatı kazanacaksak onlar da mizanın içinde yer alıyor. İşte eğer olay buysa o zaman her Kur'an okuyan kesinlikle asgari derecatı kazanır. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz tevcitte Kur'an okuyan hayırlıdır dememiş. İnsanlar Resulullah'ın şu hadisini "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allamahu" en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyan ve okumayı öğretendir demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası ve yedi ruhu var. Ve yine Resulullah ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. İki hadisi birleştirecek olursak Mehdi Aleyhisselam'ın neden en hayır olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in nafsi manasını ve yedi ruhunu Allah'tan öğrenmiştir ve Allah'ın emriyle öğretmektedir. Ama Mehdi Aleyhisselam okuma yazması Arapçayı bir tahsili yok. Yine Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i okudu. Ama okuma yazması yoktu. İşte ayet-i kerime. Ankebut 48-49, 48 daha doğrusu. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e sen bundan önce kitap okumadın ve sen onu eline yazmıyorsun. Peygamber Efendimiz'in okumasının yazması yok. O zaman Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yok. Tecvitte okumadığına göre bir farzı yerine getirmemiş mi oluyor? İnsanlar boylarına mütenasip olmayan yalanlar söylüyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, din adına size ne söylese söylesin, siz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Allah-u Teala Zümer 18'de وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ onlar sözü dinlerler ama وَيَتَبِنَ الْاَحْسَنَ ahsen olanına tabi olurlar. Yani Kur'an'da vaaz edilene tabi olurlar. Kur'an'da tecvitte Kur'an okumadığınız takdirde kayıptasınız diye bir ayet söz konusu değil. Bunlar insanların söyledikleri kendi zanları. Allah razı olsun. İstanbul'da birkaç muhterem hocam dışarıdaki insanlara gösterdiğim özen nezaketi ailemdeki en yakınlarıma göstermediğimi fark ediyorum. Bunun sebebi nedir? Bunu düzeltmek için nasıl düşünmeliyiz? Tamam, fark ettiğine göre bu işin düzeltme noktasında birinci adımı atmışsındır. Bundan sonra dışarıdaki insanlara gösterdiğin nezaketi, yakınlığı, güzelliği aile fertlerine de göster. Herkes Allah'ın bir temsilcisidir. Dışarıdakiler de içeridekiler de. Ve hepimiz Allah-u Teala hesap vereceğiz. Kim olursa olsun onlara güzel davranışları, nezaketi, güzelliği, onları mutlu edecek davranışları sergilediğimiz an kazanan biz oluruz. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bunun kabul olduğunu nasıl anlayabilirim? Muhterem Efendimiz her zaman bir kısa anlatıyor. İkmale kalmış olan birisi, babası diyor ki evladım sınıf, yani ders çalışır sınıf geçersen sana şu kadar para vereceğim. Tabi tembel haylaz çocuk tamam diyor ama odasına kapanıyor ve yine eski halinde çalışmadan tam yüzüyle meşgul. Sonra bir müddet sonra babacığım parayı ver, ben ders çalıştım. Baba da diyor ki parayı çalışmadın. Çalıştım çalışmadım derken evladım diyor ders çalışmış olsaydın alman benden alman gereken parayı o kitabın sayfaları arasına koymuştum. Onu da görecektin, alacaktın. İşte tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dilediğin an bir takım işaretleri var. Zikir hoşuna gider, ibadetler severek yapmaya başlarsın. Mürşide ulaşmanın o en üst seviyedeki iştiyaki içinde olursun vesaire. Bütün bunlar sende mevcutsa dilemişsindir. Bunlar yoksa elbette dilemedin. Dilemen için de kalbine indirmen lazım. Allah'a yalvarman lazım inşallah. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Çevremizde bazı insanlar var. Benim çok günahım var. Ben ölmek istiyorum. Tek isteğim bu. Daha fazla günah işlemek istemiyorum diyorlar. Bu talep onlarda, onların farkında olmadan Allah'a ulaşmayı dileme talebi olabilir mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Günahkar olan bir insan, ben çok günahkarım, ben ölmek istiyorum diyen kişi, günahların sıkıntı içinde yaşayan, bu dünyadan bıkan kişidir. Allah-u Teala ise sıkıntılarımızın, nefsimizin afetlerinden ve bu afetlere tesir eden şeytandan kaynaklandığını Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. O zaman çözüm burada kişinin kendisini öldürmesi veya onun ölüm talep etmesi değil. Allah-u Teala herkese bir garanti vermiş. Kim kalben ulaşmayı dilerse, ki herkesin dilemesini istiyor Allah-u Teala, onların ruhunu ben ulaştıracağım. Öyleyse bu isteğin sahibi olan kişi o yakındığı günahlarından kurtulmak istiyorsa sadece bir kalbi dileğin sahibi olması lazım. Onlara bunu anlatacaksınız. Geldi ki bu kardeşimiz bu talebi bilmiyor. Bilmediği için bu noktada. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, Yecüc Mecüc hakkında bilgi verir misiniz? Şu an yer kabuğunun altında yaşıyorlar. Sevgili kardeşim, Yecüc Mecüc kıyametin olma sebebi. Allah Teala Enbiya suresinin 96. ayet-i kerimesi. Hatta izâ füetti Yecücü ve Mecücü hum min külli yâzebin yansülün. Nihayet Yecüc ve Mecüc açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Bunlar küfürde olan bir kavim. Zamanında yeryüzünde fitne çıkarttıkları zaman onları oraya hapseden ve hapseden İskender diye bahsediliyor. Ama Allah'ın takdir ettiği vakit geldiği zaman onlar oradan çıkarlar ve müminlere saldıracakları belirtiliyor. Kıyamet kafirlerin üzerine kopacaktır. Ne diyorlar halk arasında? Biz evliyanın yüzü hürmetine yaşıyoruz diye söylerler. Çünkü velayet devam ettiği süre içerisinde nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Velayet devam ettiği süre içerisinde daima insanlar içerisinde mümin onluk yaşayacaktır. Ama bir gün yeryüzünde Allah'ın mümin kulları kalmadığı zaman ki bunlar işte Yecüc ve Mecüc'ün onları şehit ettirmesiyle gerçekleşiyor. Yine Kehf suresinin 94. ayet-i kerimesinde Ey Zülkarneyn ki onları oraya hapseden o muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramıza bir set yapman için sana harç verelim mi? Yani biz sana ücret verelim, sen bu gerekeni yerine getir diye söylerler. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Mütterem Hocam. Bazen bir hizmetle ilgili soru sorduğum zaman aklımı devreye koyarak bunu yaptığımı emrinize uygulamak dışında bir böyle bir soruya gerek olmadığını sonradan idrak edip üzülüyorum. Hizmetlerde emri uygulama ve soru sorma biçimimiz nasıl olmalı? Soru sorduğunuz an gerçekten cevabı sizde yoksa ve onu aldığınız zaman hayatınızda mutlaka Allah'a yaklaştırıcı bir sonuç oluşturacaksa mutlaka sorun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam, inşallah ellerinizden hürmetle ve hasret öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizde muhterem hocam inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualımız olacaktı muhterem hocam. Bilime düşkün, hatta bilimle ilgilenen bazı insanların dine inanmıyorum, sadece bilime inanıyorum dediklerine şahit olabiliyoruz. Bilim insanın yaşamı amacını ve hedefini açıklayabilir mi? Değerli bilgilerinizi alabilir miyiz? Müsaadeniz olursa muhterem hocam inşallah. Tekrar ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bilime düşkün, hatta bilimle ilgilenen bazı insanların dine inanmıyorum, sadece bilime inanıyorum dediklerine şahit olabiliyoruz. Bilim insanın yaşama amacını ve hedefini açıklayabilir mi? Sevgili kardeşlerim, bilim de insanlar için, din de insanlar için ama bilim bugün topal. Yani Einstein'a mal ediliyor ama ne diyor bir sözünde? Religion without science is lame. Science without religion is blind. Öyleyse bugünkü insanların sahip olduğu bilim eksik, kör. İşte dinsiz bilim kördür. Şu anda pozitif bilim dalları içerisinde sadece matematik Kur'an gerçeğini yaşıyor. O da matematiğe El Cabir'in negatif sayıları konması sebebiyle. Ama onun dışında pozitif bilim dallarından hangisini söylerseniz insanlara okutanların hepsi eksik fizik ötesini ihtiva etmiyor. Ne kimya, ne fizik, ne biyoloji. Şu anda dünyamız 3 asır ve 3 dakikada olmak üzere 6 alemi muhtevasını alıyor. Onun için Allah dostları söylemişler, olmayiler ki derya işlediler ama deryayı bilmezler. İşte ol bilim adamları ki dünyadadırlar ama dünyayı bilmiyorlar. Dünyanın sadece zahiri kabuğunu biliyorlar. Ve her şey ondan ibaret sanıyorlar. Halbuki bu dünyanın zahiri alem kısmı var tabii. Bilim onunla meşgul. Ama sadece bilim bu değil. Karşı zahiri alem var ve bilim rüyalar konusunda hiç söylediği bir şey yok. Hatta safsata gözüyle bakıyor. Ama Allah Teala'nın rüya tabir ilminin bir hakikat olduğunu gönderdiği Yusuf Aleyhisselam olan peygamberiyle insanlara ispat ediyor. Yine aynı şekilde gayb alemin cinler yaşıyor burada. Karşı gayb aleminde cinlerin ölüleri var. Melekler var, meleklerin ölüleri var ve bilim bunlar hakkında hiçbir şey söylemiyor. Söylemesi zaten söz konusu değil. Ama dinin de bilimi kökten silmesi doğru değil. Bilimsiz din de topal. Şu anda bu yayını biz kendi odamızda yapıyoruz. Ama teknolojinin, bilimin bize ulaştırdığı imkanlarla sizlere bunu ulaştırabiliyoruz. Öyleyse din bilimin karşısında değil, bilim de dinin karşısında olmamalı. Bu sözü söyleyen, hani bir Allah dostu, demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit mi var mı acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehliyle edep, henüz bilimden de nasibini almamış, dinden zaten nasipsiz olduğunu kendi ağzıyla itiraf ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her amut programın sonuna geldik. Sualler bölümünde birlikte olduk ve sona geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, tüm güzellikleri sizin üzerinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebire Sultanı Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sefer 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz akıl ve irade ilişkileri. Allah-u Teala aklını kullanmayanlara azap ederiz demekle neyi kastetmektedir? Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli varlık, en şerefli varlık, Allah'ın en sevdiği varlık insandır. Allah-u Teala'nın insana hediye ettiği en büyük ihsan da akıldır. Akıl, kontrolü itibariyle vücudun asıl kumandanıdır. Ne diyoruz? Allah insanları üç vücut serbest irade ile yaratmıştır. Fizik vücudu tarif ederken et ve kemikten oluşan iç organlara mücehaz, beyinle kayım ama aklın kumandasında çalışan bir kalıp. İşte kontrolü itibariyle vücudun asıl kumandanı akıldır. Akıl bizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanının akıl olduğunu hiç ama hiç unutmayalım. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Akıl her edindiği tecrübeyle fizik vücudu daha üst seviyelere ulaştırır. Yani akıl insan hayatı için son derece önemli bir vasıtadır. Nevide Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur. Gerçekten kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur dendiği zaman akletmeyenler kimlerdir? Nevide Sultanı Peygamber Efendimiz'le bir grup bedevi geliyor. Diyor ki ya Resulallah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İşte akledenler Allah'ın ilmine sahip olanlardır. Peki ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Bu kez de Peygamber Efendimiz sallallahu diyor ki onunla amel et. İşte kimdir akledenler? Mülk suresinin 8-9. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde size nezir gelmedi mi? Neden nezir? Allah-u Teala hidayete erdiren her devirde bir kişi o kainat içindir. Ama her kavimde Allah'ın veli resulleri var ve bu veli resuller büyük şehirlere, şehrin ana kasabasına gönderiliyor. Şehrin büyük ülkenin büyük şehirlerine gönderiliyor. Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesinde olaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Görüyorsunuz, ülkelere Allah-u Teala Resul gönderiyor. Ama Allah-u Teala neziri en ufak kariyeye bile gönderiyor. Fatır suresinin
42. ayet-i kerimesinde hiçbir ümmet yoktur ki içinden bir nezir geçmiş olmasın. Belki 41 veya daha ötesi, daha küçük. Öyleyse en ufak kasabaya bile Allah-u Teala üst ayetlerde ararsak buluruz inşallah. Ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki size nezir gelmedi mi? Onlar da geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onları delalette olmakla suçladık. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ İşitseydik ve akletseydik. Bugün cehennemde olmazdık. İşitmek ve akletmek. Öte yandan Allah Teala Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَعْمِيُونَ لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman susun, dinleyin. Böylece rahmete kavuşursunuz. İşte işitenler eğer akledenlerse o zaman eğer işitseydik o akletseydik. İşitmeyenler akletmeyenlerdir. Bu işitme Resulullah'ın şu hadiste de zikrettiği gibi hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerine farz. O zaman akletmek ancak mürşidin ayetleri tilavetiyle gerçekleşen bir olgudur. Bütün nezirlerin, resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İşte o ayetler tilavet edildiği zaman eğer kişi işitenlerdense ve tabii ki işitmek hemen akletmeyi de beraberinde gitti akledenlerdense o zaman kurtuluşa eriyor. Ama davet kendisine gelmesine rağmen daveti kabul etmiyorsa o zaman akletmeyen bu kişi azabı hak ediyor. Allah razı olsun. İradenin akılla ilişkisi ne? İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç, aklın mütevazisi işte aklın bir yardımcısı hüviyetindedir. İrade aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirilmesini zorlayan kuvvetin adıdır. Yani irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Allah'ın emirlerini yerine getirmemizi istemeyen nefsin afetleri. Akıl emrini fizik vücuda tatbik etmek ister ama buna mani olan bir durum söz konusu olduğu zaman akıl irade devreye girer. Başka bir ifadeyle nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağluptur. Eskiler mücahede ve

0: Dört hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük ve Allah'a ulaşmak. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememek. Nefsin hidayeti nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi. İradenin hidayeti ise iradenin güçlenmesi babında gerçekleşiyor. Hangi oranda nefsin manevi kalbinde nurlanma oluşmuşsa o oranda da irade güçleniyor. Çünkü iradeye karşı koyan güç karanlıkları temsil eden afetlerdir. Afetler azaldıkça irade güçleniyor. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanların aklını ve iradesini nasıl kullanacaklarına karışır mı? İrade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah-u Teala karışmadığı gibi kimsenin karışmasını istemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i göndererek nasıl bunu kullanmamız gerektiğini basamaklar itibariyle bizlere bir bir açıklamış. İrade bir vücut değil ama sonuçta onun da Allah'a teslim olması gerekir. İşte üç ana unsurdan bahsedebiliriz. İradenin Allah'a teslimi, iradenin refi ve köle olmak. Eğer bunu birer kişiyle ifade etmek gerekirse, veli mürşitler iradenin Allah'a teslim edenlerdir. Veli resuller iradenin refindedirler. Ve devrin imamı Allah'ın tasarrufunda Allah'a köle olandır. Akıl her zaman iblisin de tesirinde kalabilir. Çevrenizdeki insanların da tesirinde kalabilir. Allah'ın da tesiri altında kalabilir akıl. Bizim bu üç tane faktörden hangisine karşı sevgimiz varsa, eğilimimiz varsa o yüzdeler üzerinden hükümleniriz, yükümleniriz. Ama unutmayın ki her zaman ilk adımı bizim atmamız lazım. Allah her zaman yardımcımız ama hudutlu. Ona hangi ölçüde tevekkül edersek o kadar yardım alırız. Allah-u Teala cüz-i iradeye karışmaz. İrade kutsal ama irademizi nasıl kullanmamız gerektiğini de bir bir açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacaksınız diyor, isteyeceksiniz. Sonra ruhun teslimi istikametinde gayretli gayreti göstereceksiniz. Sonra fizik vücut teslimi, bütün bunlar hep iradeyle gerçekleşen bir sonucu ifade ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkese bir serbest irade ve akıl vermiş ve istiyor ki herkes kendi iradesini kullanıp Allah'a yönelsin ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Hani ahirette cennet, cehennem vardır ya, aslında dünya da cennet ve cehennemin yansımasıdır. İnsan güzel yaşar, Allah'ın kanun ve kurallarına uyarsa ki bence Kur'an bir anayasadır. Zaten dünyada cenneti yakalar ya da cehennemi yakalar.
3: O yolu bize aslında kendisi vermiş. Bizim onun yolundan gidip ya da mesela onun farkındalığını, dikkatimizi onlara odaklayıp bunları fark etmemizi diliyor.
4: Bence gönülle alakalı bu. Duygularla alakalı. Başka bir şeyle ulaşılmaz ki zaten. Ruhla, gönülle.
1: Yani ruhun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a kavuşması, ermiş evliya, ruhumuzu Allah'a erdirmek yani.
2: Yani işte insanın kendi iradesiyle seçtiği şeylerdir bunlar. Zaten cennette gibi hissediyorsanız Allah'a ulaşmanın yolu, ulaşabilene ne mutlu.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce bana emanet verdiğin bu ruhu sana ulaştırmayı diliyorum. Ama yeri ve zamanında, vakti ve zamanında.
3: Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum yani. Allah'ım gerçekten ulaştığımı düşünüyorum açıkçası hani.
2: Ölmeden önce sana ulaşmayı, Peygamber Efendimizin en sevgili ümmeti olmayı, bunun vesilesiyle Allah'a ulaşmayı çok istiyorum. İnşallah kabul eder. İsteyen herkese de

0: nasip etsin Rabbim.
1: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bunlar insanın kendi iradesiyle seçtiği şeylerdi. Zaten cennete gittim gibi, cennete gibi hissediyorsanız Allah'a ulaşmanın yolu dedi. Allah'a ulaşmayı demek kişinin kendi iradesine bırakılmıştır. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne hedeynâhu sebîle immâ şâkere ve immâ kefûre." Allah Teala biz onu yola ulaştırırız. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Şeytan devamlı küfürde kalmamızı, küfrü dilememizi, Allah Teala da şükredenlerden olmamızı istiyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde sahabenin Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kendisini kurtardığını görüyoruz. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rum 31'e göre takva sahibi olan kişidir. Ve takva sahibi olan bu kişi Şura 13'e göre Allah-u Teala'nın ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ama hangi şartlar altında? Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Fakat Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatının peşinden koşuyor. O zaman dünya hayatının peşinden koşan, ulaşmayı dilemeyen kişinin akıbeti cehennem. Ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin de akıbeti cennet. Allah-u Teala bu hususu bizim irademize bırakmıştır. Kendi irademizle Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Eğer dilersek şükredenlerden oluruz. Ama dilemezsek küfredenlerden olmamak üzere harekete geç küfredenlerden oluruz. İşte küfredenlerden olmamak üzere harekete geçmemiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilerim bunu. Hatta kurtuluşu garanti muhtevasıyla hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı kalben diyeceksiniz. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen, yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13 bunun kesin ifadesidir. Rum 31'de kişi Allah'a yöneldiği zaman takva sahibi olur ve takva sahibi olan kişi için birinci kat cennet mutlaka Allah'ın bir hediyesi olarak kendisine takdim edilir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi akıl eden bir insan hüviyetine sokacağını söylüyor ve onun bir mürşide ulaşıp tabi olmasını sağlıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Tarikat Allah'a bizi ulaştıran yol. Tarikatın başındaki insan da mürşit. Mürşit de o yolda bize yol gösterici.
3: Hani ben günümüzdeki böyle hani kendini hoca olduğunu iddia eden kişilere baktığımda insanları engellediklerini düşünüyorum. O yüzden de günümüzdeki mürşit diye ifade, kendilerini mürşit diye lanse eden kişilerin yolundan gitmek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü sonuçta Allah-u Teala bir şey söylüyor ve yani insanlar Allah'ın dediğine bakmıyorlar da mürşidin dediğine bakıyorlar. Hani benim istediğim önce Allah ne demiş ya? Hani bir dur. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hiç akıl etmez misiniz diyor.
0: Siz de bir mürşidinizin olması ister miydiniz Allah yolunda?
4: İsterdim ama şu devirde kimseye de güvenmiyoruz artık yani.
0: İsterim ben bunları açayım. Benim için Allah'a giden her yol mübarek.
3: Direkt Allah'a bağlı olan bir insanım ben. Hani araya aracı koymadan, başka bir hoca ya da başka bir rehber koymadan. Hani kendi, çünkü Allah o kadar mükemmel yaratmış ki bizleri. Hani bunu zaten kendi emirleriyle de yolunu göstermiş. Hani bunları yaparak bana ulaşabilirsiniz diyor zaten. Beni görebilirsiniz diyor. Diğer insanlar ya da diğer kişilerin bunu zorlaştırdığını düşünüyorum açıkçası.
1: Bir misafirimiz, günümüzde hoca olduğunu iddia eden kişilerin insanları engellediklerini düşünüyorum. Çünkü insanlar Allah'ın dediğine bakmıyor, müşridin dediğine bakıyor dedi. Müşrikler insanları Allah'ın söylediğinden farklı bir yere mi yönlendiriyorlar? Tabii ki hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in mürşitle öğrenilebileceğini buyuruyor. Ve Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan insanların kalp yapısı itibariyle 3 gruba ayrıldığını görüyoruz. Kalbinde zevk olanlar Kur'an-ı Kerim 2 grup ayetten oluşuyor. Muhkem ve müteşabih ayetler. İşte bu kalbinde zevk olanlar Kur'an'ın müteşabih ayetlerine tabi olarak onları yanlış yorumluyorlar ve insanlar arasında fitne oluşturuyorlar. İlimde rüsul sahibi olanlar da onlar da Kur'an-ı Kerim'i tezekkür edemezler, öğretemezler. Sadece muhkem ve teşabih ayetlerin hepsi Allah'tandır derler. Ama Allah Teala Al-İmran 7'ye göre muhkem ve teşabih ayetlerden oluşan Kur'an-ı Kerim'i ancak ulul elbab bize öğretebilir. Kimdir ulul elbab? Allah Teala Al-İmran suresinin 191. ayet 191. ayet-i kerimesinde li ulul elbab ellezine yeskunallaha kıyamen kavlen ve racunubu. Onlar ayaktayken, otururken, yanı su yatarken Allah'ı zikrederler. Şimdi ben kimseyi araya koymuyorum diyen kişi henüz nefsi emmarede ve sağır, dilsiz ve kör. Çünkü Allah Teala hükümlerini koymuş. Kişi hevasına tabi olursa, Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor. Kişi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmazsa o zaman da huzurlarına engeller koyuyor. Ve kişi bu şekilde yanlış bilgisiyle de başkasını tesir ederek onları da Allah'ın yolundan saptırırsa o zaman kalbi tabi diyor. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ben kimseyi aramak koymam. Bu şu demektir. O kişi Allah'a ulaşmayı da dilememiştir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ömrü billah sabahtan akşama kadar Kur'an okusa, ibadet yapsa amelleri boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem. Amellerin boşa gittiğini nereden biliyoruz? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinden. Allah-u Teala Kehf 103, 104, 105'te ameller bakımından en hüsranda olan insanlara size haber vereyim mi? Onlar çok güzel amel yaptıklarını, cennetlik amel yaptıklarını zannediyordu ama kazançları, amelleri boşa gittiği için cehenneme gidiyorlar. Sebep Allah'ın ayetlerini ve lik Allah'ı inkar ettikleri için. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetleri inkar eden birisidir. Bunu 7 tane ayet-i kerimeden anlıyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar Yunus 7, Yunus 11 ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor. Yunus 15 ulaşmayı dilemeyenler başka bir Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Yunus 45 yalanlıyorlar. Furkan 21 mülaki olmayı yalanlıyorlar. Ama Rum 8 ve Secde 10 onlar Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. İşte Rum 8 ve Secde 10'a göre mülaki olmayı nikallaha inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. Yunus o sebeple diyor ki gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Mürşide tabiyet de mürşitsiz olmaz. Ruhun teslimi de mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi de fizik gücün teslimi de mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi mürşitsiz olmaz. İrşad mürşitsiz olmaz ve iradenin teslimi, yani dinin hangi safhasına bakarsak bakalım, mürşit olmadan o safhayı geçmemiz mümkün değil. İşte Fussilet 33'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse mürşit teslim yüküyle Allah'a teslim olandır. Allah'ın dostları ile kendileri Allah'a dost olmadıkları halde başkalarına kendilerine Allah'ın dostuymuş gibi gösterenleri bir çırpıda birbirinden ayırabilirsiniz. En belirgin vasıf Allah'a çağırmaktır. Allah'ın dostları Allah'a çağırırlar. Allah'ın dostlarının ikinci vasıfları tabi olmaktır. Allah'ın dostları ile Allah'ın dostu olmayanları birbirine ayırdığı ölçüler bunlardır. Evet. Nitekim Fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah diye sorduklarında ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a davet ediyordu. Ve sahabe de tabiydi. Daha Allah'a davet eden ve tabi olanlar, onlar Fırka-i Naciye oluşturuyor ve her devirde kurtuluşa ulaşanlar onlardır. Hadis-i şerifte Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşman etmiştir. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Ramazan ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hürmetlerinizden öpüyorum inşallah. Benim bir sorum olacaktı. Yaptığımız dualarda aklın ve iradenin etkisi nedir inşallah? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Ramazan ve Berekatü.
1: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Yaptığımız dualarda iradenin etkisi nedir? Duaları irade belirlemez. İradenin duayla hiçbir ilişkisi yoktur. Duayı aklımız yapar. Ama aklımız biz dua ettiğimiz sırada nefsimizin bir talebini de Allah-u Teala'ya yansıtabilir. Ruhumuzun bir talebini de yansıtabilir. İkisi de mümkündür. Aklımız hangisine yeşil ışık yakarsa o talep Allah-u Teala'ya ulaşır. O sebeple aklımızın şuurlanması önemlidir. Örneğin nefs de para ister, ruh da para ister. Ama ruh para istediği zaman bunu Allah için nasıl kullanacağını da Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Nefs ise sadece kendi zevki menfaati için Allah'tan para ister ki o parayla aslında nefsi istikametinde kullandığı için sadece kayıptadır. Aklın şuurlanması, ne demiştik? Akıl şeytanın tesirinde de kalabilir. Akıl insanların tesirinde de kalabilir. Akıl Allah'ın tesirinde de kalabilir. Bunu nasıl hedefe ulaştırmamız lazım? Kur'an ile karşılaştırarak İblis'in söylediklerinin Kur'an'la uyuşması asla mümkün değil. O sebeple İblis bize iyi bir kılavuz da olabilir. Onun söylediklerinin tam tersini yaparak. Öbür yandan insanların da tesirinde kalabilir. İnsanlar da söylediklerini Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamız lazım. Allah-u Teala'dan mı? Allah-u Teala da zaten Kur'an'daki hükümlerini bize bildirir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
0: Akıl ve irade bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuz ve Allah irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın insana faydası nedir?
4: Huzurdur, başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok fazla adını anana bir ödül olur mu Allah tarafından bilmiyorum ama bence huzur.
3: Zihni güzel şeylerle meşgul etmek, onu dinlendiriyor, rahatlatıyor. Bazen böyle bunaldığımız zaman hani bizim insan ötesi göremediğimiz ileriki işte kader olsun, bizim için yazılan şeyi bilemediğimiz zaman dilimleri olsun, bunları bazen gerçekten göremeyebiliyoruz. O zaman teslimiyetle işte ne arzu ediyorsak ya da neye ihtiyacımız varsa onları tekrar ettiğimizde ruhen ve bedenen bizi rahatlattığını düşünüyorum zikrinde.
2: Allah Allah Allah Allah diye zikretmek kalbin cilasıdır. Yani iki şeyi birbirinize sürttüğünüz zaman orada bir ateşlenme olur, bir ısı yükselmesi olur. Siz dilinizle Allah dediğiniz zaman kalbinize sürtersiniz. Kalbinize sürttüğünüz zaman orada bir ısı, sıcaklık oluşur ve o sizi Allah'a götürür.
0: Allah diyen bir insanın hayatı değişir mi sizce?
4: Çok diyorum ama değişmiyor. Belki de onun istediği gibi bir kul değilim, bilmiyorum. Yani.
1: Misafirimiz Allah'ın adını çok fazla anan kişiye Allah tarafından bir ödül olur mu? Bilmiyorum ama zikir huzurdur. Allah'ı çok zikreden kişiye Allah'ın mükafatları olacak mıdır? Elbette Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. İnsanın liyakatini en üst seviyede artıran şey zikirdir. Bakara 152'de feskurun yaskırkım. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Başkurun yuvala tekfurun. Ve şükredin, sakın küfür edenlerden olmayın. Zuhruf 36'da kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanın sureti deriz. Öyleyse zikirde olduğumuz zaman Allah'la birlikteyiz. Zikirden yüz çevirdiğimiz zaman şeytan devreye giriyor. Mutluluk gün içerisinde, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde zikir bölü zamandır. Yani ne diyelim, mutluluğumuz 13 saat zikrediyorsan 24 saatlik zaman dilimi içerisinde öldüğüm zaman bizim mutluluk içerisinde geçirdiğimiz zaman ortaya çıkar. Ve insanlar başlangıçta herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler, mutluluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşarız. Daimi zikre ulaştığımız zaman bu üçgen kara olur. Allah-u Teala'nın tüm güzellikleri hep bizler içindir. Hepimiz düşünebileceği en üst seviye kademelere ulaşmak ancak zikirledir. Sadece ulaşmak istediğimiz hedefe bedel ödememiz gerekir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. O halde eğer bir şey istiyor ve alamıyorsak onun bedelini ödemediğimiz için, yani o liyakate ulaşmadığımız için. Şeytanın en büyük korkusu bizim zikrimizdir. Zikredersek şeytanı yeniyoruz. Çünkü kapıyı kilitliyoruz. Onun için daimi zikir sahipleri her zaman şeytana galiptirler. Şimdi bir zaman şeytan onlara yaptığı telkinle onları huzursuz edemez. Onları sıkıntıya sokamaz. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Bizi güzel olaylar karşısında aklımızı ve irademizi nasıl kullanmalıyız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyorum inşallah muhterem hocamız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bizi üzen olayları değerlendirirken aklımızı ve irademizi nasıl kullanmalıyız? Bizi üzen meseleleri iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya falanca bana bunu nasıl yapar diye düşünüp devamlı üzülürüz, huzursuz oluruz. Ya da Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta düşünürsünüz. Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin aksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa gireriz. Böylece başkalarının bize negatif davranması mutluluğumuzu bozamaz. Allah bir olayın gerçekleşmesine müsaade ediyorsa hedefi kul hakkında bizi faydalandırmaktı. Derecatımızı yükseltmektir ve kazandığımız daha fazla dereceyle cennete girme ihtimalimizi artırmaktır. Öyleyse düşüncelerimizi olaylara hayır yönünde değerlendirdiğimiz zaman bir güzelliği yaşamak söz konusudur. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri, hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Yani kişinin bize karşı işlediği şer bizim açımızdan hayır oluyor. Tokat atan bir insan derecat kaybediyor ama mazlum biz tokat yiyen kişi olarak derecat kazanıyoruz. Zannetme ki gayr eyler, görel Mevla neyler, neylese güzel eyler. Öyleyse her şey merkezinde. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, tekamülümüzün artması için soru sormanın ve danışmanın önemi nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ilim ibadetin imamıdır. Ve soru sormakta da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Her devirde hem bilmeyenler olacak hem de bilenler olacak. Ama bilmeyenler bilenlerden mutlaka öğrenmek durumunda. Bu ayetin ve Allah emrinin bir hükmü ve sonucudur. İnşallah o zaman hem sormak hem danışmak. Halk arasında bir söz var. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Öyle sormak da danışmak da Kur'an-ı Kerim'in emirlerindendir. Buradan bir kardeşim Mütenem Hocam, Peygamber Efendimiz ve sahabe üçül ambargo altında, ağır şartlar altında, açlık içinde nasıl bir düşünce içinde sabırla imtihanları geçtiler? Bugün bizler de yaşadığımız sağlık, doğal afetler veya imtihanları nasıl bir düşünce ve sabırla geçebiliriz? İmanın iki esasından yarısı sabır, diğeri de şükür. Öyleyse sahip olduğumuz ne varsa onlara şükretmeliyiz. Halk arasında bir söz var. Aza şükretmeyen çoğu bulamaz. Şükretmek arttırır. İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve in şekertim lezidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Öbür yandan da Allah-u Teala'nın bizi hem şerle hem hayırla da imtihan ettiğini biliyoruz. Hoşumuza giden bir durumla karşılaştığımız zaman şükretmek, bizi üzen bir durumla karşılaştığımız zaman da sabretmek bizim için asıldır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, sırat-ı müstakim nedir? Sırat köprüsü nedir, açıklayabilir misiniz? Sırat yoldur. Sırat-ı müstakim insanın sonu ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var. Bu sırat-ı müstakim, Kur'an'daki sırat-ı müstakim sırat köprüsü diye belki de ifade edilmek istenmiştir ama Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde sırat köprüsü yok. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, Afrikalara ayrılmak nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olanların hepsi dinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte Nebiyyü Sultan Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. O fırka-i nihacı kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a davet ediyordu. Sahabe de tabiyetini gerçekleştirmişti. Öyleyse her devirde Allah'a davet eden, tabiyetini gerçekleştiren fırka-i nihacının içerisindedir. Onun dışındakiler ne yazık ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir sohbetinizde dünyayı Allah için kullanmalısınız diye buyurdunuz. Bunu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, dünya ahiretin tarlasıdır. Yani ne yaparsanız yapın, onu zikirle yapmanız halinde o zaman dünyayı Allah için, ahiret için kullanmış olursunuz. Zikir denilen Allah-u Teala'nın temel emri bire 700 kazandırıyor. Diğer ibadetler hiç birisi zikir kadar üst seviyede bize derecat kazandırmıyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı mahallelerde mülaki olmak öldükten sonra Allah'ı görmek vermişler. Bu doğru mudur? Açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde öyle buyurmuyor. Tam tersi, Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُوا لَعْرَبِكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مُنْ قَبْلِيَتِكُمْ الْعَزَابِ Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz ilk Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah-u Teala size ondan 700'e kadar derecat artırımında bulunsun. Bakın işte hadis-i şerif. Ölmeden evvel ölün. Hiçbir zaman intihar yasak olduğuna göre, bu ölme olmadığına göre o zaman ölümden murat ne? Ölmeden önce ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Allah bize ondan, yani herkes için bir hayır işlerse bir ondur, 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Ama ne zaman? Ölmeden evvel. Öyleyse ölmeden evvel ruhun Allah'a mülaki olması hayattayken gerçekleşen bir durumdur. Allah Resulü bunu açıklıyor. Bu şekilde mal verenler Kur'an ayetlerine karşı çıkanlardır. Allah'ı görmek diye bir meal vermişler. Bu doğrudur, doğru değildir. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, gün içinde bir iki defa çok hafif kalbimde ürperti oluyor ve titriyorum. Bu durum ara sıra oluyor. Zikirlerimiz arttıkça da cezbemiz ortaya çıkıyor diye biliyorum. Bu konuyu açıklar mısın? Evet, cezbe olabilir. O zaman zikrini ne kadar arttırırsan zikirle paralel cezbe de artar Allah'ın izniyle. Cezbe Allah-u Teala'nın bir güzelliğidir. Allah'ın cezbe sırasında o kişiyle beraber olduğunu ve dıştan verdiği tesirle, ceryanla onu titrettiğini, açıkça ona seninle beraberim diye söylediğini biz anlıyoruz inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bunun bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli onu bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum çok ağır bir imtihan, ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor, ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, onu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
1: Fatiha maas.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah konferansımıza başlamak istiyorum. Vel-Asr suresi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an bir bütündür ve Allah Teala Kur'an'ı biz insanlar için mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olarak indirmiştir. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an kaybolmaz. Ama farz ederim Kur'an kaybolsaydı sadece tek başına Vel-Asr suresi bile insanların dünya ve ahiret saadetini teminine yeterdi. Çünkü bu sure Kur'an-ı Kerim'in bütün ilmini içeriyor. Öyleyse mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim'in bütünü Vel-Asr suresinde ifade ediliyorsa biz de diyoruz ki Vel-Asr suresi biz insanlar için bir mutluluk suresidir. Biz insanlar için aynı zamanda bir mutsuzluk suresidir. Çünkü her iki muhtevayı da Vel-Asr suresi kapsıyor. Ekrana slaytımızı getirirsek mutluluk yolları ve mutsuzluk yolları göreceğiz ki insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala insanın için dilediği tek şey insanın iki cihan saadetine ulaşması. Ama nasıl Rabbimiz biz insanların iki cihan saadetine ulaşmasını istiyorsa, iblis denilen mahluk da Allah'ın biz insanlar için dilediği mutluluğun tam tersine müsaade verildiği günden kıyamet gününe kadar hep insanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme gitmesi için avanesiyle birlikte hep bir mücadele içerisinde. Allah Teala insanı çok seviyor ve insanın dışında yarattığı bütün mahlukatını insan için yaratmış. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey insanlar yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım. Sadece yeryüzünde değil, bütün kainatı Allah Teala insan için yaratmış. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor ve sahara lekum ma fi semavati vel ardi cemian. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. İşte Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah Teala insan için yaratmış. Ama insanı da başıboş bırakmamış, kendisi için yaratmış. Allah için olmak
Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. Allah'a teslim olanlar, teslim-i külliyle teslim olanlar en üst seviyede ahiret ve dünya mutluluğunu sahabe gibi yaşayanlardır. Hangi zaman parçasını incelersek inceleyelim, dinin sahibi Allah tektir ve Allah-u Teala'nın en sevdiği mahluk olan insanlar için vaaz ettiği din de tektir. Hiçbir zamanda, hiçbir mekanda Allah'ın dininden gayri bir din olmamıştır. Al-İmran 85'te "Men yebte'u gal-İslami dinen" "Kim İslam'dan gayri din ararsa "Felen yukbilemin" "O din kendisinden kabul olmaz" "Ve huve fil ahireti minel hasirin" "O ahirete hüsrana düşenlerdendir." İşte Vel-Asr suresi Allah Teala asra zamana yemin ediyor. Biz insanlar için zaman Allah katında en büyük hazine. Ve Allah zamana yemin ediyor, asra yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır. Başlangıç noktasında bütün insanlar hüsrandadır. Ahiret hayatında gidecekleri yer cehennem, dünyada da hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Ama Allah-u Teala huzursuz ve mutsuz hayatı yaşayan insanları başıboş bırakmamış, boşuna yaratmamış, katından indirdiği kutsal kitaplarla ve bu kutsal kitapları her devirde Allah'ın emrettiği biçimde öğrenen ve öğretenler vasıtasıyla insanlara indirmiş ve insanların kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uyarak ahiret ve dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmesini Allah-u Teala hedef koymuş. Allah-u Teala'nın bizler için vaaz ettiği mutluluğa, bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğimizin bütün şartlarını, bütün yollarını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve Resuller vasıtasıyla da bize öğreterek, bize yaşatarak hedeflerimize ulaşmayı garanti altına almış. Ama insanların her devirde %90'dan fazlası Allah'ın mutluluk listesinden haberdar değiller. Öyle olunca büyük bir kısmı insanlar hep mutsuz, huzursuz, sıkıntılı ve problemler içerisinde bir hayat geçiriyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'e son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede insanların hüsranda olduğunu buyuruyor. Başlangıçta herkes hüsranda, tıpkı Vel-Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi اِنَّ الْاِنْسَانَ اَلَّا فِي خُسْرٍ insanlar hüsranda. Hüsranda olanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de gidecekleri yer cehennem olduğu Kur'an-ı Kerim net olarak bize ifade ediyor. İşte bu hüsranda olanların 19 tane negatif özelliği var. İnsanlar hüsranda, insanlar ayetlerden gafil, insanlar şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, insanlar gay yolunda, insanlar birbirine düşman, isyanda, fıskta, fitnede, zalim ve cahil mutevası içinde 19 tane ayrı negatif özellik içerisinde hayatı yaşayanlar hep huzursuz ve mutsuz. Ama Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123'te belirlediği gibi "Kâlehbita cemî'an ba'dikum li ba'din adû." Siz ve şeytan
birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Birbirine düşman halde benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedillü velâ aşka, onlar delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte Allah'ın katından gelen hidayetçiler insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte kalpten ulaşmayı dileyenler için artık istisnasız bu dünyada da mutluluk, ahirette de cennet Allah tarafından garanti ediliyor. İnsan yaratılış itibariyle üç ucu serbest irade ve aklın sahibi olan bir varlıktır. Akıl bulunduğu ortamda şuurlanır. Akıl Kur'an-ı Kerim'le şuurlanırsa 19 tane hasretle mücehhez olan ruhun talebine, akıl insanların yazdığı el yazması kitaplardaki zanlarla emaniye ile şuurlanırsa 19 afetle mücehhez olan nefsin talebine uyarak insana hayatı yaşatır. Akıl beyin vasıtasıyla fizik bedene kumanda ediyor. Öyleyse aklın şuurlanması çok çok önemli. Başlangıç noktasında nefsin 19 afetine %100 tesir eden şeytan. Ama şeytan herkese vahyederken herkesi gay yolunda kendi istikametinde cehenneme sürüklerken Allah Teala katından vahyettiği, irşat da vazifeli kıldığı en üst seviyedeki devrin imamını, her kavimdeki veli resulleri, onları temsil eden veli mürşitleri insanlara ayetlerini tebliğ ediyor. Ve ancak kişi iradesini kullanırsa, talepte bulunursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman mutluluk hedefine adım adım ulaşacaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Kur'an'la şuurlanan da olayları yaşar. İnsanların zanları el yazması kitaplarla da şuurlanan insanlar olayları yaşarlar. Sonra olayları değerlendirirler. Kur'an'la şuurlananlar Kur'an-ı Kerim'e göre olayları değerlendirirler. Kur'an-ı Kerim'e göre insanların yaşadığı her olay ya derecat kaybettiren bir şer fiildir veya derecat kazandıran bir hayırdır. Ama insanların el yazması kitaplara göre şuurlananlar, yani insanlara göre olayları yaşayanlar, onlar olayları kendilerini üzen veya sevindiren şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Kimdir hüsrandan kurtulanlar? Hüsrandan kurtulanlar yaşadıkları olayları hayır ve şer Kur'an-ı Kerim ölçüsüyle değerlendirebilenlerdir. Tebliğe muhatap olanlar eğer daveti kabul ederlerse ki nitekim Allah Teala her sene insanları bir iki kere imtihan ediyor. Bu imtihanı başaramayanlar, imtihan edilmelerine rağmen tövbe 126'da zikredildiği gibi tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar.
Ama her devirde bu imtihan olanlardan %10'dan azı, Bakara 155-156'da buyurulduğu gibi musibetlerle imtihan olanlardan sabredenler, onlar biz Allah içiniz mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte Allah-u Teala onların üzerine selavat ve rahmetini indiriyor. Üçüncü basamakta kişi kalben ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Beşinci basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor, mürşidin sözlerini anlamaya başlıyor, işitiyor. Kalpteki engelleri alıyor, İrşat kademesinin sözlerini idrak ediyor, kendisine mal ediyor, kalbine indiriyor. Gözlerindeki engelleri kaldırdığı zaman mürşidi mürşit olarak görüyor. Kalben ulaşmayı dilemeyen herkes için mürşit alalede bir insandır. Ama kalben ulaşmayı dileyenler için Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli etmesi halinde Allah-u Teala bir bir Allah'a açılan kapıları açıyor, şeytanın kapılarını da kapatıyor. O zaman o kişi mürşidi mürşit olarak görüyor. İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir sure nazil olmasaydı en kısa sure olan ve Asr suresi insanların dünya ve ahiret saadetlerinin teminine yeterdi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerini içine alıyor. Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşan Asr suresinin bütününü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, irşat bakana ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safa, irşada ulaşmak altıncı safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Asr suresi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ın bütününü kapsıyor. 28 basamaktaki 7 sabah 4 teslimden oluşan bu Kur'an-ı Kerim'in bütününü Allah-u Teala Asr suresinde şerh ediyor. Kim? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka var Asr-ı Suresini okunurlarmış bu neden. Çünkü meknundur bu sürede esrar-ı felah. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsran sana artık. Öyleyse hüsrandan kurtulmak, Kur'an'ın bütününe tabi olmak ve Asr suresinin bütününü öğrenip yaşamaktan geçer. Her devirde iki grup insan var. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar ve insanların zanlarıyla oluşturduğu el yazması kitaplardaki emaniye tabi olanlar. Ve Asr suresi de Kur'an'ın bütününü içermesi sebebiyle ve Asr suresi her şeyden evvel bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk çetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Evet, mutluluk davetlisidir ve Asr suresi bir mutluluk garantisidir ve Asr suresi bir mutluluk taahhütnamesidir. Bir sahabiden rivayet ettiği
hadiste sahabeden iki kimse karşılaştıklarında mutlaka Bahar suresini birbirlerine okurlarmış. Bahar suresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selam vererek ayrılırlardı. Bahar suresiyle ilişkili olan iki hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ya alim olun, ya mutalim öğrenen olun, ya dinleyen olun veya seven olun. Beşincisi olmayın, helak olursunuz. Beşincisi ilme ve ilim eline buğz edenlerdir. Ama bu hadisin başka bir ifadesi şöyle. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le madem ki bütün insanları mutluluk hedefine davet etmiş, Allah'a yeminler verdirtmiş, o yeminleri yerine getirmeye davet etmiş, üzerlerimize aynı zamanda farz kılmış. Öyleyse biz tıpkı sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşarsak Kur'an'ın bütünü olan Bahar suresini de tamamıyla yaşamış oluruz. Kur'an'ı kim Kur'an-ı Kerim'deki muhtevayı yerine getirirse o kişinin mutluluğu ulaşması kesindir. İnsanlar hayatlarında mutluluğu değişik faktörlere bağlı olduğunu düşünüyorlar. Günümüz istatistiksel bilgilerle bu konularda yapılan incelemeler bizi şu sonuca ulaştırıyor. Mutluluğu dış etkenlere bağlayanlar. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki yapılan bir araştırmaya göre kişilik özellikleri mutluluğu belirlemede en önemli etmen olarak çıkıyor. Sonrasında %40 ile eylemlerimiz, fiillerimiz ve düşüncelerimiz geliyor. Mutluluğu en az etkileyen şey %10'la dış etkenler. Mutluluğu paraya bağlayanlar. Para mutluluk getirir mi? Belçika'da 4 yıl süren ulusal mutluluk araştırmasına göre ortalamanın altındaki bir gelire sahip olanlar yeterince mutlu değil, ancak asıl çarpıcı olan mutsuzluğun en fazla kazanan kesimler arasında yaygın olması. Aylık geliri 4500 euronun üzerindeki kişiler düşük kazançlı kişilere göre kendilerini daha mutsuz hissediyor. Şöhret insanlara mutluluk getirir mi? Dünyaca ünlü oyuncu Jim Carrey, dilerim ki herkes bir gün zengin ve ünlü olur ve hayalini kurduğu her şeye kavuşur. Böylece aranılan esas cevabın bu olmadığını anlar. Ünlü bir Türk oyuncu ise şan, şöhret, mal, mülk hiçbir şey önemli değil hayatta. Onlar hiçbir zaman insana mutluluk ve huzur getirmiyor ifadelerini kullanıyorlar. Birçok insan güzel bir eş, bana itaat eden bir eş olursa mutlu olurum. Milyonlarca insan severek evleniyor ancak birçoğu bir süre sonra şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanıyor. Türkiye'de son 10 yılda boşanma oranı %50 oranında artmış. Avrupa ülkelerinde Belçika, Portekiz, İspanya, Hollanda evliliklerin yarısından fazlası boşanma ile sonuçlanıyor.

mutluluk yolları. İşte mutluluk yolu dünya gezegeni ve bu dünya gezegenden Allah'a ulaştıran, arşa istiva eden Allah'a ulaştıran mutluluk yolları. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Zikir, namaz, hac, mürşide tabiyet, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, oruç, zekat, zikir, namaz, hac, bunlar bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalar. Tarik-i müstakim üzerinden ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla biz mutluluk yollarına tabi oluyoruz. Ama tersi de söz konusu, serbest iradenin sahibi varlık nefsine uyarsa o zaman dünyayı temsil eden para, şan, şöhret, şehvet duygusu, kötü alışkanlıklar, mal, mülk, soy, bunlar da yavaş yavaş bizi tarik-i cehim üzerinden cehenneme götüren, şeytana teslim eden birçok mutsuzluk yolu var. İrademizle Allah'a ulaşmayı dileyebilirsiniz. Mutluluğunuza o zaman hak sahibi olursunuz. Önce birinci kat, sonra ikinci kat, sonra üçüncü kat cenneti sadece bir dilekle Allah Teala bize veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını kesin Allah Teala herkese garanti etmiş. Sadece Allah'ın emirlerine itaat etmemiz halinde Allah'ın emirleri sadece bizi mutluluğa götürür. Allah bizim dostumuzdur. Bir düşmanımız var. O da bizi huzursuzluğa, sıkıntıya ulaştıracak olan, bir gayretin içinde olan iblis, şeytandır. Allah Teala hepimizi mutluluğa davet ediyor. İblis de tam tersi mutsuzluğa davet ediyor. İşte iblisin bizi davet ettiği yol, gay yolu, şeytana götüren yol, tarik-i cehim, sırat-ı cehim üzerinden hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götüren yol. Ama Rabbimiz bu dünyada da mutlu, huzurlu, ahirette de kesinlikle en üst seviyedeki cennetlerde olmamızı istiyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef, evvel emirde ruhumuzu Allah'a ulaştırarak ruhumuzu hidayete erdirmek, daha sonra fizik vücudumuzu ahsen kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmemiz, böylece fizik vücudumuzu hidayete erdirmemiz, daha sonra nefsimizdeki afetleri tamamen tasfiye ederek, temizleyerek, afetlerden %100 temizleyerek, ahsen kılarak Allah'a teslim etmek suretiyle hidayete ermemiz. Emrolun diyor. Üç hidayeti de Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor. Ruhun Allah'a yaşarken ulaşmasını Allah-u Teala 12 tane ayet-i kerimede üzerimize farz kılıyor. Ve Allah-u Teala 7 hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize Allah'a ulaşma dileğini anlatıyor. Görüyoruz ki Allah-u Teala 7 ayrı cepheden bizi mutluluk hedefine ulaştırmak için ayetlerini vaaz etmiş. Amin olmamızın standartlarına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amin olduğumuzu net olarak anlıyoruz. Bu cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 tane hedef emir vaaz etmiş. Bu hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu hedeflere ulaşabilmek için Allah-u Teala 7 tane vasıta emir vaaz etmiş. Bu vasıta emirlerin başında da yine Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa insanların hüsranda kalması kesin. Hüsrandan kurtulmanın

Masa olma şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekti. Mutluluğun üç şartına baktığımız zaman Allah Teala bizlerden ne istiyor? Sadece tek bir şey. Bizim mutluluğumuzu iki ayrı cepheden cennete en üst kademelere ulaşarak en büyük mutluluklara ulaşmamızı, dünyada da dünya mutluluğuna ulaşmamızı, iç alemimizde kavgayı bitirerek, dış alemimizde kavgayı bitirerek, Allah'la olan ilişkilerimizde kavgayı bitirerek, sulh ve sükûna ulaşmamızı, sonsuz bir dünya mutluluğuna ulaşmamızı sadece istemiyor, aynı zamanda emrediyor, farz kılıyor. Allah baştan sona kadar bizimle beraber sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Allah Teala bu dünyada cemaat halinde yaşayan bir sosyal mahluk olarak yarattığı insanı sadece mutlu kılmak istiyor. Gördüğü Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk davetisi, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesi olarak bize indirmiş. Allah Teala buyuruyor ki eğer bana ulaşmayı dilemezseniz kesin gideceğiniz yer cehennemdir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama kim benim cennetime gitmek istiyorsa benim cennetime gitmek isteyen kişi reçetenin ilk maddesi olan bana ulaşmayı diler. Kim kalben bana ulaşmayı dilerse onları Sebil-i Reşat üzerinden onların ruhunu mutlaka hidayetçi mürşidi vasıta kılarak kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın hakikatinde tatbikatı mutlaka gerçekleştirir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Kur'an-ı Kerim bir reçete hükmündedir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın reçetenin gereği olan ikinci adımı 14. basamakta mürşidine ulaşarak gerçekleştirir. Kim ki 12 tane insanla mürşidine tabi olursa Allah Teala ona peş peşe 7 nimet verir ve o kişiyi 7 kalp şartının sahibi kılar. Ve Allah Teala'nın ona vasıta emirleri sevdirtmesiyle çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teskî kademelerini bir bir geçerek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de Allah Teala onu mükafatlandırır. Böylece üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı herkes için Allah Teala'nın garanti ettiği bir hedeftir. Ama tek bir şarta bağlı olarak o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, reçetenin gerektirdiği ilacı almazsak, zikir yapmazsak bu hedeflerden hiçbirine ulaşamayız. Zikir dinin tamamını ifade ediyor. Reçetede nefsimizin kalbinin müzehin olması ancak daimi zikirle mümkündür. 19 kademede nefsimizin kalbi müzehin olduğunda biz irşada ulaşıyoruz. Aynı zamanda Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyoruz. Tıpkı sahabe gibi. İşte 7. kat cenneti bize teslim eden reçetenin son halkası amin olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye eden 3. 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamağa ulaşanlar hariç diyor. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Velhasıl Suresi de bir mutluluk davetisi. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Velhasıl Suresi de bir mutluluk garantisidir. Ve görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Velhasıl Suresi de bir mutluluk reçetesidir. Bu muhteva içerisinde bunları gerçekleştiren herkes ama herkes reçetenin davetinin garantinin içindedir. Allah Teala mutluluğu gördüğünüz gibi
garanti etmiştir bütün insanlara. Ama Allah'ın insanoğluna verdiği iradeyi kişinin kullanması halinde. Öyleyse reçete konusunda bu sırrı hiç unutmayalım. Allah'ı çok zikredin. Mutluluğunuzun anahtarı kesinlikle zikirdir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala'nın size bir hak olarak verdiği mutluluğu yaşamayı hak ettiniz. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın söylediği bir rehberdir. Bir hidayet rehberidir. Bir nurdur. Bizleri mutluluğun şahikasına yükseltecek olan kainattaki yegane kitaptır. Gördük ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü işaret ve asr üstesi mutluluk üzerine kurulmuş, mutluluk ayakları üzerine oturtmuş bir muhteşem bütünlüğü ifade ediyor. Allah Teala mutluluğumuzu garanti ediyor. Buyurun mutluluğunuz, mutluluğa koşun. Bu hedefe ulaşmak üzere yaratıldığını, hani bitkiler üzerinde su damlacıkları oluşur, sabahın serinliğinde güneş doğar, yavaş yavaş gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir, deniz yeşil, yapraklar yeşil, hafif bir serin rüzgar eser. İşte böyle bir şey, mutluluğu yaşarsanız hayatınızın her dakikasını böyle olmasını isterseniz o zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. En iyi yerlerle gökler olan, en iyi yerlerle gökler olan cennete koşun. Allah Teala hadi cennete koşun diyor. Hangi ayetlerde bunu buyuruyor? Al-İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi, Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesi. Her iki ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerlerle gökler kadar olan, muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Rabbinizden mağfirete, genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Allah onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek Al-Asr suresi bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Kur'an-ı Kerim'in en kısa süresi, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden kısa süresi ve Asr suresinin 3. ayet-i kerimesindeki gibi amini olduysanız, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ıslah edici amellere başlayarak salihlerden olmak istiyorsanız, hazırsanız, tövbenizi gerçekleştirmek için hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Evet, kalpten ulaşmayı dileyen, amini olan, ıslah edici amellere başlayanlar, hakkı tavsiye edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa süresi olan Asr suresi bir mutluluk davetesi, reçetesi ve garantisidir. Ama
ameni olmayan, ıslah edici amellere başlamayan, Resulullah'ın ve Resulü Sesi hakkındaki hadis-i şerifte ilme ve ilim ehline buğz edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan Vasıl suresi bir mutsuzluk suresidir. Çünkü bu ay sürede insanların başlangıç noktasında hep hüsranda olduğunu beyan ediyor. O sebeple Allah Resulü ya alim olun ya mutaallim olun, ya dinleyen veya seven olun, sakın beşincisi olmayın. Kimdir o beşincisi ya Resulullah? Onlar ilme ve ilim ehline buğz edenler. Yani Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Allah'ın mürşitlerine buğz edenlerdir. Allah Resulü boşuna hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Kur'an-ı Kerim dinimizin yegane kaynağıdır. Öğretenler Allah'ın mürşitleri, öğrenenler de kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlerdir. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ibadetlerimi elimden gelince yapıyorum. Günde birçok defa Vahasülü suresini okuyorum ama bir türlü mutlu, huzurlu olamıyorum. Mutlu olabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim, açıklar mısınız diyor. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala Vel-Asr suresinde ilk sure yemin ediyor zamanı asra. O zaman Allah'ın sözlerinin yemine ihtiyacı yok. Çünkü Allah'ın sözünde hurf yok. Allah katında söz değiştirilmez. İnsanlar hüsrandadır. Öyleyse kimdir huzursuz ve mutsuz olan, ibadetleri yapmasına rağmen bir türlü huzursuz ve mutsuzluktan paçasını kurtaramayan insan kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen. İşte 7 ayet-i kerimede kalben ulaşmayı dilemeyenler, onları Allah delalette bırakıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Onlar için bir hidayetçi yok ve dolayısıyla Beyazid Bistami Hazretleri mürşidi olmayan delalettedir. 10 ayet gereğince. Delalette olanların da 7 grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. Yani insanların elleriyle yazdıkları el yazması kitaplara bağlı olma sebebiyle hüsrandan kendilerini kurtaramıyorlar. Bir türlü Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından geçerek Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısının anahtarıdır. Bu olmadıkça insanın mutlu olması mümkün değil. Ama eğer siz Allah'ın mürşitlerinin davetine icabet eder de kalben ulaşmayı dilerseniz, ondan sonrası Allah'ın garantisinde, Allah Teala'nın mutlak surette bu talebi kalbinize gördüğü an evvela rahim esmasıyla tecelli ederek şeytanın kapılarını kapatıyor, Allah'ın kapılarını açıyor. Daha sonra sizi Allah'ın sizin için tayin etmişine ulaştırıp tabi olmanız halinde 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu kendisine ulaştırıyor ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandırıyor. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, asr-ı saadet ne demektir? Vahasül suresiyle bir bağlantısı var mıdır, açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'den evvelki dönem cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi insanların hüsranda olduğu bir zaman dilimini ifade ediyor. Çünkü nasıl başlangıç noktasında insanlar 19 tane afetle malulsa, bu 19 tane afetten bir tanesi hüsran, bir tanesi aynı zamanda cehalettir. İşte cahiliye döneminde insanlar
huzursuz ve mutsuz, birbiriyle kavgalı, alabildiğine her cümer içerisinde bir dünya hayatını huzursuzluk içerisinde geçiriyorlar. Ama ne zaman Hidayet Güneşi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah Teala o cahiliye dönemi yaşayan Bedeviler için vazifeli kılıp Bedevilerden Resulullah'ı dinleyen, davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için artık o cahiliye dönemi bitiyor. Asr-ı Saadet dönemi başlıyor. Asr-ı Saadet dönemi yaşayanlar Resulullah'a 12 tane insanla tabi olan 7 sabah 4 teslimi yaşayanların yaşadığı hayatı ifade ediyor. Resulullah'tan önce herkes cahiliye döneminde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarken Resulullah'la birlikte çok kısa süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'le 23 sene içerisinde asr-ı saadete ulaştılar. Birbirlerinin can düşmanı iken birbirlerinin can dostu oldular. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi oldular. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, Tur 21 ayet-i kerimesinde zürriyetler neyi ifade ediyor, açıklayabilir misiniz diyor. Muhterem Efendimizin tefsirinde Tur 21, Allah'a ulaşmayı dileyerek amini olanlara, ikinci onlara tabi olarak amini olanlar, onların zürriyetlerini de akıttık. Ve amellerinden bir şey eksiltmedik. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, amelleri eksilecekti. Boşa gidecekti. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Amellerinde eksilme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek ameni olanlara, ikinci onlara tabi olarak ameni olanlar olan onların zürriyetlerini de kattık. Berlin'den bir kardeşim muhterem hocam, kalbi tabi edilen, kulağı işitmeyen insanın ruhu tekrar kendisine verilir mi? Yoksa Allah geri yollamıyor. Nefs ve fizik vücutta hayvanlar gibi yaşıyorlar. Evet, böyle ama ölüm sırasında mutlaka ruh geri dönüyor. Çünkü Azrail Aleyhisselam vazifeli meleklerin görevini yapabilmesi için Allah Teala tekrar ruhunu o kişinin başının üzerine gönderiyor ve ölümle birlikte o ruh tekrar Allah'a götürülüyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, iç sesim bana cömertliğimizi kullanarak seni aptal yerine koyuyorlar diyor. Bu durumda nasıl düşünmeliyiz, açıklayabilir misiniz? Hiç bu negatif sese uyma. İnsanların ne demesi önemli değil. Önemli olan Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmümüz. İblis bu sesle sana hitap ederek senin 19 hasette bir tanesi olan ruhumuzun en önemli haseti cömertliğinden ödün vermeni, cimriliğe dönmeni için bunu söylüyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Hangi dala sarılırsanız sizi oraya götürür. Cimriliğe sarılırsanız cehenneme, cömertliğe sarılırsanız cennete ki Allah-u Teala'nın bütün insanlar için herkes peşinden koştuğu şey ahiret saadeti ve dünya saadetidir. Öyleyse cömertlik mutlaka hayatta kazanmamız gereken Allah'ın bir güzelliğidir. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, kadın ve erkek İslam'da eşit midir? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, eşitlik değil bir denge söz konusudur. Din açısından kadınlarla erkekler arasında bir 7 safhanın 7'sinde de aynı eğitim ve öğretimden geçiyorlar. Bunu en güzel belirten ayet-i kerime Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. 7 safhanın 7'sinde de erkekler ve kadınlar liyakatları kesbeden erkek ve kadınlar aynı mükafatın sahibi oluyorlar. İnnel müslümine vel müslümati vel mümine vel müminati vel kanitine vel kanitati vel sadıkine vel sadikat vel sabirine vel sabirat vel haşine vel haşiat vel mütesaddikine vel mütesaddikat vel saimine vel saimat vel hafizine vel hafizat vel zekirallaha kesine vel zakirat
Adallahum mağfiretin ve ecrün azim. Yani bütün hedefler hem hanımlar hem beyler için aynı. Ama hanımlardan irşatla Allah'ın yani pür mürşit olarak tövbe verip ruhu başkasının başının üzerinde yer alan kimse var mı? Hayır tabii. Erkekler için 15 yaşından itibaren ölümüne kadar ibadetin olmadığı bir an, bir zaman parçası yok. Hanımların özel yaratılışları sebebiyle ay hallerinde ibadetten kesiliyorlar. Öyle olunca Allah Teala ricaldan ancak mürşitleri tayin ediyor. Ama öğrendiği ilim, irfan hikmeti başkasına öğretmek noktasında kadınlarla erkekler arasında bir fark yok. Ankara'da birkaç muhteremin tasavvuftayım. Ailem tasavvufta değil. Ailemin bireyleri yaşadıkları imtihanlardan dolayı üzülüyorlar, olayları yanlış değerlendiriyorlar. Onlara tasavvuf çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyorum ama bildiklerinden vazgeçmiyorlar. Onların bu üzüntüsü beni de üzüyor ve yıpratıyor. Bu konuda ne buyurursunuz diyor. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşim, sen yine tebliğine devam edip ailenin bütün fertlerini Allah'a davet edeceksin. Davetten geri kalmayacaksın ama olaylar senin üzerinde de negatif etki oluşturuyorsa o zaman senin nefsin de oradan tesir alıyor. Nefsin tesir aldığının bir nişanesi olarak hemen zikre sarılman lazım. Zikir, zikir, zikir ki ne kadar zikrini arttırabilirsen onlar üzerinde oluşan, seni de tesir altına alan, seni üzen olaylardan zikirle çok kısa süre içerisinde kurtulabilirsin. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz evliyalık ne demektir? Birinci sual, evliya kimdir? Kur'an'ın mutabasına baktığımız zaman Allah bütün insanların kendisine dost olmasını istiyor. Evliya, tekili, çoğul, veli Allah'ın dostu demektir. Evliya da çoğul, evliyalar Allah'ın dostları. İşte yaratılışa baktığınız zaman gerçekten Allah Teala seçimini en yakın olan mahlukunu insan olarak Kur'an'da zikrediyor ve tüm insanların kendisine dost olmasını istiyor. Ama insan serbest iradenin sahibi, Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullanması halinde Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tek bir dilekle Allah'ın dostu olur ama ermiş veli olmaz. Niye biz dilekle dedik? Çünkü o kişi kalben ulaşmayı dilemesi halinde Şura 13'e göre Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Allah Teala da zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Öyleyse görev, biz dileyeceğiz. Dilediğimiz an, kalbimizde bu talebi Allah gördüğü an, biz Allah'ın dostu oluyoruz. Ama ruhumuzu Allah kendisine ulaştırması halinde, bize göre çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Ermiş olmak, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmak demektir. Allah Teala'nın da istediği bütün insanların ermiş evliya olmasını istiyor. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık İslam merdivenine baktığımız zaman, ki bunlardan 21'i yükselmedir. Geri kalan 7 kademede velayet makamları yücelmeyi ifade ediyor. Yani 28 basamak İslam merdiveni yükselme ve yücelme merdiveni adını alır. İlk 21 basamak yükselmedir. Ruhun Allah'a ulaştıktan sonra yücelme başlar. Baştan sonra bütün velayet kademeleri Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Gerçekten biz ayna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala "Ela inne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezina amenu ve kanu yettekun." Lehum el-büşra fil hayati dunya ve ahireti. Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. La tebdile kelimatullahi. Allah'ın sözlerinde bir değişiklik olmaz. Yani daima Allah'ın dediği olur. Allah ne dediyse mutlaka sözünü yerine getirir. فَذَٰلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمِ Bu en büyük kurtuluştur. İşte bu ayetlerde bahsi geçen evliya, veli mürşid, çünkü فَوْزُ الْعَظِيمِنْ اَجْرُ الْعَظِيمِنْ حَزُ الْعَظِيمِنْ ve فَذُ الْعَظِيمِنْ sahipleri, İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın inşallah memur ve mezun kıldığı veli mürşitleri ifade ediyor. Öyleyse Yunus 62-63-64 baştan sonra en alt seviyeden en üst noktaya kadar olan yükselme ve yücelme basamaklarının tümünü ihtiva ediyor. Yedi tane evliyalık makamı var. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulelbab makamı, ihlas makamı, selah makamı. Bu yedi makamın yedisi de yücelme kademelerini ifade ediyor. Ama ilk 21 basamak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade ediyor ki Allah Teala Kaf 31'de "Uzibetel cennetu lil muttakine gayre ba'id." Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evâbin hafîz." Cennetin kendilerine vaat edildiği kişiler kimlerdir? Hafiz olanlar, müşriklerine tabi olup devrin imamın ruhu başlarında yer alan kişiler. Evap olan da seyri sülükle yedi kademedeki nefs herkesinin bitiminde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskazimlerin bir bir geçerek sonuçta ruhu Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatında yok olan kişi evaptır. Allah razı olsun. Allah Teala tabi Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Ama bir hürafe dinimize girmiş. İnsanların gün geçtikçe Allah'a daha fazla yaklaşması ve bunun sonunda da farklı manevi rütbeler oluşturmak İslam'da olmayan bir sınıflandırmadır. Allah kullarını adaletli bir şekilde, eşit şekilde, eşit mesafededir. Ve ona ulaşmanın tek yolu samimi bir iman ve ibadettir. Tabi bu söylenenlerin hiçbirisi ayette uymuyor. Şimdi tekrar buna dikkatle bakmamız lazım. Yunus 62-64. Allah'ın velileri, Allah böyle diyor. Bir bir Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman, muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Kimdir bu evliya ve dostlar? Bunlar ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Şunu safa takva. Ve onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Ulaşmayı dilemesi halinde birinci kat cennet, müşride tabiyette ikinci kat cennet, ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet ve dünya saadetin yarısı. Ama zaten muhteremler bu ayetleri sanki hiç yokmuş gibi atıp tutuyorlar. Tabi bunlar birer hürafe. İkinci sual, evliyaya tabi olmak önemli midir? Evet sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı İslam, İslam'ı Allah'a teslim olmak ve neyimizi Allah'a teslim edeceğiz diye bir sual akla gelirse ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz bir, fizik vücudu Allah'a teslim edeceğiz iki, nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz üç, irademizi Allah'a teslim edeceğiz dört. Bunların hepsi Allah tarafından bize verilmiş emanetlerdir. Ve bu emanetlerin sırasıyla Allah'a teslimi, ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti bir yerde nihati olarak Kur'an'da yer alıyor. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi geçtiği ayetleri de şu anda ekranda görüyorsunuz. Öyleyse evliyaya tabi olmak önemli mi? Evet. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılmaz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün peygamberler arasında nebilerin mağfiret daveti demek gerekli. Slaytımıza baktığımız zaman ismi geçen bütün peygamberler Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Ama aynı zamanda görevleri itibariyle kendi kavminin Resulüdürler. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Bunlar ait olduğu kavmin Resulüdürler. Ama Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verilmesi sebebiyle de nebi Resullerdir. Bütün Nebi Resuller bu ayetlerde de zikredildiği gibi bir kere daha baştan bakalım. Hepsi kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. Onların davetiyle kim kalben ulaşmayı dilemişse günahları örtülmüş, affolunmuş. Ama kim 12 tane insanla tabiyetini gerçekleştirmişse onların da günahları sevaba çevrilmiş. Öyleyse Nebi Resullerin mağfiret daveti bu açıdan çok önemli. Allah Teala Peygamber Efendimiz'i misalen Nisa 64'te buyuruyor ki biz Resullerimizi insanlar intihar etsin diye gönderiyoruz. Bu Nebi Resul de olabilir, Veli Resul de olabilir. Ama şefaatin sahipleri, şefaat etme etkisi daima her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Devrin imamı bir Nebi Resul olabilir, asaletendir. Onu olmadığı dönemlerden, kavim Resullerden bir tanesini Allah seçiyor. O da bekareten devrin imamıdır ve itaat edilmesini Allah'a farz kılıyor. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Öyleyse herkesin başlangıç noktasında nefsine zulmeder durumda olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Fatır 32'de biz bu Kur'an-ı Kerim'i seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Onların bir kısmı nefsine zulmeder. Başlangıçta herkes bu durumdadır. O nefsine zulmedenler eğer sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse Fatır 32'ye göre herkes başlangıçta nefsine zulmeder durumda. O nefsine zulmedenler 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayinli müşride tabi olmaları halinde devrin imamının ruhu başları üzerine gelip yerleşeceği için mutlak surette günahları sevaba çevriliyor Furkan 70'e göre. Allah'ın evliyasına tabi olanlar şakirlerden olmazlar diyor Taha 103'te. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in söylediği Allah'ın evliyası mürşitlerdir. Taha suresinin 103. ayet-i kerimesinde de kim hidayetime tabi olursa o hidayete erer. Şakirlerden olmaz. Hidayetçi devrin imamıdır. Hidayeti getiren kişidir. Mürşitler de ondan öğrenerek Allah'ın yardımıyla insanları hidayet erdirmek konusunda üzerine düşen yapanlardır şefaat. Hayatta olan kişi ve o kişilerden de gene hayattayken 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar için geçerlidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Yani Peygamber Efendimiz mürşit olduğuna göre kim mürşidi Allah'tan isterse, kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Devrin imamını kim Allah'tan isterse şefaatine hak kazanıyor. Ama kim benim için vesile isterse, ki vesile kendisine tabi olanları devrin imamına dergâhına ulaştıran kişidir. Şefaat etme etkisi daima devrin imamına aittir. Kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Her kim benim için vesile isterse ona şefaatim vacip olur. Yani ister Maide 35'e göre vesileyi Allah'tan istesin, ister hacet namazı kılması halinde doğrudan doğruya Allah'tan ona devrin imamını göstersin. Her iki halde de şefaat olayı gerçekleşiyor. Ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevriliyor. Tövbe eden kişiyle Allah arasındaki talep mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasındaki mağfiret talebi söz konusudur ama tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu olay şefaattir. Dinimize girmiş bir başka hürafe evliyaların şefaatçi olarak görülmesi Allah'ın yetkilerini başka birine atfetmek anlamına gelir. Tevhid ilkesine aykırıdır. Halbuki Allah-u Teala bizzat bunu tayin ediyor. Hem Enbiya 73'te bütün Nebi Resullerin şefaat etme etkisine sahip olduğunu ve Allah'ın tayin ettiğini Allah-u Teala beyan ediyor. Bunların olmadığı dönemlerde kavim Resullerden bir tanesi de Secde 24'e göre Allah-u Teala tayin ediyor. O da vekaleten şefaat etme etkisine sahiptir. Nebi Resullerle Veli Resuller hidayete erdiren Nebi Resullerle hidayete erdiren Veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. İşte Nebi Resuller şeriat kitabı verilenlerdir. Veli Resuller peygamberlerin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Biri de her ikisi de hidayete erdirendir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, evliyaların doğaüstü güçlere sahip oldukları, keramet gösterebilecekleri doğru mudur? Keramet Allah'ın ikramıdır. Hacı Bektaş Veli'nin bir sözü, hararet nerededir? Saçta değildir. Keramet baştadır, taşta değildir. Ne ararsan kendini ara, Kudüs'te, Mekke'de, Arş'ta değil. İşte demek ki kerametin sahibi kesinlikle Allah-u Teala'dır. Kur'an'da ikramda bulunuyor. Keramet Allah'ın velilerine, evliyasına ihsan ettiği fizik ötesindeki özelliklerdir. Allah'ın yardımıyla bütün evliyalar keramet gösterirler. Kerametin sihirle, büyüyle, uzaktan yakından hiçbir ilgisi, alakası yoktur. Tüm evliya bilir ki onlar o kerameti Allah gösterir dediği zaman gösterebilirler. Kendilerinden hiçbir şeyin sahibi olmayacağını Allah'ın bütün evliyası bilir. Şeytansa insanlara falanca duayı okursan şu sonuçla karşılaşırsın. Niye onları? Olayı öyle bir hüviyete gösterir ki sanki o insanlar o duayı okumuşlar. Arkasından da sırf o duayı okudukları için o sihir olmuş değil. Sihirin oluşmasında şeytanın muhakkak ki yardımı vardır. Öyleyse kerametle sihir arasındaki bariz farkı bir kere daha anlayalım. Allah'ın yardımıyla keramet gerçekleşir. Ama sihir şeytanın yardımıyla oluyor. Allah'ın kendisine ikram ettiği kişi evliya, Allah'ın kendisine bunu nasip ettiğini, ikram ettiğini biliyor. Ama şeytansa insanlara falanca duayı okusan şu sonuçla karşılaşırsın diye onlara inandırıyor. Ve onlar da zannediyorlar ki gerçekten biz bu duayı okuduk. Okuduğumuz için bunlar gerçekleşti. Halbuki iblisin arkasındaki yardımını iblis saklıyor. Sihrin oluşmasında şeytanın kesin yardımı var. Hürafeler, peygamberler dışında hiç kimse gaybi bilme ve mucize gösterme yetkisine sahip değildir. Evliyalara böyle bir yetki verilmesi İslam'da asla yer almaz. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. İnsanların Allah'a yakınlığıyla paralel Allah-u Teala onlara ikramda bulunur. Özellikle Allah'ın mukarreb kulları, Mu'l-Elbab, İhlas ve Selah her zaman Allah her şeye kadirdir, ikramda bulunabilir. Bu Allah-u Teala'nın onlara müjdesidir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce evliyalık ne demektir?
2: Geçmişten gelen dini bütün insanlar diye biliyorum.
3: Tasavvufi hayat yaşayan insanların başındaki kişidir. Yani tarikat lideri diyebiliriz.
4: Allah dostudur. Allah'a yakın olan bir kişidir. Erilmiş, her şeyi bilen böyle bir zattır yani.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala evliyalığın bir dilek olduğunu, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu evliyası yapacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Allah yolunda ilerlemek. Yani Müslümanlık ne gerektiriyorsa dört dörtlük yaptıktan sonra Allah'a ulaşacağımıza inanıyorum.
2: Kesinlikle o da namazdan geçtiğini düşünüyorum ilk.
4: Şu ortamda evliyalığı bırak da hiçbir şey olacağını zannetmiyorum.
1: Peki siz de bir ermiş evliya olmak ister miydiniz?
2: Keşke. Ben isterdim keşke.
5: Ben de isterdim.
3: Çok isterdim diyemem.
1: Peki?
3: Çünkü çok net değil yani tarihsel kaynaklarda. Özellikle Yunus Emre zaten çok efsanevi bir karakter de. Mevlana'yla ilgili tartışmalar var. Ya o yüzden onlar gibi istiyorum, onlar gibi olmak istiyorum diyemem yani. Ben bağımsız bir insanım. Kendi çizdiğim yolda gitmek isterim.
4: Evliya olmak istedim de evliya mertebesine erişmek şu ortamda bir zor.
1: Peki sizce herkes evliya olabilir mi?
2: Hayır olamaz.
5: Kesinlikle olamaz. Tabii ki hayır.
3: Olamaz. Tasavvufa göre olmaz.
1: Yunus Emre de diyor ki evliyalık bir dilektir. Dileyene düğün dernektir.
3: Doğru dur. Ben ilk dönem çalışıyorum. Yunus Emre dönemini bilmiyorum yani.
0: Misafirimiz Müslümanlık ne gerektiriyorsa dört dörtlük yaptıktan sonra Allah'a ulaşacağımıza inanıyorum diyor kardeşimiz. Müslümanlığı dört dörtlük yerine getirmek ne ifade ediyor? Dört dörtlük bir Müslümanlık yani Allah'a teslimiyeti ifade ediyor. Ruhu, veşin, nefsi bir iradeyi Allah'a teslim etmek manasına geliyor ama bu ola gelen söz sadece dilden söylenen bir sözdür. Ve insanlar bunu hayatına tatbik edip Allah-u Teala'nın emrettiği 28 basamaklı İslam merdivenini yaşamayı ne yazık ki unutmuşlar. Allah-u Teala hedef emirlerden bahsediyor. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama bu hedeflere ulaşmak bir vasıta ile gerçekleşiyor. Sahabe bunların 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Eğer bu ifadeyle onların söylediği şekilde Müslüman dört dörtlük yerine getirmek ne ifade ediyor? Sahabe 7 safhayı yaşayarak İslam'ı dört dörtlük yerine getirmişlerdir manasına geliyor. Allah-u Teala teslim olmanın şartını tasavvufu yaşamaya bağlıyor. Aynı zamanda tasavvufu yaşamak, İslam'ı yaşamak olduğu için İslam'ı yaşamaya bağlıyor. İslam'ı yaşamak da Hanif dininin yedi safhanı yatsının içine alıyor. Böyle bir dizayn içinde insanların bütün güzellikleri yaşamaları söz konusu olmuştur. Sahabeye dikkatle baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün mutevasını öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Hepsi İslam'ı dört dörtlük yaşamışlar. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin hepsine sahip olmuşlar. Konumuzla slaytımıza bakacak olursak zaten bunu görüyoruz inşallah. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kimsenin mürşidine ulaşmadan evliya olamayacağını açıklıyor. Nitekim Allah'ın evliyası olarak kimi tanıyorsak hepsinin mutlaka bir mürşide olduğunu görüyoruz. Mürşide tabiye sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben bir tasavvufi bir hayat yaşamadığım için, böyle bir tercihim de olmadığı için benim için pek bir şey ifade etmiyor açıkçası.
2: Mübarek insanlar bence.
4: Ya onlar Allah dostu. Onlara bir şey demiyorum. Ben onlar Allah'ın dostu. O tarihlerde İslamiyet daha yaygın, İslamiyet'e daha sarılma vardı. Şimdi İslamiyet'ten uzaklaşma var. Yani bu Allah dostu olmak, Allah'a yakın olmak, İslamiyet'e çok bağlı kişi olması lazım. Şu ortamda da öyle bir kişilere rastlamak nadir.
1: Peki sizce bu zamanda da onlar gibi Allah dostları var mıdır?
3: Mutlaka vardır. Ama ben yani bunun üzerinden ün kazanan insanların Allah dostu olduğunu düşünmüyorum. Bilmediğimiz insanların Allah dostu olduğunu düşünüyorum.
5: Tek tük vardır.
4: Tahmin etmiyorum. Tahmin etmiyorum. Yoktur.
1: Peki nasıl bulabiliriz sizce onları?
4: Onları bulamazsın.
3: Ya onları bulmamız gerekmiyor ki illa. Yani kendimiz kendi yorumumuzu bulabiliriz. Bireysel de olabiliriz.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı emrediyor bize. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
5: İnşallah. İnşallah.
2: Eskiden kızıyordum.
5: İsteriz tabii ki. İstemez olur muyuz?
4: Onu biz yapamıyoruz. Yapamayız yani. Yapsak da yani şu ortamlara göre şey bizim kalbimizi bağlasak da bozuluyor.
0: Misafirin mürşit konusunda Onur Allah'ın dostu, o tarihlerde İslam, daha yaygın İslamiyet'e sarılma vardı. Şu ortamda artık yok. Böyle Allah'ın dostuna rastlamak mümkün değil diyor. İnsanlar İslam'dan uzaklaştıkça mürşitler de azalmış oluyor mu? Bir kere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman dünyada 8,5 milyar insan yaşıyorsa her kavimde o kavmin ana lisanıyla mutlaka Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin veli resuller tayin ediyor. İşte Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi bu veli resullerin hepsi birer mürşid ve kesintisiz olarak gönderiyor. İşte Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taha 134, Kasas 47, Kasas 59, Zümer 71, Mülk 8-9. Yani Resul göndermesem azap etmem. O zaman İslamlar İslam'dan ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, ayrı lisanı konuşan ne kadar dünyada kavim varsa Allah'ın kanunu gereğince Resulleri ard arda gönderdiğine göre mürşitler her zaman her devirde vardır. İsra 15. Resul göndermesem azap etmem. Mülk 8-9-10 size nezir gelmedi mi? Geldi. Öyleydiyse insanlar Resulleri, nezirleri yalanlamakla İslam'dan gün geçtikçe uzaklaşıyorlar. Yoksa mürşitler her zaman var. Ortalıkta çok sayıda mürşit var gibi görünür ama büyük kısmı rahisede mürşit değildir. Allah ile hiçbir temasları olmamıştır. Allah'tan vahiy almaktan mahrumdur. Allah Teala ile ilişkili olan ondan vahiy alabilen mürşitlerin sayısı zamanımızda artık çok azdır. Allah Teala'nın biz Resul göndermedikçe insanlara azap etmeyiz ayeti kerimesinin gereğince Resullerin mürşitlerin varlığı kıyamete kadar devam edecektir. Allah Teala her devirde mürşide tabi olmayanların dalalette olacağını kesin bir dille ifade ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinden hürmetle hasret öpüyorum. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualımız olacaktı muhterem hocam. Irk, mezhep, din farklılığı Allah'a ulaşıp evliya olmak için engel midir mi? Bu konuda değerli açıklamanızı istirham ediyor. Ve tekrar mübarek ellerinden hürmetle hasret öpüyoruz. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Irk, mezhep, din farklılığı Allah'a ulaşıp evliya olmak için bir engel değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabesi de ondan evvel Hazreti İsa ile onun havarileri de ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da ondan evvel Hazreti İbrahim de ona kendisine tabi olanlar İslam'ın 7 safhasını yaşamış. Ondan evvel Hazreti Nuh hepsinden evvel Hazreti Adem ona tabi olanlar hep yaşamışlar. Öyleyse her dinin insanı Allah'a ulaşmayı diler de tek dinin 7 safhada yaşamış olur. Irk, mezhep ve din farklılığı Allah'a ulaşmak için engel teşkil etmiyor. Başka bir din de zaten hiç olmamış. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala evliyalık makamlarını birer birer aşmak istiyorsak zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Dua etmek, şükür etmek, zikir etmek, yani Allah'a yakın olmak, yalvarmak bunlardır benim anladığım.
2: Allah'a yaklaştırıyor bir kere, yani koruduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle, hani açıklıkla kapalılıkla bir alakası yok. Açığım ama çekiyorum mesela. Sürekli çekiyorum, ağzımda ben var. Kimseye söylemem çektiğimi. Kimse bilmez ama çekerim.
5: Ben de öyle. Tüm bildiğim zikirleri çekiyorum. Allah'ın tüm 99 adını. Çok huzur, rahatlık. Hani bazı sıkıntılarım da sıkıntılarımın ferahlaması için.
3: Zikir yapmak Arapça hatırlamak demektir. Hatırlamak bence ben sessiz zikirden ziyade her an yaptığımız her eylemi Allah'ın bizi gördüğünü bilerek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Zikirden bunu anlıyorum.
1: Siz zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
4: Şimdi zikrettiğimde kendimi daha rahat hissediyorum. rahatlıyorum. Birinde ağrıdığı vücut hiçbir şeyden unutuyorum. Bir şeyim kalmıyor.
3: Huzurlu hissediyorum tabii ki. Huzurlu hissediyorum. Sorumluluğumu yerine getirdiğimi hissediyorum. Takvalı hissediyorum. Ve bu tabii ki beni daha mutlu ediyor.
1: Zikir sizce insanı değiştirmeye başlar mı?
4: Bağlı olursam başlar. Yani içten. İçten olursam başlar. Ama içten olmasan değişmez.
1: Herkes zikretseydi sizce dünya nasıl olur?
2: Daha güzel olurdu.
5: Çok güzel olurdu. Kötülük olmazdı, ölüm olmazdı.
1: Cinayetler olmazdı.
3: Çok daha güzel bir dünyada yaşardık. Tabii ki bu mümkün değil.
0: Bilimsel bir merkez zikir yapsaydı çok daha güzel bir dünyada yaşardık. Ama o mümkün değil. Herkesin mutlu olacağı bir dünyada yaşamak gerçekten mümkün değil. Çok kolay aslında. Çünkü insanlar içinde mümkün gibi görünmüyor. Ama İncil'deki bir ayet, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet şunu söylüyor bize. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çünkü Allah her şeye kadir. Öyleyse biz Allah'tan talepte bulunduğumuz zaman gerçekten zikirle dünyada huzurlu mutlu yaşamak çok kolay. İki tür insan dünyada yaşıyor. Zikretmeyenler, onlar şeytanın dostları. Ve zikredebilenler, onlar da asr-ı saadeti yaşayanlar. Başka insanlar ilişkimizde Allah'a doğru yaptığımız yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü biz mutluysak, huzur içindeysek, etrafındaki insanları da huzura ulaştırırız. Nasıl bizim kardeşlerimiz arasında sulh ve sükun

0: Sözünü bizlere açıklar mısınız Muhterem Hocam? Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
1: Allah razı olsun, biz de hepinizi çok seviyoruz. Evliya almak zor değildir, evliyalı elde tutmak zordur. Sözünü açıklar mısınız? Gerçekten de evliya olmak çok kolay bir dilektir. Çünkü bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran, bizi kendisine dost kılan, ermiş evliya kılan Allah'tır. Tabii Allah'a göre zorluk yoktur. Ama ondan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra bizim o evliyayı o seviyeyi tutturmamız her gün 3 saatlik zikri korumamızla mümkündür. Daha ötesine geçmek, bizi gücü teslimine ulaşmak, o zikri 6 kat daha artırmamıza bağlıdır. Daimi zikre ulaşmak, daimi dünyadan mutlu olmak ise 24 saatlik zikre bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerimize hidayet çok derece önemli bir faktördür. Bu kavrama baktığımız zaman Allah-u Teala bedavadan hiç kimseye evliya yapmayacaktır. En azından aynı seviye korumamız şartıyla dokunulmazdır. Aşağı ise de gene evliya kalacaksınızdır. En kötü olay fısktır. O da binde 2, 3 nispetinde vücuda gelen nadir bir olaydır. Öyleyse emniyet altındasınız, Allah'ın koruması altındasınız. O sebeple evliya olmak zor değildir ama evliyanı elde tutmak zordur. Çünkü şeytan ve nefsiniz sizin o vasfı kaybetmeniz için her şeyi yapacaklardır. Ulaştığınız mevki, ulaştığınız makamı, evliyalığı koruyun. Korumanız, çok gayret sarf etmeniz de mümkündür. 3 saatlik zikri korumanız da mümkündür. 3 saatlik zikri 18 saate çıkartmanız da mümkündür inşallah. Allah razı olsun. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe,

0: onlara Allah adına teslim olmadıkça fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretme gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bütün dünyada yaşayan insanların yaratan Rablerine karşı ve yaratılan insanlara karşı sorumlulukları var mıdır? Sürekli sorumluluk bilinci ile yaşamak için neler yapılmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Nevidat Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği bir hadiste, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse buradan kesinlikle delaletteyiz. Delalette olanlar huzursuz ve mutsuz, şeytanın hegemonyası altında devamlı bir kaos içinde hayatı yaşarlar. O kaostan kurtulmak, huzur ve mutluluğun adresi ancak hidayeti yaşamakla mümkündür. Hidayet de insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse bizim Allah'a ihtiyacımız var. Bizi yaratan Rabbimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. Nitekim Nevide Sultanı Peygamber Efendimizin sahabeden Muaz bin Cebel'e, ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Allah Resulü bilir, ben bilmem ya Resulullah. O zaman Allah Resulü cevap veriyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların ona hiçbir şeye ortak koşmamasıdır. Öyleyse bizim Rabbimize karşı sorumluluğumuzun yerine getirmesi, şirkten, açık ve gizli şirkten beri olmamız da mümkün. Açık şirk Peygamber Efendimiz'in ümmeti için söz konusu değil. O zaman gizli şirkten kurtulmak neyledir? Gizli şirkten kurtulmak hidayetledir. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde كَبُورَ عَلَى الْمُشُك۪ينَ مَا تَدَوْمِ اِلَيْهِ Senin Allah'a davetin müşriklere ağır geldi. اللّٰهُ يَشْتَب۪ي اِلَيْهِ مَنْ يَشَعُ وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Yani onları şirkten kurtarır, gizli şirkten. Öyleyse her şeyden evvel Rabbimizin üzerimizdeki hakkı, ona şirk koşmamak, hepimizin Allah'ın davetine icabet etmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Ama insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında da bizim dışımızdaki herkese karşı bir sorumluluğumuz var. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Evet, gerçekten hepimiz etrafımızdaki insanlar bir vasıta, ama Allah'a ihtiyacımız var ve herkesi mutlu ettiğimiz kadar mutlu oluruz. Mutsuz edersek mutsuz oluruz, mutlu edersek mutlu oluruz. O zaman yaratılan insanlara karşı bizim sorumluluğumuz nedir? Yaratılan insanlara karşı sorumluluğumuz, toplum şuuru içerisinde bilinçli bir yaşamla herkesi mutlu etmek ve onlara verdiğimiz mutluluğu bizim üst seviyede yaşamamız. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bize ihtiyacı yok. Bizim Rabbimize ihtiyacımız var ve Allah-u Teala etrafımızdaki insanları devamlı mutlu etmemizi istiyor. O zaman sorumluluk bilinci içinde bir yaşam bizi sürekli huzur ve mutluluk içinde tutar. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, ibadetlerimizi layıkıyla yapmak için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, bütün ibadetler zikrin bir yardımcısıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Emri bin maruf ve nehyi münker ve zikrin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Emri bin maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözler lehine değil aleyhinedir. O zaman ibadetler bize zikri hatırlatmalı. Zikirle o ibadetleri yaparsak hedefimize ulaşabiliriz. Zikirle namaz kılarsak huşu içinde namaz kılabiliriz. Zikirle oruç tutarsak oruç bizim için açlık ve susuzluk olmaz. Zikirle zekat verirsek riyada olmayız. Zikirle kısacası ibadetlerimizin, Allah'la ilişkilerimizin bir mana kazanması hepsini zikirle yapmamıza bağlı. Ama zikrin öncesinde ilim ibadetin imamıdır. Mutlak surette hedef emirlere mutlaka ram olmamız lazım. Teslim olmamız gerekir. Allah'a ulaşmayı dinemeden yaptığınız zikir Rum 39'a göre size fayda vermez. Allah'a ulaşmayı dinemeden yaptığınız zikir sizi huşu sahibi kılmadığına göre namazlarda da zevk içinde kılarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden zikretseniz oruç sizin için açlık ve susuzluktur. Yani kısacası her zaman hangi ibadeti yaparsak yapalım, ilim onun öncesinde geliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, ailevi sorunlar yaşıyoruz. Sorun yaşamadan mutlu bir şekilde nasıl yaşayabiliriz? Çok basit sevgili kardeşlerim. İnsanları daima mutlu eden, huzur içinde bir hayat onlara yaşatan Allah'tır. Ama bilelim ki görünmez bir düşmanımız var, şeytan. Ailevi sorunların, yaşadığınız ailevi sorunların arkasında kesinlikle şeytan var. Öyleyse toplumsal hayatta kim kiminle bir ilişki içindeyse arasına şeytanı koymamalı. İşte bu şeytanı koymamak, şeytanın kapısını zikirle kapatmakla mümkündür. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkes hata yapabilir diyor. Ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. O zaman her olayda kendimizi hatalı görür, Rabbimizden affı ve mağfiret talebinde bulunursak, karşı tarafı da ona karşı görevlerimizi yerine getirirsek, o zaman mutlu huzurlu bir aile saadeti yaşarız inşallah. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Araf 98 ile Duha bir ayetini açıklar mısınız? Araf suresinin 98. ayet kelimesi, o ülkelerin halkı şiddetli azabımızı onlara, onlar oynarlarken kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Tabii ikisinin arasında bir illet rabıtası var. Allah-u Teala azabının geleceği vakitleri söylemektedir. Birincisinde gece vakti uyurlarken, ikincisinde kuşluk vakti gelen Allah'ın büyük azabı söz konusudur. Duha bir ayetinde de kuşluk namazının kılınacağı vakit sabah namazından sonra öğle namazından evveldir. Peygamber Efendimiz onun sahabesi 7 vakit namaz kılıyorlar. Birinci sabah namazı, ikincisi kuşluk namazı, üçüncüsü öğle namazı, dördüncüsü ikindi namazı, beşincisi akşam namazı, altıncısı yatsı namazı ve yedincisi teheccüd namazı. Gece yarısından sonra sabah namazından evvel kılınır. Ve bütün vakfımızın müntesipleri bu 7 vakit namaz muhtevası içerisinde ibadetleri yaparlar. Ağrı'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, okulda çocuklara din dersinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in süt annesinin yanında çocukken Cebrail aleyhisselam'ın insan kılığına girip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbini yardığı ve içindeki bütün kötülükleri temizlediğini, bunun da Kur'an'da yer aldığını öğretmişler. Doğrusunu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, İnşirâ suresinde peygamberler doğmadan evvel seçilenlerdir. Doğmadan evvel seçilenler bizim yaşadığımız 7 safa 4 teslim 28 basamağı, onlar Allah'ın kontrolünde vehbi olarak yaşarlar. Yani onların kendi gayretleri yok. Allah onları yaşattırıyor. O zaman İnşirah suresine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şerh etmedik mi? İşte her zaman herkesin mürşidi var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Nevleli murabbi lema araftu rabbi. Benim Rabbim olmasa ben de Rabbimi arif olamam. O zaman Allah'ın Resulü ilk ayetini getiriyor ve Peygamber Efendimizin de Allah'a ulaşma dileği sebebiyle Allah Teala onun üzerine de rahim esmasıyla tecelli ediyor, onun göğsünü şer ediyor. Nasıl biz insanlar davete icabet ettiğimiz zaman Enam 125'e göre efemen yuridullahu en yehtiyehu yeşre sadr-ül İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şer eder. İşte Cebrail aleyhisselamın öğretisiyle Peygamber Efendimizin de Allah-u Teala göğsünü şer ediyor. İnşirah suresinin birinci ayet-i kerimesi bu. Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şer etmedik mi? Yani göğsünden kalbinden nur yolunu açmadık mı? Ve senden yükünü kaldırılmadık mı? Elem neşrah leke sedreke. İnşikak değil. Elem neşrah leke sedreke. Ve vedâne anke uzrek. Ellezî enkaze zârek. Ve senin üzerindeki ağır yükü kaldırmadık mı? Bu ağır yük nefsin afetleri. İnşirah, evet, göğsünü seni şer etmedik mi? Avdâne anke uzrek ellezî enkaze zârek. O yük senin sırtını bükmüştü. Senden yükünü kaldırmadık mı? Bu yük nefsimizin afetleri. Öyleyse nefsin bütün afetlerini kaldırıyor. Arafan erleke zikrek ve senin için zikri yükseltmedik mi? Yani bütün doğmadan evvel seçilen Resuller için Allah Teala 7 safa 4 teslim 28 basamağı vehfi olarak onlara yaşattırıyor. İşte süt annesinin yanında çocukken Cebrail aleyhisselam'ın insan kılığına girip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinin yardığı ve içindeki bütün kötülükleri temizlediğini, Kur'an'da yer aldığını öğretmişler. Doğrusunu açıklar mısınız? Evet, doğrusu bu. Peygamberler için Allah'ın kontrolünde vehbi olarak bunlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla nasıl biz insanlar Allah'a davet olunuyoruz, daveti kabul ettiğimiz zaman Allah rahim esmasıyla dördüncü basamakta bize tecelli ediyor, peş peşe furkanlar veriyor. Daha sonra o halde bırakmıyor, kalbimize hidayetle ulaşıyor, kalbimizi kendisine çeviriyor ve göğsümüzden kalbimize nüronlaşmış da aynı muhtevayı Cebrail Aleyhisselam'ın öğretisiyle Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in üzerinde gerçekleştiriyor. Nefs nasıl temizlenir? Nefsimiz de işte biz davet olunuyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yedi Furkan 12 tane insanla Allah bizi müşridimize ulaştırıyor. Ve oradan hareketle 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sorumuz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, sizi hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Mürşidinizin öğretileri veya rehberliği günlük hayatınıza nasıl bir etki yapıyor? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, insan en şerefli varlık, 5 boyut sahibi, 3 mekan, 4. zaman, 5. hız. En kıymetli hazine Allah katında zamandır. Zamanı nasıl kullandığımıza bağlı. Mürşidimizin öğretisi bize zikri, çok zikri ve daimi zikri emrediyor. Eğer bunu hayatımıza tatbik edersek, zamanın hangi birimini Allah için kullanıyorsak, onu mutluluk içinde geçiriyoruz. Ara sıra zikrediyorsak, yarı yarıya bir mutluluk. Çok zikrediyorsak, %81 mutluluk. Daimi zikre ulaşıyorsak, %100 mutluluk içerisinde bir hayatı yaşıyoruz. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, uzun süre elimizde bulunan altının her yıl zekatının verilip verilmeyeceği konusunda değerli açıklamanızı. Hayır sevgili kardeşlerim, her yıl zekatı verilmiyor. Eğer altınsa bir kereye mahsus olmak üzere, o da 91 gram mı ne kadar, 80.15 gram. O meblağ üzerinden zekatını veriyorsunuz. Ve zekatını verdikten sonra o altını paraya dönüştürmediğiniz takdirde altın olarak sizde kalırsa, bir dahaki sene onun zekatını vermiyorsunuz. Çünkü zaten daha belki sene onun zekatını verdiniz. Öyleyse her yıl zekatının, altının zekatının verilmesi diye bir şey söz konusu değil. Ama o altını bozdurup yatırıma dönüştürürseniz, o yaptığınız yatırımdan kazanç elde ederseniz, o zaman bir daha o kazançtan zekat şeyi bir veriyorsunuz. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, birinci suali: kader her zaman niyet ve nasibe sebep olur mu? Sevgili kardeşlerim, kader cüz-i idealimizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olayların bütünüdür. Ama Allah-u Teala Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمُنْ كُلِّ شَيْنِ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Umulur ki tezekkür edersiniz. O zaman her şeyin bir kaderle yaratılması, bizim kendi serbest irademizle oluşturup tamamladığımız olayların da bir kader boyutu var. Bu nasibe gidiyor. Niyet ve nasiple açıklanabiliyor. Her olayını yerine getirdiğimiz zaman niyet ediyoruz. وَاِنْ كُلِ شَيْنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. O zaman Efendimiz şöyle bir misal veriyor. Sınıfta 30 kişi var. 30 kişinin niyeti sınıf geçmek. Ama sene sonu geliyor. 20 kişi sınıf geçiyor. 10 kişi sınıfta kalıyor. Burada öğretmenlerin de pozitif ve negatif manada hiç tesir etmediğini kabul ediyoruz. Çünkü eğer öğretmenler o kişinin notuna pozitif tesir ederse, hak etmediği minutu verirse kaderdir. Negatif istikamete tesir eder. Geçerli not almasına rağmen öğretmen olsa, çocuğa kızdığı için notunu eksiltiyorsa yine kaderdir. Dış müdahale vardır. Ama öğretmenin bir dış müdahalesi olmadan hak ettiği notu almış, 20 kişi geçmiş, 10 kişi o sınıfta kalmışsa, o zaman niyet ve nasip çakışmıyor, muktesebatı buna uymuyor. İşte buna kaza deniyor. Kaza ettiğimiz, serbest irademizi oluşturduğumuz olaylarda derecat kazanabiliyoruz, kaybedebiliyoruz. Ama kader sebebiyle hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle ya bir faydaya ulaşıyoruz ya bir hayra ulaşıyoruz. Ama kazada derecat kaybedebiliyoruz, derecat kazanabiliyoruz. Şimdi kader her zaman niyet ve nasibe sebep olur mu? Aslında Allah Teala her şeyi bir sebep ve sonuç tahtında yaratıyor. Sonuç kaderi oluşturuyor. Yani tek başımıza oluşturduğumuz olayda bile o sonuca bizi götürüyor. Niyet ediyoruz ama gerekli gayreti yapmadığımız için sınıfta kalıyoruz. Sebepler bizi sonuca götürebiliyor. İkinci suali, dua kaderi değiştirir mi? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dua ile kaderi değiştirmesi söz konusu değil. Kader ilmi takaddümdür. Cebri tahakküm değil. Biz duada serbest irademizle yapamadığımız, hedefe ulaşamadığımız noktalarda Allah'ı davet ediyoruz, yardıma çağırıyoruz ve Allah Teala iradeyi kutsal kılmasına, kimsenin karışmasını istememesine rağmen Allah Teala irademize karışabilir mi? Evet, biz davet edersek. Biz davet ediyoruz mesela. Her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor. Preveze derin zaferinde Barbaros Hayrettin Paşa, Andre Doria'nın donanması Osmanlı donanmasının 3 katı kadar. Ama Barbaros Hayrettin Paşa kaptan eder ya, Allah'ı yardıma çağırıyor. Ve diyor ki, bana yardım et ki ben zafere ulaşayım. Ama ilahi kelimatullah senin için. Allah Teala da davetini kabul ediyor. Ve diyor ki, geminin bordalarına şu yazıyı yaz. Allah rüzgarları dilediği yerden estirir. Şimdi ne yapmıştır? Duayı yapmıştır Barbaros Hayrettin Paşa ve Allah'a tevekkül etmiş. Allah Teala da yardımı, rüzgarı emrettiği şekilde estirerek Osmanlı donanmasının galibiyetini sağlamıştır. Ama galibiyeti neyle sağlamış? Allah'ın yardımıyla. Ama bu Allah'ın yardımının ulaşabilmesi onun duasıyla gerçekmiş. Yani kişi iradesine, Allah'ın iradesini de yardımcı olarak tesir etmesini istiyor. O zaman sonuç pozitif. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, son zamanlarda sadece içimden ağlamak geliyor. Durmadan ağlıyorum. Ama mutsuz bir şekilde değil. Böyle durumlarda ne yapmamız gerekir, açıklayabilir misiniz? Tamam. Eğer zikrediyorsan her şey çok güzel. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, dünya sıkıntılarından, hastalıklarından, fakirlikten kurtulmak için ne yapmalıyız, açıklar mısınız? Sıkıntılardan ve hastalıklardan, fakirlikten kurtulmak zikirledir, zikirledir, zikirledir. Yani hastalıklar Olabilir ama bize tesir etmediği takdirde problem değil, bizi Allah'a yaklaştırır. Fakirlik ise Allah-u Teala'nın yolunda olmaz. Çünkü şükrederseniz nimetimi arttırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabiysen ve Allah'ın sana verdiklerini şükrünü eda ediyorsan, Allah'ın da kanunu arttıracağına göre o zaman problem yok inşallah Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Assalamu aleykum ve rahmetullahu ve berekatuhu sevgili Cabbar hocamız. Sizi çok sevirik, ellerinizden öpürük, izninizle sizden bir soru sormak isterdim. Yunus Emre kalp kırmanın, könül yıkmanın Kabe'yi yıkmaktan daha kötü olduğunu söylüyor. İnsan kalbini kırmamanın, insanı kırmamanın önemini anlatar mısınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizi çok severiz.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Yunus Emre bir kalbi kırmanın, bir gönlü yıkmanın Kabe'yi yıkmaktan daha kötü olduğunu buyuruyor. İnsanları kırmanın önemini açıklar mısınız? Dünya hayatımızın asıl gayesi gönül yapmak sevgili kardeşlerim. Gönül yıkmak değil. Yine Yunus'un ifadesiyle, eğer bir kalp kırdıysan kıldığın namaz namaz değil, 72 millet dahi elinizin yüzünü yumaz değil. İki tür insan var. Kalp yapanlar var, Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları. Kalp kıranlar var, şeytanın dostları. İşte kim kalp kırıyorsa o şeytanın tesiri altında bunu gerçekleştiriyor. O zaman da Allah yolunda insanları saptırdığı için kalp kıranlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Eğer bir kalp kırdıysan kıldığın namaz namaz değil. 72 millet dahi elini yüzünü yumaz. Yani 72 millet bile seni temizleyemez. Yunus bir başka açıklamasında şunu söylüyor: ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Öyleyse hepimizin hedefi etrafımızdaki insanları sevmek. Hepimizin hedefi onların kalbini kırmak değil, onların gönlünü yapmak. Böyle yaparsak ne olur? Böyle yaparsak devamlı huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşarız. Sosyal boyutu sebebiyle herkes birbirine ihtiyaç içerisinde. Ama insanlar sadece bunu yerine getirseler, birbirlerinin kalbini kırmasalar, birbirinin gönlünü yapsalar, o verdikleri, karşı tarafa verdikleri sevgi ve gönül yapıcı huzur içerisinde kendileri en güzel mutluluğu yaşarlar. Zaten insan mutlu olmak istiyor. Allah onun mutlu olmasını istiyor. Allah dostları da onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutsuz eden şeytan, şeytanı da devreye almadığı takdirde, bir başkasının kalbini kırmadığı takdirde en üst seviyedeki mutluluğu kendisi yaşayacaktır inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibiniz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
0: Fatiha maasara vaad anamıza.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah. Birinci sual, felah ne demektir? Felah, lügat manası itibariyle kurtuluş demektir. Allah Teala açık bir şekilde manasını şöyle veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Bu birinci safa felahtır. Kalın çizgilerle felaha ermenin matematiksel ifadesi sevap tartılarının günah tartılarından ağır basması halidir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. İşte Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesi وَمَا مَنْ سَهُولَتْ مَوَازِينَهُ فَهُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Arap suresinin 8. ayet-i kerimesinde de وَمَا مَنْ سَهُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Ve Kariyat suresinin belki 5-6. ayetinde yine وَمَا مَنْ سَهُولَتْ مَوَازِينَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَادِيَةٍ Kariya 6-7 Allah onlardan razı olur. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَادِيَةٍ O razı olduğu bir yaşayış içindedir. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Hem bu dünya hayatında hem ahiret hayatında saadet, felah, kurtuluş kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Kişi hangi günahın sahibi olursa olsun, hiç cennetlik ameli olmasa dahi kalben ulaşmayı dilediği an Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala o kişinin günahlarını örttüğü için mutlaka birinci kat cennete gidecektir. Ya eyyühellezine amenü in tettekullaha yeş'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Takva sahibi olmak şirkten kurtulmaktır. Bir açık şirk var, bir de gizli şirk var. Açık şirk, kişinin güneşe, aya, yıldızlara, elleriyle yontuklarına tapmasıdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim için artık gizli şirk, açık şirkten korkmuyorum. En korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk, kişinin hevasına, nefsine tabi olmasıdır. İşte bu hevaya tabi olmaktan kurtulmak, kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Rum 31'de de Allah-u Teala mühvine ileyhi ve takuhu Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Öte yandan cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31 yetmez. Allah-u Teala Haç suresinin 32. ayet-i kerimesinde Resulullah'ın da göğsüne işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Yani kalbimizin takvasından bahsediyor. Kalbin takvası, kalbin Allah'ın nurlarıyla dolması halidir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa takvayı görüyoruz. Birinci safa takva, birinci safa felah, 7 safa felaha görüyoruz. Birinci safa felah, birinci safa felah. Müminin 102, ikinci safa felah müşride tabiyette gerçekleşir. Mücadele 22, üçüncü safa felah Şems 9'da, dördüncü safa felah Haşr 9, beşinci safa felah Maide 100, altıncı safa felah Tegabun 16 ve yedinci safa felah Al-Mina 104. Allah razı olsun. İkinci sual, tüm insanlara felah daveti ulaşır mı? Evet. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلِ الْمُسْتَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kimler için müjdeci? Kalbin ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. Ve İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse mutlaka Allah katından Resullerini gönderiyor. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin Allah ve Resuller gönderiyor. Onların arasından da bir tanesini hem Al-İmran 179'a göre seçiyor, gaybi bildiriyor. Hem de secde 24'te bildirildiği vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Sahabe ki o devrin imamı olarak tayin edilenin hepsine iman ediyor, arasında bir fark yok. Ve Allah'a teslim olduklarını beyan ediyorlar. Ama tabi teslim olmayanlar da var. Allah-u Teala bütün insanların felaha ermelerini istiyor. Bunun için bütün insanlara kurtuluş standartlarını kutsal kitaplarda veriyor. Ve kavimlerdeki bütün insanlara Resul'ün bizzatı ağzından olmasa da ondan duyanların birbirine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bir davet ulaşıyor. Ama bir taraftan da Allah-u Teala insanları kurtuluşa davet ederken öbür taraftan da şeytan insanları engellemeye çalışıyor. Nitekim her ülkede, her toplumda dinlerini yaşayan insanlar var. Büyük kısmı dinlerini yanlış yaşıyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama kurtulamayacağını mutlaka ölünce anlayacaklardır. İncil'de Matta 7, 13, 14 dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı da dar. Yol da çetindir. Öyleyse her devirde insanların %90'dan fazlası dinde fırkalara ayrılmış durumda. Geniş kapı o. Ama dar kapı %10'dan azı muhtevasını alıyor. Dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Yaşama götüren kapı ise dar, yol da çetindir. Mezmurlar, Rab göklerden bakar oldu insanlara. Akıllı Allah'a yönelen biri var mı diye. En'am 48, İsra 15 vesaire diğer ayetlere baktığımız zaman net olarak şunu anlıyoruz. Allah'a davet haktır ve kutsal kitaplarda 7 safa 4 teslim nasıl varsa 7 safa davet de söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a davet edenler. Üçüncü sual, felah kavramı sadece ahiret hayatımız için geçerlidir. Hayır, felahı iki yönlü olarak ele almak durumundayız. Bir, cennet hayatında kıyamet günü cehennemden kurtuluş. İki, dünya hayatından mutsuzluktan kurtulur. Her ikisi de felahtır. Biliyorsunuz ki nefs ve şeytan sebebiyle insanların başlangıçta mutsuz olma ihtimali, mutlu olma ihtimalinden çok daha ötedir. Ancak hangi şartlarda olursanız olun, bizim için de mutluluk, felah mutluluk olarak vardır. Tüm kutsal kitaplar bir felah reçetesidir. Bir kurtuluş reçetesidir. Bir dini tatbikat reçetesidir. Ama her şeyden evvel bir mutluluk reçetesidir. İşte o kişinin mutluluğa ulaşabilmesi nefsin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Şems-i kut kat aflaha men zekâ. Tezkiye olan felah bulmuştur. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de buyurduğu, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İlk inen ayette Allah Kur'an-ı Kerim için zâlikel kitâbu lâ raybe fî. Bu öyle bir kitaptır, içinde şüphe yoktur. Hüden, hidayettir lil muttakîn, takva sahipleri için. İşte 7 safa takva var ve 7 safada hidayet var. Bütün kutsal kitaplar bu 7 safa takvayı, 7 safa hidayeti de muhtevasına alıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin felaha ermesini, yani kurtuluşa ulaşmasını istiyor. Bunun için de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani dua edip, tövbelerimizi edip öyle ulaştığımızı düşünüyorum.
3: Yani üzerimize farz olan ibadetleri yapmak, sünnetleri yerine getirmek Allah'a ulaşmak için yeterlidir bence.
4: Yaratılan, yaratıcının istediği gibi davranırsa böylece insan aslında kendini bulmuş olur. Kendisinden ne istediğini tam bilmiş olur ve mutlu olur böylece.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Duamız.
3: Dualarımız, kalpten dilediklerimiz.
4: Yani amellerimiz, ibadetlerimiz.
1: Bütün sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha kurtuluşa ermişler. Siz de sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha kurtuluşa erenlerden olmak istemez misiniz?
2: Tabii ki isterim.
3: Yani isteriz tabii ki her Müslüman gibi.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim mi beraber?
4: Elbette. Yani Allah diyor ki Kur'an'da bana topluca gelin diyor. Tek tek geldiğiniz zaman diyor. Değil de namazda bile 27 kat sevap yazan Allah bana topluca gelin diyor. Biz topluca inşallah Allah'a ulaşmayı dileyelim. Ey Yüce Allah'ım, bende emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmaya diliyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, bende emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, senin erviş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
2: Senin evmiş evliyaların gibi olmayı istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda dua edip tövbe edip öyle ulaştığımızı düşünüyorum dedi. İnsanların kendi kendine yaptığı tövbeler onları Allah'a ulaştırır mı? Hayır. Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ya yönnâsü enne va'dallâhi hakkın. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. فَلَا تَغُرَنَمُكُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sakın dünya ayeti sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَنَمُكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورِ. Ve sakın iblis de sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisi aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. İşte bu dünya hayatının aldattığı insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kimi dünya hayatı aldatmışsa, aynı zamanda o, iblis de onu Allah'ın affına güvendirerek aldatmıştır. Bu kaçılmazdır. Onun için Hazreti Ömer şaşarım o insana ki, Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Evet, Allah'ı bilip isyan etmek, şeytanı bilip itaat etmek ve dünyayı bilip ona meyletmek. Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddaşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Günah işlemek herkes için geçerli olan bir şeydir. Günahın arkasından duyulan pişmanlık kişinin kişiyi götüreceği yer tövbedir tabi. Ama bir kişinin günah işledikten sonra tövbe etmesi halinde Allah'ın affedeceğine dair bir garantisi söz konusu değildir. Bir insanı cehennem karanlıklarından cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşid önünde yapılan tövbedir. Bu tövbeyi gerçekleştirmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. İncil'de elçilerin işleri 3:19-20, öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilme fırsatı versin. Sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tevrat, Daniel 12:3, bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler kızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani kendimiz için tabii ki verimli olur. Onların gittiği yollardan öğrenmek, onlardan bir şeyler öğrenmek tabii ki de iyi olur, güzel olur.
3: Yani açıkçası ben din gösterici insanlara çok inanmıyorum. Sonuçta sünnetler belli. Üzerimize farz olan ibadetler belli. Yani ben bunları daha çok önemsiyorum.
4: İrşad eden demektir. Yol gösteren, Allah'a giden yolda nasıl yürünmesi gerektiğini öğreten demektir reşit.
1: Günümüzde de silsile halinde devam etmekte. Şu anda da hayatta olan Allah'ın dostları, evliyaları var. Onlara bağlanmak istemez miydiniz?
3: Hayır, istemem.
2: Tabii ki isterim ama hani herkesin bir şeyleri var, bağlı olduğu bir yerler var. Ne kadar da yerine getiremesek de ufak tefek yapıyoruz.
1: Neler hissediyorsunuz o topluluklara katıldığınız zaman?
2: İnsan ferahlıyor.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Bir atasözümüzden örnek vereyim. Bana düşmanının okunu takip ederseniz doğruyu bulursunuz. Şu an mesela bugün İsrail'le Hamas'ın bir savaş başladı. Böyle işte İsrail üzerinden, Amerika üzerinden, insanlığa musallat olmuş böyle zalimler üzerinden gidersek, onları en çok rahatsız eden kimler ise ve onların kimler dediğimiz kişilerin öğretmenleri kimler ise, mürşitler onlardır.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda din gösterici insanlara inanmıyorum. Sonuçta üzerimize farz olan ibadetleri belli, onları daha çok önemsiyorum dedi. Bir insan mürşidi olmadan da Allah yolunda ilerleyebilir mi? Kur'an-ı Kerim hayır diyor. Kur'an-ı Kerim mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalettedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de evet şu anda ayetleri görüyorsunuz. Alimen 164. Ondan evvel onlar gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Mürşide tabi olmadan evvel. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa onlar için bir hidayetçi mürşit yok. Nahl 36. Allah hidayete erdirdi. Bir kısmını da üzerine delalet hak oldu. Mürşide tabi olmadıkları için. Kehf 17. Kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Tahir 23. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Kasas 50. Kendi heveslerine tabi olandan daha delalette kim var? Zümer 23. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Casiye 23. Allah kimi onunla ilim üzerine delalette bıraktı? Akep 32. İşte onlar apaçık delalet içinde olanlardı. Cuma 2 öyle. Öyleyse mürşidine tabi olmayan o ayet gelince delalette. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tutunanlar müstesna, onlar kurtuluştadır. Ali İmran 112'de Allah'tan bir ip, sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşid. Dinimizin üç esas üzerine bina edildiğini, vahdet, tevhid ve teslim. vahdet akidesi mutlaka Allah'a ulaşma dileğini gerektiriyor. Tevhid akidesi mutlaka mürşide tabiyeti ruhumuzun ucundan ayrılıp Allah'ın zatına ulaşmayı gerektiriyor ve teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine amenu takullaha vebtagu ileyhi vesilete, takva sahibi olun ve vesileyi Allah'tan isteyin. Mülk 8-9-10 cehennem bekçileri sual soruyorlar. Selam hazanetu alem yetikum nezir. Sizi cehenneme gelmekle uyaran nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla şey yapmıştık. Ama la ukunna nesme

0: ifade eder. Mürşit farzdır. Allah-u Teala tabiyeti üzerimize farz kılmıştır. İnsanlardan bilip de mutlak olarak gereklidir. Evet, Allah'tan bilip Allah'a ulaşmayı dilemek sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. İnsanlardan bilip de 12 tane insanla Allah'ın tanıttığı mürşide tabi olmak. Bunların hepsi de kesinlikle farz. Allah-u Teala hepimizden bunu istiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında nasıl bir ilişki var? Kurtuluş eşittir, hidayettir. Allah-u Teala hidayet üzere dediği olay, yedi safhada olgunlaşan bir meyvedir. Kur'an yedi safhada, yedi hidayet ve yedi safha felaha ihtiva ediyor. Hidayet üzere olanlar Allah-u Teala'nın ifadesiyle takva sahipleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilene de, ondan önce indirilene de inanıyorlar. Ahirete ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlar. Ve nefs tezkiyesi yaparak nefslerini Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat nurlarıyla nafakalandırıyorlar. Allah Teala onların felaha erenler olduğunu söylüyor. Zalikel kitabu, işte böyle bir kitabı, la raybe fi, içinde şüphe yok. Hüdenlil mutakin, takva sahipleri için bir hidayettir. Takva sahipleri yedi safa takva ve peşinden yedi safa hidayet geliyor. Bu ya yedi safa hidayet, yedi safa takva, aynı zamanda yedi safada kurtuluşu ihtiva ediyor. Üçünü de alt alta yazacak olursak, yedi safa hidayet, yedi safa takva ve yedi safa felah. İşte hüdenlil muttakin, takva sahipleri için hidayettir. Aynı zamanda felahattir, kurtuluştur. Öyleyse suali de tekrar ifade edecek olan, felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında paralel bir ilişki var. Hidayet üzere olanların hepsi felaha erenlerdir. Felaha erenlenecek olanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala bizlerin bu dünyada da mutsuzluktan kurtulup felaha erebilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Güzel bir şey aslında. Neyin ne olduğunu farkına varıyoruz o zikirlerde.
4: Zikir ya ruhu temizler ya. Zikrin bence çok büyük önemi var dinimizde de.
5: Zikir sadece yani dil ile Allah Allah demek değil de hal ile de Allah diyenlerin yolunda gitmek. Bu yola layık olarak yaşayabilmektir zikir.
2: Sizce zikir yapmak bize ne sağlar?
3: Allah'a bir şekilde hani ulaşmış oluyoruz yani zikirde. Tövbelerimiz olsun, dualarımız olsun, bir şekilde gönderiyoruz yani.
2: Devamlı zikir yapan insanda neler değişir?
4: Ahlakı güzelleşir, yüzü güzelleşir. Dört dörtlük bir insan olabilir yani zikirle bile.
3: Yani bakış açısı değişir, konuşma tavrı değişir, giyimi değişir bence. Yani çeki düzen veririz muhtemelen insanı, kırmamak, üzmemek için de bir şeyler çaba sarf ederiz.
5: Allah'ı zikrettiği için Allah da ona yardım eder. Dolayısıyla insanlarla iletişimi kolaylaşır. Allah onun dilini açar, onun kalbini açar. İnsanlar ile muamelatını kolaylaştırır. Öğretmense öğretmenliğini, anne baba ise çocuklarıyla olan iletişimini, her türlü Allah kolaylaştırır.
2: Düşmanlıklar biter mi?
3: Yani biteceğini zannetmiyorum ama azalacağını düşünüyorum.
0: Şimdi sahibimiz ki sadece dil ile Allah demek değil, hal ile de Allah diyenlerin yolunda gitmek, bu yola layık olanlar yaşayabilmektir. Zikir olmadan din yaşanabilir mi? Hayır.

0: manevi tekamülü sağlayan yegane tatbikat zikirdir. İnsanların bir kısmının Allah'ın evliyası deniliyor. Onlar zikirlerini yeterli boyutta arttırabilenler, her an zikirle meşgul olanlardır. Bunlar zikrin en çoğunu yapanlardır. Daimi zikre ulaşanlardır. Bakmak istediğimiz hedef bu olmalıdır. Hiç kimse zikri daimi ulaşmadan İslam olamaz. Zikir bizi mutluğa ulaştıracak en önemli vasıtadır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 zikirden bahsediyor ama en büyük zikrin Allah isminin tekrarı olduğu zikrediliyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimde. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. İnsanlar kendi amelleriyle felaha erebilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanlar kendi amelleri felaha erebilirler mi? Hayır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e sorulmuş. Hayır, hiç kimse kendi ameliyle kurtuluşa eremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bizden yerine getirmemizi istediği ve yapılmasını istemediği her amelin rakamsal bir derece karşılığı vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Allah-u Teala ona normal standartlarda kazandığı her dereceye karşılık 10 katını verir. Kişinin ameline karşılık Allah-u Teala tarafından verilen 10 katını devreden çıkartın. Hiç kimse kendi amellerinin gerçek karşılığı olan derecelerle Allah'ın cennetine giremez. Bu imkansızdır ama 10 katı olsa da gene gitmesi mümkün değil. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bu dilek yoksa o kişinin kurtulması da yoktur. Allah-u Teala'nın kanununu koymuştur. Bu kanun mutlaka kişinin kalben ulaşmayı dileyerek hedefine ulaşmasını sağlar. Hiç kimse kendi ameliyle felaha eremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Ulaşmayı dilemeyenlerin bütün amelleri de boşa gidiyor. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, İslam'ın beş şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. Ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah pazar sohbetimize başlamak istiyorum. Allah Teala Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kim Resul'e itaat ederse böylece ant olsun ki Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Nisa 81'de ve kabul baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar. Ve Allah onların gecelerin neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevirir ve Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak kafidir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin bu ayetlerle örtüşen hadisi de şöyle. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kimdir diye sorunca Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ın davetine icabet eden icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olmuştur. Öyleyse 14 asıl evine gittiğimiz zaman Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan aldığı emirle hep insanları Allah'a davet etmiştir. Bu daveti Allah Teala en güzel biçimiyle Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Yusuf 108'de Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. De ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu bizim yolumuzdur diye buyuruyor. Kısacası Allah'ın Resulü hep insanları Allah'a davet etmiştir. Allah Teala kendisini risaletle vazifeli kıldıktan sonra 23 sene boyunca Allah'a davet etmiştir. 7 ayet-i kerimede Allah Teala'nın Resulleri aynı zamanda sırat-ı müstakime de davet ediyor. Sırat-ı müstakim ne? Evet, sırat-ı müstakime davet. İşte bu sırat-ı müstakime davetin son ayeti Yusuf 108. Ama aynı zamanda Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde, Mü'minun suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَاَنَّكَ لَتَدْعُ اِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Şura 52'de ise sen sırat-ı müstakime
hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O zaman sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı müstakim En'am suresinin 87-88. Ayet-i kerimelerinde وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرِّيَتْهُمْ وَاَخْوَانُهُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik ve sirat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Öyleyse sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Hangi ayet? Şura 52. Sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun. Evet, gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda Allah'tan 7 nimet alır. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesidir. Ama bu ruh geldiği zaman Nebe 39'a göre bizim ruhumuz da vücudumuzdan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Öyleyse devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. O zaman olay buysa Allah Teala Peygamber Efendimiz'e sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Sırat-ı müstakime davet Allah'a davettir. Ve ancak kişi mürşidine 12 tane insanla tabi olduğu an ruh vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Bu sebeple de Allah Teala Şura 52'de sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Yusuf 108'de Allah'a davet ediyorsun diyor. Muminun 73'te ise sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Yunus 25'te Vallahu yed'u ila daris selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Kainat yoktu, zaman yoktu, mekan yoktu. Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı. Allah Teala 3 asıl ve 3 takaşt olmak üzere 6 tane alem yarattı. Ama yine Allah mekandan münezzeh, zamandan münezzeh. Nerede? Arşta. İşte arş Allah'ın zatı teslim yurdu oluyor. Ve Yunus 25'te Vallahu yed'u ila daris selam. Sen teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyorsun. Daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yeşav ila sırat-ı müstakim. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor ve daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse mürşide tabiyet yoksa ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Mürşidin duası yoksa günahlarımız sevaba çevrilmiyor. Ama aynı zamanda
Allah devrin imamının ruhunu göndermese ve zikrettiğimiz zaman rahmet fazılları da göndermese yine biz nefs eskesini yapamıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah sizi tezkiye eder dediği noktada Allah-u Teala'nın devrin imamının ruhunu bize göndermesi, zikrettiğimiz zaman fazıl ve rahmeti bize göndermesi. O sebeple Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَلَوْ لَا فَتُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize girmese içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Allah devrin imamın ruhunu göndermese yine kimse tezkiye olamaz. Yetmez. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmazsa yine tezkiye olamayız. Ve kalbimize iman yazılmasa da yine tezkiye olamayız. Bu sebeple ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kimdir deyince, davete icabet eden, bana itaat eden cennete gider, bana isyan eden ise yüz çevirmiş olur. İtaat eden, davete icabet edendir. İsyan eden, daveti kabul etmeyendir. Onun için kim Allah'ın davetini kabul etmese, Allah'ın Resulüne asi olur hadisi bununla örtüşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davetinde onun yanında oldukları zaman itaat derler. Ama geceleyin ondan ayrıldıkları zaman bu sefer de kafalarında negatif şeyleri kurarlar. Allah-u Teala onlardan yüz çevir buyuruyor. Biz seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. İşte Resulullah'ın başların üzerine muhafız olduğu, yani devrin imamının ruhunu Allah-u Teala başın üzerine gönderdiği kişiler, devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. Ama kimler için? Daveti kabul edenler için. Daveti kabul etmeyenler, yüz çevirenler, Resulullah onlar için bir muhafız değil. Ama daveti kabul edenler, itaat edenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu sultanisi, onlar için bir muhafız. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni var. Bu 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında olaylar var. Herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Bakara 216, öyle olaylar var ki sizin nefsinizin hoşuna gider. Siz hayır zannederseniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. İnsanlar bir faydaya ulaştıklarında ona sevinirler. Ama kazancın Allah tarafından evvela helal kazancın sahibi olması Rabbimiz bizden istiyor. Öte yandan öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Yine insanlar bir zarara uğruyor ve eyvah diyor, ama üzülmesine rağmen Allah Teala hayır diyor. Buna bir misal vermek gerekirse, hırsız başkasının arabasını çalıyor, hoşuna gidiyor ama Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyor ve derecat kaybediyor. Hoşuna giden olayları hayır zannediyor kişi ama şer.
Öte yandan araba sahibi de arabanın çalındığına üzülüyor. Ama hayır, çünkü derecat kazanıyor. Öyleyse insanların değerlendirmesinde fayda ve zarar söz konusu. Fayda ve zarara göre değerlendirme yapıyor insanlar. Ama Allah'ın değerlendirme ölçüsü ise hayır ve şer. Hayır nedir, şer nedir? Hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Şer ise bize derecat kaybettiren her şey. Derecat kazanmak, derecat kaybetmek önemli mi? Evet. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ki kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun da gideceği yer cehennemdir. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi. O zaman eğer sonsuz hayatı azap yeri olan cehennemde geçireceksek derecat kaybetmememiz lazım. Eğer sonsuz hayatı mutlulukların en zirvesinin yaşandığı cennete geçireceksek o zaman derecat kazanmamız lazım. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şu dünyadaki bütün zevkleri, mutlulukları toplayın. Cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Şu dünyada yaşadığınız sıkıntıları, mutsuzlukların hepsini bir araya toplayın. Cehennemde yaşayacağınız azabın yanında bir zerre bile değil. Öyleyse bu karşılaştırmalardan sonuca ulaşırsak, bizim için insan hayatında en önemli unsur, evvel emirde sonsuz hayatı geçireceğimiz mutluluk yeri olan cennet olması lazım. Ama cennete gidebilmek de kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasına bağlı. Şimdi hemen buradan bir başka hadise dönersek. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi cennetlik amel işler. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider. Bunların hepsi cennetlik ameldir. Ve cennetle kendisinin arasında bir aşın mesafe kalır. Ama kitabın hükmü devreye girer. Ve kişi cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Yani cehennemlik amel işlemesine rağmen bu kişi cehenneme gidiyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar ve o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete gider. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisin kısa özeti. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Bu nasıl mümkün olabilir? Kişi cennetlik amel işlemesine rağmen cehenneme gidiyorsa bunun bir tek sebebi var. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İşte Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَّنَّ عَمَالُكَ وَلَتَكُونِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Kimdir şirk koşanlar? Rum 31'de zikredildiği gibi takva sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyle mi? Rum 31 مُنِبِنَ اِلَيْهِ وَتَّقُّهُ Allah'a yönel, takva sahibi ol, namaz kıl ve müşriklerden olma. Neden müşriklerden olma deniyor? Çünkü müşrikler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler,
ameli boşa gidenlerdir. O zaman ne kadar cennetlik amel işlese dahi buradan çıkaracağımız sonuç, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, takva sahibi değil, şirkte ve şirkte olan kişinin Zümer 65'e göre ameli boşa gidiyor. Ameli boşa giden kişinin hiçbir zaman kurtuluşu söz konusu değil. Hangi halde insanın ameli boşa gidiyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Öte yandan kişi hayatı boyunca cehennemlik amel işlemiş ama cennete gidiyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte kendisine davet ulaştığı zaman, daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse, o davetin kabulü sebebiyle Enfal 29'da zikredildiği gibi o kişinin günahlarını Allah örtüyor. Yani günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor. Böylece günahlar sıfırlanıyor ve kişi tek bir dilekle cennete gidiyor. İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de buyurduğu gibi İslam'da niyet amelden üstündür. Evet, niyet amelden üstündür. Niyetin sahibi ruhun talebine uyuyor, Allah'a ulaşmayı diliyor ama amelden üstün. Eğer kişi niyeti yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bildirildiği gibi o kişinin kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. اِنَّ la يَرْجُونَ لِكَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادِوُ الْحَيَاتُ dünya, Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar ayetlerden gafildirler. Onlar kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyor, niyeti yok, amel işliyor ve ameller niyete tabi. O zaman da kazançları boşa gidiyor ve kişinin gideceği yer cehennem. İşte bir kere daha Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediklerine göz atalım. Men yutur Resul'e fakat hatallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Resul'e itaat Allah'a itaatsa, Resul olsun, ona tabi olan sahabe olsun, hepsi hep Allah'a davet etmişler. Daveti kabul edenler, onlar daveti kabul eden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Daveti kabul etmeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Daveti kabul etmeyenler cennetlik amel işlese dahi amelleri boşa gittiği için gideceği yer cehennem. Daveti kabul eden hiç cennetlik ameli olmamasına rağmen Allah onun günahlarını örttüğü için, yani o günah miktarı kadar sevap verdiği için o kişi tek bir niyetle cennete gidiyor. İşte Resulullah'ın ümmetimin hepsi cennete girecektir, yüz çevre müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kimdir? Yüz çeviren, bana itaat etmeyen, bana isyan eden kişi yüz çevirmiştir. Yani daveti kabul etmeyen. Allah Resulü'nün davetine icabet etmeyen, Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulü'nün asi olur. İşte isyan eden yüz çevirmiştir. İtaat eden ise daveti kabul eden kişidir. O zaman itaatle davet arasında %100 paralel bir ilişki var. Öte yandan birinci basamakta olaylar, ikinci basamakta olayların değerlendirilmesi ve sonuçta kişinin üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemesi. Neden? Çünkü kişi şunu öğreniyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemese, davete icabet etmese, ameli ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. O zaman daveti kabul ediyor, Allah'a ulaşmayı diliyor.
İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişi baş gözü dünyaya açık, kulakları açık konuşuyor. Ama neyi konuşuyor? Dünyayı konuşuyor. Dünyayı görüyor, dünyayı işitiyor ve dünyayı konuşuyor. Onun bütün talebi dünya. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Ve 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı talep ederse biz veririz ama onun ahirette nasibi yok. Evet, 7 ayet-i kerime görüyorsunuz. Kim bizden dünyayı talep ederse veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dünya hayatını diliyor ama dünya hayatını dileyenlerin de ahirette nasibi yok. Ve bu insanlar, dünya hayatını dileyenler, bir ve ikinci basamakta kalanlardır. Gözleri dünyayı görüyor, kulakları dünyayı işitiyor ve İnsanlar hep dünyayı konuşuyorlar. Ama bu gözleri dünyayı gören, kulakları dünyayı işiten ve dünyayı konuşan bu insanları Allah Resulleri Allah'a davet ediyor. İşte bunlardan daveti kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Üçüncü basamakta. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, dördüncü basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta o kişinin baş gözündeki Cebel Mestüre'yi kaldırıyor. O kişi bu dünyada Allah'ın irşat da vazifeli kıldığı mürşidi görmeye başlıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki engelleri kaldırıyor. O kişi irşat kademesinin sözlerinin manasına varıyor. Yedinci basamakta o kişinin kalbindeki ekineti kaldırıyor, ihbatı koyuyor. O kişi Resul'ün irşat makamını söylediklerinin idrak etmeye başlıyor. İşte 7 Furkan'ın sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi o kişinin Furkanları yok. Sağır, dilsiz ve kör. Allah Rahim esması ile tecelli etmiyor. Allah doğuştan baş gözündeki hicab-ı mestüre engelini kaldırmıyor. Vakrayı kaldırmıyor, ekineti kaldırmıyor. O kişi sağır, dilsiz ve kör. Sağır, dilsiz ve kör olan kişi gerçekte kime karşı sağır, dilsiz ve kör? İrşat makamına karşı sağır, dilsiz ve kör. Sağır, kulaklardaki engellerin alınmaması sebebiyle. Dilsiz, kalbindeki ekinetin alınmaması sebebiyle. Kör, baş gözündeki cevher müstür engellerin alınması sebebiyle. Sağır, dilsiz ve kör. Bu sağır, dilsiz ve körlerin, ölü olanların hepsi dünyayı talep ediyorlar. Allah-u Teala da diyor, bunlar bizden dünyayı talep ediyor, biz veririz ama ahirette onların nasibi yok. Ama kim bizden Allah'ı talep ederse, Allah Teala onun kalbinde Allah'a ulaşma dileğini görürse, Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe Enfal 29'a göre 7 tane Furkan veriyor ve o kişi amin oluyor. Tek bir dilekle amin olan, gören, işten ve idrak eden bu kişi birinci kat cennetin sahibi oluyor. İşte Hazreti İsa aleyhisselam, Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim. Ölüler kimlerdir? Sağır, dilsiz ve kör olanlar. Ama cahillere laf anlatamadım. İşte bütün cahiller ölüdürler ve Allah'a davet olunuyorlar. Kimler tarafından?
Allah'ın peygamberleri, Allah'ın veli resulleri, Allah'ın veli müşterileri tarafından Allah'a davet olunuyorlar. Daveti kabul edenleri Hazreti İsa Aleyhisselam buyurduğu gibi Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim. Ama cahiller daveti kabul etmeyenler laf anlatamadım. İşte her devirde cahil eller onlar dünya hayatının peşinden koşanlardır. Ve sevgili kardeşlerim, cahillerle ilim verilenler arasında ölüme kadar, kıyamet gününe kadar ezeli bir diyalektik kavga var. Bu cahiller, sağır dilsiz ve kör olanlar, onlar kördürler. İşte ilimsiz din kördür. İlmi yok, cahil. Cahilin yaşadığı din körlüktür. Ama dinsiz ilim de topaldır. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ilmin sahibi olmayan cahillerdir. Onların sahip olduğu ilim topal, zahiri alemi ihtiva ediyor ama diğer beş alemin muhtevasını içine almıyor. Altıncısı da Allah'ın ilim ve rahmeti. Bunların hiçbirisi söz konusu değil. Öyle olunca cahilin ilmi zandan öteye gitmiyor. Allah Teala 7 ayet-i kerimede zanna tabi olanların cehenneme gideceğini buyuruyor. İşte Nisa 157'de Hazreti İsa Aleyhisselam hakkında zanda bulunanlar, En'am 116'da zanna tabi olanlar, 148'de siz ancak zanna tabi oluyorsunuz. Zanna tabi olanlar, onlar cahiller. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus 36'da onlara çoğu zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus 66'da ancak zanna tabi olurlar. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Necm 23'te onlar sadece zanna ve nefslerinin arzularına tabi olurlar. Necm 28'de onlar sadece zanna tabi olurlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır buyuruyor hadisinde. Ve yine bir başka hadiste zancılardan önce ilim öğrenin. Bir tarafta zan var, nefsin bir afeti. Öte yandan Allah'ın hakikatleri var. Zancılardan önce ilim öğrenin ve sakın zanna tabi olmayan zan sözlerin en yalanıdır. Zanna tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Eğer insanlar zandan kaçınmak istiyorlarsa o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek durumundalar. Sakın zanna yer vermeyin. Zira zan sözlerin en yalanıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz indirilen Kur'an-ı Kerim'deki Nisa 59'da Allah-u Teala Ya eyyühellezine aminu atiullah ve atiur resule ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve emir sahiplerine, mürşitlere itaat edin. Bir konuda niza düşerseniz onu Allah'a ve Resul'üne arz edin. Bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Bununla örtüşen hadis-i şeriften ne görüyoruz? Size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Başınızdaki itaat etmeyi tavsiye ederim dediği Allah'ın mürşidi. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar göreceklerdir. Sonradan çıkarılmış aslı olmayan şeylerin hepsinden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattır.
sizden kim bu dönemlere ulaşırsa benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılsın. Bir tarafta Kur'an var. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانَ وَعَلَّمَهُ. Öbür tarafta da Kur'an'a uymayan, Kur'an'da yer almayan 19 hürafe, Kur'an'da olup din tatbikatından çıkartılan 19 tane zan. Çünkü bütün hakikatler Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in kökü şeriat, gövdesi tarikat, meyvesi hakikattir. Kur'an'ın dışındaki her söz Kur'an'a uymayan bir bidattır, bir hürafedir. İşte herkesten Allah ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemelerini ve Allah-u Teala'nın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşide tabi olmasını istiyor. Mürşid alelade bir insan değil. Mürşid de başlangıç noktasında bizim gibi ama o davete muhatap olduğu zaman daveti kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ikinci safhada tabi olmuştur. Ve Allah'ın garantisinde ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmış ve teslim almıştır. Onunla kalmayıp gayret sarf ederek o kişiyi fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Ve dik yokuşu aşarak daimi zikre ulaşmıştır. Daha sonra Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi bu dini sizi ki sizin ihlasa ulaştırmak için varit ihlasa ulaşmıştır. Ve 7. safhada iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İşte nefsini Allah'a teslim eden bir insan kainatın sırrına eriyor. İradesini Allah'a teslim eden bir insan ise sonsuz Allah'ın zatını görüyor. İnsanlar için hedef kainatın sırrına sahip olmak ve daha ötesi Allah'ın zatını görmek. İşte Allah Teala bütün insanlardan bunu istiyor. Çünkü bu dünya hayatında %100 mutlu olan kişi kimdir? Bu dünya hayatında %100 mutlu olan kişi daimi zikrin sahibi olan kişidir. Ama ahirette en zirve noktada mutluluğu yaşayan kimdir? O da Allah'ın zatını görendir. Öyleyse ahiret hayatında en zirve noktada mutluluğu yaşamak, Allah'ın zatını görmeyi, dünya hayatında en zirve noktada mutluluğu yaşamak, nefsi Allah'a teslim etmeyi gerektiriyor. Allah'ın ezeli ve ebedi dini 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa Allah'ın bizler için hacet namazıyla gösterdiği, tayin ettiği mürşide tabi olmak ve 3. safa ruhun teslimi. Ruhun teslimiyle ahiret saadeti 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Fizik vücut teslimiyle ahiret hayatının 4. cenneti, dünya saadetinin %80'i. Ama nefsin teslimiyle 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İhlas, 6. kat cennet ve salah, iradenin teslimi, 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütününü oluşturuyor. Bu sebeple Allah'ın ezeli ve ebedi tek bir dini var. Bu din 7 tane hedef emirden oluşuyor. Bu 7 hedef emrin hepsine ulaşabilmek 7 vasıtayı gerektiriyor. Vasıtalardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi zikir. Ne yazık ki
Allah'a ulaşmayı dilemek de din tatbikatından çıkartılmış, zikir de yok. Kala kala İslam'ın 5 şartı devrede kalmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok, zikir yok ve İslam'ın 5 şartı kelime-i şehadet kişi kendi kendine söylüyor. Bugün ecnebi olan, başka inançları yaşayan kim İslam olmak isterse hemen kelime-i şehadet kendisine söyleniyor. O da tekrar ediyor ve kişi Müslüman olduğunu söylüyor. Hayır, değil. Kalbe iman girmedikçe, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla İslam olmuş olmuyor. İslam dairesine girmiş diyebilir ama o kişinin kalbine İslam girmemiştir. İman kalbine girmemiştir. Dine girmek ayrıdır. Dinin o kişinin kalbine girmesi, içine girmesi ayrıdır. Kurtuluş, dinin o kişinin kalbine girmesidir. Dine giren insan kelimeyi tekrar eder. Ama eğer o kelime tekrarıyla kalp açık değilse, kalp kapalıysa, o kişinin kurtuluşu mümkün değil. Öyleyse buradan şu noktaya ulaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutlak surette hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olun ve Kur'an'ın hakikatlerini yaşayın. Mürşide tabiyetle felah başlıyor. Mürşide tabiyetle kul olmak, takva sahibi olmak başlıyor. Mürşide tabiyetle hidayet söz konusu, mürşide tabiyetle iradenin teslimi söz konusu olabiliyor. 7 sabah 4 teslim. Bu teslimlerden birincisi ruhun teslimi. Dünya saadetin yarısı 3 tane cennet. Fizik vücut teslimi, dünya saadetinin %80'i 4. kat cennet. Nefsin teslimi, dünya saadetinin tamamı 5. kat cennet. İhlasa ermek, 6. kat cennet. Dünya saadetinin daha üst seviyede yaşanması ve 7. kat cennet, iradenin teslimi. Bütün insanların verdiği mutluluk kadar kişinin dünyada mutlu olması. İşte bizim size bu sohbette, hafızlar sohbetinde anlata geldiğimiz bu 7 safa 4 teslimden ilk 2 safhasını ihtiva ediyor ki ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din vahdet teslim ve tevhid esasları üzerine bina edilmiş. Vahdet teslim ve tevhid esasları içerisinde olmak, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse Zümer 54'e göre ve enibu la rabbikum ve eslimu lehu, hemen kişinin Allah adına mürşidine teslim olması, daha sonra ruhunu teslim etmesi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Teslim, emanetleri sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve tevhid, İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasındaki temel kanun, mutlu et ve mutlu ol kanunudur. Öyleyse her şeyden evvel etrafımızdaki insanlara rahatsızlık vermeyeceğiz. İkramda bulunacağız ve devamlı onlara yardım etmekle mükellefiz. Böylesi birbirine yardım eden,
birbiri için yaşayan bir toplum, yücelen bir toplumdur. Allah Teala'nın da hedef gösterdiği evvel Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek, yani yücelme kademelerinde ilerleyerek Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatına ulaşmak bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah Teala mutlaka ona bu dileği kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli ederek gerekli olan, lüzumlu olan her şeyi Rahim esmasıyla gerçekleştirmek suretiyle evvela gaybden Rahman'a huşu duyan birisi olur. Sonra mürşidine ulaşarak tabiyetini gerçekleştirir, koruma altına girer ve daha sonra Allah uğrunun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle ermiş evliya kılar, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Allah Teala buyuruyor ki benim sizin için yaptıklarım, yapacaklarım desenedi. Neyi yaptı Allah Teala? Söz verdi bize bir tek dilek. Ama bu dileğin karşılığında 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını ve gerçekten bütün devrin imamları, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler hep insanları Allah'a davet ederek tek bir dilekle İnsanları 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısıyla müjdeleniyorlar. Kişiye düşen görev sadece bir dilek, geri kalanı

gök katı ruhunuzu yükselttim ve ruhunuz bana ulaştıktan sonra sanki bunları hepiniz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak size verdim. Açıkça Allah-u Teala bunu bütün insanlara garanti ediyor. Size verdim. Olay kişi buna iman ediyorsa o zaman fizik vücut teslimi içinde Allah'ı kendisine vekil tayin ediyor. Evvela Allah'ı vekil tayin etmek. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Yani Allah'a ruhunu teslim eden herkes. Fizik vücut teslimini yapan herkes, aynı zamanda teslimi dinleyen herkes yine bir kere daha Allah'a kendisine vekil tayin etmiştir. Siz Allah'a talepte bulunuyorsunuz. Ben ruhumu sana teslim etmek istiyorum. O zaman siz ne yapmış oluyorsunuz? Allah'a kendinize vekil tayin ediyorsunuz. Ben fizik ruhumu sana teslim etmek istiyorum. O zaman siz yine Allah'a kendinize vekil tayin ediyorsunuz. Ama bu vekil tayininden sonra en çok vekaletin, anlaşmanın bozulmaması istikametinde Allah'ın bizden istediği şey zikrimizi arttırmak. Allah'a kendisine vekil tayin edenlerin zikri mutlaka artar. Ama eğer vekalet dilden ve ama kalpten değilse o zaman kişi dilden bir vekalet yaptığı için kalbinde olmadığı için Allah'a göre o Allah'ı vekil tayin etmiş değil. İşte bütün mesele bu vekaleti kalbimize yerleştirmek. Biz Allah'ı vekil tayin etmişsek istisnasız zikrimiz artar. Artan zikirle yeni hedeflere yavaş yavaş ulaşırız. Tedrici basamaklar içerisinde Allah-u Teala mutlaka bizi Allah'ın bizlere hedef gösterdiği istikamette güzelliklere ulaştırır. Hem bu dünyayı mutluluk içinde yaşarız, hem de ölüm sonrası hayatta Allah'ın mükafatı olan cennetlerin sahibi oluruz. Allah-u Teala herkesten kesinlikle bunu istiyor. Sevgili kardeşim, din çok kolay. Din Allah'ın dinidir. Din baştan sona ahlaktır. Ancak dini yaşayanlar ahlakın sahibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadiste ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel ahlak Kur'an ahlakıdır. Güzel ahlak dinle kazanan ahlaktır. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Ve Kur'an ahlakı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen bir insan ve öğreten bir insan Kur'an ahlakıyla ahlaklanan birisidir. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan o kişi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir. Ve o kişi iki cihan saadetinin de sahibidir. O sebeple Yunus daimi zikrin sahibi kişi, Allah'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nür olur içi dışı. Dışı da güzelleşmiş, içi de güzelleşmiş, dışı da nurlanmış, içi de nurlanmış, içi dışı pür nür olmuş. Neyle bunu gerçekleştirmiş? Allah'ın zikriyle, Allah zikriyle bu noktaya ulaşmış. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Kur'an'ın ayetleri bizleri sırasıyla bu hedeflere ulaştırıyor. Ruhun Allah'a teslimi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, aynı zamanda Allah'a teslim olmayı talep etmektir. İşte bu sebeple Zümer 54 ve Enibu la Rabbiküm, Rabbinize yönelin. Ona ulaşmayı dileyin ve teslim olun. Kime teslim olun? Allah adına mürşidinize teslim olun. Teslim olanlar Allah'ı kendilerine vekil tayin edenlerdir. Ruhun tesliminde o kişi

kendisine vekil ilan etmiştir. Fizik vücut teslimi talep edenler, o kişi Allah-u Teala'yı vekil ilan etmiştir. Nefsini Allah'a teslim etmek isteyenler, o kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ve iradesini teslim edenler, o kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edenler ise istisnasız onlar zikri artan kişilerdir. Ali İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Ama eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. İşte hangi hedef söz konusu? Ruhun teslimi. Ruhun tesliminde kişi Allah'a kendisine vekil tayin ediyor. Ve o kişi zikrini gün be gün arttırıyor. Fizik vücut tesliminde o kişi Allah'a kendisine vekil tayin ediyor. Ve zikrini arttırıyor. Ve teslimler sırasıyla bir bir gerçekleşiyor ki 14 asıl evvel sahabenin hepsi bu 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. Neyle? Allah'a tevekkülle. İşte sahabe Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabe mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e 12 tane insanla tabi oldular. Sahabe Rum Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim etti. Alimen 20'ye göre fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ve Zümer 18'e göre nefs teslimini gerçekleştirdiler. Bakara 139, Hücurat 7'ye göre ihlasa, irşada ulaştılar. Ve Tövbe 100'e göre de iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, bugünkü ayet ve hadislerin açıklanmasında 1 ve 2. safhayı söyledik. Ayetler ve bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte. Bir kere daha eğer ifade etmek gerekirse ne görüyoruz? Açıkça Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yüz çevirenler seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. Soruyorlar yüz çeviren kişi kimdir? Resulullah buyuruyor ki bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden sen yüz çevirmiştir. Ümmetimin hepsi cennete gidecektir ama yüz çeviren müstesna. İşte o yüz çevirenin Resulullah'a isyan eden, daveti kabul etmeyen kişi olduğunu görüyoruz. Ve diyor Resulullah yanında oldukları zaman hepsi itaat derler ama ayrıldıkları zaman ise farklı şekilde davranırlar. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Kimdir o yüz çeviren? Daveti kabul etmeyen. Nisa 59'da ise Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Ul emre yani Müslümanların idarecilere, veli mürşitlere itaat edin. Bir konuda ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resul'e arz ediniz. Allah'a arz etmek istihare namazı, hacet namazıyla Allah'tan sormaktır. Resul'e adet etmek ise ehli zikre sormaktır. İster istihare namazıyla Allah'tan sorun, hacet namazıyla Allah'tan sorun, ister Resul'e doğrudan doğruya ehli zikre sormak suretiyle Allah'tan sorun. Sonuçta mutlaka Allah sizi doğruya en güzeli hedefe ulaştıracaktır. Ve o zaman size Allah'a karşı sorumluluk birinci de olmayı, Habeşli bir köle olsa dahi başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi. Başımızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Başımızdaki idareci, devrin imamı, kavim resulü, evveli mürşit olabilir ki onların hepsine itaati Allah farz kılıyor.
Benden sonra yaşayacak olanlarınız çok itiraflar görecek. Sonradan çıkarmış olan şeyler ise bidattır. Kim bu döneme ulaşırsa benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sımsıkı sarılsın. Allah Resulü Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Başlangıç noktasında insanların hepsi 19 tane negatif özelliğin sahibidir. İşte bu 19 negatif özelliğe baktığımız zaman ayetlerden gafildirler, bilmiyorlar. Amelleri boşa giden, hüsranda olanlardır. Helaktedirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, zalimdirler, cahildirler, fitnededirler. Bütün bunların hepsi net olarak görüyoruz. İşte bu 19 negatif özellikten kurtulabilmek bir dilektir. Kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bu dileğin sahibi olanlar ayetlere iman edenlerdir. Bu dileğin sahibi olanlar cennete gidenlerdir. Bu dileğin sahibi olanlar helaktan kendisini kurtaranlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen küfürden kurtulanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen delaletten kurtulanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şeytanın kulu ve dostu olmaktan kurtulanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümindir. Hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi huşu sahibidir. Ulaşmayı dileyen kişi dinde fırkalara ayrılmamıştır. Ulaşmayı dileyen kişi sağır, dilsiz ve körlükten kurtulmuştur. Fısktan kurtulmuştur, isyandan kurtulmuştur, fitneden kurtulmuştur, zulüm yapmaktan kurtulmuştur ve cehaletten kurtulmuştur. Sadece bir dilek. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ayet ve hadislerin şunda konumuza baktığımız zaman net bir tabloyla karşı karşıyayız. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli ederek mutlaka 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyet de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki bütün bunları hepsini kendisi yapmış gibi de 13 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla müjdeler. Ama mürşide tabiyetle birlikte ruhun teslimi ki bu bir dilektir. Daha sonra fizik vücut teslimi bu bir yokuştur. Daha sonra nefsin teslimi bu kainatın sırrına varmaktır. Daha sonra ihlas bu Allah tarafından çok sevilmektir. Ve daha sonra iradenin teslimiyle rüyetullah olmak, Allah'ın zatını görmek. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetinin bütününe sahip olmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Ama pazar sohbetimi sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Allah'tan yalnız liyakat artışı için talepte bulunduğumuzda doğru düşünme alışkanlığımız, zikrimiz, tevekkülümüz de artar mı? Evet. Yoksa her biri için ayrı. Ayrı da yapabilirsiniz. Toptan liyakat artışı da dersiniz. Çünkü Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksanız ona ulaşırsınız. Ama liyakatınızın artmasını istiyorsanız doğru düşünme alışkanlığına sahip olmanız lazım. Liyakatın artışı zikrinizin artışına paraleldir. Liyakatın artışı tevekkülünüzün artışına paraleldir. İster liyakat artışı deyin, ister ayrı ayrı bunları talep edin. Hepsi sizi aynı hedefe ulaştıracaktır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, yurt dışındaki arkadaşlarıma devamlı mesaj ile tebliğ halindeyim. Her insan hayatında bir kere mutlaka tebliğ aldığına göre, bu arkadaşlarıma mesajdan yazdığım tebliğ açıklamaları, onların hayatında alabileceği tek tebliğ olarak mı sayılıyor yoksa mutlaka canlı olarak kulakların işitmesi mi gerektirir? Hayır. Bunlar hepsi tebliğ sayılıyor. İster 10 kere tekrar edin, ister 100 kere tekrar edin. Ama her halükarda hayat filminde
Allah Teala size tebliğciler gelmedi mi? Onlar gelmedi diyemezler çünkü hayat filmlerinde o var. Mesela şu anda sen kendisine tebliğ yaptığın kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa tabii ki bunun akıbeti cehennem ve cehennemin kapılarından girdiklerinde size dünya hayatını yaşarken bugüne ulaşmakla uyaran nezirler gelmedi mi? Gelmedi diyemez çünkü hayat filminde görünüyor. O zaman geldi diyorlar ama biz onları yalanladık. Allah razı olsun. İsparta'dan bir kardeşimiz, ruhun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücut teslimi için gerekli olan tevekkül zikirle mi oluşur? Yoksa tevekkül mü zikri artırır? Açıklayabilir misiniz? Birincisinde tevekkül, Allah'a tevekkül etmeniz lazım. Allah'a tevekkül etmek, ben fizik vücudumu sana teslim etmek istiyorum ya Rabbim. Ben sana ruhumu teslim etmek istiyorum talep ettiğim zaman, seni kendime vekil tayin ettiğim zaman sen benim ruhumu teslim aldın. Yani talebimi yerine getirdin. Şimdi kesinlikle ben fizik ucunda sana teslim etmek istiyorum. Ve bu talebimin de senin tarafından kesinlikle yerine getirileceğine imanım sonsuz. İşte fizik vücut teslimi için Allah'ı vekil tayin eden kişinin zikri artar. Ama fizik vücut teslimi yapıyorum ama zikri artmıyorsa o bu konuda Allah'ı kendisine vekil tayin etmemiştir. Allah'ı kendisine vekil tayin eden kişinin zikrinin artmaması söz konusu değil. Nevşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Yusuf 73 ayetini açıklar mısınız? Yusuf suresinin 73. ayet kerimesine bakalım beraberce. Allah'a and olsun, siz de biliyorsunuz ki biz burada fesat çıkartmak için gelmedik. Biz hırsız değiliz. Yusuf'un kardeşleri var ve Mısır'da idareci olan Yusuf Aleyhisselam ve onun mülküne diğer kardeşleri gelip buğday almaya geliyorlar ama olaylar oluşuyor. Oradaki idarecinin ölçü tası Bünyamin'in çuvalına konulmuş ve oradakiler tası onun çuvalında gördükleri için hırsızlığın cezası hırsız yapan kişinin tutulmasıdır. İşte onlar savunmaya geçiyorlar ve savunmalardan biz fesat çıkartmaya gelmedik. Fesat çıkartanlar kimler? Fesat çıkartanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan şeytanla birlikte insanları cehenneme götürenler. Hırsız da değiliz diyor. Muhterem Efendimizin tefsirine bakıyoruz, ne görüyoruz? Allah'ın yasak ettiği her şey fesat çıkartma standartlarının içine girmektedir. Mesela bir takım insanların başka insanları Allah'ın yolundan men etmesi böyledir. Fesat kökünden gelen müfside kelimesinin ifade ettiği budur. Yusuf'un kardeşleri hırsızlık yapmak ve yeryüzüne fesat çıkartmak için gelmediklerini açıklamışlardır. Hırsızlık yapmak ve fesat çıkartmak üzere. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hristiyan ve Yahudi bir kişi tabi olunca onun başının üzerinde üstüne de mi devrin imamın ruhu geliyor? Evet. Kainatta hangi inanç olursa olsun, nerede mürşidine tabi olursa olsun, 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide hangi gezegende olursa olsun tabi olduğu zaman tek bir ruh, o ruh devrin imamın ruhudur. Dolayısıyla bugün Hristiyanların içerisinde de kim tövbesini gerçekleştirir 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelip yarışıyor. Yahudilerden de kim 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda yine onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Bu sebeple Hazreti Ali'ye Allah Resulü ne diyor? Ya Ali diyor, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir diyor.
Hazreti İsa Aleyhisselam kimin arkasında namaz kılıyor? Devrin imamının ruhunun arkasında namaz kılıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam indiği zaman tebliğ yaparsa onunla hidayete erenlerin başının üzerinde kim var? Devrin imamının ruhu var. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, cimrilik afetimizden nasıl kurtuluruz açıklayabilir misiniz? Evvela zekatı vermekle, daha sonra biri vermekle, daha sonra sadakayla, daha sonra faizden kurtulmakla ve daha sonra ihtiyaçtan fazlasını vermekle. İşte bu basamaklar özellikle Nas suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Çünkü onlar Allah'ın nimetlerini bilerek inkar mı ediyorlar? Nahl 70'e bakalım şimdi. Burada fesat fıska düşenleri anlatıyor. Ama 71. Şimdi dikkat ederseniz ister zekat olsun, ister bir olsun, ister işsizlere iş sahası açmak olsun, ister ihtiyaçtan fazlasını vermek olsun, bunların hepsi infak ile açıklanıyor. İnfak demek insanlarla Allah arasında her şey rızıktır. Ne düşünürsün? Maddi ve manevi rızıktır. Ama insanın insanla arasındaki ilişkide ise bu infaktır, nafakadır. Öyleyse birisi kazanıyor ve kazancının %2,5'ünü veriyorsa o zekattır ama o kişiye infak ediyor. Biri veriyorsa %2,5 bir daha %5 karşı tarafa veriyor. Veren kişi, alan kişiyle Allah arasında rızık, veren kişiyle Allah arasında rızık ama veren kişiyle alan kişi arasında bu infaktır. Ve dikkat edin, Allah Teala bunu söylüyor. Rızıkları verici değiller. Rızkı veren Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Allah Teala rızkı veren olması hasebiyle eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Yani Allah onlara vermiş ama onlar vermiyorlar. Allah Teala Kasas 78'de Karun'a diyor ki Allah sana nasıl verdiyse sen de insanlara ver. Hatta 77'de Kasas 77'de Allah sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Dünyadan nasibini de unutma. Allah Teala sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Sana nasıl vermişse sen de insanlara ver. Yeryüzüne fesat çıkartma. Sen de ihsan et, hırsız olma, fesat çıkartma. Muhakkak ki fesat çıkaranları sevmez. Ama o işte Karun ne diyor? Ne münasebet diyor? Bu mal bana ilmimden dolayı verildi. Ve Allah'ın kendisine verdiğini inkar ediyor. Tabii onun akıbeti de artık sondan Allah Teala ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cimrilikten kurtulabilmek ihtiyaçtan fazlasını vermekle mümkündür. Allah Teala hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor? İhtiyaçtan fazlasını verin ki sosyal adalet ve eşitlik hasıl olsun. Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar. Cimrilik etmezler. Kimdir cimri kişi? Zekatını vermeyen.
Kimdir cimri kişi? Birini vermeyen. Kimdir cimri kişi? Yatırımları gerçekleştirmeyen, faiz yiyen. Kimdir cimri kişi? Harman sorunu israf eden kişi. Ama en alt seviyede onlar cimrilik etmezler, zekatlarını verirler. En üst noktada da onlar israf etmezler. Yani ihtiyaçtan fazlasını verirler. Diyelim ki bir kişinin kazancı aylık 20 bin TL ama ihtiyacı 10 bin TL'yi yeterli normal standartlarda. Hak ettiği 10 bin TL'yi harcayabilir. Ama ben nasıl olsa 20 bin TL kazanıyorum, ben 20 bin TL harcayacağım dediği zaman o geri kalan fazlalık, ihtiyaçtan fazlası olan 10 bin TL'yi kendisi harcarsa israf etmiş oluyor. Allah Teala bunu söylüyor. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. Cimrilik infakın en alt noktası, israf ise bunun en üst noktası. Bu standartlarda davranırsanız cimrilikten kurtulursunuz. Azerbaycan'dan bir kardeşim Mültenem Hocam, yakınlarımıza hidayet dilersek kabul olur mu? Bu iradeye tesir demek midir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii ki yakınlarınıza hidayet dileyeceksiniz. Allah Teala başkasına yardım etmeyi bize bir görev olarak vermiş. Nasihat edeceğiz, örnek olacağız ve yardım edeceğiz. Allah Teala iradeyi serbest bırakmış. Allah iradeye ne zaman karışır? Siz iradenizi Allah'a teslim ederseniz. Ama başkasının iradesi size nasıl yardımcı olabilir? İşte örnek olmakla, nasihatle, yani iradenizi davetiye çıkartır. Ama kararı, iradeyi kullanmak Allah size vermiştir. Kişi söyler söyler ama siz ona itibar etmezsiniz. O zaman ondan faydalanmazsınız. O zaman yakınlarınıza devamlı olarak hidayeti dilemek, dua etmek göreviniz olmalı. Nasihat etmek göreviniz olmalı. Davranışlarınızla onlara örnek olmak göreviniz olmalı. Bunu yapmak herkesin mutlaka Allah yolundaki ilerlemenin teminatı olarak kişinin idrak etmesi lazım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dahi ettiği müşride ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahla uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: فاتحة مع الصلوات. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sünnet-i seniye. Birinci sual, sünnet-i seniye ne demektir? Sünnet-i seniye deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini anlarız. Kur'an-ı Kerim farzları koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati müşahede tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi, bunlar hepsi farz ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bu farzları koyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri de bu farzların tamamlayıcı hükümleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin her biri bir kurtuluştur. Ama onların da hayati önemi hale taşıyanları zaman içerisinde yok olmuştur. İnsanlar asli sünnetleri bir tarafa bırakıp sünnet zannettikleri detaylarla meşguller. Bu sebeple böyle bir sohbet belki de zamanımızın en önemli konulardan birini içeriyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmasınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir buyuruyor. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman 14 asıl evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 vakit namaz kılmış. 5'i farz, ikisi de sünnet. Yani nafile, kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Ramazan aylarında oruç tutmak farz. Ama bütün kandillerde ve mübarek perşembe günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep oruç tutmuş. Hac ve ömre yine bunların mütevasını içeriyor. Yani kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşuna hiçbir şey yapmamıştır. Onun sünnet olarak bize bıraktığı hedefe ulaştırıcı vasıtaları içeriyor. Ama günümüzde Resulullah'ın bu hayati öneme haiz olan sünnetleri devre dışı kalmış. Yerine sünnet zannettikleri saç sakal, kılık kıyafet vesaire almış durumda. Yunus Emre bu sebeple diyor ki Sevim Musa'la dervişlik olsaydı taç ile hılka biz de alırdık 30'a 40'a. Öyleyse dervişlik taşla hırka değildir. Asıl olan kalbin nurlanmasıdır. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini ihya edenlerin özellikleri nelerdir? Allah Teala Yusuf 38'de Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin hayati önemi haiz olan sünnetini ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besiretin ene ve mehtebani. Ben ve bana tabi olanlar basiret Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Sevgili kardeşlerim, azal bir kere daha ifade edelim. 7 safa 4 teslimi sahabe yaşamış. Sahabe Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İnsanla mürşide tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik gücü teslim yapmışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve irşada ulaşmışlar. iradeni de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Buraya kadar hak için halk ile olmuşlar. Ama Allah-u Teala onları irşada memuriyet mezun kıldıktan sonra bu sefer hak ile halk için olmaya başlamışlar. İşte Resulullah'ın sünneti başkaları için yaşamak, Allah için olmak. Nitekim bu yolda karşılaştığı güçlükler söz konusu olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sağ elime güneşi verseniz, sol elime ayı verseniz ben yolumdan dönmem. Ve o vazifeyi bir hakkın en üst seviyede yerine getirmiştir. Konunun en önemli noktası burası. İhya edenlerin özellikleri. Beda'l İslamu gariben seyyudu garibe kema bedevu. Fetubalul guraba. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Kale menül guraba ya Resulallah. O garip de kimlerdi ya Resulallah? Kale lezine yusuhune ma efsadehun sünneti. İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhyune ma amatehun sünneti. Ve ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan Resulullah'ın sünneti var. Nedir bu ifsad olan sünnet? Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Yine o da başkaları için yaşamak. Kur'an-ı Kerim gelecek nesillere sahabeyi projekte etmiş ve demiş ki şunlar benim farzlarım. Sahabe de bu farzların hepsini gerçekleştirdi. Sahabe bu farzları gerçekleştirirken bir yol izliyor. O yol Resulullah'ın yolu. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere ona tabi olanları teşkil eden bütün sahabe insanları Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi sırat-ı müstakim üzerindeydi. Sünnetleri ihya edenler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlar olacaklar. Benim sünnetlerimin kaybolmayı yüz tuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek ve benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onlar sevmeyenler sevenlerden çok olacak. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini iyi uygulamak mecburiyetinde miyiz? Ashab 21. Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerculllahu ve yevmil ahir ve zekerallaha kesiren. Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmil ahir uman, ruhunu Allah'a teslim edenler ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ın güzel örnektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neleri o farzlara ilaveten sünnet üye içerisinde sokmuş. Bizim görevimiz onların hepsini yeniden hayata geçirmektir. Bunu Allah-u Teala uygun gördüğünü görüyoruz. Yani mecburiyetindeyiz. Ama sünnettir. Sünnet olduğuna göre bize derecat kazandırmaz. Kazandırmaz ama yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti üzerine kutsiyeti üzerine yapmış oluruz ve onun yüzünden gidenler oluruz. Hepsi de ayrı ayrı güzellikler ihtiva ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala örneklerin en güzeli peygamberinizin davranış biçimleridir diyor. Ve onu örnek alanların Allah'ı çok seven ve Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yakın olmak, onun verdiği emirleri yapmak.
3: Onun için Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesini takip etmek. Bazı insanlarımız Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olduğunu zannediyor ama Kur'an-ı Kerim bir anayasadır. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyeleri yönetmenliğidir, genelgeleridir. Biz onları takip ederek Allah'a daha çabuk ulaşırız.
4: İnsanın kalben ve ruhen yaptığı bir yolculuğu ben zihnimde canlandırıyorum.
1: Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş ve bu ruhun da ölmeden önce kendisine teslim edilmesini farz kılmış.
2: Ölünce nurumuz uçup gidiyor zaten.
1: Peki bu dünya hayatını yaşarken ruh Allah'a ulaşır mı?
2: Ulaşır.
3: Zaten bedene inandığımız için her an onunla beraberiz, onunla birlikteyiz. Namaz kıldığımızda hem secde ettiğimizde zaten Allah'ın huzurundayız biz.
4: Her yolculuğun sonunda insan bir yere varmak ister. Spora başlayan bir insan zayıflamak istiyorsa zayıflamak ister. Haliyle dini vecibelerini Allah rızası için yerine getiren bir insan da bunun sonucunda yaratıcıya, yaradanına ulaşmak ister.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce onu sana teslim etmeyi diliyorum.
3: Ama ölmeden önce size ulaştırmayı diliyoruz.
0: Kur'an-ı Kerim'de özellikle bir misafirimiz, bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olduğunu zannediyor ama Kur'an-ı Kerim bir anayasadır. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi ise yönetmeliklerdir diyor. Gerçekten her şey Kur'an'da var mı? Var. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Ama kimler için her şey Kur'an-ı Kerim'de var? Hikmet sahibi alim, ehli zikir için. Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyler sünnet-i seniyye mi öğreniliyor? Hayır. Kur'an-ı Kerim her şey var ama bu her şey kim için Kur'an-ı Kerim'de var? Ehli zikir için. Enbiya 7. O zaman En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için biz bu kitabı sana indirdik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. İşte Kur'an'da her şey var ama kim için? Ehli zikir için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehli zikir miydi? Evet. Bütün sahabe abdesti kimden öğrendi? Ehli zikir olan Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Kur'an'da ehli zikir var mı? Evet. Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir eline sorun. Hatta Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Evet, cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kur'an-ı Kerim'i tek tek kendi kendimize okursak cehaletten kurtulur muyuz? Hayır. Bazı şeyleri öğreniriz ama bazı şeyleri de bilemeyiz. Şimdi Bakara 85'te اَتُومْنَا بِبَعْدَ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْدِ bildiklerine iman etmek, bilmediklerini de inkar etmek, o da doğru değil. Sahabe dediğimiz insanlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Bu konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetlerimi ihya edecek olanlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır buyuruyor. Sizce sırat-ı müstakim üzerinde olanlar kimlerdir?
4: Buna uymak ya da bunun tam anlamıyla hakkını verebilmek çok zor. Modern dünyada günümüz şartlarında ki yaşam standartları çok farklı, koşulları da çok farklı.
3: Peygamber Efendimiz sünnet-i seniyyesini takip eden kişilerdir. Sünnet-i seniyyesini takip ettiğimizde sırat-ı müstakimde oluruz. Cenab-ı Hakk'a ulaşırız biz.
1: Allah-u Teala sırat-ı müstakimin üzerinde olabilmek için bir mürşide ulaşıp tövbe etmek gerektiğini açıklıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir yere bağlanma.
3: Mürşitleri o tarafa fazla şey yapmıyorum da Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılır, Kur'an-ı Kerim'e bağlandığım derece Allah'a ulaşırsın.
4: Ben öğretmenim. Sonuçta bize gelen öğrencilerin bir şeyleri tek başına yapamama gibi bir durumu söz konusu. Tek başlarına yapabiliyor olsalar zaten bizim yanımıza gelmiyorlar. İnsanların kendi başlarına her zaman her doğruyu bulmaları çok mümkün olmayabiliyor. Böyle durumların varlığı kötüye de kullanılabiliyor, iyiye de yorulabiliyor. Kendi yolunu bulabilenler çok şanslı. Bulamayanlar da bir kılavuz kendilerine ediniyorlarsa, doğru kılavuz olduğu sürece herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
1: Hacet namazı kılıp sizin için tayin edilen mürşidi bana sorun diyor.
2: Allah'tan istiyoruz. Ona bağlı Allah'ın dostlarından istemiyoruz. Biz Allah'ın dostlarının evine gittiğimiz zaman bile onların yani dileklerimizi Allah'tan istiyoruz. Onları vesile kılıyoruz.
0: Misafirimiz insan kendi başına her doğruyu bulamayabiliyor. Kendi yolunu bulabilenler çok şanslı. Bulamayanlar da doğru bir kılavuz edinirse sorun olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kendi başlarına da doğru yolu bulabilirler mi? Kanun şu. uğruna alan kainatı yarattığını bile Sultanı Peygamber Efendimiz bile levlelim Rabbi lema arefti Rabbi. Benim mürebbim, mürşidim Cebrail Selam olmasaydı ben de Rabbim marif olamazdım. Öyleyse her halükarda Allah'ın dinini biz onun seçtiği kişiden öğrenmek durumundayız. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhimiz zilletü eyni masiku ve hablim minallahi ve hablim minennas. Evet, insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, Kur'an-ı Kerim. İnsanlardan bir ip de Allah-u Teala'nın mürşidi. Mürşidi olmayanın delalettedir buyuruyor onu atan ayet-i kerim. Allah herkesi kendisine davet ediyor. Allah'ın davetçisi ise mürşittir. Bir kişi kurtulmak istiyorsa, eğer cennete ulaşmak istiyorsa mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi şu dünya hayatını yaşarken bulmak mecburiyetindedir. Onun neticesinde Allah'a ulaşacaktır. Bakınız Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeye ne diyor? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Evet. Sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben sizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. İşte bu Allah'tan kopması mümkün olmayan kul o yolu ve o yol üzerindeki açıklayıcı olan Resulullah'ın kendisi. Bütün sahabe bu davetle Allah'a giden yolu tutmuşlar. Allah'a ulaşmışlar. Allah'ın bütün insanların istediği şey bugünün beraberliğidir. Allah, sizler ve biz bu bir üçlüdür. Mürşit, mürit ve Allah. Bu üçlü mukaddes ittifak mutlaka hedefe ulaştırıyor. Allah, mürşit ve mürit. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yemek konusundaki sünnetinden bahseder misiniz? Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yemek yemek konusundaki sünnetinden bahseder misiniz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yemek yemek konusunda bir farz kılmamıştır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki açıdan sünnetiyle ölçü koymuştur. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Ve lokmayı üç kere çiğneyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı ilimle bunu söylüyor. Bugün de bütün tıp aliminin insanların sağlığı için ortaya koydukları temel prensipler aynı. Onun için sünnet-i seniyenin tatbikatında bir tavsiyemiz var. Ne kadar yemeği usul haline getirdiyseniz yemeklerinizi yerken tam onun yarısı kadar ve kenara çekilin. Acıkırsanız tekrar yemek üzere kendinize bir imkan da verin. Ama göreceksiniz ki doymuşsunuzdur. Yani yediklerimizin yarısı kadar. Belki başlangıç noktasında karnımız aç gibi ama 20 dakikalık süre bekleyebilirsek o zaman mideden gelen sinyal beyne ulaştığı zaman o doyma hissini gerçekten gerçekleştiğini görürüz ama 20 dakika öncesinden bırakmasak 20 dakika daha fazla yemeği vücuda almış oluruz ve bunlar hepsi de yağ olarak vücutta kalıcı oluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'ın farzlarına ve Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine en çok riayet edenlerin Allah'ı çok zikredenler olduğunu görüyoruz. Sizce çok zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Çok zikir yapma Allah'a ulaştırır insana.
2: Manevi mutluluk sağlar. Huzurlu olursun.
3: Kötülüklerden arınırsın.
4: Zikir bir egzersizdir. Bu egzersiz insanı maddeden, dünyadan uzaklaştırıp yaratıcıya doğru manevi yolculuğa çıkarır. Ama ben bunun niceliğinden çok niteliğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kalben gerçekleşen bir davranış olduğu takdirde bazen birin binden daha büyük olabileceğine inanıyorum.
1: İnsanlarla ilişkilerimiz de değişir.
3: Günah işlememeye, harama göz bakmamaya insanlar daha çok şey yapar.
2: Manevi huzur hissediyorum. Sıkıntılarından kurtulduğumu hissediyorum. Mutlu olduğumu hissediyorum.
4: Sadece Allah diyerek insan yol kat edebilir mi? Bunun çok bir şifreli, bir sihirli bir sözcük olmasına da kendini inandırması lazım. Yani binlerce kez birinin bu kelimeyi zikredip ben hiçbir şey hissetmiyorum demesi çok olağanken bir kere duyduğunda bir başkasından bile kalbinin titremesi çok olağan bir şey. Bu biraz insanın yaratıcıyı nereye koyduğuyla alakalı kalbinde. Eğer onu doğru ya da kendince iyi bir yere konumlandırabildiyse küçücük bir kelimeden, sesten bile irkilebilirken çok daha büyük şeylerden hiçbir şey hissetmeyebilir.
0: Bilmem, sadece Allah'a diyerek insan yol kat edebilir mi? Bunun çok şüpheli bir sözcük olduğunu kendini indirmesi lazım. Bu biraz insanın yaratıcı kalbinde nereye koyduğuna. Zikir insana fayda vermesi o kişinin kalbi yapısına mı bağlıdır? Gerçekten mürşidine yapılan tövbede 7 tane kalp şartı 7 nimet gerçekleşiyor. Ama bu tövbeyi kişi kendi kendisine yaptığı zaman sadece bir onluk bir derece kazanıyor. O halde Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği şartlara uygun bir şekilde hedefe ulaşmak lazım. İşte mürşidine yapılan bir tövbe sadece tövbeyi. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Ama kendi kendine yaptığın tövbede devrin imamın ruhu gelmez. Müşrikle yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilir. Ama günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmaz. Kalbe iman yazılır. Ruh vücuttan ayrılmaz. Ruh vücuttan ayrılmaz. Ruh vücuttan ayrılır. İki çift nur zikir yaptığı zaman gelir. Kendi kendine yapılan tövbede nur gelmez. Zikir yapsa dahi. 1'e 700 kazanmaya başlar, 1'e 10 kazanır. İrade güçlenir, irade güçlenmez. Dikkat ederseniz kendi kendine yapılan tövbede sadece 1'e 10 kazanma olayı var. Onun dışında bunların hiçbirisi yok ama kişi mürşid önünde yaptığı takdirde bu hakikatlerin hepsini Allah-u Teala'nın bir gerçekleştirdiğini görüyoruz. Zikir herkes için verilen Allah-u Teala'nın bir temel emridir. Ama zikir herkese fayda sağlamaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o ne kadar zikir yapsa yapsın, kalbinde hiçbir değişiklik olmaz. Zikrin kendilerine fayda sağlayacağı, zikrin tesir edeceği insanlar amin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başlangıç faydası nefsin kalbindeki %2 nur birikimi ile kişi huşuya ulaştırmaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Hürmetle ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinden birisi olan susam kazandı şeklinde ifade ediliyor. Bunun manasını açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Tekrardan sizi çok ama çok seviyorum inşallah Efendimizin metniyle. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinden birisi susan kazandı şeklindeki ifade ediliyor. Bunun manasını açıklar mısınız? Öyle insanlar vardır ki sözleri uzatarak Allah'ın en kıymetli hazinesini boşa harcarlar. susma adabını herkese öğretebilmek için birisi kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin susar ve dinlerdi. Birisi yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susma adabını herkese öğretebilmek için. Birisi kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz'e söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susar ve dinlerdi. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size susmayı öğrenin, ilmi öğrenin, ilmi öğrenin, ilimle ameli öğrenin ve ilmi yaymayı öğrenin. Evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilmi amel etmeyi öğrenin. Sonra da o ilmi yaymayı öğrenin. Öyleyse görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz susmayı öğretmek için başkalarını kendilerine konuştuğu zaman onları susarak dinlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağı için onun söylediklerinden faydalı paylar çıkaracak olanlar bundan mahrum kalırlardı. Yani Peygamber Efendimiz konuşmaya başlarsa konuştuğu zaman onlar susmadan konuşurlarsa faydalanamaz ayet. Eğer o kişi lüzumun çok ötesinde zaman harcarsa mutlaka kayıpta olurdu. Susan kişinin kaybı olmadığı için çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Evet, susan kişinin kaybı olmadığı için çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sünnetine uyalım diyor. Konuşma adabında en az konuşarak konularımızı öz olarak anlatmaya çalışalım. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine iştirak ederiz. Susan kazandığından onun ne murat ettiğini de çok açık bir şekilde görürüz o zaman. Bir başka Peygamber Efendimiz'in hadisi: ey ümmetim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. Yani şu andaki bunu görüyoruz. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlmi öğrenin. İlimle amel etmeyi öğrenin. İlmi yaymayı öğrenin. İlim öğrenmekle elde edilir. İlim şefkatle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur, şerden kaçınan korunur diye bir hadis. O zaman Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. İnsanlar olan sevgiyle kazanılır. Bir nevi bu hadisi şöyle de ifade edebiliriz. Hak için halk ile ama hak ile halk için. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an mutlu Kur'an daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve izâ hatemun cahilûne
7: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

0: Kalbimiz temiz derler de Allah'a göre o temiz mi, önemli olan onun Allah'ın rızası. Kalbimiz hakkında o karar verecek.
1: Şimdi diyorlar kalbim temiz. Biz Allah demezse, la ilahe illallah demezse, Kur'an demezse, Allah demezse, Peygamber demezse de kalp temizlemez. İnsanoğlu yani İslam'ı yaşamak için önce Allah diyecek. Gece gündüz Allah derse zaten ki zikredecek, kalbin temiz oluyor.
2: Zikir yapmak insanı kalbini temizler. Her şeyden önce zikir kalbin ilacıdır.
3: Fatiha mahsalavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere kalbin temizliğinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Evvela yaratılışa bakalım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratıyor Hicr 26'ya göre. Bizi bir nefse dizayn ediyor Şems 7'ye göre. Ve zatından bize ruh üfürüyor Secde 9'a göre. Öyleyse insanların hepsi üç vücut ve serbest iradenin sahibi olarak hayatı yaşarlar. Allah Teala kalpten bahsettiği zaman nefsimizin manevi kalbini işaret ediyor. Başlangıç noktasında şu anda slaytta da görüldüğü gibi nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve şeytan da %100 bu 19 hastalığa tesir ediyor. Öyleyse biz insanların baş düşmanı, iki tane düşmanı, dıştaki şeytan ve içindeki nefsimiz.

0: Allah Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansın dedi. Hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah Teala nefsimizden yemin almış. Afetlerden kalbimizi temizleyeceğimize dair. Ruhumuzdan misak almış. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair. Ve fizik vücudumuzdan at almış. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair. Nefsimizin yeminini Allah Teala Müddessir suresinin 38 39 40. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Fizik vücudumuzun atili Yasin suresinin 60 61. ayet-i kerimesinde açıklıyor Allah Teala ve ruhumuzun misakini de Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Rabbimiz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bir daha üç ucu ve serbest iradeye işaret ettikten sonra Nur 21'i devreye alalım. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Üç ucu ve serbest irade ve şeytan. Nur 21'i de buraya ilave edersek. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Öyleyse şeytanın bir öğretisi vardır. Bir de Allah'ın öğretisi vardır. Allah'ın öğretisiyle Allah Teala kalbimizi tamamen afetlerden temizlemek, %50 oranında bu tezkiyeyi ve daha sonra kalbimizi tamamen temizlemek, bu da tasfiyeyi ifade ediyor. Ama bu tezkiye ve tasfiyenin olabilmesi için mutlak surette 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmamız lazım. Bir kere daha ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de kalpten bahsettiği zaman Rabbimiz aslında genel çerçevede nefsimizin kalbinden bahsediyor. Kalbimiz temiz olan bir insandan bahsettiği zaman, kalbi temiz olan bir insandan bahsediyor. Kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Yani nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbinin yarısının aklanmasını, temizlenmesini ifade eder. %51 oranda nurlanmasını ifade eder. Nefsimizin tasfiyesi ise nefsimizin kalbinin bütününün temizlenmesi. %100 afetlerden temizlenmesini ifade eder. İnsana mutsuzluğu yaşatan şey nefsimizin afetleridir. Şeytan da bu afetlerin her birine tesir ederek onları daha da arttırmak eğilimdedir. Tesir edebilmesi de rahatlıkla mümkündür. Çünkü nefsin talepleriyle şeytanın talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmaktır. Nefsimizin kalbindeki temizlenme %50'yi geçtiği andan itibaren artık insanlar şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Allah'ın yolundaki manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Allah Teala bu indirdiği nurlarla kalpleri tezkiye ettiği ve kişinin nefsini tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Allah'ın nurlarına ulaştıran tek anahtar zikirdir. Nefsimizin kalbi daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nurlarla dolar ve bir daha boşalmaz. %100 dolma her zikre başladığımız zaman mutlaka gerçekleşir. Kalbimiz zikir boyunca daimi zikirde olan birinin kalbi gibidir. Allah için kalp yapımız önemli midir? %100 evet. Kalbimizi temizleyin diyor Allah Teala. Kalbinizde zikirle devamlı artırmak suretiyle daimi zikre ulaşarak tamamen afetleri temizleyin. 19 tane faziletin sahibi olun. Kişi 19 faziletin sahibi olduğu zaman ki hemen o slaytımızı da gösterelim. O zaman dünya bu insan için bir cennet olur. Evet. Kim nefsin manevi kalbindeki 19 afeti tamamen temizler, yerine 19 tane fazileti geçirirse ki şu anda ekranda görülüyor. Nefsimiz bir ruh olursa o zaman bu dünya yaşanmaya değer bir gezegendir. Net olarak bunu bilirim. Ama bunların hiçbirisini yapmayan bir insan ki misafirlerimiz de öyle ilave etti. Benim kalbim tertemizdir, güzel de Allah Teala kalplerde 19 afetin var olduğunu ve nefsi emmarede olduğunu, şeytanın da bu afetlere %100 tesir ettiğini buyuruyor. Ve Rabbimiz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Öyleyse bir taraftan şeytanın öğretisiyle nefsin karanlıkların daha da kararması, öbür tarafta Allah'ın öğretisiyle evvela nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, daha sonra tasfiyesiyle kalbin %100 nurlanması. Temiz kalbin sahipleri kimler için? Temiz kalbin sahipleri, daimi zikrin sahibi olan ulul elbab, daimi zikrin sahibi olan kalbi 14 kademe müzeyyen olan muhlisler ve en üst noktada salihler söz konusudur. Ama bir insanın nefs tezkiyesine başlayabilmesi, nefs tasfiyesini yapabilmesi mutlaka Allah'ın kendisi için taniti mürşide tabi olmasına bağlı. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Diledikten sonra 12 tane insanla, tabii ki huşu sahibi olan 12 tane insan sahibi kişi, hacet namazını mürşidine Allah'tan soracak. Ve mürşidine tabi olduğu an 7 tane kalp şartı, 7 tane nimetin sahibi olacak. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tasfiyesini de yapamaz. Öyleyse kalbimizin temizlenebilmesi mutlaka 7 kalp şartına, kalbimizin %100 nurlarla dolması mutlaka Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmaya ve %100 itaatine bağlıdır. Hepinizin %100 kalbini temizlemiş olanlardan Rabbimizin sizleri kılmasını Efendimizin metiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah-u Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfün de hoş. Allah-u Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah-u Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
1: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah-u Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah-u Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
0: Fatiha'ma as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Müjdelemek ve uyarmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın biz insanlarla ilişkisi, en sevdiği mahluk olan insan için hep müjdelemektir. Ama bu müjdenin idrakinde olmayanlar da mutlaka uyarılır. Kısaca Kur'an'ın bütünü üzerinden konferansımızı yürüteceğiz. Çünkü Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 sene boyunca ümmi Nebi ve Resul olan Allah'ın peygamberi sahabesine sadece Kur'an'ı öğretti ve yaşattırdı. Sahabe de Resulullah'tan Kur'an öğrendiler, Kur'an yaşadılar ve 23 senelik kısa bir zaman dilimi içerisinde hepsi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olarak Darüsselam'a davet ettiler. Hayatları boyunca hep Allah'a davetle yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yoktu. Sadece Allah vardı. Öyleyse hiçbir şey yoktu. Allah vardı, Allah tek. Tek olan Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde Allah en üst noktada insanı yaratıyor. En çok insanı seviyor ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın dizayn ettiği din tek bir din. Bu dinin şeriatı da tek. İslam, Allah'a teslim olmak. İşte Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelene kadar nübüvvet zinciri her halkasını Allah'a teslim dinini yaşayan, öğreten peygamberlerden ulaşıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nebiler arasında fetret dönemi var. Nebiler arasındaki fetret döneminde yine her kavimde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Nebi ile resuller arasındaki fetret dönemini Allah Teala Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Ey kitap ehli, resullerin, peygamber resullerin fetret devrinde araların kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi dersiniz dememeniz için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların Allah üzerinde bir hakkı var. Muaz bin Cebel'e Allah Resulü sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Cevabı çok manidar. Allah ve Resulü bilir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorduğu suale cevap veriyor. Ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların ona hiçbir şey ortak koşmaması. Neden? Çünkü hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Öyleyse Allah tektir. Yaratan O'dur. Dinin sahibi O'dur. Tek dini vaaz eden O'dur. Bu dinin şeriatı da sadece o tek olan Allah'ın kanunlarından oluşuyor. Bir sual daha soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Cevap çok manidar. Allah'ın, kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesi. İşte tekrar Maide 19'a dönecek olursak, bize bir Resul uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye. Demek ki kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesi. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu Nebi Resullerin hepsi uyarıcıdırlar. Risaletin de sahibidirler. İşte Nebi Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rad suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Sen bir uyarıcısın. اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ. Sen bir uyarıcısın. Ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır. Zamanın her parçasında, bütün kavimlerde. Sevgili kardeşlerim, peygamberin yaşadığı dönemde de her kavimde Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Resullerimizi ard arda göndeririz. Her Resul aynı zamanda Allah'ın neziridir, uyarıcısıdır. Ve En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi her kavimde zamanın her parçasında ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala müjdeleyici ve uyarıcı Resuller gönderiyor. Ayet-i kerimede de zikredildiği gibi bize müjdeleyen, uyaran Resul gelmedi derseniz dememeniz için diyor, mutlaka gönderiyoruz. Yani kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesi. Kimler için müjdeci Resul, kimler için uyarıcı? İşte biraz sonra onu ifade edeceğiz ama şimdiden hemen bir giriş yapalım. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı. Neden? Allah'ın bize farz kıldığı ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça dili İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safası Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin ettiği mürşide, Resul'e tabi olmak. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa irşat ve yedinci safa iradenin teslimi olmak üzere 7 safa ve 4 teslim. Bu bütün zaman parçalarında böyle. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde فَاقِمْ وَشَكَ لَذ۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا. Artık hanif olarak kendini din için ikame et. Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayım olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din sadece İslam'dır. İşte sevgili kardeşlerim, ezeli ve ebedi dini her kavimde o kavmin ana lisanıyla mutlaka müjdeleyen, uyaran Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri var. İşte Kur'an'ın bütünü içinde, neden Kur'an'ın bütünü içinde diyorum? Çünkü Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu, en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. En hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğreten Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca öğrettiği Kur'an'la muhteveye baktığımız zaman tam 21 tane ayet-i kerimede Allah Teala bu konuyu dile getiriyor. Müjdeleyici ve uyarıcı. İşte şu müjdeleyen ve uyaran slaytımıza bakacak olursak Bakara 110-119'dan itibaren başlıyor. Biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kur'an'ın bir ismi El-Hak'tır. Bakara 213. İnsanlar bir ümmetti. Allah müjdeleyici, uyarıcı peygamberler bahsetti. Bu ayet-i kerimede bahsi geçen müjdeleyici, uyarıcı o Allah'ın bir peygamberi. Ama Nisa suresinin 165. ayet-i kerimesi, onlar müjdeleyici, uyarıcı resullerdir ki insanların resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran, müjdeleyen bir resul gelmedi diye hüccetleri olmasın. Yani bir mazeretin arkasına sığınmasınlar. Maide 19'u vermiştim. Enam 48. Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Arap 188. Ben ancak mümin olan kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Yunus 2. Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dine müjdelemesi, ona vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Devam ediyoruz. Hud 2. Muhakkak ki ben ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Hud 25. Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için, ifadesi açık ve kesin, bir uyarıcıyım. İsra 105. Seni müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Kehf 2. Katından şiddetli azapla uyarmak, salih amel yapan müminleri en güzel ecrin onların olduğuyla müjdelemek için gönderildim. Kehf 56. Biz resulleri sadece müjdeleyici, uyarıcı olarak göndeririz. Meryem 97. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Biz seni sadece müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Devam ediyoruz. Lokman 7. Öyleyse onu elim azapla müjdele, uyar. Ahzab 45. Seni şahit, müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Tebe 28. Ayetleri tek tek gördüğümüz zaman görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde tam 21 tane ayet-i kerime her kavimde Mümin 44'e göre ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala kavim resulleri gönderiyor müjdeleyici, uyarıcı olarak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kesin bir hakikatle Allah Teala ayetlerde ispat ediyor ki nebi resullerle veli resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Bu birbirinden farklı özelliklere baktığımız zaman özellikle nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecek. Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Nebi Resuller asaleten devrin imamıdır. Veli Resuller vekaleten. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi. Nebi Resuller şeriat kitabı sahibidirler. Veli Resuller onunla amel edenlerdir. Aralığına fetret dönemi var Nebi Resullerin. Veli Resullerin fetret dönemi yok. Aynı anda iki Nebi yok. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller var. Aynı soydan gelirler. Veli Resuller farklı soydan, farklı ırktan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler Nebi Resuller. Veli Resuller insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilir. Sevgili kardeşlerim, bu farklı özelliklerin farklı ayetlerde yer aldığını görüyoruz. Öyleyse hiç kimse mazeretin arkasına sığınamaz, bana tebliğ gelmedi diye. Nitekim bu dünya hayatını yaşayan herkes davranışları itibariyle 15 yaşından itibaren ölüme kadar kazandığı pozitif ve de negatif dereceler itibariyle Allah'ın huzurunda hesap verecek ve kazandığı pozitif dereceler negatif derecenin fazlaysa Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cennet, takva sahibi olması hasebiyle. Ama kaybettiği dereceler kazandığı derecelerin fazlaysa onun da hüsranda olması hasebiyle gideceği yer cehennem. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Ona şirk koşmamaları. İşte kimin Kaybettiği dereceler kazandırılacağı fazladır. Allah'a şirk koşanlar. Allah Teala Zümer 65'te evrensel kanunu şöyle ifade ediyor. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Beysurana düşerlerden olursun. Kimdir şirk koşan? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Münibine ileyhi ve takuhu Allah'a yönel ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın müşriklerden olma. Müşrikler dinde fırkalara ayrılanlardır. Müşrikler kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlardır. Müşrikler ameli boşa giden insanlar. Ama müşrik şirkte kalmasının sebebi Allah'a ulaşmayı dilememesi. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim için aşık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetimden güneşe tapan, aya tapan, yıldızlara tapan, putlara tapan olmayacak. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Kişinin hevasını ilah edinmesi. İşte bu noktayı nazardan olaya bakacak olursak herkesin kurtuluşu kalben ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemden kurtuluşun, kurtulmanın şifresidir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek aynı zamanda cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman gelen müjdeci, uyarıcı Resullerin yaptığı iş ne? İnsanlara duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi birisi der ki ben kim, Allah'a ulaşmak kim? Allah Teala insanda olmayan bir şeyi insandan istemiyor. Eğer Allah Teala herkesin hayattayken kendisine ulaşmasını istiyorsa mutlaka ulaşacak olan şeyi de ona vermiştir. Hakikaten insanın yaratılışına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedenin sahibi bütün insanlar, Şems 7'de bir nefsin sahibi, Secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibi. Üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bütün insanlarda Allah'a ulaşabilecek Allah'ın zatından üfürülen bir ruh vardır. Zaten bu ruh sebebiyle insan eşrefi mahlukattır, en üstün varlıktır. Allah'ın ruhu insandan başka hiç kimsede yok. Sadece insanda var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah zatından ruh üfürmüş ve katından gönderdiği müjdeleyici verici Resullerle herkesin Allah'ın kendisine verdiği ruhu hayattayken kendisine iade etmesini, teslim etmesini istiyor. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah Teala açıklıyor Kur'an ayetleriyle. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayette Allah Teala farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, öncelikle Hazreti Ebubekir'in malını bütünüyle Resulullah'a teslim ettiği zaman sahabenin ya Ebubekir çocuklarına miras olarak ne bıraktın deyince çok manidar bir cevap veriyor. Ben çocuklarıma Allah ve Resulü sevgisini bıraktım. İşte Allah ve Resulü sevgisi kurtuluşun garantisidir. Abi sahabi geliyor, ben cennete gitmek istiyorum. Namaz kıl, oruç tut, bunların hiçbirisini yapmıyorum. Allah Resulü diyor ki o zaman ne yapıyorsun? Ben seni çok seviyorum diyor. Herkes sevdiğiyle beraber haşrolunur. Öyleyse Allah ve Resulü sevgisi kurtuluşun garantisidir. O zaman insanoğlu en büyük sermaye olan Allah ve Resulü sevgisini evvela kalbine nakşetmeli, daha sonra sevdiklerine de bunu yaymalı, onların da kalbinin bu talebin sahibi olması istikametinde bir gayretin sahibi olması lazım. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman 12 ayette bize Allah-u Teala farz kılıyor. Sevgi nedir? Sevgi Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği emre itaattir. İtaat yoksa sevgi yoktur. İtaat aynı zamanda bir teslimiyettir. Öyleyse 73 ayet-i kerimede açıklanan, 12 ayette farz kılınan ve devamlı olarak kavim resulleri tarafından o kavmin ana lisanıyla onlara tebliğ edilen Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dini, Allah'a ulaşmayı dileyin daveti ulaştığı zaman davete icabet edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah Teala ulaşmayı dileyenleri rahim esmasıyla tecelli ederek onları müjdeliyor. Başlangıç noktasında birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi ve iki grup insan, bir kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanları Allah Teala cehennemle müjdeliyor. Onlar cehennem ehli. Ama seçilmesine rağmen Allah tarafından ölüme kadar, uzun zaman geçmesine kadar hadis 16'ya göre Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için üzerlerine delalet hak olanlar var. Onlar da gideceği yer cehennem. Arap suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor onlar için. Fariqan hada ve fariqan haqqat aleyhimud delale. Bir fırka, bir grup hidayet erdi, fırka-i naciye. Bir de seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerine delalet hak oldu. O delalet hak olanlar intekuzum şeyatine evliya min dunillah. Allah'tan gayri şeytanları dost edindiler. Ve yahsabuna enne muhtedun, ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte bugün İslam aleminin içine düştüğü tuzak bu tuzak. İslam'ın beş şartıyla kendilerini hidayette zannediyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle incelediğim zaman hayır, onlar sadece zanna tabi oluyorlar. 7 ayet-i kerimede Allah Teala uyarıyor, zanna tabi olmayın. Vahye tabi olun. Cahiller zanlara tabi olanlardır. Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ama ilim verilenler onlar da vahye tabi olanlardır. 7 ayet-i kerime zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İlim dediği vahiy. Evet, vahye tabi olmak hepimizin üzerine farz. Tabi olanlar kimler? Tabi olanlar daveti kabul eden, Allah ve Resulüne itaat eden, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemden kurtulmanın şifresidir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Bir dilek dilediği zaman Enfal 29'a göre Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe ona 7 furkan veriyor. Ve 7 furkanın sahibi olan kişi cennetle müjdeleniyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Kullar bir müjdele. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Resulü birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlık tarihi boyunca insanlar için en manalı olay kardeş olmak. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşlerimi özledim buyuruyor. Mahzun bir şekilde sahabe, biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Hayır diyor, onlar henüz gelmediler. Ahir zamanda Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen Sabikunel ayrından bahsediyor. Onlar insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Onlar insanların ortadan kaldırdığı sünnetimi de ihya ederler. İşte bu Mehdi Aleyhisselam döneminde Muhterem Efendimizin yıllarca süren açıklamalarıyla, Allah'a davetiyle 8500 saatlik bir sohbet muhtevasıyla hep bunu görüyoruz. İnsanlara hep Allah'a davetizi ve bu daveti kabul edenler mutlak surette Allah'ın garantisi altında ahiret ve dünya saadetini yaşayanlardır. Allah Teala 7 Furkan'ın sahibi olan kişiyi bu halde bırakmıyor. İşte Mülk Suresi'nin 8 9 10. ayet-i kerimesinde cehenneme gidenler cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları suçladık hidayet olmakla. Ama bir itirafta bulunuyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Bugün cehennemde olmazdık. Evet sevgili kardeşlerim, cehenneme gidenler demek ki kimler? Kalben ulaşmayı dilemeyenler. Ama cennete gidenler de kalben ulaşmayı dileyenler. İşte Resullerin müjdelediği kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Uyardığı kişiler de kalben ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresinin 214. ayet-i kerimesini açıklamasında Hazreti Ali'ye diyor ki bütün akrabayı talukatı Arafat'ta topla. Ve bakın tek tek o günkü Arap kabilelerinin ileri gelenlerin ismini zikrederek ey Kab oğulları, ey Şems oğulları, ey Haşim oğulları bakın kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtuluş tek bir dilektir. İşte cehennemden kurtulmanın şifresi bir dilektir. O kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Yetmez. Arafat'ta toplandığı zaman Allah Resulü diyor ki şu dağın arkasında üzerinize bir ordu geliyor desen bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Çünkü bugüne kadar senin ağzından hiçbir yalan çıkmadı. Sen yalan söylemiyorsun. O zaman noktayı koyuyor. O halde diyor ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu Allah'a mülaki olmaya inanmayanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarına haber veriyorum. Sevgili kardeşlerim, Muhammed'i anlıyor musunuz? Şu anda İslam aleminin hepsinin öğretisinde İslam'ın 5 şartı var ve Allah'a mülaki olmak yok. Yani din yok. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına geliyor ve 4 tane sual soruyor. Kâle mel İslamu ya Resulullah. Kâle mel imanı ya Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? İkinci sual. Kâle mel İslamu ya Resulullah. İslam nedir ey Allah'ın Resulü? Üçüncü sual. Kâle mel ihsanu ya Resulullah. İhsan nedir ey Allah'ın Resulü? Ve 4. sual. Mete saate ya Resulullah. 4 sual peş peşe soruyor. Ama bunların başında iman nedir? Cebrail aleyhisselamın İman Resulullah'ın Cebrail Aleyhisselam'a verdiği iman tarifine bakın. قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَةِ وَالْلِقَاءِ وَرَسُولِ وَتُؤْمِنُ بِاللّٰهِ İşte bugün insanların Kur'an'ı unuttuğu bir dönemde Kur'an'ı Allah'ın öğretisiyle bize öğreten Mehdi Aleyhisselam mümin olmanın 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 de nimete bağlı olduğunu bize açıklıyor. Ve Resulullah'ın iman tarifinde 7 inan şartından 5 tanesi var. Diğeri de onun içerisinde yer alıyor. Hem Allah Resulü iman tarifinde lika Allah'a bildiriyor. Hem Cebrail Aleyhisselam sualinde bunu istiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenlerin delalette kalacağı, gideceği yerin cehennem olduğu bildiriliyor. Aynı Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede lika Allah'ı dileyenlerin de kurtuluşa ulaşacağını Allah Teala garanti ediyor, onların mürşitlerine ulaşacağını bildiriyor. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resulleri idrak edebilen, onların resul kimliğiyle onları tanıyan, kalbini nakşeden kimler? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Ve onları alelide insanlar olarak görüyorlar. Ama cehenneme girdiklerinde cehennemin içinde itiraf ediyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar huzur ve mutluluğu arıyor. Huzur ve mutluluğun tek bir adresi şifresi var. Bir dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dünya saadetinin anahtarı da kalpten ulaşmayı dilemektir. Cennete girmenin giriş kapısı da, Kur'an'ın girişi kapısı da kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve bütün zaman parçalarında cennetliklere de bu bildiriliyor. Bildirdiğini nereden biliyoruz? Cennetle müjdeleniyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle 7 safa müjde. Evet, bütün veli resuller, nebi resuller, nezirler geliyorlar. İnsanlara ulaşmayı dileyenleri cennetle müjdeliyorlar. Bakın Bakara 223. Kimdir bu müjdelenen kişi? Mülaki olacağına inanan kişi. Onu müjdeliyor Allah Teala. Bakara 97. Müminlere bir hidayet ve müjde olarak senin kalbine indirdi Kur'an-ı Kerim. Tevbe 112. Müminleri müjdele. Akaf 12. Muhsinleri müjdele. Nahl 89. Müjde olarak indirdik Kur'an-ı Kerim'i. Nahl 102. Müslümanlara hidayet ve müjde olarak indirdik. Ve Yunus 64. Ela inne evliyallah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Sevgili kardeşlerim, bugün veli olmak deyince insanlar adeta sanki farklı bir gezegenden insanları söylüyor zannediyorlar. Halbuki Allah herkesi kendisine dost olma potansiyeliyle yaratmış. Herkes Allah'a dost olsun, veli olsun diye yaratılmış. Allah'a dost olmak bir dilektir. Veli olmak, ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama bilene dün dernektir. İşte görüyorsunuz Yunus 64'te Allah'ın melileri için korku yok. Onlar masum olmazlar. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlar. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah'ın insanlar için vaaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ama iki cihan saadetinin anahtarı kalbine ulaşmayı dilemek. Dileyenleri Allah mutlak surette onlar için tayin ettiği müjdeye ulaştırıyor. Ve dikkat edin, bugün konferansın konusu müjdelemek ve uyarmak. Tam 21 ayet-i kerimede Allah Teala tekrar tekrar söylüyor ki insanlar hayattayken mutlaka Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah da onların ruhunu kendisine ulaştırmakla onları müjdeleyecek. Sakın ha sakın dilememezlik etmesinler. Dilemedikleri takdirde hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem de ölüm sonrası hayatta gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Evet sevgili kardeşlerim, cennet mi cehennem mi, ne diyorsunuz? Neyi istiyorsunuz? Efendim, ses soluk çıkmıyor. Evet. Cenneti istiyorsanız bir dilek. Gerçekten bu kadar kolay mı cennete gitmek? Evet. Bir kalbi dilek. Allah Teala her devirde bütün insanları cennetine almayı istiyor ama iradenin hilafına değil. Allah istiyor fakat insana da cüz'i irade vermiş. Cüz'i irade sahibi kişi de istese o zaman mutlak surette cennetin sahibi oluyor. Allah insanların hepsinin ikinci cennete gitmesini de istiyor. Ama mürşide tabiyete bağlamış. Tabi olmalarını Allah Teala mutlaka onlarla müjdeliyor. Firdevs cennetiyle. Ruhunu teslim edenleri hulk cennetiyle, fizik vücut teslimi yapanları gurafa cennetiyle, nefs teslimini yapanları meva cennetiyle, külli zikride olanları naim cennetiyle ve salaha ulaşanları da an cennetiyle müjdeliyor Allah Teala. Evet, Allah'la insan arasındaki ilişki müjde. Muhterem Efendimiz bedava dostlar bedava, Yağma Hasan'ın böreği dediği zaman işte bunu kastediyor. Nedir bu? Bir dilek ve müjdeler, müjdeler, müjdeler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ın dostları olarak, ermiş evliya olarak, veli mürşitler olarak, kısacası Allah'ı sevenler, Allah'a aşık olanlar, Allah'a hayran olanlar olarak müjdelenmek istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor. Evet sevgili kardeşlerim, işte kalben ulaşmayı diledikten sonra Allah'a giden bütün kapıları açacak olan anahtar o Allah'ın isminin tekrarı zikirdir. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. külli zikirde farz, tesbihte farz, farz oldu farz. Ve bu kadar kolay, bu kadar güzel. Allah-u Teala herkesin iki cihan saadetinin sahibi olmasını istiyor. Biz de Rabbimizin bu dileğine katılarak sunuş konuşmasını, konferansını burada tamamlıyoruz. Ve hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmeti Yüce Rabbimizden diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de müjdelemek ve uyarmak konulu konferansımızdan nasibinizi aldıysanız, ulaşmayı dilediyseniz ve tabiyetinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, hazırsanız o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda,
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek, ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: uyacağıma yemin ederek,
0: Allah'tan kendisine,
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına,
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: itaat edeceğime,
0: yemin ederek,
1: ihsanla,
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerde fiziki tövbelerini de vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizlerle olsun sevgili kardeşlerim. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a s-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

0: dünyadaki zevkleri toplayan bütün insanlar için cennet mutluluğun yanında bir zerre değil. Bütün dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar, neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırın. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha ma'as-salam.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat ve mürşit. Birinci sual, irşat ne demektir? Mürşit kavramıyla ilişkisi var mıdır? İrşad, kişinin nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapabilmesini temin etmek, böylece ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini sağlamak demektir. İrşad, kişinin bağlandığı mürşidin ona dinini öğretmesiyle gerçekleşir. Mürşid kelimesi, irşad kelimesi rüşt kökünden geliyor. Rüşt, İrşadın temelini teşkil eder. Rüştün sahibi raşittir ve başkalarına bu konuda öğretim veren kişi ise mürşid adını alır. İrşad onun sahibi mürşitlerdir, resullerdir. En üst kademede de devrin imamları, vekaletin devrin imamı veli resuller ve asaletin devrin imamı nebi resuller, peygamberlerdir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'a giden yol, Allah'a ulaştıran yol irşat yoludur. Ama kim ki bu yolu tercih etmezse otomatikmen o da gay yolu, ki gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yoldur. İrşat yolu ise Allah'a ulaştıran, Allah'a teslimi sağlayan yoldur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala özellikle Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde konunun bidayeti dua ile başlıyor. İza se'eleke ibadi anni fenni karibun ucibu davete da iza da'ani felestecibu li vel yu'minu alemin yeşhedun. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde de ve ma arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fes'elu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Senden önce vahyettiğimiz rical, erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehli, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ama Bakara 186'da konunun, ayetin muhatabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O zaman Bakara 186'da muhatap Peygamber Efendimiz ise Nahl suresinin 43 ve 44. ayetlerine bakmamız lazım. Nahl suresinin 43. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir eline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtlar ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirilenleri insanlara beyan etmeni açıklaman için sana da zikri Kur'an'ı indirdik. İşte

mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşırlar. Böylece irşada ulaşırlar. Yani bidayetinden nihayetine kadar 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşad oluyor. Ama kime sorarak? Allah'ın irşad da vazifeli kıldığı veli mürşide sorarak. En üst seviyedeki veli mürşid daima kimdir? Eğer Nebi Resul ise asaleten devrin imam olan Nebi Resul, eğer onun olmadığı fetret döneminde ise kavim Resullerinden Allah'ın seçtiği vekaleten devrin imamı en üst seviyedeki mürşidi bize açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, irşad farz mıdır? Evet, Bakara 186'da irşadın farz olduğu Allah Teala bize söylüyor. Umur ki irşada ulaşırlar. İrşad mürşit de yaşanması lazım. Maide 35'te ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hücurat 7'de sahabenin hepsinin irşada ulaştığını görüyoruz. Ve'alemu enne fikum Resulullah. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde, yani Allah'ın Resulü Nemira Sultanı Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. O sizin içinizde, o en üst seviyedeki mürşid. Ve'lev yutukum kesinem le emri. Eğer emirlerde size uysaydı la'anitum. Belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. Lakin habbebe ileyküm l'imani. Allah size imanı sevdirdi. Ve zeyennehu fi kulubikum. Ve kalplerinizi onunla tezin etti. Ve kerriyeküm'ül küfre vel fusuka vel isyan ulaikum raşidun. Öyleyse imanın sevdirilmesi, imanla kalbimizin müzeyyen kılınması ve küfrün, fıskın, isyanın bizden beri kılınmasını Allah Teala ifade ediyor. Küfrün, fıskın ve isyanın beri kılınması. Kimdir isyan eden? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Ama aynı zamanda devrin imamı kendisi belli olduktan sonra kim ondan yüz çevirirse onlar da fasıklardır. Hangi ayet-i kerime? Al-İmran 82. Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Bu olaydan bakacak olursak Allah Teala bizi küfürden, fısktan ve isyandan beri kılıyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. 14 asıl evvel sahabenin hepsi irşada ulaşmış. Al-İmran 104'e göre ve Tövbe 100'e göre. Tüm insanların irşada ulaşması açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuştur. İrşad da farzdır. Mürşit de farzdır. İnsanlar irşad yolunun sahiplerinin ışığı altında Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimlerini bir bir gerçekleştirirler. Bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuş ve başkalarını da irşadına vazifeli kılmışlardır. İşte Tövbe 100 bunu açıklıyor. Bu irşad makamının sahibi olan mürşidi veya kendisine cereyan olan bir vekil mürşidi herkes bulunduğu çevrede mutlaka bulabilir, aramalıdır. Üçüncü sual, her insan irşad etme yetkisinin sahibi olabilir mi? Allah-u Teala herkesi bu potansiyelle yaratmıştır. Herkes Allah-u Teala'nın İrşad etme yetkisine sahip bir potansiyelin sahibidir ama bunu hayata geçirmek kişinin serbest iradesine bırakılmıştır. Allah Teala devreye girmedikçe hiç kimse irşad etmek yetkisinin sahibi olamaz. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. Dikkat edin, irşada ulaşmanın son makamı İhlas makamıdır. İrşada ulaşmanın son makamı ihlas makamıdır. Mürşit olmaksa, irşad etme yetkisine kazanmaksa, bundan sonraki salah makamına aittir.

0: Allah o kişiye irşadın ötesini öğretir. Allah yolunda bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim herkesi mürşit olmaya davet eder. Evet, Kur'an-ı Kerim herkesi veli olmaya, arkasından da veli mürşit olmaya davet eder. Ruhun Allah'a teslimine kişi ermiş evliya olur. Ama ne zaman ihlasa ulaşırsa, seher vaktinde Talim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tövbe-i nasuha davet edilirse, o kişi tövbe-i nasuha tövbe ederse, o zaman o salah makamına ulaşır. Tövbe-i nasuha yapanlar, onlar muhlislerdir. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenin nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter, salahın birinci kademesi, sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah, nevileri onunla beraber layık mahzun olmaz, onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. İkinci makam, Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahımızı tekrar sevaba çevir ve irademizi de teslim al tabi bunun içerisine. İşte bu güzelliklerle kişi ihlas makamında tövbe-i nasuhtan tövbe ederek hedefine ulaşabiliyor. Allah Teala herkese ihlası farz kılmış. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'daki irşat kavramı bir insanı Allah'a teslim etme faaliyetidir. Sizce bir insan Allah'a nasıl teslim olur?
2: Kur'an-ı Kerim'in mealini düşünerek okuyoruz ama mealini düşünerek de Allah'a teslim olabiliriz. Allah'a düşünebiliriz.
3: Kelime-i şehadet getiririz, oluruz.
4: Vallahi onun sonucu ölüm herhalde. Ölüm teslimat.
1: Allah-u Teala irşad olmanın temelinde Allah'a ulaşma dileğinin olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Tüm her şeyimizde onunla ulaşmak ama nerede öyle bir Müslümanlık yok tabii ki.
3: Ölüm geliyor aklıma, ne gelir?
1: Ölmeden önce ulaşamaz mıyız?
3: Ulaşamayız. Nasıl ulaşacağız?
1: Allah bizden bunu istiyor. Ölmeden evvel ölünüz yani. Ölmeden önce bana ulaşmayı isteyin diyor. O zaman benim dostum olacaksınız.
4: Ama şu an her şeyimizi aldı. Bazen isyan etmek istiyorum. Etmek istiyorum yani. Bazen gidiyorum bir camiye bir şey mi yapayım? Ya bir sürü şey aklıma geliyor ama bu isyana giriyor. Hani kötülük yapayım diyorum. Bunda bir anlamı yok yani. Ha şuraya geldim yine dua ettim yani.
1: Olabilir mi sizce bir Hacı Bayram gibi Mevlana?
6: Ay çok isterim. Çok isterim ama ya onlar gibi olamayız maalesef. Onlara yetişemeyiz yani. Mümkün değil.
3: Nasıl oluruz öyle? Ah keşke olsak. Öyle olamayız öyle. Nerede? Rabbime nasıl ulaşırız? Ah.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
6: Çok seviyorum. Hem de canımdan daha çok, evlatlarımdan daha çok.
3: Allah'ım seni canımdan çok, dünyalardan önce seviyorum. Nasıl sevmem onu?
4: Ben de senin evliyan dostun olmak istiyorum.
3: Dostun evliyan olmak istiyorum. Ya Rabbim kavuştur beni Allah'ım kendini.
0: Bir misafirimiz bazen Allah'a isyan etmek istiyorum. Bir sürü şey aklıma geliyor, kötülük yapayım diyorum ama bunun da bir anlamı yok. Yine şuraya geldim, dua ettim dedi. İçimizdeki isyanın önüne nasıl geçebiliriz? Sevgili kardeşlerim, insanlar neden isyan ediyorlar? Allah-u Teala insanları çok seviyor. Ve onlardan istediği tek şey insanların mutluluğu. Ve mutluluğu da öyle basit bir sebebe bağlamış ki, belli ki isyan edenler basit tek bir dilekle nasıl mutlu olacağını bilmeyenlerdir. Allah Teala insanı en şerefli varlık olarak yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir fizik bedenin, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsin ve secde 9'da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun sahibiyiz. Fizik vücudumuz nefse ruhun mekanı. Nefste 19 afet, ruhta da 19 tane hasret. Biri denge varlık olarak hayatı yaşıyoruz. Ama Allah-u Teala Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte üç vücuda sahip olan serbest irade, cüz-i irade sahibi aklın kumandasında hayatı sürdüren kişi bu dünya hayatına gönderiyor ve dünya hayatında düşman olan iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Allah hepimizden sırat-ı müstakime ulaşmayı dilemesini istiyor. İblis de diyor ki ben senin sırat-ı müstakimine ulaşacağım. Senin sırat-ı müstakimine ulaşmak isteyenlerin sağından, solundan, önden, arkasından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim diyor. Ne ile yapıyor bunu iblis? Nefsimizdeki afetler bütünüyle nefsimizin kalbini işgal ettiği sürece bizi devamlı isyana sürükler. Dünyadaki her problem bizim için bir mesele teşkil eder. Hep mutsuz oluruz, huzursuz oluruz. Oysa ki Allah insanları sadece mutlu kılmak istiyor. Saadetin içinde yaşatmak istiyor. Allah'ın bize hedef gösterdiği mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek Allah'ı vekil tayin etmiş oluruz. Allah'ın koruyucu kanatlarının altına gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça mutluluk devri merdivenlerinde adım adım yükseliriz. Öyleyse gördüğümüz gibi şeytan denilen insanların baş düşmanı sırat-ı müstakime ulaşmamıza mani olan iblis, nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle bizi şükür değil küfürde tutmak istiyor. Ama Allah Teala da buyuruyor ki size küfrü kerikümül küfre vel fısuke vel isyan. Küfrü, fıskı ve isyanı beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse irşada ulaşmanın temelinde küfrün, fıskın ve isyanın bizden beri kılmasıyla başlıyor. Nefsimizi tezkiye ediyoruz. Daha sonra tasfiye ve kalbin müzeyyen olmasıyla en güzel noktaya ulaşıyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin irşad olabilmesi için mutlaka bir mürşide tabi olması gerektiğini açıklıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
5: Ben de bir şeye bağlıyım tarikata ama bazı insanlar şey görüyor yani onu farklı şekilde görüyor.
2: Allah'a inandığım için mürşide tabi oluyorum yani aracı olarak görüyorum mürşidi.
3: Ermiş insanlar, nasıl insanlar? Cenab-ım Rabbim onları erdirmiş.
4: Valla benim şu an bir amcaoğlum var. Sanki o şu an bana bir yoldaş gibi. Bir mürşit gibi mi düşünürsünüz? Ben şu an onu öyle görüyorum.
1: Peki bu zamanda yok mudur bir Hacı Bayram gibi Mevlana?
6: Hiç inanmıyorum. Yani vardır ama belki. Onlar gibi değil. Onlara yetişemez.
2: Vardır. Ama göremiyorum ben hani. Vardır ama onu bulamıyorum.
4: Vardır. İyi insanlar vardır.
5: Artık insanlar her şeyden korkar oldu. Her şeyi dine, İslam'a şuna buna bağlayarak her şeyi, her şeyi insanların üstüne yüklüyorlar. Onu da çok araştırmak lazım ama ben kendi evimde ibadetimi yapmak isterim. İnsan korkuyor.
1: Nasıl bulabiliriz peki?
6: Çok hocalarımız var, çok şeylerimiz var ama herkes Kur'an'ın dışına çıkıyor.
3: Nereden bulacağız onları? Bulamayız onları.
4: Onlar bizi bulur herhalde, biz onları bulamayız.
2: Böyle büyük zatlara gelerek ya da araştırarak, sorarak.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek rüyamızı da göstereceğini söylüyor.
4: Rüyalarım acı. Rüyalar acı. Görünce ne olacak? En sevdiğimi gördüm rüyamda. Sabah gözümü açıyorum daha kötü.
3: Bu gece yatayım deneyim.
0: Birçok misafirimiz, çok hocalarımız var ama herkes Kur'an'ın dışına çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in devre dışı kaldığı bir din üretimiyle felah ermek mümkün müdür? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Furkan olarak indirmiş. Hakkı batıldan ayıran ölçü. Ve Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَابِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Öyleyse din için elzem olan ne varsa hepsini Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesi Kur'an amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amin olanlar? Allah Teala Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ma eselukum aleyhi malen tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Ecri Allah Benim ücretim Allah'a aittir. وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ben bu amin olanları yanından kovamam. اَنَّهَمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Öyleyse Kur'an amin olan için hidayet ve şifa ise amin olanlar bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Kur'an Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'ın verdiği söz gereğince Şura 13'te mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o kişi için Kur'an-ı Kerim'in hidayet olması. Ben de şifa devam eder de daimi zikre ulaşırsa o zaman kalbindeki bütün hastalıklar temizlenir. Yerine 19 fazilet gelir geçer. Ama ne yazık ki iblis de boş durmuyor. İnsanların nefsine tesir etmek suretiyle nefse Bakara 78-79'a göre Kur'an-ı Kerim'e tam muhalif el yazması kitaplar yazdırıyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e muhalif el yazması kitaplar Kur'an-ı Kerim'de emaniye olarak zikrediliyor ve insanlar emaniye ile din yaşıyorlar. Dinin kaynağı Kur'an'dır. Bugün bütün dünyada dinin temel kaynağı Kur'an'dır. Çünkü hiçbir harfi değiştirilmemiştir. Ne sayfa yapısı, ne ayetleri, 14 asırdır hiçbir şeyi değiştirilememiş olan, Allah'ın koruyucunda olan bir Kur'an, bütün kainata Allah'ın dinini öğretmektedir. Peki ama ya öğrenenler ve öğretenler onu öğretmiyor ve öğrenmiyorlarsa, o zaman insanların kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i değil, din zannettikleri emaniye bilgileri insanlara öğretiyorlar. Ve ne yazık ki insanlar sadece cehenneme giriyorlar bu yanlış öğretiyle. Yani insanların doğru bildiği yanlışlarla dini yaşaması hiçbir zaman hedefine ulaşması mümkün kılmıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzninizle sorumu arz etmek istiyorum. Biat etmekle tabi olmak arasındaki fark nedir? Sizi kalbimden çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak biat etmekle tabi olmak farklı. Devrin imamına biat edilir ama devrin imamını temsil eden kişilere tabi olunur. İşte 14 asıl evvel sahabenin hepsi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelip biat etmişler. Hangi ayet gelince? Fetih 10'da. İnnellezîne yübeynüke ennemâ yübeynullah. Yâzıllâhu fevkâ edîm. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman yübeynüke biat etmek. Allah'a tabi olan. Onların elin üzerinde Allah senin ucunda tecelli ettiği için ne tecelli etmiş olduğundan dolayı Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa bu olay biat ile gerçekleşiyor. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Biat yübeyüneke, biat etmek. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنَ الْمُؤْمِنِ اِذْ يُبَعَنُّكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Onların kalplerinde olanı biliyordu. Yani kısacası devrin imamıysa konu ona biat ediliyor ama diğerlerine tabi olunuyor. Biat dünya işleri için bağlanmaktır. Tabiyet ruhun Allah'a ulaşması için, Allah'a ulaşması ve kemal derecesine ulaşabilmek için bağlanmaktır. Tabiyetle biatın ayrıldığı yer dört halifeden sonraki halifeler içindir. Sahabe dört halifeden sonraki diğer halifelere biat ettiler. Sahabeden sonra gelen nesil de tabi'in de halifelere biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Evet, sahabeye tabi olunuyor ama devrin imamlarına biat ediliyor. Tabiyetle biatın ayrıldığı yer dört halifeden sonraki halifeler içindir. Sahabe dört halifeden sonraki diğer halifelere biat ettiler. Sahabeden sonra gelen nesil de tabi'in de halifelere biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Burada halifelere yapılan biat, dünya işlerinde onlara sadakatin bir işaretini temsil etti. Emirde olmayı muhtevasına aldı. Ama tabiyet manevi bir gelişmenin sağlanması, ruhun Allah'a ulaşabilmesi için sahabe yapıldı. Dört halifeden itibaren biat ve tabiyet bir bütün oluşturdu. Dört halifeden sonra biat ile tabiyet aynı noktaya gelindi manasını anlıyoruz. Öyleyse biat bir dünya içindeki beraberliği sağlamak ama tabiyet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala irşat yolu üzerinde aklanmanın, yücelmenin ve yükselmenin sağlanabilmesi için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
2: Kalbe iyi gelir, bedene iyi gelir, ruhu ferahlatır.
4: Zikir derken onu bilmiyorum ya. Siz biliyorum desem yalan söylerim. Hani bugüne kadar çok namaz kılmadım, çok oruç tutmadım. Annem yapardı.
3: Hafifliği her şey faydası var.
1: Siz de yanlış mı?
3: Anlaşıyorum. Bazılarını anlaşamam ben.
5: Kalbine bir ferahlık geliyor. Yani bütün vücudun dinleniyor.
6: Zikir yapmak kendin için. Kimseye bir faydası yok. Kendine var. Başka bir şeye faydası yok.
4: Annem derdi bu çocuğun biraz inancı zayıf derdi. Bak şu an Hacı Bayram'a geldi. Hiç yapmayacağım şey yaptım. Allah buraya nasip ettirir. Yine getirme. Hiç hayatım önce önünden geçer giderdi.
3: Namazdan sonra yapıyorum kendi kendime.
1: Peki nasıl hissediyorsun yaptığında?
3: Yaptığımda rahatlıyorum, namazın arkasından yapıyorum tabii ki.
5: İçinize bir huzur geliyor. İslam'da huzur ya.
1: Peki zikreden kişinin davranışları değişmeye başlar mı?
2: Yani bir tesettürlü bir bayan değilse tesettüre girdiğini, namaz kılmıyorsa namaza kıldığını düşünüyorum yani.
4: Bence değişir. Dini bütün insanlar, ben bunu anladım, her şeyi daha çabuk atlatıyor. Fazla düşünmez. Allah'tan der. Ama ben onu diyemiyorum işte daha. Kabul edemiyorum yani. Etsem böyle olmazdı.
0: Bir misafirimiz zikir yapmak kendin için kimseye bir faydası yok. Zikir yapmak sadece o zikri yapan kişiye faydası olan bir ibadet midir? Hayır. Üç cephede kesintisiz sulh ve sükuna kişi ulaştırıyor. Biz bir insansak başka insanlarla beraber yaşamak zorundayız. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutluluk dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Mutsuzluk dağıtan bir insansanız çevrenizdeki insanlardan da size mutsuzluk gelir. Her iyi davranışın mutluluğunuzun için bir adımdır. Mutluluğun anahtarı ise zikirdir. Zaten daimi zikirde olsanız başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacaktır. Toplumun içinde hem kendisi mutlu olan hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Bunlardan da size geri dönen hep güzel şeyler olacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum bütün kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı inşallah. Bir kişi mürşit olmayan bir din adamı eşliğinde kelime-i şehadet getirirse İslam'a girmiş sayılır mı? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir kişi mürşit olmayan bir din adamı eşliğinde kelime-i şehadet getirirse İslam'a girmiş sayılır mı? Bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek gerçekten İslam dairesine bir giriş sayılır. Biz de iştirak ediyoruz. Böyle bir kişiden eski standartlarda olsaydık cizye alınmayacaktı. İslam'ın arasında İslam gibi yaşamaya devam edecekti. Ama Allah bu insanları mümin standartlarına almıyor. Mümin olabilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olması lazım. İslam dairesinin içine girmek demek, mürşide tabi olmak demek değildir. Öyleyse iki konu arasında büyük bir farklılık var. Ama kardeşimiz İslam'a girmiş sayılır mı diye soruyorsak evet, İslam dairesine girmiş sayılır. Ama mümin olmuş mudur? Hayır. Neyse, konu çok önemli. Bir kere daha özellikle ifade edelim. Hücurat 14. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Biz amin olduk. Onlara de ki siz amin olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinizin içine iman girmedi. İşte öyleyse bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek gerçekten İslam dairesine bir giriş sayılır. İslam dairesine gidiyor. Biz de iştirak ediyoruz ama böyle bir kişiden eski standartlarda olsaydık cizye alınmayacaktı İslam dairesine girdiği için. İslam'ın arasında İslam gibi yaşamaya devam edecekti. Ama Allah bu insanları mümin standartlarına almıyor. Eskiden insanlar cizye denilen vergiyi vermemek için ve İslam kılıcından kendini korumak için Müslüman olmamalarına rağmen de bu kelime-i şehadeti söylüyorlarmış. Ama bu söylenen kelime dilleyip ikrar ettikleri kalbine giriyor mu? Hayır. Allah Teala da kimi mümin kabul ediyor? Kalben ulaşmayı dileyeni ve mürşidine tabi olanları mümin kabul ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani, ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, dilimle Allah'ı çok sevdiğimi söylüyorum ama namaz kılmak ve diğer ibadetleri yapmakta zorlanıyorum. Çoğu zaman uygulayamıyorum. İbadetlerimi severek yapabilmem için ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, dilinle Allah'ı çok sevdiğini söylüyorsan ve ibadetleri severek yapamıyorsan, eksik yapıyorsan vesaire, bu aslında dileğin evrensel insanları mutlaka ahiret ve dünya saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinin kalbine yerleşmediğini gösteriyor. Ne olur bu dileği Allah-u Teala, daha doğrusu bu kalbi dilekle Allah'a ulaşmayı dileseydin, Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli edecekti ve sana ibadetleri o sevdirecekti. Zikri Allah sana sevdirecekti, namazı sevdirecekti, orucu, zekatı, haccı, bütün ibadetleri Allah-u Teala sana sevdirecekti. Ve sen bu ibadetleri bir zevk, bir mutluluk içinde yerine getirecektin. Hiçbir zaman zorlanmayacaktın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. İşte Allah'a giden yolda her şey bir kolaylıktır. Ama kim için kolaylıktır? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Allah'a ulaşmayı dileyenlere o ibadetleri sevdiren, kolaylaştıran Allah'tır. Ama bedeli kalben Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı kişinin. Zorlaştırma söz konusu ise kesinlikle o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Akabinde de müjdelemek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kesinlikle bir dilek karşılığında mutlaka birinci kat cennetin sahibi olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte kardeş olmak mutlak surette Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde belirtilmiş. وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَقُوا فِرْقَلَرَا ayrılmayın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَعْتُمْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte dinde kardeş olmak çok önemli. Kardeş olanlar kimlerdir? Kardeş olanlar 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin-i müşride tabi olan, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan, Allah'ın da kalplerini sevgide birleştirdiği kişilerdir. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Evet. Allah-u Teala Hücurat Suresinin 10. ayet-i kerimesinde اِنَّ مَنُوا لِلَّذ۪ينَ اُخْوَةٍ Müminler nedirler? Ahvetin, müminler kardeştirler. İşte onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer alıyor. Ve biz o başımızın üzerindeki yer alan ruhla kardeşler oluyoruz. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Onları birbirine sevdirin. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun. İşte kardeş olmak, birlikte huzuru mutlu yaşamak herkesin hakkı. Allah razı olsun. İkinci suali Aydın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Evren enerjiden mi oluşmuştur? Evet. İnsanda bir enerji midir? Evet. Yani bir enerji bedenimiz vardır. Bir de enerjiden oluşan vücudumuz, fizik vücut vardır. Nefsimiz vardır. Ve diğerleri. Kainat yokken Allah Teala kainatı enerjiden oluşturdu. Yani hepimizin başlangıcı elbette neydi kainat? Yoktu. Allah ilk olarak enerjiyi yarattı. Allah kainatı enerjiyle oluşturdu. Ama daha sonra enerjiyi maddeye dönüştürdü. Ve enerjiyle Allah Teala altı alem oluşturdu. O alemde de o alemin yaşayan sakinleri var. Emr aleminde melekler var. Karşıt emr aleminde şeytanlar var. Gayb aleminde cinler var. Karşıt gayb aleminde cinlerin berza alemi. Zahiri alemde biz insanlar ve karşı zahiri alemde de insanların nefisleri var. Üç asıl ve üç lakaş olmak üzere. Ama bunların başlangıcı, alemlerin başlangıcı enerji. İnşallah karanlık ve aydınlık enerji birbirinden nasıl ayırt edilelim? Açıklayabilir misiniz? Kara madde, kara enerji, kara madde dedikleri fizik ötesinde ki bir durumu ifade ediyor. Nedir kara madde? Şu anda insanlar karşı zahiri alemi bilmiyorlar. Karşı zahiri alem onlar için bir kara maddedir. Gayb alemini bilmiyorlar, kara maddedir. Karşıt gayb alemini bilmiyorlar, kara maddedir. Emr alemini bilmiyorlar, kara madde, karşıt emr alemi, kara madde. Yani bilgileri buna ulaşmış değil. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, Tin suresi 4. ayet 20 açıklar mısınız? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz nefsi bir takvim zaman içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ahsen diye tarif ettiği nefsin tezkiye ve tazkiyesini yaparak en güzel ulaşabilecek özellikle yarattık. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Buyurduğu zaman 6. safa ihlas ama İhlasta, ihlasın bir şartı tövbe-i nasuhla tövbe edip salahın 4. kademesine ulaşmak. O zaman da kalp 18 kademede müzeyyin oluyor. İradesini de kişi Allah'a teslim ediyor ama arkasından Allah ona zatını göstererek o kişinin nefs sezgisi ve tasfiyesiyle 19 kademede kalbinin müzeyyen olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinden muhterem hafızın teslimli nefs %100 afetlerle dolu. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasakları işlemek isteyen bir yapıdadırlar. Onları nefs tezkiyesiyle yarı yarıya Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasakları yarı yarıya işlemeyen bir noktaya getirmek mümkündür. Nefs tezkiyesi afetlerin yarısını yok eder. Nefs tasfiyesi ise afetlerin hepsini yok eder. Tezkiye günde 3-4 saatlik bir zikirle sağlanabilir ama tasfiye ise ancak daimi zikirle mümkündür. Allah razı olsun. Muş'tan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Tebliğ yaptığım biri bana, ben çok cemaatlere gittim. Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Benim kafam çok karıştı. Tek bir Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünneti var. Neden herkes farklı söylüyor dedi. Bu konuda nasıl cevap vermeliyiz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, elbette herkes kendi zaviyesinden bakıyor. Tarikatta olsa da. Tarikata giren insanlar, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık İslam merdiveninin herhangi bir yerinde olabilirler. O 28 basamaklık İslam merdiven slaytımızı gösterebilirsek, o zaman net olarak anlaşılır yani. Şimdi tarikata girmiş kardeşimiz, herkes farklı şeyle söylüyor. Elbette herkes bulunduğu şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, herkese aklı üstünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin aklı seviyesiyle müşriklüğüne tabi olan kişinin aklı seviyesi eşit değildir. Ruhunu teslim eden kişinin de aklı seviyesi eşit değildir. Hele hele fizik vücut teslimini yapan kişi daha üst seviyede bulunuyor. En üst noktada olan nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Hepsi bunlar tarikattadır. Herkesin aklı seviyesi farklıdır. Herkes kendi zaviyesinden söyleyecektir. Ama benim aklım karıştı. Hayır, sen her yerde bulunuyorsun. Sana düşen vazifeyi yerine getirmen lazım. Belli ki gittiğin yerlerde Allah'a ulaşmayı dilemediğin için sadece konunun dışındasın ve o dışındaki insanlara kendi zanınla, zan gözlükleriyle bakıyorsun. Herkesi farklı görüyorsun. Halbuki Allah'a ulaşmayı kalben dileseydin, dileyen herkesin aynı sırat-ı müstakimde olduğunu idrak edecektin, görecektin inşallah. Allah razı olsun. Ve tabi Allah Teala'nın bu sevgi merdiveni, yücelme merdiveni, mutluluk merdiveni hangisini derseniz deyin, salahta, salaha ulaşanlar 7 kademede bulunuyorlar ve bunların hepsi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Devrin imamı en üst noktada, kavim resulleri onun altında ve şahitler, veli müşrikler de onların altında. Diğerleri ise 4 kademede kalbin müzeyyen olması. Salihler günahları örtülenlerdir. İkinci defa şehitler salah nurun sahipleridir. Sıddıklar günahları ikinci defa sevaba çevrilenlerdir. Ve mürşitler iradesini de Allah'a teslim eden kişilerdir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, Muhterem Efendimizin adabın çekirdeği saygıdır sözünü bize açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, adabın çekirdeği saygı yani itaattir. Nebi Sultan Peygamberimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde, dünya her cümerç içerisine girdiğinde, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazısı bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında. Bakın, büyük küçüğe merhamet etmiyor. Sevmiyor. Ama büyüklere de itaat edilmiyor. Büyüğe vakarlı davranmadığında. Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak, ki aslında başlangıçlıkta herkes birbirine düşman. Adavetin kökünü kazıyarak Delalet Kalesi'ni fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zaman dediğini ayakta tutacak. Önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolacak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Öyleyse Mehdi Aleyhisselam'ın görevi ne? Adavetin kökünü kazmak ve Delalet Kalesi'ni fethetmek. İşte kim Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak insanlar birbirine düşman. Delalet Kalesini fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zamanda dini artırtacak önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. İşte Mehdi Aleyhisselam'a saygı esastır. Çünkü o Allah'ı temsil ediyor, irşat makamını temsil ediyor en üst seviyede ve onunla Allah'ın öğretisine kişi girer. Onunla tamamen insanlar fitneden kurtulabilirler. Fitneden kurtuluş bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Düşmanlıktan kurtuluş da bir dilektir. Delaletten kurtuluş da bir dilektir. Bakın çok şey bu dilek o kadar büyük bir coğrafyayı Efendimizin buyurduğu gibi kaplıyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Tekrar ediyoruz. Fitnelerden kurtuluş kalbin ulaşmayı dilemektir. Birbirine karşı savaşmaktan bazıları bazısına hücum ettiğinde bu savaştan kurtuluş bir dilektir. Küçüğü sevmek bir dilektir. Büyüğe saygı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İkinci suali stresin şeytanla bir alakası var mıdır? Evet. Allah Teala Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانُ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءِ Maide 91. اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانُ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءِ Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Size Allah'ı zikretmekte ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Öyleyse başlangıç noktasında herkes birbirine düşman ve bu düşman olanlar doğal olarak birbirlerini sevmiyorlar. Birbirine karşı kin ve nefret içindeler. O zaman da eğer ilişkilerinde biri diğerini zulmediyorsa elbette ondan intikam almak ister. Ama intikamını alamazsa kin oluşur. Kin strese sebep olur. Stres depresyona kişiyi sokar. Depresyon ise fiziksel hastalıkların habercisidir. İşte çağımız birçok kişiler söz konusu depresyonda ve depresyondan da şifa kavuşmak için sadece bir sürü kimyasal tranquilizan ilaçlar alınıyor. Hedefe ulaşmak mümkün mü? Hayır. Ama bunların hepsinin çözümü Allah'ta. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek ve dilediği an mutlaka Allah'ın kendisi için taneti mürşide ulaşıp tabi olacak. O tabiyetle birlikte yavaş yavaş tezkiye ve tasfiyeyle hastalıklardan kurtulmaya başlayacak. Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüm. Sevgili Cabbar Hocam, sizlere bir soru sormak istiyorum inşallah. Zekat, bireysel ve toplumsal ahlak davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Selamünaleyküm
0: ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat bireysel ve toplumsal ahlaki davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Sevgili kardeşlerim, zekat kul hakkıdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki eğer namaz kılmazsanız o sizinle Allah arasında. Zikir yapmazsanız o sizinle Allah arasında. Hacca gitmezseniz o sizinle Allah arasında. Oruç tutmazsanız o sizinle Allah arasında. Ama zekat vermezseniz ben savaş açarım diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki savaşa sebep olan zekat kul hakkıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Kazancımızın eğer bir para kazanıyorsak kazancımızın %2,5 haramdır bize. Zekat olarak verilmesi lazım. Eğer zekatını veremezsek o zaman biz haram kursağımızı almış oluyoruz. Ondan sonraki 7'li basamakta %2,5 da 1'dir. zekatı verirsek Allah Teala bizi hırsızlıktan koruyor. Biri versek bizi rüşvetten koruyor. İnsan hayatında hırsızlık kişinin aylık kazancının ekonomisinde bir mikrop şeyini görüyor. Yani Allah Teala hırsızın malını arttırmıyor, azaltıyor. Rum 39'da. Ama kişi daha tabii farkında değil. O zaman eğer kazancının azalmasını istemiyorsa, bereketin olmasını istiyorsa ne yapması lazım? Zekatını vermesi lazım. Yani Allah Teala Rum 39'da insanların mallarında artış olsun diye faize verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı demeyeceğimiz zikir, o takdirde Allah katında artmaz. Yani siz malınızı faize verirseniz o faize verdiğiniz para artmaz. Ama zekatı verirseniz Allah Teala artırır. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir size fayda vermez. Ama ulaşmayı diledikten sonra yaptığınız zikir sizi huşuya ulaştırır. Dolayısıyla bu çok önemli. Aynı zamanda eğer birinizi verirseniz ki o da %2,5 paranın kilidir. O zaman Allah Teala sizi rüşvetten koruyor. İşte Allah Teala'nın zekatını verenlere zekatın o kişinin malında artış sağladığını, öte ikinci de basamakta birini verenlere daha da artış sağladığını ve böylece o kişinin kazancında Allah'ın oluşturduğu artışla o kişi bir yatırımı gerçekleştirebilir. Ama önünde yine bir imtihan var, seçenek. Bir, o elde ettiği artık değer sermayeye yatırıma dönüştürebilir veya faize verebilir. İşte Allah Teala burada diyor ki faiz artmaz faize verirseniz. Ama işsizlere iş sahası açarsanız o zaman ben arttırırım diyor. İşte işsizlere iş sahası açmak o kişinin kendi elindeki oluşan sermayeyi yatırıma dönüştürmesi lazım. Allah Teala Zuhruf 32'de evet. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini alana taksim ettik. Ama onların bazılarına bazısını kazanç aslında üstün kıldık ki emri altındakilere emri altındakileri çalıştırsınlar. Yani zenginler yatırım yapmalı ki işsizlere iş sahası açılsın. Herkes bir kazancın sahibi olsun. Yani bir yatırımı olan şirketi olan kişi yanında 5 kişi çalışıyorsa öbürü ise sadece kendi kazancını temin ediyorsa Allah katında kesinlikle eşit değil. Başkasının maişetinin sebebi olan kişi Allah'a göre diğerinden daha hayırlıdır. İşte burada ayetler kesinlikle bunu söylüyor. Öyleyse bireysel ve toplumsal ahlakın korunabilmesi mal ile cihadın Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleşmesine bağlı. Daha sonra 4. ileri basamakta ihtiyaçtan fazlasını verin ve israfa girmeyin. Arap suresinin 31. ayet-i kerimesi Kullu veşrebu ve la tüsrifu. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Çorlu'dan bir kardeşimiz, Dönem Hocam elimizde olmadan gerçekleşen tüm olaylar kaderse, kaderde değişmez bir yazıysa dünyevi şeyler için dua etmek doğru mudur? Dua kaderi değiştirir mi? Açıklar mısınız? Dua kaderi değiştirme, zaten duanın kendisi kaderdir sevgili kardeşim. Yani birden fazla iradenin yer aldığı her şey kaderdir. Duada iki taraf vardır. Biz elimizi açıyoruz ama bir de ilahi irade devreye giriyor. Onu davet ediyoruz. Öyleyse ilahi irade, kulun cüz'ü iradesi duada birleşiyor ve kaderi oluşturuyor. Bizim yapamadığımızı Allah-u Teala'yı davet etmek suretiyle o sonuca gitmeyi istiyoruz. Dolayısıyla mesela mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. O zaman kader söz konusu. Evliyalık bir kaderdir. Dua Allah'ın kabulü olmadan olmaz tek taraflı. Ama duada da iki taraf vardır, kader. Öyleyse kader sebebiyle bizim derecat kaybetmemiz söz konusu değil. Kader sebebiyle bir faydaya veya hayra ulaşırız. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kadir Gecesi Divan-ı Salih'in üyelerinin yeryüzüne indiğini biliyoruz. Başka bir özel günde de Divan-ı Salih'in üyeleri yeryüzüne iniyor mu? Açıklayabilir misiniz? Divan-ı Salih'in üyeleri gerçekten yeryüzüne o gecede iniyorlar. Ama her gece Kadir Gecesi değil, fakat siz her geceyi Kadir Gecesi'ne çevirebilirsiniz. Nasıl? Salaha ulaştığınız an bu sizin için söz konusu. Çünkü o noktadan itibaren hayatınızı o seviyede idame ettirirsiniz. O zaman her gece sizin için evet Kadir Gecesi değil ama kendinize her gece Kadir Gecesi, her gündüzü bayram yapabilirsiniz inşallah. İman-ı Salih'in üyeleri ilmiyorsa ama siz Divan-ı Salih'in üyeleriyle beraberseniz, o standartlarda bir seviyenin sahibiyseniz, iradenizi Allah'a teslim etmişseniz, o zaman sizin için her gece bir Kadir Gecesi hükmünde inşallah. Bolu'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bu zamanda İslam'a hizmet nasıl olur? Müslüman olarak ne yapmamız gerekir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet, ruhun talebi istikametinde Allah'a davet de gerçekleşir. İşte 14 asır evvel Resulullah'ın yetiştirdiği, örnek olarak Kur'an'da vaaz ettiği sahabenin hepsi Allah yolunda en iyi seviyede hizmetin sahibi olmuşlar. Fussilet 33'te men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İşte bu ruhun talebi istikametindeki hizmet tebliğ olayı en üst seviyedeki hizmettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali diyor ki, Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için üzerine güneşin doğduğu batı yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Öyleyse görüyorsunuz ki en üst seviyedeki hizmet Allah'a davet de mümkündür. Müslüman olarak ne yapmamız gerekir? Müslüman olarak Allah'a ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştirdikten sonra insanları Allah'a davet etmen, tebliğ yapman gerekir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyor, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Mürşit ile mürit arasındaki ilişki nasıldır? Tekrardan sizi çok ama çok seviyor, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mürşit, Allah'ın yedi safayı yaşattırdığı, irşada memur ve mezun kıldığı Allah'ın bir vazifelisi memurudur. Allah'ın emriyle iş görür. Onu Allah tayin etmiştir. Ve mürşit alade birisi değildir. Yedi safayı yaşayan Allah'a ulaşmayı dilemiş. O da kendi mürşidine tabi olmuş. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiş. 25. basamakta fizik vücudunun teslimini yapmış. 27. basamakta nefsini teslim etmiş. 28. basamağın 4. kademesine iradesini teslim etmiş ve teslimi külliyle Allah'a teslim olmuş birisidir mürşit. İradesini teslim etmiş. Allah Teala'nın 28. basamağın 5. kademesinde de irşada memur ve mezun kıldığı ve Kur'an-ı Kerim'de maruf emreden, münkerden nehyeden Allah'ın vazifeleri olarak ayetlerde yer almışlar. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah Teala Ali İmran 104'te "Veltekum minkum ümmetin yed'un ila'l hayri ya'muruna bil ma'ruf ve yanhauna 'anil münker ulâike hum." İşte sizin içinizden maruf evden münkerden nehyeden, hayırlarda davet edenler olsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse en üst seviyedeki Allah'ın mürşitleri

0: hedefe ulaşabilir. Mürit de Allah'a murad eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse mürşit, insanla Allah arasındaki ilişkide en zirve noktada Allah'ın bu dünyada seçtiği 7 sabah 4 teslim yaşattırdığı ve irşat makamına tayin ettiği kişidir. Mürit de Rabbine murad eden, ona ulaşmayı dileyen, onun en seviyedeki dostu olmayı dileyen kişi. Dolayısıyla mürit bir ölünün ölü kuşuna teslim olduğu gibi mürşidine teslim olması lazım. Her devir noktada, her seviyede mürşid Allah'ı temsil ediyor. Mürid de o Allah'ı temsil eden kişiye her noktada teslim olması gereken, en üst seviyede itaati yerine getirmesi gereken bir kişi. Eğer Allah'ı murad ediyorsa o zaman her noktada mürşidine teslim olması lazım. Yani bir ölünün ölü kuşlarına teslim olduğu gibi mürşidine teslim olması lazım ki 7 safhada olgunlaşabilsin, kemale erebilsin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe ile arasındaki ilişkiyi incelediğimiz zaman Hazreti Ömer ben seni çok seviyorum kendim kadar ya Resulullah olmadı diyor ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse kendimizden daha çok Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidi sevmekle hedefimize ulaşabiliriz. Aradaki ilişki bütünüyle her safhada teslimiyete dairedir. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, nefsim hariç seni her şeyden daha çok seviyorum. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, Allah'a yemin olsun ki beni nefsinden daha çok sevmedikçe kamil iman sahibi olamazsın. Onun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, seni nefsim de dahil her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah işte şöyle buyurdu. Şimdi kamil iman sahibi oldun buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenlere ulaşmayı öğrendik.

0: diyoruz ama kardeş olmayı öğrenemedi. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
1: Fatiha'ma selam.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kul olmak. Birinci sual, yaratılan her insan Allah'ın kulu mudur? Başlangıçta yaratılan her insan Allah'ın kulu değil tabi. Allah Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmıştır. Ama ayetlere baktığımız zaman son derece açık bir gerçekle karşı karşıyayız. Başlangıçta bütün insanlar tağutun kuludurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْرِ بِشْرَ فَبَشْرِ اِبَادِينَ. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle kendilerini kurtardılar? Allah'a yönelmek suretiyle. Allah'a yöneldiler. Kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kulları müjdele. Sadece başlangıçta insanlar tağutun kulu değiller. Tam 19 tane negatif özelliğin de sahibidirler. Ekrana baktığımız zaman başlangıçta herkes ayetlerden gafildir. Yunus 7'ye göre, Nas 78'e göre hüsrandadır. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesine göre, Zümer 65'e göre helaktedir. Yunus 13, Enam 6'ya göre şirktedir. Zümer 65'e göre küfürdedir. Sebe 20'ye göre delalettedir. Rad 27'ye göre şeytanın kulu dostudur. Zümer 17'ye göre takva sahibidir. Rum 32'ye göre mümin değil. Sebe 20'ye göre hidayette değil. Yunus 45'e göre huşu sahibi değil vesaire. 19 tane negatif özellik. İşte yarattığı noktada herkes 12 tane, 19 tane negatif özelliğin sahibi. Tağutun kulu olduğumuz farkına varacağız ve Allah'a kul olmak hedefimiz olacak. Bütün kurtuluş reçetesi hep Allah'a kul olmanın üzerine dizayn edilmiştir. Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسَ لِيَعْبُدُونَ. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğumuz nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz, Allah'a yöneldiğimiz noktadır. Kademe kademe kulluklar söz konusudur. Yedi safa kul olmak vardır. Ekrana onu da getirecek olursak, birinci safa kul olmak, Zümer 17, ikinci safa kul olmak, Mumin 15, üçüncü safa kul olmak, Fecir 29, dördüncü safa kul olmak, Alimen 134, beşinci safa kul olmak, Bakar 207, Fatır 28, altıncı safa kul olmak, Hicri 40 ve yedinci safa kul olmak, Enbiya 105. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın dizaynı gayet açık. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala أَلَمْ حَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا لَا تَعْبُدُ الشَّيْتَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُونُ مُب۪ينَ وَنَا يَبُدُونَ عَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ. Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın diye sizden ahde almadım mı? Bana kul olun. Bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Öyleyse fizik vücudun teslimi, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, ezelde Allah-u Teala fizik vücudumuzdan ahd almış. Bu ahdı Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesine açıklıyor. İkinci sual, tağuttan kurtulup Allah'a kul olmak Resullerin rolü nedir? Nahl 36'da فَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا En yabudullaha ve iştenebu tağute. Bütün ümmetlerin içerisinde, bütün kavimlerde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştenab etsinler diye Resuller bahsetti, vazifeli kıldı. Ve minhum men edallah. Bir kısmı Allah'a kul olup hidayete erdiler. Ve minhum men kad aleyhim eddelale. Bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Allah Teala Resullerini seçen kullar için vazifelendiriyor. Ama Resullerin birinci görevi de tebliğ. Kimler için tebliğci Resul? Kalbin ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar için tebliğci. Ama Enam 48'e göre وَمَا نُرْسُلَ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için uyarıcı? Seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Seçilen ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için de müjdeci. O zaman tavuktan kurtulup Allah'a kul olmak da Resullerin görevi nedir? Resuller bu noktada birinci derecede görev sahibi. Biz Resullerimizi insanlar Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan da iştinab etsinler. Öyleyse herkes tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan iştinab etmek ve Allah'a kul olmak göreviyle görevli. Bunu da Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Bütün Resullerin görevi İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesi Allah Teala insanlardan birip ve Allah'tan birip ve tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurmuştur. Allah'tan birip sırat-ı müstakimde olmak, insanlardan birip Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak. Allah Teala diyor kim tağutu insan ve cin şeytanları inkar ederse ve Allah'a amen olursa o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulpa sımsıkı yapışır. Bu kulp mürşittir. Mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmektir. Evet, mürşitlerin görevi şeytana kul olan insanları şeytana kul olmaktan kurtarmak. Mürşitlerin görevi delalette olan insanları delaletten kurtarmak. Mürşitlerin görevi şirkte olanları şirkten kurtarmak. Fıskta olanları fıskten kurtarmak. Hüsranda olanları hüsrandan kurtarmak. Kısacası tekrar ekrana 19 tane negatif özelliği yani ekran yansıtırsak Resullerin, mürşitlerin görevi insanları gafletten kurtarmak, insanları hüsrandan kurtarmak, insanları helaktan kurtarmak, şirkten kurtarmak, küfürden kurtarmak, delaletten kurtarmak, fırkalara ayrılmaktan kurtarmak, kör sağır dişli olmaktan kurtarmak, fısktan kurtarmak, isyandan kurtarmak, fitneden kurtarmak, zulümden kurtarmak, cehaletten kurtarmak. Bütün bunlar hepsi mürşitlerin görevi arasında. Bir insan Allah'a kul olması ruhunun sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuğu gerçekleştirmesiyle tahakkuk eder. Mürşide ulaşan kişinin ruhu derhal vücuduna ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Hürafe olarak söylenen bir zan var. Allah ile kul arasına kimse giremez. Tam tersi Allah Teala bizzat Allah ile kul arasında elçileri kendisi tayin ediyor. İşte bütün Allah'ın peygamberleri yani nebileri Allah ile kul arasında Allah tarafından tayin edilmiş imamlardır. Yine Secde-i 24'ten nebilerin olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala ile kul arasına bizzat Allah'ın hidayete erdiren imam olarak tayin ettiğini görüyoruz. Öyleyse olay gayet açık. Üçüncü sual, tağutun en büyük hedefi Allah'ın kullarını kardeşlikten uzaklaştırmak mıdır? Evet. Maide 90'da Eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir ve ensabu ve ecdamu rüsnuhu mine şeytan. Bu iptilalar, içki, kumar, fal okları, puta tapmak, bu iptilaların hepsi şeytanın pis amelidir. Ondan içtinab edin, böylece felaha erersiniz. İşte şeytandan içtinab etmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Şeytan bu dileğe mani olarak ne yapıyor? Maide 90. Neme yürüdü? Yok ya beynikum adavete ve bağda ve yusaddukum an zikrallah ve aneselat. Şeytan içki ve kumarla sizi Allah'ın yolundan saptırmak ve sizi namazdan ve zikirden alıkoymak istiyor. Çünkü iblis insanların baş düşmanı nefsimizin manevi kalbindeki 19 afete tesir ediyor. Afetlerin hepsi şeytan için bir melcedir. Ama eğer biz kalben ulaşmayı diler, hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği müşride ulaşır, tabi olursak, o zaman zikirle nefsimizin manevi kalbindeki afetler gittikçe azalır ve şeytanın üzerimizdeki negatif tesiri azalma adım adım azalırken Allah-u Teala'nın hükümranına giriyoruz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyoruz. Ne demiştik? Tağut en büyük hedefi Allah'ın kullarını kardeşlikten uzaklaştırmak mıdır? Evet, gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize söz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yine başka insanlar bilmeye düşman etmek, mutsuz etmek, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, onun temel hedefi üstüne niza sokmak için iki tarafa ayrı ayrı fısıldar. Şeytanın istediği şey bütün insanların birbirine düşman olması. Herkesin birbirine zarar vermesi ve böylece bütün insanların huzursuz olmasıdır. Allah Teala ise fırkalara ilmen o zaman kuvvetiniz gider diye insanları uyarmaktadır. Allah'ın dostları, Allah'ın taraftarları, Allah için olanlar nerede olursa olsunlar beraberliği, birliği kurmak mecburiyetindedirler. Ne yazık ki her devirde iblis Allah'ın tarafında olanları birlikten men etmek için her şeyi yapmıştır. Allah'ın taraftarları fırka fırka ayrılmışlardır. İşte Resulullah birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Allah Teala'nın insanlardan istediği bu, iblis de bunun tam zıttı. Çünkü iblisin bize iyi bir kılavuz olabilmesi söylediklerinin tam tersine, tersini yapmamıza bağlı. Birbirinizden nefret etmeyin diyor Allah Resulü. O zaman nefretin zıttı birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirinize haset etmeyin, edep standartlarına sahip olmamız lazım. Birbirinize sırt çevirmeyin. Tam dersi birbirimize destek olmamız, yek vücut olmamız lazım. Ey Allah'ın kulları kardeş olun, yani düşman olmayın birbirinize. Allah-u Teala'nın istediği şey bu. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasının temel şartı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ın kuluyuk, Allah'ın ümmet, peygamberimizin ümmetiyik. Bir bağlı kaldığımız yerde yok. Kalbimiz Allah'a bağlı.
3: Dürüstlük, samimiyet, iman, namaz, oruç.
4: İnsanlara iyi davranmak, şükretmek.
5: İnanç, Allah'ımla bütünlük. Allah'tan başka bir şeyimiz var mı? Her şeyimiz Allah.
6: İtaat mi denir? Allah'ın dediğini yapıyorsun, kayıtsız şartsız ona inanmak. Başka bir şeklini düşünemiyorum yani.
7: Allah'a ulaşmak deyince benim aklıma Allah'ımızın farz kıldığı görevler aklıma geliyor. Ya da Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini yerine getirince yani ben Allah'a ulaşmış hissederim yani. Diğer Müslümanları veya şeyleri bilmiyorum ama.
8: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Takvalarımız ulaşır. İbadetlerimiz ulaşır.
5: Allah'a imanımız ulaşır.
8: Ey Allah'ım.
3: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
8: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ya Rabbi, yaşarken ruhumu sana ulaştırmaya diliyorum. Kalpten, evet.
7: Ey yüce Allah'ım, ben dönmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı, evliya olmayı diliyorum.
6: Ey yüce Allah'ım, ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı, evliyan olmayı diliyorum. İsterdim yani böyle bir şeyi gerçekten.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a takvamız ulaşır, ibadetimiz ulaşır dedi. Takvanın göstergesi nedir? Takvanın göstergesi mutlaka birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dinlemekle gerçekleşir. İkinci safa takva 12 tane insanla mürşide tabiyet. Üçüncü safa takva ruhun hayattayken Allah'a teslimi. Kaf 31-32. 3 ayet net olarak bunu söylüyor. İster Rum 31. safa takva, ister Kaf 31-32 3. safa takva, Necm 32 ise 2. safa takva ifade ediyor. Kişinin takva sahibi olmasının standartlarına baktığımızda 3 faktör görüyoruz. 1. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. 2. Nefsini tezkiye etmesi. Ve 3. faktör ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte 3 açıdan takva sahibi olduğumuz nokta budur. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. Hangi ayet-i kerime? Kaf 31-32 ve uzibetel cennetülül muttakine gayre ve'id. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin habîs. Necm 32'de nefsinizi tezkiye ettiğini söylemeyin. Allah takva sahiplerini bilir. Öyleyse Allah kimin nefsini tezkiye eder? İkinci safa takva ile takva sahibi olanların. Rum 31'de Allah münibine ile ivettakû. Allah'a yönelme ve böylece takva sahibi olmak. Öyleyse birinci sefer takva Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmekle gerçek. Üçüncü sefer takva ve huzibetel cennetü lil muttakine gayre bayit hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahibi kullara uzak olmak yaklaştırıldı. Onlar evap olan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olan ve hafiz olan mürşidine ulaşıp devrin imamın ruhu başının üzerine yer alan, onu muhafaza eden kişiler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala kulluk kademelerinde ilerlemek istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi ve devamında mürşidine tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a kul olmak, peygambere ümmet olmak.
3: Önder ifade ediyor.
6: Bazı insanlar bağlanıyor mürşitlere de, hani ben bağlı değilim. İnsanlar inanıyor, hani onun izinden gitmeye çalışıyor. Mürşit sanki bilgiyi direkten doğru aktarıyormuş gibi geliyor yani bana.
7: İlk olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Sünnetlerini uygularsak belki yani kademe kademe belki ilerleyebiliriz yani.
1: Zamanımızda yaşayan Allah dostlarına bağlanmak bizlere ne kazandırır?
2: Güzellik.
3: Bilmediğimiz olaylar en azından bize önderlik yapar. Ne kadar da olsa cahil o kadar olmadığımız için.
5: İnanç. sevinç, huzur, mutluluk, bereket hepsini sağlar.
1: Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
6: İsterdim. Gerçekten isterdim.
7: Mutlaka tabii ki de, hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde çok yaşamak isterdim. Burada yani başkasına bakınca böyle crop işte dar tayt falan giydiklerini görünce yani keşke peygamberimizin döneminde yaşasaydım da en azından yüzünü görseydim falan derdim yani.
1: Onlara tabi olmak bizlere ne sağlar?
6: Ya daha doğrusunu öğrenmeyi sağlar, güveni sağlar, yanlış yerlere gitmemeyi sağlar.
0: Misafirimiz mürşit bilgiyi direkt doğru aktarıyormuş gibi geliyor bana. Mürşitlerin her söylediği doğru mudur? Eğer Allah tarafından tayin edilen mürşitse %100 evet. Çünkü mürşit ruhunu Allah'a teslim eden, mürşit fizik ruhunu Allah'a teslim eden, mürşit nefsini Allah'a teslim eden, mürşit iradesini Allah'a teslim eden, mürşit daimi zikrin sahibi, mürşit yerin göğün melekütünü Allah'ın kalp gözüyle kendisine gösterdiği Allah'ın zatını gören kişi. Ve Allah Teala bilmiyorsanız mürşitlere ehli zikre sorun buyuruyor. Öyleyse eğer Allah Teala mürşide tabi olmamızı farz kılmışsa, bizi her yönüyle mürşide yönlendiriyorsa, bilmiyorsanız onlara sorun diyorsa, o zaman elbette mürşid Allah'tan hakikatleri bize yansıtan bir aynadır. Şat makamına baktığımız zaman mürşidin Allah-u Teala'nın indinde ehli tezekkür olduğunu görüyoruz. Yani Allah ile daimi bir sohbetin içindedir. Her an bir şeyler sorar, bir şeylerin cevabını alır. Ne zaman dilerse Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. O öğrendiklerini kitaptan öğrenmemiştir. Ona ilmi Allah öğretmiştir. Ulelbab olduğu noktadan itibaren Allah'ın öğretisi altına girer. Daimi zikrin sahibi olmayan bir kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Öyleyse her şeyden evvel en alt seviyede ulelbab kademesinde kişi ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikreden, şeytanın kapısını zikirle kilitlediği kişi, ulelbab kademesi bir, şeytanın artık o kişi üzerinde tesiri sıfır. Çünkü şeytan karanlıklara tesir eder. Daimi zikrin sahibi olan kişide karanlıklar yok, 19 fazilet var. İkincisi de şeytanın kapısını zikirle kilitlemiştir. Aynı zamanda hikmetin sahibidir. Aynı zamanda tezekkür ehlidir. Dört vasıf şartıyla üç tane şartı tamamen hikmet sahibi ulul elbabın vasıflarıdır. Daimi zikrin sahibi bir. 19 faziletin sahibi iki. Kalp gözü kalp kulağı açık. Üç, dört. Dört vasıf şartına ilave etmiş, üç tane de son şartının sahibidir. Ehli hayırdır. Devamlı hayır işliyor. Ehli hüküm, ehli hikmettir. İhtilaflı olan kulları Allah'tan sormak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Ehli hikmettir. Kur'an hangi ayet-i kerimesine bakarsa baksın mutlaka hangi sebebiyet olduğunu bilir, bilmiyorsa da ehli tezekkür olması hasebiyle Allah'a sorup öğrenebilir. Bu sebeple Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Allah zikir ehliyle konuşmaktadır, vahiy yoluyla konuşmaktadır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
9: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili hocam. Sizleri çok ama çok severim Efendimizin himmetiyle. Sevgili hocam bir sorum olacak arz ediyorum inşallah. Hocam Bakara suresi 186. ayetinde buyrulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakınlık olduğunu bizlere açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok severim Efendimiz hizmetiyle. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Görüntülü sualimiz. Bakara suresi 186'ında buyrulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakınlık olduğunu bizlere açıklar mısınız? İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Ucubu davetü taizâ dâni. Allah zatıyla yokluktadır. ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala Kaf 16'da "Lekad halaknal insan." İnsanı biz yarattık. "Enne na'lemu ma tuvessusu bihi nefse." Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Bize yakınlığı ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasındandır. Öyleyse Bakara 186'da ayetinde buyurulan Allah'ın kullarına yakın olmasının nasıl bir yakın olduğunu, Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması sebebiyle bir yakınlıktır. Ayetin girişinden anlıyoruz ki Allah'ın yakın olduklarını davete icabet şartıyla bir dizayn ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara yakındır. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikçe kişinin Allah'ın yakınlığı artar. Burada Allah Teala bir şey daha söylüyor. "Kullarım sana benden sorduğu zaman," diyor. Herkes Allah'ın kulu değildir. Allah'ın kulu olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi asıldır. Ama bu ayet-i kerimede kısmen var olan bir başka yakınlık, Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle bizi tamamen kuşatmasıdır. Allah'a kul olmayanların da her yaptığından her an haberdardır. Allah'a ulaşmayı dilemek ona yakınlıktır ama dilemeyenlerin de Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatması hasebiyle her şeylerinden haberdardır. Öyleyse ne görüyoruz? Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde "Huvellezi halakas semavati vel ardı fi sitte ayyam thumma istawa ila'l arş" sonra aşağı istiva etti. "Ya'lemu ma yurju fil ardı ve ma yukhrucu minha ve ma yunzilu minas semai ve yurju fiha ve huve ma'akum ayna ma kuntum. Vallahu bima ta'maluna basir." İşte hadid 4'te ilmi ve rahmetiyle Allah'ın her şeyi kuşattığını kesin açıkça ifade ediyor. Nisa 126'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa suresinin 126. ayet-i kerimesi. Allah Teala Nisa 126'da "Lillahi ma fi semavati ve ma fil ard ve kana Allahu bi kulli şeyin muhita." Allah ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de mutluluğumuzu ve Allah'a olan kulluğumuzu artıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
6: Ya zikir gönülden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani mecburi değiliz biz zikire. Öteki yani bizim görevlerimiz, hani borcumuz, yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Ama zikir kalbe bağlı olan bir şey. Allah'la senin aranda, hani gönülden yaptığın bir şey.
3: Bu zikir yapmanın önemi çoktur da hayat şartlarında ne kadar tabi yapıyoruz onu da bilmiyorum yani.
2: Kendini kaybeden insanlar var. Biz yani zikir çekilsek de içimizden "La ilahe illallah Muhammed Resulallah" çekeceğiz yani.
1: Zikir yapan insanda neler değişir?
3: Daha alımlı ve daha uysal olur, daha kibar olsun yani. İnancımızı sağlar, ibadetimizi güçlendirir.
7: Şeytana uymaz, vesveseye kapılmaz. Aşırıya kaçarsak vesvese olabilir yani. Çünkü ben buna şahit oldum. Dedemde oldu yani. Çok ibadet etmekten, akşamdan sabaha kadar Kur'an okuyordu, teheccüde kalkıyordu. Sonra işte böyle bir vesvese hastalığına kapıldı.
1: Şeytan insanlara zikri unutturmuş. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
8: Bence oldu. Allah oluyor. Da bize onu hatırlattı. Büyük bir felaketi vererek de. Çünkü hepimiz unutmuştuk.
5: Deprem o yüzden geldi. Bazı kişiler tanıdı.
1: Hatırladılar mı Allah'ı?
5: Evet. Tanıdı Allah'ı. Kur'an'ı tanıdı, Allah'ı tanıdı. Zikretmeye tanıdı.
8: Ders aldık mı? Almadık. Daha kötü.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda aşırıya kaçarsak vesvese olabilir. Ben buna şahit oldum. Dedem çok ibadet etmekten vesvese hastalığına kapıldı. Dedi, çok ibadet etmek vesveseyi artırır mı? Hayır, Allah'ın ölçüleriyle yapıldığı takdirde sadece mutluluk ve huzur getirir. Ama insanlar Allah'ın ölçülerine uymadıkları takdirde şeytanın egomonyası sebebiyle çok büyük zararlara uğrayabilirler. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ister. Bunların bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmasını ister. İbrahim 22'de Allah Teala şeytan der ki iş olabildikten sonra Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Zikir noktasında tefrit var, ifrat yok. Çünkü Allah zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Ama bunu gerçekleştirebilmek her şeyden önce Allah'ın korunması altına girmekle mümkündür. Kimdir Allah'ın koruması altına girenler? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve Allah'ın tayin-i mürşide tabi değilse 12 tane ihsanla zikrettiği zaman Allah'ın katından kalbine bir şey girmez. Gelse bile göğsünden kalbine ulaşmaz. Nur yolunu Allah'a açmamıştır. Öyle olunca her geçen gün biraz daha kalbi kararıyor. Şeytan da bunu fırsat biliyor ve onu kendisine bağlamaya çalışıyor. Nefsin ve şeytanın bize vesvese verebilmesi zikir yapmadığımız zamanlara hastır. Çünkü zikre başladığınız an zulmani kapı kapanır. Şeytanın bize vesvese vermesi bizim nefsimizdeki afetlere tesir edip de bizi kontrol altına alması mümkün değildir. Zikir yaptığınız zaman sadece mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikre ulaşanlar vesveseden kurtulabilmiş olanlardır. Fazla derine gitme, orta yolu bu. Yoksa kafayı üşütürsün. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştır. Eğer kişi mürşidine tabi değilse kalbine de iman yazılmamıştır. Zikirle birlikte Allah'tan gelen ya gelmez ya gelen de rahmet kalbe girmez. Fazıllar iman kelimesi yanın kalbe yerleşmez. Selavatta hiçbir zaman karanlıkları küfür var olduğu süre içerisinde kalpten dışarı çıkartmaz. Yani üç nur birden zikirler gelen üç nur birden fonksiyon eda etmez. Eda edebilmesi mutlaka onun kendisine düşeni yapmasına bağlı. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Tağutun dostu olanların Allah'a tevekkül etmeyenler olduklarını anlayabilir miyiz inşallah? Sualim budur. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Tağutun dostu olanların Allah'a tevekkül etmeyenler olduğunu anlayabilir miyiz? Evet. İnsanla Allah arasındaki ilişkide kişinin Allah'a tevekkül etmesi, Allah'a vekil tayin etmesi demektir. Tevekkül etmek, güven duymak, Allah sevginin de bir nişanesidir, ölçüsüdür. Biz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da bize daha çok güvenir. Şeytanla işbirliğinin tabi neticesi Allah'a güven duygusunun yok olmasıdır. Onlar Allah'a güven duyamazlar. Allah'a sevgi besleyemezler. Tabiatıyla Allah'a yaklaşabilmeleri, Allah'a tevekkül etmeleri mümkün değildir. Ayet-i kerimeler net olarak bize bunu söylüyor. Âlimran 160'ta Allah sizden yardımı keser, size kim yardım edebilir? Allah size yardım etse o zaman sizi yenecek yoktur. Yardımı keserse ondan başka size kim yardım edebilir? Makara 257'de ise tağut kafirlerin dostu tağuttur. Küfürde olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kişi tövbe almadan önce yapması gereken nelerdir? Açıklar mısınız? Kişi mürşid önünde tövbeyi gerçekleştirmeden evvel mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer kişi mürşid önünde tövbe ederse ve Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman Hücurat 14'te yapıldığı gibi Kâletül Arabu amennâ, Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'minû, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdiğin çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Kalbinizin içine iman yazılmadı. Niye iman yazılmadı? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse önemli olan mürşidinin önünde tövbe edenlerin mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Manisa'nın bir kardeşim muhterem hocam, başkalarına yaptığımız iyiliklerin nefs tezkiyesine bir katkısı var mıdır? Elbette başkasına yaptığımız iyilikler Allah'ın yardımını bize ulaştırıyor. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde "İnten sorununa la yensurekum ve yusabbit aktamakum." Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Öyleyse Allah'ın insanlar doğrudan doğruya Allah'a ne bir fayda verebilirler ne bir zarar verebilirler. Ama Allah'ın kullarına mutluluk verebilirler. Çünkü Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyorsa ve bizler de Allah'ın mutlu olmasını istediği insanları mutlu edersek, o zaman biz Allah'a yardım etmiş oluyoruz. Biz Allah'a yardım ettiğimiz zaman da Allah da bize yardım ediyor. O zaman Allah'ın yardımlarıyla biz zaten hedeflerimize ulaşıyoruz. Borudan bir kardeşimiz taksine tam tersi, eğer biz insanlara nefsani davranırsak, o zaman Allah insanların kötülük yapmasını istemiyor. Başkasına zulmetmesini istemiyor. Zulmedersek bu zulümde sevinen şeytandır. O zaman şeytana yardım etmiş oluyoruz. Bir Arap bedevi Resulullah'ın kabrinde şu duayı yapıyor. Ya Rabbim diyor, beni affet. Affedersen Habibini sevindirirsin. Affedersen şeytan üzülür. Affedersen kulun kurtulur. Ama eğer affetmezsen şeytan sevinir, Habibin üzülür, kulun helak olur. Öyleyse her zaman bu açıdan düşünmemiz gerekir. Bolu'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara anlatırken başarı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Allah'tan aciz içinde yardım istemeniz lazım. Çünkü bütün güzellikler Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Başarı olmak istiyorsanız tebliğe giderken hacet namazı kılarak gidin. Allah'tan devamlı zikredin ve yardım isteyin inşallah. Allah razı olsun. Talya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, irade ile akıl teslimi arasında farkı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, veli mürşitler de, veli resuller de ve bütün 7 safa 4 teslimi yaşayanlar iradelerini Allah'a teslim eden insanların bağlayanlardır. Ama irade tesliminde olsa Allah'tan aldığı emri aklıyla tatbikatını yapar, uygulamasını yapar. Fakat tasarrufta olan devrin imamı bunun dışındadır. Çünkü o aklını da Allah'a teslim etmiştir. Ona hükmeden daima Allah'tır. Allah'ın daimi tecellisindedir. Öyleyse akıl teslimi daimi tecelli, ama diğerlerinde kişi Allah'tan emri alıyor ve aklıyla tatbikatını yapıyor. Vücuda uyguluyor. Halbuki tasarrufta kişinin aklı yoktur. Doğrudan doğruya ona kumanda eden Allah'tır. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, namaz kılmak istiyorum ama içimde hep bir üşengeçlik var. Namazımı namazı yemek, içmek gibi nasıl vazgeçer, geçilmez yapabiliriz? Allah'tan yardım talep ederek ve aciz içinde devamlı Allah'ın yardımını isteyemek suretiyle. Zikrinizi artıracaksınız, ibadetlerinizi yapacaksınız ve nerede bir sıkıntı varsa o sıkıntının giderilmesi istikametinde Allah'tan talepte bulunacağız. Neyi, hangi hedefe ulaşmak istiyorsak, hangi engeli aşmak istiyorsak, bunun yolu Allah'tan yardım istemekten geçer. Allah razı olsun. Kayseri'de bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ın ipine sarılmak ne demektir açıklayabilir misiniz? Allah'ın ipine sarılmak, iki Allah'ın ipi var. Bir, Ali İmran Suresi 103. ayet-i kerimesinde وَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara inmeyin. Yani Allah'ın ipine sarılanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü Haç Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ عَلَى آمِنُوا اِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Kendilerine ilim verilenlerin, onun irşat makamının, Veli Resulü, Nebi Resulü'nün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ekinetin alınıp yerine ifat sistemi konarak kalplerinin mutmin olması içindir. Muhakkak ki Allah-u Teala amin olanları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Öyleyse kimdir bu amin olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kalbin ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Ayrıca bir kardeşim Muhterem Hocam, günümüzdeki öğretide nefs tezkiyesi anlatılmıyor. Nefs tezkiyesi tam olarak ne demektir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi nefsimizin manevi kalbinde başlangıçta 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet vs. Ve şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Mesela kin ve nefret afetimiz. İblis onu aktif hale getiriyor. Bizle diğer insanlar arasında birbirimizden nefret ediyoruz. Nefret varsa insanlar arasında arkasında şeytan var. Kin ve nefret, küfür. Küfür varsa arkasında şeytan var. Haksızlık ve zulüm varsa arkasında şeytan var. Ne kadar nefsin afeti varsa arkasında şeytan var. Şimdi biz mutlu olmak istiyorsak ve